0: Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve işgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Türkiye, Mısır ve Katar arabulucu ülkeler olarak İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde askeri Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üste Türk varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini vurguladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkında ise karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkat çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Afyonkarahisar'da Dinar Çay Karayolu'na dökülen boyayla ilgili şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca iki firmaya yaklaşık 21 milyon lira ceza yazıldı. İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yılmaz'ın park halindeki makam aracına silahlı ateş açıldı. Olayın ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı ancak sonrasında Tahran'a karşı işi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak yorumladı. CENTCOM'dan yapılan USS George Washington uçak gemisinin yeniden bölgede konuşlandırıldığı açıklaması ise sahada yeniden askeri hareketliliğin artabileceğini işaret etti. ABD ile Kanada arasında son günlerde yaşanan tarife krizinde tansiyon düştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı ile görüştüğünü ve anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, daha önce Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi getirmekle tehdit etmişti. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin daha cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Başkent Kiev'de 15 kişi hayatını kaybetti. Bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna'dan misilleme gecikmedi. Rusya'nın enerji tesisleri hedef alındı. Peru'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başkent Lima dahil ülkenin güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Yazan Heinz Günter, çeviren ve uygulayan Nurettin Erdoğu, yöneten Nüvit Özdoğru, efektör Erhan Mesutoğlu. Yapım İstanbul Radyosu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Doktor Alf Borholm, Ersan Uysal, Doktor Erika Werner, Hale Akınlı, Narkozitör Sezai Altekin, Profesör Rathenau, Zihni Göktay, Petra Gülçin Akçay, Hemşire Oya Küçümen, Helga Celile Uysal, Müller Yalçın Akçay.
1: Doktor, bizim serviste asistanlığa ne zaman başladınız?
2: 14 gün oluyor efendim.
1: Tuhaf şey, neden size hiç rastlamadım? Adınız?
2: Erika Werner.
1: Demek bu ilk ameliyatınız. 4. masada görev alacaksınız. Ameliyatı ben yapacağım, siz de bana yardım edeceksiniz. Çalışırken çok dikkatli olmalısınız.
2: Elimden geleni yapacağım sayın doçent.
1: Her şey hazır, gidelim. Narkozitör nerede? Nasıl? Uyku derinleşti mi?
3: Evet efendim, solunum normal. Yalnız nabız hafif, kalp atışları düzenli değil.
1: Hastaya hemen konserve kan verilsin. Nabız ve kalp atışları düzelince işe başlarız. Demek Münih'ten geliyorsunuz.
2: Evet efendim. Babam orada bir firmanın temsilcisiydi. Annem beni okutabilmek için ufacık bir kitapçı dükkanı açtı. Ben de bütünlemeye kalan lise öğrencilerine biyoloji, kimya dersleri vererek üniversiteyi bitirmeye çalıştım. Sonunda başardım.
1: Çok güzel, çok güzel. Şimdi şu karşıki ormanda bir gezinti yapmaya gidiyordum. Ameliyatlardan sonra bu yürüyüşler yorgunluğumu alıyor. Benimle gelmek ister miydiniz?
2: Bilmem ki, acaba serviste...
1: Bugün için yapılacak işiniz kalmadı. Hem serviste sizden başka bir baş asistanla 3 asistan daha var. Hadi gelin benimle.
2: Ben yürüyeceğimizi sanıyordum.
1: Bugün az ileri uzanacağız. Ormanın içinde bir göl gazinosu var. Orada hem bir kahve içer hem de birkaç satır konuşuruz. Çok genç, çok güzel bir kız. Yanılmıyorsam benden en az 10 yaş küçük. Onun gençliğini yeniden elde etmek, ara yerde geçip giden yılları yakalamak olanaksız. O halde elimizde ve önümüzdekileri iyi değerlendirerek yararlanmak gerek.
2: Koskoca doçent ameliyattan sonra beni odasına götürdü. Daha sonra gezintiye çıktık. Yakışıklı ve çok sevimli bir adam.
1: Neden susuyorsunuz? Bir şeyler düşünüyorsunuz siz. Huzursuzsunuz gibi geldi bana.
2: Bilmiyorum efendim. Bu gazino gezintisini başka bir gün yapsak diyordum. Bakın hava da kararmaya başladı. Neredeyse akşam olacak.
1: Ya hakkınız var. Saat ilerlemiş. Dönelim.
2: Şimdi siz susuyorsunuz. Düşüncelisiniz.
1: Doğru. Biliyor musunuz ileride ormanın batı yakasında yazlık bir evim var. Evet, bilimsel araştırmalarımı sürdürüyorum orada. Doğa ve bilim bu evde yan yana kucak kucağıdır. Ormanın bu köşeciğinde sonbahar gelince bulutların üstünde dolaşırsınız. Toprak bir sis denizidir. Hayat bir başkadır orada. Hem hayat hakkında ne biliyoruz? Kan üzerinde bilgimiz ne? Vücudumuzun her yerini sulayan, besleyen bu sihirli sıvı biz modern hekimler için hala bir bilmecedir.
2: Yanılmıyorsam deneylerinizi kan üzerine yapıyorsunuz.
1: Tıp biliminin amaçlarından biri de kanı tüm ayrıntılarına kadar iyice tanımak, doğal kanın yerini tutacak yapay bir kan yaratmaktır. Bunu başarırsak bütün canlıların gizini avucumuzun içine almış oluruz. Bu düşünce kafamda kökleşti kaldı. Belki de çılgın bir düştür bu ama söyleyin, kanın yerini tutacak yapay bir kanı neden yapmayalım?
2: Bence olanaksız.
1: Bundan 50 yıl önce bir hekim çıkıp da daralmış olan kalp deliğini bıçakla kesip genişletirim deseydi, o adamı akıl hastanesine tıkarlardı. Gene hekimin biri ikiye ayrılmış bir oyluk kemiğinin ortasına, yani iliğin ta içine uzun bir çivi sokup her iki parçayı birbirine birleştirerek kırığı iyi edeceğim deseydi, onu şarlatan diye kovarlardı. Ama günümüzde bütün bunlar olağan şeyler. Uygun bir zamanda laboratuvarımı görmek ister miydiniz? Cevabınızı bekliyorum.
2: Memnunlukla efendim.
1: Bakın, buna çok sevindim. Şimdi ricalarımda daha ileriye gitsem ve sorsam... acaba boş zamanlarınızda laboratuvarımda benimle birlikte çalışır... bana yardım eder misiniz?
2: Ama ben kan üzerinde...
1: Az önce gözlerinize gördüğüm bir pırıltı beni bu soruya itti. Bir şeye inanmak, inandığınız şeye de kendinizi adamak için yaratılmış olduğunuzu görüyorum. Ben amaçları yoluna baş koyan bir insan arıyorum. Bu niteliği de sizde bulduğumu sanıyorum. Şimdi bir şey söylemeyin. Uygun bir zamanda laboratuvarımdaki deney hayvanlarını gördükten sonra bir karar verirsiniz. Olmaz mı?

0: Deminden beri seni arıyordum. Ameliyat planını hazırlayacaktın. Neredeydin bakalım?
1: Bugün biraz geciktim hocam. Ormandaki evimde çalışıyordum.
0: Şu ormandaki evin adresini bana da ver de acele işler için gelip seni oradan arayayım ha?
1: Lütfen bağışlayın efendim.
0: Ben bağışlarım ama kızım Petra bağışlar mı bilmem. Dün Petra ile randevulaşmış ama onu boşuna bekletmişsin.
1: Hay Allah. Bakın açıklayayım efendim.
0: Açıklamanı kızıma yapsan daha iyi edersin. Söyle bakayım Bay Boçent, Petra ile ne zamandan beri ilgi kurdun? Bunu hocan olarak değil, Petra'nın babası olarak soruyorum.
1: Kızınızla 6 aydır tanışıyoruz. Ara sıra birlikte dolaşırız.
0: Ne dedin? 6 ay mı? Ve ben bunu şimdi öğreniyorum. Açık konuşalım Bornholm. Kızımı seviyor musun?
1: Sarışın, sevimli, narin bir bebek. Ne çok güzel, ne de sıradan bir tip. Ne zeki, ne de çok saf. Biraz şımartılmış.
0: Hadi açık konuş. Sorumu kesin çizgilerle yanıtla.
1: Sayın Profesör, sorunuzu yanıtlamak için önce kızınızın hakkımdaki duygularını bilmem gerek. Evet, yakın arkadaşız ama şimdiye dek aramızda kalp işlerine ilişkin bir konuşma geçmedi.
0: Pekala, pekala. Yalnız bir baba olarak şurasını öğrenmek hakkımdır sanırım. Petra hakkında ciddi bir düşüncen var mı?
1: Evet, evet efendim.
0: Buna sevindim. Değerli bir operatörsün. Geleceğin parlak. Senden memnunum. Buna bir de aile bağı eklenirse gerçekten mutlu olurum.
1: İltifatlarınıza teşekkür ederim ama bu konuyu kızınızla henüz görüşmüş değil.
0: Biliyorum, biliyorum ama öyle sanıyorum ki pek uzak olmayan bir gelecekte koyu giysilerini giymiş olarak karşıma geçecek ve benden az kalsın söylemeyi unutuyordum. Bu gece bizim evde bir toplantı var. Birkaç yakın dostumuz ziyaretimize gelecek. Aralarında sen de bulunursan memnun olurum.
1: Teşekkür ederim hocam. Yalnız Petra'ya hakkımda iyi şeyler söylerseniz...
0: Beni iyi dinle dostum. Bakıyorum daha şimdiden yakayı paçayı kaptırmaya başladın. Söz konusu kızım da olsa erkek her zaman erkek olarak kalmalıdır. Bence kadınlar vahşi bir kediye benzerler. Bilmem anlatabiliyor muyum?
1: Artık gidebilir miyim?
0: Tabii. Güle güle dostum.
1: Ne o Erika? Hocanın kapısı önünde işin ne?
2: Pansuman yerine gidiyordum. Bu koridor daha kısa da.
1: Ne iyi rastlantı. Ben de ormandaki laboratuvara gidecektim. Hadi gel. Hem nasıl çalıştığımı görürsün.
2: Peki.

0: İşte geldik. Az sonra işlerin hiç de basit olmadığını öğreneceksin. Hey Müller, çabuk buraya gel. Ha, gelirken 5 numarayı getirmeyi de unutma.
1: Baş üstüne efendim.
2: Çalışmalarımın çok ilgi çekici olduğunu bir görüşte anlayacaksın Erika. Önemli bir sorun üzerindeyim.
1: 5 numarayı getirdim efendim.
2: Tamam. Hayvanı masanın üstüne yatır. Canım öyle değil. Her zaman yaptığın işi gene unutuyorsun. Maymunu sırt üstü yatıracak, bağlayacaksın. Şimdiye dek hiçbir şey öğrenmedim.

0: Az önce verdiğim ilaç etkisini göstermiş. Mışıl mışıl uyuyor.
1: Zavallı hayvan.
0: Acıma duygusu bilim ve teknolojinin baş düşmanıdır Erika. Bunu sakın aklından çıkarma.
1: Bu hayvanı ne yapacaksınız?
0: Kokoyu mu? Tüm kanını damarlarından boşaltacağım.
1: Hayır. Bu çok kötü bir şey olur.
0: Beni iyi dinle. Bu tüylü dostun başına hiçbir kötülük gelmeyecek. Üzerinde durduğum sorun şu. Tüm kanı alınmış bir canlıyı yaşatabilmek olanağını sağlamak. Evet, bu iş ilk bakışta insana acayip görünür ama ben kanın yerini tutacak fizyolojik bir sıvı oluşturdum. Kanın yerine geçecek olan bu sıvının denemelerini sürdürüyorum. Bunu başarırsam ölümü erteleyip hayatı sonsuzluğa doğru sürdürmek olasılığı doğacak. Dedim ya, düşe benzeyen bir düşünce ama gerçekleştirebilirsem bilim, daha doğrusu insanlık dünyasında bir devrim olacak bu. Sorunun özü yapay kanın insan vücudunda doğal kana dönüşebilmesi. Bak, hayvanın damarları yavaş yavaş boşalıyor.
1: Ama artık nabız duyulmuyor.
0: Haklısın Erika. Koko klinik bakımdan öldü sayılır. Şimdi bizim sıvıyı vermeye başlayacağım.
1: Evet. Yavaş da olsa kalp yeniden atmaya başladı.
0: Bu yaptığımız deney ne demektir biliyor musun? Birçok kazalarda kan kaybından ölenler, hastanelerin ilk yardım servislerinde iç kanamalarından ötürü can verenler artık ölmeyecekler. Bir süre daha beklemek zorundayız. Bakalım damara şırınga ettiğim sıvı vücut tarafından kabul edilip zamanla doğal kana çevrilebilecek mi? Çalışmamın düğüm noktası da bu.

0: Alf, babamla konuştun mu?
1: Evet.
0: Sana ne dedi?
1: Ne zamandan beri birbirimizi tanıdığımızı sordu. Sonra karşılıklı ilişkilerimizi iyice değerlendirip değerlendirmediğimizi öğrenmek istedi.
0: Peki sen ne cevap verdin?
1: Babana nezaketle anlatmak istedim ki...
0: Babam bana da aynı şeyleri sordu.
1: Sen nasıl yanıtladın?
0: Ona gerçeği söyledim. Birbirimizi sevdiğimizi ve sevgimizin çok güçlü olduğunu belirtmeye çalıştım. Hatta senin orman evindeki laboratuvarını gezdiğimizi söyledim.
1: Ne? Ne yaptın Petra? Oysa ben babana birbirimize sadece içten bir dostlukla bağlı olduğumuzu söylemiştim. Şimdi hocamın yüzüne nasıl bakacağım?
0: Acele etme canım. Bunda o kadar ürkecek bir şey yok. Babam düşündüğün gibi kızmadı. Yalnız çağımızdaki gençliği anlamadığına dair uzun bir konferans çekti. Bana öyle geliyor ki kendisiyle bu sorunu enine boyuna görüşmeni ve kesin kararını istiyor.
1: Hemen bu akşam mı?
0: Neden olmasın Alf? Konuklarımıza nişanlandığımızı bildirmek onlar için ne güzel bir sürpriz olurdu.

0: Doktor Werner'den haberiniz var mı hemşire? İki gündür ortalıkta görünmüyor, yoksa hasta mı?
1: Efendim, dün gece trafik kazasından 5 yaralı geldi. Doktor Werner ancak sabah karşı odasına gitti. Uyuyordur herhalde.
0: Bu trafik kazasından benim niye haberim olmadı?
1: Mutlu gecenizde sizi rahatsız etmeye cesaret edemedik. Nişanlanmışsınız, kutlarım.
0: Ani bir nişanlanma oldu bu. Bakıyorum tüm kliniğe yayılmış.
1: Efendim, böyle şeyler çok çabuk duyulur.
0: Pekala pekala, gidebilirsin. Erika mışıl mışıl uyuyor. Yüzü melekler gibi. Yalnız benzi bir parça soluk. Yorgunluktan olacak. Göz kapakları kıpırdıyor.
2: Odamda ne arıyorsunuz? Buraya nasıl girdiniz?
0: Anahtar deliğinden. Coco'nun sağlığının yerinde olduğunu, kendisine verilen muzları tanıdığını, iştahla yediğini haber vermek istemiştim sana.
2: Buna memnun oldum. Giyinik olsaydım nişanlanmanızdan ötürü sizi kutlayacaktım. Neyse, bu görevi sonra da yapabilirim.
0: Nişan hakkında şunu açıklamak
2: istiyorum. Bana hiçbir şeyi açıklamak zorunda değilsiniz. Hem neyi açıklayacaksınız? Bu işten ben de sevinç duydum.
0: Doğru konuştuğunu sanmıyorum.
2: Yalandan nefret ederim. Buna tenezzül etmem. Hem sizden şunu rica edeceğim. Giyinmek için lütfen beni birkaç dakika yalnız bırakır mısınız?
0: Hemen gidiyorum. Yalnız nişan konusunda seninle gene de konuşacağım. Bu akşam çok kısa bir süre için buluşabilir miyiz?
2: Neden? Ne gereği var bunun?
0: Canım, bir kahvede oturur birkaç satır konuşuruz. Bilmediğim bazı şeyleri açıklamak istiyorum.
2: Peki, dediğiniz gibi olsun. Tanrım, neden bu adamın karşısında zayıf kalıyorum? Neden isteğini geri çeviremiyorum? Yoksa... Yok, bu çok müthiş bir şey olur.
0: Sen misin? Nereden çıktın böyle? Gelirken kimseye görünmedin.
3: Yok, hayır korkma, kimseye görünmeden kalabalığın arasına karıştım. Tam iki haftadır beni ne aradın ne sordun.
0: Çalışmalarım engel oldu sevgilim.
3: Ama
0: biliyorsun klinikte akşamlara kadar didiniyorum. Sonra ormandaki laboratuvarımda araştırmalarımla
3: uğraşıyorum. Beni unuttun Alf.
0: Seni nasıl unutabilirim küçüğüm? Buna olanak var mı?
3: Dudaklarım başka, gözlerim başka söylüyor. Seni muhakkak görmem gerekiyordu. Kalktım geldim.
0: Sadece 15 dakikam var, derse gireceğim.
3: Merak etme, konuşmam uzun sürmeyecek. Hemen konuya giriyorum. Ben bir bebek bekliyorum.
0: Ne dedin?
3: Ben bir bebek bekliyorum dedim.
0: Yanılmış olabilirsin.
3: Hayır, yanılmıyorum. Dün bir doktora muayene oldum. Hemen evlenmeliyiz.
0: Çok şükür nişanlandığımı duymamış. Biliyorsun profesörlük için bir kitap üzerinde çalışıyorum.
3: Biliyorum.
0: Bitirmeden nasıl evlenebiliriz?
3: Ama
0: beklemelisin Helga.
3: Ben bekleyebilirim ama bebek beklemez. Bir şeyler yapmalısın.
0: Ne gibi yani?
3: Sen doktorsun, benden daha iyi bilirsin.
0: Çıldırmışsın sen. Neler söylediğinin farkında mısın?
3: Ama
0: durumu serin kanlı, bilinçli olarak değerlendirmeliyiz yavrum.
3: Neyi serin kanlı değerlendireceğiz? Bebek yolda. Sen işi yokuşa sürüyorsun. Buna bir çare bulmalısın.
0: Yavaş konuş, duyacaklar.
3: Umurumda değil.
0: Peki ne yapabilirim? Çare dedin mi?
3: Doğru profesör olacaksın. Ben bekleyeceğim. Ama ara yerde çocuğumuz 2 yaşına basmış olacak. Bunu kim düşünür? Bak sana şunu söyleyeyim. Beni gerçekten sevmedin. Şimdi de başından sağmak istiyorsun. Ben senin için sadece bir değişiklikten başka bir şey değildim. Ama senin de aşağılık bir yaratık olduğunu artık öğrenmiş bulunuyorum. Hı. Beyaz doktor gömleğinin içindeki aşağılık adam. Bana yardım etmek zorundasın. Bu çocuk doğmayacak.
0: Olmaz öyle şey.
3: Nasıl istersen. Yitireceğimi zaten yitirmişim ben. Hayatıma son verebilirim.
0: İki cana kıymanın Tanrı'nın ve yasaların önünde ne olduğunu bilir misin sen?
3: Onları ben değil senin düşünmen gerek. Gazetelerde ne güzel bir skandal haberi yayınlanır. Sayın doçent doktor Bornholm genç bir kızı ifade etmiş ve kendisini yüzüstü bırakınca kızcağız hayatına son vermiş.
0: Helga.
3: Gerçekten sonra bir sokak köpeği bile elinden bir dilim ekmeği yemez. Yemez, başını geri çevirir gider, anladın mı? Geçmişinde böyle leke bulunan bir adama acaba hangi klinik başına geçirir?
0: Helga, sen dişi bir yılansın.
3: Öldür beni, öldür, son kurtuluş yolu bu. Sık boğazımı, gık demeyeceğim. Ne bekliyorsun korkak? İkimiz için de iyi bir çözüm yolu olur bu.
0: Cumartesi gecesi tam saat 11'de kliniğe gel. Seni arka kapıda bekleyeceğim.
3: Dedemi yapacak mısın?
0: Allah kahretsin. Tanrı'ya ve insanlığa karşı suç işlettireceksin bana.
3: Sen bu söylediklerini gerçekten tanıyor ve onlara inanıyor musun?
0: Bırak bunları şimdi. Seni bir de ben muayene edeceğim.
3: Bu ilişkiden geriye ne kaldı ki? Nefret ve kin. Sözüm ona tertemiz aşkın ürünleri. Yaptığını temizleyince bir daha seni görmeyeceğim. Yüzünü şeytan görsün. Ama bu büyük suçu işledikten sonra da artık elimdesin. Tamam mı?
0: Sen gerçekten ölümü hak etmiş bir insansın.
3: Korkak, yüreksiz herif. Ölümü hak etmişsem niye dediğini yapmıyorsun? Yapamıyorsun. Sayın Doçent Bornholm korkağın biri. İşlediği suçu başka bir suçla temizlemeye cesaret edemeyecek kadar ürkek ve yüreksiz.
0: Sus! Sus yaratık. Hadi artık git. Yalnız bırak beni.

Dün gece bir bezmimeydi ah edip anmış beni. Varsın öğrensin nasılmış ah edip yad eylemek. Söz bu ya, bir başkasından çokça kıskanmış beni. Anlasın neymiş seven bir kalbi berbat eylemek. Ahmet Rasim Bey'in bu dizelerini, Şerif İçli'nin Buselik makamındaki eserini Recep Bilgit'ten dinledik. Bu geceki programımızın ilk eseriydi. Eserin başında kemençeci Nikolaki'nin Buselik Peşrevi'nin bir bölümünü sunduk sizlere. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımıza. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Buselik ve Suzinak makamında eserler sunacağız size. İkinci Buselik eserimiz Fehmi Tokay'ın bir bestesi, Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma, gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma. Kalbin yolu ancak yine bir kalbe giderken, gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma.

Baradan'ın yazdığı Ali Ulvi Baradan'ın Buselik eserini Güler Basu Şen'den dinliyoruz. Bir tek gececik yârim ile baş başa kalsam, sarsam onu sinemde derin neşeye dalsam, pervane gibi ateşi vuslat ile yansam, öpsem o güzel leplerini aşkına kansam.

Güftesi ve bestesi Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Buselik makamındaki Yürük Semai'yi Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Dehrolmada bu suur ile mamuri meserret, olsun dili şahane de pür nuri meserret.

Sıradaki Buse'lik eserimizi Suat Güney'den dinliyoruz. Tamburi İshak Efendi'nin bir bestesi. Gönül verme bir vefaya, sakın aldanma edaya, geri almak müşkil olur, tehammül yoktur cefaya.

Güftesini Nahit Hilmi Özel'in yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Buselik şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Bu Selik makamındaki son eserimizin güfte ve bestesi Sultan 3. Selim'e ait. Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Bir pür cefa hoş dilberdir, müptelayım hayli demdir. Elbet gönül arzu eyler, gül yanağı her şey terdir.

Yıldızlar Altında programımız Suzinak makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Kemani Tatyos Efendi'nin Suzinak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Asuman Aslım Görgün'ü Selanikli Ahmet Efendi'nin Suzinak şarkısında dinleyeceğiz. Bir günah ettimse cana, Suzinak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter.

Namık Kemal'in bir şiirine, Manyasizade Refik Bey'in Suzinak bestesini Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Zevkin ne ise söyle, hicab eyleme benden. Zannım seni ya bade ya mutriptir eden nişen.

Güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Udi Şekerci Cemil Bey'e ait Suzinak eser var sırada. Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Hali dilimi şerh edemem kimseye eyvah, bir ben bilirim çektiğimi, bir dahi Allah.

Güftesi Celadet Barbarosoğlu'na, bestesi Osman Nihat Akın'a ait Suzinak eseri de Gönül Aköz'den dinliyoruz. Cevrin yeter artık, bu kadar olma sitemkar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var?

Güftesi Hilmi Soykut'a, bestesi Emin Ongan'a ait Suzinak eseri İlknur Elbilsin'den dinliyoruz şimdi. Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim, bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Rifat Ayaydın'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Suzinak şarkısı. Güler Göksel'den dinliyoruz bu son eseri. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Beyhudedir bu dönüşün, seni gömdüm maziye. Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 20 Ağustos Perşembe bugün saat 13.21 ve yayınımıza başlıyoruz hafta içi her gün olduğu gibi. Biliyorsunuz çocukluk çağı fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimin en hızlı olduğu dönemlerden biri ve bu dönemde yapılan spor, fiziksel aktivite sağlıklı ve güçlü bir beden için çok önemli bir altyapı oluşturuyor. Aileler bazen spora yönlendirmek istiyorlar çocukları, bazen bu sporları nasıl seçeceğini bilemiyorlar da, ama işte o çocuklar o spora başladığında özgüven, paylaşma, sorumluluk gibi duygularının gelişmesi oldukça önemli ve bu konularda geliştiklerini de görüyoruz tabii ki. Bu sporlardan biri de yüzme. Hele ki yaz ayları geldiğinde daha çok yüzmeye yönlendirebiliyorlar aileler çocukları. Bazen çocuklar istemiyor, korkabiliyorlar. Bazen bu başlayan yüzme macerası yarıda da kalabiliyor. Biz de işte hem spor ve fiziksel aktivitenin çocuklara katkısından hem de yüzmeyle ilgili çocuklar ne zaman başlamalı, nasıl ilerlemeleri, bunlardan bahsedeceğiz. Bir yandan bazen işler o kadar güzel boyutlara ulaşıyor ki bu çocuklar milli sporcu bile olabiliyorlar. Yüzme konusunda gerçekten bizi başka ülkelerde bile temsil edip göğsümüzü kabartabiliyorlar. İşte onlardan da bahsedeceğiz. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Koordinatörü, Milli Takım Antrenörü Tolga Tillioğlu ve Milli Takım Antrenörü Kıvanç Kanarya bizimle birlikteler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
2: Merhabalar herkese.
0: Şimdi çocuklar dedik, çocuklarla yoğun bir şekilde çalışan, onlara yüzmeyi öğretmeyi amaçlayan, bu konuda da çok da başarılı olan Kıvanç bizimle birlikte. Önce onunla başlayacağız şimdi sohbetimize. Çocuklar bazen yüzmeyi çok istiyor hakikaten. Ailelerine de söylüyor, ben yüzme öğrenmek istiyorum, yüzmek istiyorum. Sonrasında günlerce o sporu yapmak için işte o havuzlara gidiliyor vesaire. Bazı çocuklar böyle çok hevesli, aileler de ona uyum sağlamaya çalışıyor ama bazen çocuklar istemeyebiliyor, korkabiliyor ama ailesi diyor ki bir yüzmeyi öğrensin. Böyle durumlar da yaşanabiliyor. Şimdi ne dersin bu konuda? Çocuklar yüzmeye ne zaman, nasıl yönlendirilmeli? İstemeyen bir çocuk olursa nasıl yaklaşılmalı?
1: Şimdi aslında ilk olarak şöyle başlayabiliriz bu branşla alakalı. Yüzme artık hayatımızın içinde hayat kurtaran bir temel bir beceri, aslında öyle söyleyebiliriz. Yeme içme gibi bir ihtiyaç, gerçekten de öyle bizim için. Yüzme branşı aile, daha sonra ailelerin her zaman karşısına çıkacak bir problem gibi görünebiliyor çünkü yaz aylarında kendi konfor alanlarıyla alakalı çok önemli. Yüzmeye başlama yaşı aslında bizim önerdiğimiz 3,5-4 yaş. Bu tam bir yüzmeye başlama yaşı diyebiliriz. Tabii ki yüzmenin birçok desteklediği alan var. Bununla birlikte işte fiziksel, zihinsel, sosyal gelişimine çocuğun çok fazla katkı sağlıyor. Bu en önemli basamaklarından bir tanesi. Bununla birlikte birçok kas grubunu çalıştırıyor. Aslında komplike diyebiliriz yüzmenin, tamamen bir genel branşının açıklamasıyla alakalı. Ve dediğim gibi başlama yaşı 3,5-4 yaş. Buna ilk başlama olarak ideal bir zaman, yaş olarak söyleyebilirim yüzmeyi. Ve erken yaşta tanıştırmak her zaman çok iyi. Çünkü zaman geçtikçe çocukta oturan bir sistem oluyor. O sistemi düzeltmek çok daha zor olabiliyor. Çocuk bir hamur gibidir. Küçük yaşta ne kadar onu böyle üstünde oynarsanız, bir kalıp haline getirirseniz, tamamen o şekilde, doğru bir şekilde seviyede ilerler. Ama yaş geçtikçe öğrenme daha da zorlaşıyor yüzme basamağında. O yüzden de erken yaşta yüzmeye adım attırmak çok önemli. Evet, korkular olmuyor mu? Tabii ki de korkular oluyor. Bunu da tamamen oyunla öğreterek, yavaş yavaş, adım adım, biraz sabır istiyor aslında. Tabii. Sabırla üstüne ilmek ilmek işleyerek bu branşa başlatmak ve devam ettirmek çok önemli. Ailelerin de burada kararlı olması her şeyden çok daha önemli.
0: Şimdi dedik ya, korkabilir, istemeyebilir vesaire. Burada bazen aileler şöyle yanlışlar yapabiliyorlar. Zorlama gibi mesela, veya eskiden çok olurdu ya işte, amcam dayım beni suyun içine fırlattı çok korktuğum halde, evet, gibi. Sonrasında işte ömür boyu süren bir travma var mesela. Aynen. Böyle korkan, çekinen bir çocuğa nasıl yaklaşılabilir? Mesela 3,5-4 yaşında gerçekten hiç istemiyorsa çocuk, o anda çok zorlanılmalı mı, yoksa belki bir sene sonra bir daha mı denemesi lazım?
1: Aslında ilk olarak çocuğun tamamen karakterini iyi anlayabilmek lazım. Çocukla uyumu yakalayabilmek lazım. Örnek veriyorum, çocukların küçük yaşta en güvendikleri şeyler oyuncaklarıdır. Oyuncaklarına çok güvenirler. Biz mutlaka sudan korkan çocuklara ilk aileleri şunu söylüyoruz. Eğer bir tedirginliği varsa suya sokabileceği bir tane oyuncağı yanında getirmesini istiyoruz. Çünkü en güvendiği şey oyuncağı olabiliyor. Onunla birlikte ufak ufak bir anda suyun içine alarak değil, alıştırarak suya dahil etmeye çalışıyoruz. Bu da aslında her şeyden çok daha önemli, kıymetli. Üstüne gittiğiniz zaman korku olayıp ağlama durumu çok fazla olduğu zaman tabii ki de ufak bir ara verebiliyoruz. Evet. Ama bunu çok fazla sıkmadan haftada bir gün bir saat olarak böyle bir metodlara, periyotlara bölerek başlayabiliyoruz aslında yüzmede. Öyle söyleyebilirim.
0: Yani korkuların üstüne gitme gerçekten suya fırlatmak şeklinde olmuyor yani.
1: Kesinlikle olmuyor. Çünkü yetişkinlerle de bizim çalıştığımız özel derslerimiz oluyor. Yetişkinler de tamamen küçüklükten gelen bu problemlerden dolayı yüzmeyi yıllarca erteleyebiliyorlar. Öğrenmeyi erteleyebiliyorlar. Bu da

0: tamamen dediğiniz gibi küçüklükte evet. yaşadığı travmalardan kaynaklı oluyor tamamen.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi dediğim gibi bazen de çok yetenekli oluyor bu çocuklar. Hakikaten bir bakmışsınız ki belki bir çocuk 5-6 ayda o seviyeye ulaşırken bu çocuk 1 ayda ulaşabiliyor. Galiba orada da işte yetenek avcıları devreye giriyor, değil mi Tolga Hocam? Siz ne dersiniz konuyla ilgili? Mesela bir çocuğun yeteneğini... İleride hakikaten bir sporcu olabilir diye bir düşünceyi nasıl oluşturursunuz, nasıl fark edersiniz?
2: Şimdi temel eğitim alan altyapıdaki sporcularımızı biz teknik ekip olarak tek tek inceliyoruz, takip ediyoruz. Gelişimlerini takip ediyoruz. Bu tarz hızlı gelişim olan sporcularımızı da mutlaka performans gruplarına yönlendiriyoruz. Performans gruplarımız bizim 9 farklı performans grubumuz var. Bunlar yaş grubu ve fiziksel yeterliliklerine göre değişkenlik gösteriyor. Performans grubuna aldığımız çocuklarımızı teknik olarak serbest sırt, kurbağa ve kelebek tekniklerini öğretmeye başlıyoruz. Bundaki ilerleme hızıyla beraber bir üst grubumuzu alarak artık yavaş yavaş olayı sistematik antrenmansal bir sisteme dönüştürüyoruz. Antrenman periyoduna giren çocuğumuz da zaten süreç içerisinde yarışmalara hazırlık, ulusal il yarışları, ulusal yarışlar ve uluslararası yarışlara hazırlama anlamında çalışmalarımızı bu şekilde planlıyoruz. Seçme burada gözlem çok önemli, çocuğun isteği çok önemli, yatkınlığı, suya yatkınlığı çok evet. önemli, ailenin ilgisi çok önemli, ailenin bu konuya bakış açısı çok önemli. Çünkü bazen yaşıyoruz, anne babanın çocuklardan fazla hırsı ya da isteği olduğu zaman bu çocuk için olumsuz bir
1: değil mi?
2: Etki gösterebiliyor.
1: Bir de öyle bir durum var. Evet. Hiç ilgilenmeyenler var, bir de aşırı ilgilenip ve aşırı büyük beklentilerle bu işe girenler var.
2: Evet. Ya bizim birinci amacımız aldığımız her çocuğu işte dünya şampiyonu yapmak, olimpiyat şampiyonu yapmak değil. Sistemimize aldığımız her çocuğun öncelikle mutlu olmasını sağlamak. Çünkü mutlu olan çocuk gelişime açık olur. Gelişime açık olan çocukla başarıyı daha rahat yakalayabilirsiniz. Onun için velilerin bilinçlendirilmesi, sporculardan önce velilerin bilinçlendirilmesi bu konuda çok önemli diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda çocuklar da zaten antrenman performans gruplarına geçtiği zaman antrenman düzeyleri arttıkça onlar da bilinçleniyor. Kendilerine özgüvenleri daha fazla gelmeye başlıyor. Çünkü bir şeyleri bireysel bir spor olduğu için yüzme, bir şeyleri başarma hissi çocuklarda özgüveni evet. daha fazla arttırıyor ve yapabildikçe de bu özgüven artıyor. Bunu biz cesaretlendirdikçe, aile de cesaretlendirdikçe, çünkü üçlü bir saç ayağıdır bu. Aile, çocuk ve antrenör. Bu üç saç ayağı da doğru işler ve doğru frekansla bir araya geldikleri zaman başarı da kaçınılmaz oluyor.
1: Çok da disiplin gerektiren bir iş aslında bu tarz durumlarda. Bayağı yoğun çalışma gerekiyor. Özellikle işte olimpiyatlara hazırlananlar, bir takım yarışlara girenler. Tabii ki bu psikolojiyi yönetmek de son derece önemli. Nasıl bir süreç ilerliyor bu aşamadan sonra? Diyelim ki bir çocuk bir yarışa katılacak. Böyle bir süreç içerisine girdi ve böyle bir hazırlık var. Siz de onun eğitmenisiniz. Nasıl ilerliyorsunuz bu süreçte?
2: Şöyle ilerliyoruz. Sadece yüzme olarak düşünmüyoruz biz. Bunun psikolojik ayağı, beslenme, aile ve antrenman ayağı var. Psikolojik zaten iddialı uluslararası bir yarışa hazırlanması için psikolojik olarak da hazır olması gerekiyor.
1: Evet.
2: Fiziksel olarak da hazır olması gerekiyor. Fiziksel olarak hazırlanmasının en büyük destekçisi beslenmedir. Beslenme ayağını çok...
1: Nasıl besleniyorlar mesela? Neleri öneriyorsunuz?
2: Ya şöyle, yarışma dönemine göre veya işte antrenman dönemine göre değişiyor bu. Karbonhidrat ağırlıklı beslendiği dönemler oluyor, protein ağırlıklı beslendiği dönemler oluyor. Bu tamamen yarışma, hedef yarışmasına kalan süre ve antrenman yoğunluğuyla alakalı değişkenlik gösterebiliyor. Ya bunlardan da biz uzman diyetisyenlerden, spor diyetisyenlerinden destek alıyoruz. Spor psikologlarından destek alıyoruz. Yani her konunun kendi uzmanından destek alarak ilerliyoruz. Çünkü biz antrenör olarak bizim en iyi bildiğimiz iş yüzme antrenörlüğü, performans. Yani biz hızlı yüzdürürüz ama işin psikolojik, beslenme kısımları biraz daha böyle bilimsel hareket ederek, İşin uzmanlarından destek alarak hareket ediyoruz.
1: Yani birçok alan aslında bir arada ortak hareket ederek bu süreçte
2: tabii
1: ilerliyor.
2: Ki.
1: Bunu tek başına bir yüzme antrenörünün yapması mümkün değil.
2: Mümkün değil tabii ki. Bu hani yüzme antrenörleri evet, beden eğitimci, spor bilimci birçok arkadaşımız ama bunların hepsinde uzmanlaşması çok gerçekçi gelmiyor bana. Çünkü bir diyetisyenin veya bir psikoloğun müdahalesi kadar bizim yüzme antrenörü olarak bir sporcuya müdahale etmemiz çok doğru değil diye düşünüyorum.

0: düşünüyorum ben. Her nasıl ki hani bir diyetisyen nasıl yüzme antrenörlüğünden çok fazla anlamayacaksa, bir antrenör de spor diyetisyenliğinden veya spor psikologluğundan biraz şey yapması lazım, uzak durması lazım ki her şey kendi uzmanları yapsın. Bilimselliği işin içine soktuğumuz sürece de, çünkü bir yüzme antrenörü bunların hepsini yapmaya başladığı zaman bilimsellikten uzaklaşmaya başlıyoruz. Onun için bilimselliği işin içine sokacaksak ve hani ilerlemeyi bilimsel olarak sağlayacaksak, bunlardan da yardımcı branşlar olarak destek almak zorundayız.
1: Yüzme dedik, çok fazla aslında alanda çalışmasını sağlıyor çocuğun ve ona çok fazla şey katıyor. Hakikaten çok da gerekli. İlla ki gidip işte denizde yüzecek diye bir ders almasına gerek yok. Ona normal yıl içerisinde de birçok şey sağlayacak diye konuştuk. Ne mesela, çocuklar yüzmeye başladığında, yüzme öğrenmek için gittiğinde, sonrasında derslere devam ettiğinde ne gibi değişiklikler olur bu çocukta?
2: Aslında şöyle, antrenman sağlıyor mu? O yaş grubuna geldikleri zaman biraz daha planlı olmayı öğreniyorlar. Çünkü bu işin içinde bir okul basamağı da var.
1: Evet.
2: O, ders yoğunluğu var. Bunları tamamen bir plan haline getirmeleri çok önemli oluyor.
1: Evet.
2: Çünkü özellikle haftada 6 gün antrenman yapan sporcularımız var. Çok ağır spor, çok ağır antrenmanlar yapıyor. Bununla birlikte derslerini de birlikte götürmek zorundalar.
1: Tabii.
2: Bizim için aslında en büyük önceliklerden biri dersleri. Çünkü derslerde eğer başarılı olmazsa, bu illaki antrenmanlarına da yansıyacaktır. Normal kendi yaşantısına yansıyacaktır.
1: Tabii, ailesi de istemeyecek belli bir yerden sonra.
2: Kesinlikle
1: belki.
2: Öyle. Ama buradaki Tolga Hocam bahsettiği aile basamağı da çok önemli. Çünkü branş fark etmeksizin sporculara, kendi çocuklarına hiçbir şekilde bu branşla alakalı bir kıyas yapmamalılar. Başka bir sporcuyla kıyas durumuna hiçbir zaman girmemeliler.
1: Zaten kıyas genel olarak konuşuyoruz bunu. Asla yapılmaması gereken bir
2: tamamen
1: şey.
2: Tamamen hani o gün antrenmanın nasıl geçtiğiyle alakalı, çalışmanın nasıl geçtiği alakalı sohbet etmeleri çok daha iyidir her zaman. Çocuğu tamamen bu branşta tamamen destekleyici olacaktır. Aile ne kadar çok desteklerse, olumlu olarak ne kadar çok desteklerse, bu gündelik hayatına da yansıyor, derslerine de yansıyor, antrenmanlarına da yansıyor. Arkadaş ilişkilerine de yansıyor. Bu yüzden de hani tamamen bir plan çerçevesi ilerlemek çok daha önemli.
1: Plan program yapmayı kazanıyor. Zaman yönetimini
2: kesinlikle
1: öğreniyor bu şekilde.
2: Öyle.
1: Aslında sadece fiziksel bir aktivite yapmıyor. Başka neler var? Mesela sosyalleşme, özgüven açısından yine yüzme olumlu bir etkiye sahip mi?
2: Tabii ki de öyle, çünkü kendi çalışma gruplarında çok fazla arkadaş ediniyor. Bununla birlikte yarışmalara girdikçe başka kulüplerden fazla arkadaş ediniyor. Ya da il dışındaki yarışlara gittiği zaman, Türkiye şampiyonalarına gittiği
1: tabii,
2: zaman çok daha fazla arkadaş ediniyor ve sosyal çevreleri ciddi şekilde de gelişiyor. Yani ufak bir 5-10 kişilik gruptan bir anda çok fazla arkadaş grubuna çocuk yöneliyor.
1: Sen kendi çocukluğundan düşün. Mesela senin nasıl olmuştu yüzme başlaman ve sonrasında neler değişti sence hayatında?
2: Aslında şöyle, annemle babam beni tamamen hani bir yüzme öğreneyim diye beni bir yüzme kursuna götürdü. Ancak 7 yaşında başladığım yüzme serüveni benim hayatımda bir meslek olarak bana artı kattı. Aynen öyle. Yaklaşık 16-17 yıl kadar bu branşla ilgileniyorum ve bütün hayatıma tamamen her şeyle olumlu etki etti. İşte bu arkadaş çevresi olsun,
1: tabii,
2: yaşam planım olsun. O yüzden de her çocuğun mutlaka bir spor branşıyla uğraşması gerekir. Mutlaka evet gerekir, çünkü hayatlarının bir yaşam tarzı oluyor. Gerçekten bir yarışmacı olmasa bile mutlaka hayatının bir noktasında o sabit olarak kalıyor. Örnek veriyorum, yüzmeyi öğrendiği zaman unutabileceği bir durum değil. Yüzme hayatı boyunca hayatında mutlaka olacak.
1: Peki bunun için belirli bir, mesela şöyle bir fiziksel özelliği varsa daha iyi yüzer, ya da böyleyse aslında çok da iyi olmaz denilebilecek bir şey var mı? Yoksa her insan hakikaten iyi yüzer konuma gelebilir mi? İlla ki yarışmacı olarak düşünmeyelim. Yani hayatında iyi yüzebilecek bir insan olması konusunda düşünelim.
0: Her insan mutlaka düzgün bir teknikle yüzebilir tabii ki. Hani şampiyonluk ya da performans anlamında bahsetmiyorum ama en doğru şekilde düzgün ve planlı bir çalışma dahilinde düzgün bir teknikle yüzebilir. Evet.
1: Peki bir yarışmacı olması için nasıl özelliklerinin olması lazım?
0: Yarışmacı olması için fiziksel ve mental özelliklerinin biraz daha gelişmiş olması gerekiyor. Daha atletik olması gerekiyor. Daha doğrusu yüzmede uzun mesafe ve kısa mesafe olarak ikiye ayırıyoruz biz. Uzun, kısa ve orta mesafe olarak ayırıyoruz. Uzun mesafeciler için çok böyle hani atletik değil ama uzun boylu, kol açıklığının uygun olması.
1: Bunlar

0: da
1: gerekiyor.
0: Etkiliyor.
1: Evet, evet. Yani fiziksel yeterliliğinin ön planda olması gerekiyor. Kısa mesafeciler için biraz daha hani atletik olması çok önemli ama hani boyunun çok uzun olması veya çok kısa olmayacak tabii ki performans anlamında ama ortalamanın biraz üstünde olacak ve biraz daha atletik olması gerekecek mutlaka.
0: Bunlar da seçmeler açısından önemli tabii ipuçları oluyor.
1: Ya bunları aslında geliştirilebilir özellikler bunlar. Kar antrenmanlarıyla özellikle kuvvet antrenmanlarıyla da destekliyoruz biz onları. Yani sadece yüzme sadece suyun içerisinde yapılan bir antrenman şeyi değil.
0: Değil mi? Bir de bu var. Tabii ki, tabii kondisyon kazanmak için başka
1: kuvvet antrenmanlarıyla da destekliyoruz. Düzenli olarak çocuklarımızın devam ettikleri kulübümüzde bir kondisyonerimiz var. O kondisyonerimizin çalışması doğrultusunda da zaten o yaptığı kuvvet antrenmanlarını biz suya aktarıyoruz. Dolayısıyla bizim yüzme antrenmanlarımıza kara antrenmanları biraz daha güç katıyor diyebilirim yani.
0: Peki sohbetimize devam edeceğiz. Daha konuşacaklarımız var ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine söyleşimizi sürdürelim.

adam kurcalayıp bozup yapamadan iki adım atamam. Sorun

0: ailece devam ediyor.
1: Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Koordinatörü, Milli Takım Antrenörü Tolga Tillioğlu ve Milli Takım Antrenörü Kıvanç Kanarya ile sohbetimize devam ediyoruz. Aileler bazen özellikle soğuk havalarda havuza gönderme konusunda kendilerini kötü hissedebiliyorlar, çekinebiliyorlar, gitmesin diyebiliyorlar. Ama ne gerek var bu havada diye düşünebiliyorlar. Ne dersiniz onlara?
2: Aslında şöyle, çok klişe bir cümle ama yüzmenin mevsimi yoktur. Bu bizim
1: sanki
2: için
1: bir mevsimi var gibi düşünülüyor değil mi?
2: Ancak yüzmenin bir mevsimi gerçekten yoktur. Antrenman sonrasında kış aylarında özellikle çocuk işte saçını kurutup tamamen korunaklı bir şekilde havuzdan ayrıldıktan sonra hiçbir problem olmayacaktır. Zaten çalışma yaptığımız havuzları tamamen hani su derecesi, ortam derecesi tamamen hani çocukların rahat bir antrenman yapabileceği seviyede belirlenmiş olduğu için dışarı çıktıklarındaki durumda hani tamamen demin kendileri korumaları çok önemli. O yüzden de hani mevsimi yok ve 12 ay boyunca biz kulüp olarak çalışmalarımız bir fiil devam ettiriyoruz bu konuda bizim için çok önemli.
1: Eğitmen seçimi konusunda da bazen kafalarda soru işareti olabiliyor. Acaba bu eğitmen iyi mi? Hakikaten alanında uzman mı? Benim çocuğumla iyi ilgilenir mi? Onu güzel yönlendirir mi? Diye aileler eğitmen seçerken zorlanabiliyorlar. Nelere dikkat etmek lazım yüzme konusunda eğitmen seçerken?
2: Biz Başkent Çankaya Spor Kulübü olarak aslında şuna dikkat ediyoruz. Kulübümüz bünyesinde çalışan antrenörlerimizin tamamı zamanında bizim sporcumuz olmuş. Sporculuk kariyerini bitirmiş ve bundan sonraki hayatını antrenörlük olarak yoluna devam eden yol arkadaşlarımız oluyorlar. Evet. Yani kendi kulübümüz bünyesi işte Türkiye şampiyonu olmuş, milli takıma girmiş, ülkemizi yurt dışında temsil etmiş ama artık spor yaşamı, aktif spor yaşamını bitirmiş ve şimdi bunu meslek haline getiren antrenörlerimizden oluşuyor. Aileler tabii ki başka kulüplere de yönlenebiliyor ama buradaki en önemli şey güvenebilmeli. Güvenli bir ortam, çalıştıkları alanın güvenli bir ortam olması her şeyden çok daha önemli. Biz kulüp olarak buna dikkat ediyoruz diyebilirim aslında.
1: Özellikle peki güvenlik ile ilgili ne dersiniz? Yani bir yüzme konusunda güvenlikle ilgili de bazen kafalarda soru işareti olabiliyorlar. O açıdan nelere dikkat etmek lazım? Hem böyle bir havuzda yüzerken hem denizde yüzerken çocuklarını bu konuda yetiştirmek isteyen aileler neler yapmalı?
2: Şöyle ki tabii ki de her ne kadar çok iyi yüzme de biliniyor olsa aileler tatile gittiklerinde dışarıda olduklarında mutlaka bir göz seviyesine, göz hizasına mutlaka bulundurmalılar. Çünkü işin içine bir sağlık durumu girdiği zaman bunu bilemiyorsunuz.
1: Değil mi?
2: Çok fazla çünkü en basit bir futbol maçında bile bir futbolcunun başına bile gelebilen anlık rahatsızlıklar olabiliyor. Bu her branş için geçerli. Tabii ki de spora başlamadan önce mutlaka iyi bir sağlık kontrolünden geçirilmesi çok daha önemli. Çünkü bilinmeyen çocuğun bilinmediği bir hastalığı varsa bunu önceden tespit etmek, ona göre yönlenmek her şeyden çok daha önemli.
1: Şimdi sporcu yetiştiren bir kişi olarak, hatta olimpiyatlara sporcu gönderen bir kişi olarak şöyle bir baktığınızda ülkemizin yüzücü yetiştirme potansiyelini nasıl görüyorsunuz Tolga Hocam?
3: Ülkemizde bence son yıllarda yüzme konusunda bayağı bir yol kat edilmiş durumda. Yani artık Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında sporcularımız final yüzmeye ve yavaş yavaş
1: ne
3: madalya
1: kadar güzel.
3: Evet, Avrupa şampiyonalarında madalya almaya ve dünya şampiyonalarında da madalya kovalamaya başladılar. Bunu tabii ki spor genel müdürlüğü olsun, yüzme federasyonu olsun veya kulüplerin özverileri, antrenörlerin özverileri olsun bence çok üst seviyede. Bunun bir sebebi de antrenör potansiyelimizin bence gitgide çok daha kaliteli bir hale gelmesi. Yani meslektaşlarımız çok iyi antrenörlerimiz var. Türkiye'de de artık iddialı, çok iyi, çok iddialı antrenör arkadaşlarımız var. Ben onları da çok tebrik ediyorum bu arada. Başarılarından dolayı da hepimiz gururlanıyoruz ülke olarak.
1: Tabii ki, tabii ki.
3: İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum ben.
1: Umuyoruz öyle olur. Antrenörler de yoğun bir eğitim sürecinden geçiyorlar değil mi? Onlar da bir antrenör olabilmek için aslında bayağı bir eğitim alıyorlar.
3: Ya şöyle, antrenörlüğün bir şeyi yok. Tamam, artık ben oldum, antrenör olabilirim bir kavramı yok. Çünkü bilim sürekli değişiyor.
1: Tabii.
3: Sistem sürekli değişiyor. Sürekli antrenörlerin kendilerini güncellemeleri gerekiyor. Sürekli bir gelişim içerisinde olması gerekiyor.

Türkiye'de de bunu çok iyi yapan antrenör arkadaşlarımız var. Bu da bence sevindirici. Çok iyi örnek olan antrenör arkadaşlarımız var. Onun için de birçok antrenörün veya sporcunun önünü açmakta da bence bunun büyük bir faktör.

0: diyebiliyor. Farklı farklı şeyler olabiliyor. O konuda ne dersiniz? Nasıl seçilir? Nasıl yönlendirilir?
1: Şimdi hangi branş yapılırsa yapılsın bence temel 3 branşın çocukların altyapısında olması gerekiyor. Yüzme, atletizm ve jimnastiğin mutlaka ve mutlaka her çocuğun belli bir yaş aralığında
0: onu tercih edecekler
1: yani. Mutlaka yapmaları gerekiyor ki ondan sonra futbol olsun, voleybol olsun, basketbol, boks, güreş ne olursa olsun bu 3 branşın temelinde mutlaka çocukların olması gerekiyor bence.
0: Jimnastik, atletizm ve yüzme
1: evet.
0: Demek ki buralardan başlanabilir.
1: Üç temel branş mutlaka olmak zorunda evet.
0: Evet, gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Var mı son olarak söylemek istedikleriniz, dinleyicilerimize aktarmak istedikleriniz?
2: Son olarak biz Başkent Çankaya Spor Kulübü olarak bizim hedefimiz tabii ki sadece madalya kazanmak değil. Yani sağlıklı, özgüvenli, disiplinli, sorumluluk sahibi ve mutlu çocuklar yetiştirmek en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Madalya bunun sonucunda gelebilir evet ama çocuğun sporu sevmesi ve hayatına spor kültürünü yerleştirmesi çok daha büyük bir kazanım olacaktır. Tabii. Bizler için de çok büyük bir gurur kaynağı olacaktır. Bu şekilde yani.
0: Hedef illaki madalya, illaki birincilik, illaki şampiyonluk olmasın. Hayatımız sporla ilerlesin ve spor hayatımızı düzgün bir şekilde ilerletmeye devam etsin yani.
2: Kesinlikle öyle.
0: Kesinlikle bu son derece önemli. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Tolga hocam var mı sizin söyleyecekleriniz?
1: Bir çocuğa yüzme öğretmek aslında sadece ona bir branş öğretmek değildir. Ona suyun içinde ve hayatın içinde kendine güvenmeyi öğretmektir. Bence bu çocukların kişisel gelişimi içinde, karakter gelişimi içinde çok önemli olduğuna inanıyorum ben. Bize bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederiz.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çocukların özgüveni açısından kendilerine güvensinler, kendilerini hayatta iyi hissetsinler ve sonrasında düzgün de bir çevreleri olsun diye işte bu tarz sporları yapmaları çok önemli. Biz de elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Koordinatörü, Milli Takım Antrenörü Tolga Tillioğlu bizimle birlikteydi ve Milli Takım Antrenörü Kıvanç Kanarya da bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Kereş teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: Buluş öyküleri.
4: Doğa her daim insanoğluna zengin sofralar sunar. Fakat buna ulaşmak için yollar aramak, buluşlar gerçekleştirmek zorunludur. İşte bu arayışın en eski ve en incelikli buluşlarından biri olta iğnesidir. İlk kez muhtemelen kemikten, taştan yahut bir metalden yontulan bu küçük araç insana sudaki canlıyı yakalamanın bir yöntemini sunar. Basit bir çengelin kıvrımı bir balığın zaafını insanın bilgeliğiyle buluşturur. Böylece insan doğayla yeni bir diyalog kurar. Biri beslenmek için avlanır, diğeri varlığını sürdürmek için çabalar. Ve bu sessiz mücadele olta iğnesinin icadıyla birlikte sistemli bir düzene kavuşur. İnsan olta iğnesini icat ederek yalnızca karnını doyurmaz. O aynı zamanda uygarlığın inşasının da bir aracı olur. Çünkü insan olta iğnesi sayesinde daha çok balık yakalar, artan besini saklamayı ve paylaşmayı öğrenir. Böylelikle deniz ve göl kıyılarında yeni yerleşimler doğar ve toplumların sürekliliği güçlenir. Zamanla ticaretin de kapısını aralar bu küçük çengel. Çünkü balık artık yalnızca avcının değil, pazarın da malıdır.

0: Zaman olta iğnesinin biçimini inceltir, çeliğini sertleştirir, kullanımını çeşitlendirir ama o hala aynı özlü işleviyle varlığını sürdürür. Artık o yalnızca balık yakalayan bir araç değil, aynı zamanda insanın sabrını, stratejisini ve maharetini sınayan bir gereçtir. Her kıvrımında bir zekanın izi, her parıltısında uygarlığın bir hikayesi vardır. Olta iğnesi, insanlık tarihine yön veren nice büyük buluş arasında görünmez bir kahraman olarak sessizce yerini alır.
1: Buluş öyküleri. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay. 1955'te transfer olduğu Galatasaray'da attığı gollerle sadece sahalarda değil, aynı zamanda hafızalarda da iz bıraktı. Başarısının yanı sıra centilmenliğiyle futbol severlerin takdirini kazandı. 354 resmi maçta 314 kez rakip fileleri havalandıran ve Süper Lig'de 6 kez gol kralı olan Metin Oktay, kariyerini 1969 yılında noktaladı. Efsane futbolcunun jubile maçı tarihe geçen anlara sahne oldu. Galatasaray'la Fenerbahçe arasında İnönü Stadı'nda yapılan karşılaşma büyük ilgi gördü. Taçsız kralla efsane futbolcu Can Bartu forma değiştirdi. 10 dakikalığına Galatasaraylı Metin Oktay sarı lacivert, Fenerbahçeli Can Bartu ise sarı kırmızılı formayı kendi takımlarına karşı mücadele etmek için giydi. Büyük alkış alan bu görüntüler ezeli rekabetin yanı sıra dostluğun ve sportmenliğin sembolü olarak hafızalardaki yerini aldı. Metin Oktay'ın ikinci jubilesi ise İzmir'de Göztepe ile yapılan maçta oldu. Futbolu bıraktıktan sonra spordan kopmayan Metin Oktay, teknik direktörlük, yöneticilik ve spor yazarlığı yaptı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve işgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Türkiye, Mısır ve Katar, arabulucu ülkeler olarak İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail, ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkeleri askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üste Türk askerlerinin, Türk askeri varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini vurguladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkındaysa karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Toplam rezervler geçen hafta 5 milyar 134 milyon dolar artarak 183,5 milyar dolara çıktı. Suriye'den Pakistan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Esad Hasan Şeybani 19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı. Ancak sonrasında Tahran'a karşı İşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. CENTCOM'dan yapılan USS George Washington uçak gemisinin yeniden bölgede konuşlandırıldığı açıklaması ise sahada yeniden askeri hareketliliğin artabileceğini işaret etti. ABD ile Kanada arasında son günlerde yaşanan tarife krizinde tansiyon düştü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı ile görüştüğünü ve anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, daha önce Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi getirmekle tehdit etmişti. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin daha cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Başkent Kiev'de 15 kişi hayatını kaybetti. Bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna'dan misilleme gecikmedi. Rusya'nın enerji tesisleri hedef alındı. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde saat 5.06'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Türkiye, Mısır ve Katar, arabulucu ülkeler olarak İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridinde devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in komşu ülkelere askeri müdahalesinin kabul edilebilir olduğu algısına müsaade edilmemeli dedi. Türkiye'nin Suriye'ye desteğinin devam edeceği vurgulandı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'de hedef aldığı hava üssünde Türk askeri heyetinin bulunmadığını da açıkladı. Suriye yönetimi İsrail'in İdlib'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, üste Türk askeri varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini vurguladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Kurulda disiplin dosyaları ve partiye geri dönüş talepleri değerlendirildi. Yeni partiye katılan 9 milletvekili hakkında ise karar alınamadı. O isimlerin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Mavi Vatan'ın caydırıcı

0: gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar festivalde yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkat çekti. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Ankara'da zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Suriye'den Pakistan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Esad Hasan Şeybani 19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı. Ancak sonrasında Tahran'a karşı işi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. Başkan yardımcısı Vance, savaşın yeni bir safhaya girdiğini belirtti. İran'a karşı en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu iddia etti. Hazine Bakanı Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanlığı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak niteledi. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin daha cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Başkent Kiev'de 15 kişi hayatını kaybetti. Bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna'dan misilleme gecikmedi. Rusya'nın enerji tesisleri hedef alındı. Haberleri sunduk.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Van Gölü ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı az bulutlu, rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in doğusu yer yer 3 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan, güney kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzey öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyi yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1 metre, görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Profesörü Sayın Profesör Doktor Vecdi Akgüz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Vecdi Hocam, İlahiyat fakültelerinin çok önemli bir yeri var toplumumuzda. Müçtehit yetiştirmek mesela, keşke. Genel durumu hakkında konuşmak istiyorum. Siz bir ilahiyat fakültesinde yıllarca görev yaptınız. Orada profesörlüğe kadar yükseldiniz. Acaba nasıl görüyorsunuz? Biraz ilahiyatları konuşalım.
2: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 35 yıl yaklaşık görev yaptım. Arapça ve esas branşım İslam hukuku derslerine girdim. Dolayısıyla en azından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini tanıyorum ve geneli de zaten takip ediyorum.
1: Evet.
2: İlahiyat fakültelerinde son yıllarda büyük gelişmeler var. Ben bu konularda iyimserim bazılarının sandığının aksine. İlahiyat fakültelerinde iyi gelişmeler var ve kendilerini sürekli yenilemeye çalışıyorlar. İlahiyat eğitimini bir de sadece üniversiteler çerçevesinde düşünmemek gerekir. Bunun devamı niteliğinde de bugün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Diyanet Akademisi, kısaca denildiği gibi Haseki Eğitim Merkezleri eski adıyla, bugün adı Diyanet Akademisi, bunlar da çok önemli faaliyetler yapıyorlar.
1: Evet.
2: Ve çeşitli kademelerde eğitim yapıyorlar. Bugün Türkiye'de kaliteli bir diyanet varsa, ortaya konuyorsa, din hizmetlerinde bir kalite varsa, bu eğitim sayesindedir. Bu gelişmeler sayesindedir. Müftülerimiz eskiden biraz idareciydiler. Şimdi hem idareci hem de biraz da alim tipini temsil eden özellik kazandılar. Bu da böyle bir eğitim arka planından ortaya çıkıyor.
1: Hocam, ben de naçizane orada İslam felsefesinde yüksek lisansımı yaptım. Marmara Üniversitesi İlahiyat
2: Fakültesi'nde. O günleri hatırlıyorum.
1: 80'li yılların sonlarıydı işte. 89-90 gibi. Ben şimdi bakıyorum dışarıdan biri olarak. O dönemlerde kıpırtılar başlamıştı. Mesela öğrencilerin merakları, ilgileri, sorgulamaları. Belki karşılarında daha gelenekçi, daha böyle muhafazakar diyebileceğimiz bir şey vardı ama öğrenciler benim çok dikkatimi çekiyordu, arayışları. O günden beri sanki gerçekten ilahiyat fakültelerinde bir şey var, bir kıpırtı başladı. Son zamanlarda bu ivme daha da arttı gibi. Çünkü oradaki öğrenciler Arapçayı öğreniyorlar, İngilizce öğreniyorlar, başka yabancı dilleri öğreniyorlar, dünyaya açılıyorlar. Önlerinde böyle bir yol var. Sanıyorum bütün bunlar, bir de yeni tercümeler çok zenginleştirdi. Böyle bir katkı oldu galiba ilahiyat fakültelerine.
2: Bu gözlemlerinize ben de aynen katılıyorum. Gerçekten de öğrencilerin arayışları, merakları çok değişti. Özellikle de çeşitli yerlerde ilahiyat öğrencilerine yönelik vakıfların düzenlediği kurslar, dersler var. Bunlar çok büyük katkılar sağlıyor. Benim kendi hayatımda da bunlar önemli. İSAV, İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın kurslarına, derslerine gittim. Emin Saraç hocamızın derslerine katıldım. O zaman İslam Enstitüsü idi fakültenin adı. Marmara İlahiyat Fakültesi'nin adı. O dönemde bütün bu derslere katıldım. Bunlar şu anda çok yayıldı. Eskiye oranla sayıları olağanüstü diyebilirim. Dolayısıyla hemen hemen her yerde kendilerini yetiştirebilecekleri

0: bir ortam var.
1: Evet.
0: İkincisi de bu dijital dünya her alana olduğu gibi ilahiyat alanına da yansıdı. Orada da artık eskiden kaynak bulmak çok zordu. İstanbul'da sayılı Arapça eser satan yerler vardı.
1: Doğru.
0: 2-3 taneydiler kısacası. Ama günümüzde İstanbul'da sayısız Arapça kitap satan yerler var. Yani dinimiz Kur'an-ı Kerim özellikle Arapça olduğu için iyi bir Arapça bilmeden iyi bir ilahiyatçı olunamaz.
1: Kesinlikle.
0: Bu ihtiyacı hissetmek lazım. Hem gündelik Arapçayı ama özellikle Kur'an ve hadisleri anlayacağımız bir Arapça olması lazım. Buna yönelik de son derece iyi faaliyetler var. Belki Arapça öğretiminde bizim en çok eksiğimiz pratik konuşmayla kompozisyon yazdırma. Belki bu faaliyet yapılmıyor.
1: Maalesef.
0: Halbuki Osmanlı döneminde hem Türkçe hem Arapça yazılan sayısız fıkıh kitabı var.
1: Doğru.
0: Alimlerimiz Arapça da yazmışlar. Demek ki bir çaba sonucunda yapılabilir. Bugün bunun teknikleri var artık. Yani bir dilin, bir İngilizcenin öğretim teknikleri neyse Arapçanın öğretim teknikleri de o olmalı. Boğaziçi'nde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve diğer İngilizce eğitim veren yerlerde nasıl İngilizce öğretiliyorsa Arapça da böyle öğretilmeli. Aksi takdirde bir gelişme olmaz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla yenilenme ihtiyacı var bu ilahiyat eğitiminde. Bir kere Arapça öğretiminde bir yenilenme ihtiyacı var. Bir de bu dijital dünyaya artık uyum sağlama ihtiyacı var. Kaynak kitaplarımız hepsi hemen hemen elimizde. Birebir kopyalarıyla basılı şekillerinin. Tabii bununla da yetinmek doğru değil. Aynı zamanda temel kitapları mutlaka kitabından not alarak okumak lazım.
1: Doğru.
0: Eğer böyle yapılmazsa yani belki bilgisayar üzerinden de telefondan da öğrenebilirsiniz. Ama kalıcılığı kitaba göre biraz daha azdır.
1: Hocam bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Sonra tekrar devam edelim inşallah. Ali Ekber Çiçek'ten bir Erzincan türküsü dinliyoruz. Şu yüce dağları duman kaplamış. Buyurunuz.

0: Hocam tabii dünya değişiyor, iletişim imkanları genişliyor. Hayatımıza bir de yapay zeka girdi malumunuz. Dolayısıyla bütün bu imkanları önümüze koyduğumuzda İlahiyat Fakültesi öğrencisinin de ufkunu genişletmesi artık bir mecburiyet haline geldi ve Arapça dışında başka diller öğrenmeye başladı. Dünya ile ilişkilerini genişletmeye başladı. Dünyadan haberdar olmaya başladı. Sanıyorum bütün bunlar bu ilahiyat fakültelerinin profilini daha da bir zenginleştirdi. Ne dersiniz?
1: Doğrudur. Sadece ilahiyat fakülteleri değil, diğer
0: Doğru.
1: fakülteler için de bu aynı durum geçerli. Dijital dünya ve yapay zeka artık zirve diyebiliriz. Yepyeni hem ufuklar açıyor hem de sorunlar getiriyor.
0: Tabii,
1: Dolayısıyla bunlarla yüzleşmek için ve kendi yaşadığımız sorunlara da çözümler bulmak için son derece yakından takip etmemiz gerekir. Kendimize bir takım çözümler bulmamız gerekir ve ona göre de bir altyapı kurmamız gerekir. Fıkıh özellikle bu açıdan en önemli bilim dallarından bir tanesidir. Sadece fıkıh değil, çünkü
0: tabii.
1: uygulamaya yönelik. Bugün artık dünya çapında gelişmeler var ve hepimiz bunların etkisi altındayız. Her şeyden önce Müslümanların birbirini tanıması gerekir. Bir sorun olduğunda, işte bugün Gazze sorunu olduğu gibi, bunlarla ilgilenmek zorundayız. Onlara nasıl çözüm bulacağız, nasıl yaklaşım göstereceğiz? Fıkıhı ilgilendiren sayısız olaylar oluyor. İşte şehitlerle ilgili haberler çıkıyor. Kimlikleri bulunamıyor mesela. Toplu mezarlara gömülüyor. Bütün bunlarda klasik fıkıhta da cevapları olanlar var ama olmayanlar da var. İşte bunları usulüne uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak zorundayız.
0: Evet,
1: Yani
0: doğru.
1: ilahiyatlar o bakımdan kendilerini güncel gelişmelere uyarlamak zorunda. Biz doktora tezi yapmaya başladıktan sonra, tam sizin doktora teziniz dönemlerinde, Marmara İlahiyat'ta ilk defa dersler konuldu. Kelamla ilgili ise güncel kelam sorunları, problemleri. Fıkıhsa güncel fıkıh problemleri. Tefsirse güncel tefsir problemleri gibi dersler konuldu. Bugün Türkiye'de hemen hemen bütün ilahiyatlarda diyebilirim, bu model alındı ve böyle dersler var. Yani genel bir eğitimden ayrı, ayrıca güncel sorunlar tartışılıyor.
0: Bu çok mühim bir şey
1: Yani
0: gerçekten.
1: fıkıhla ilgili işte güncel tıbbi sorunlar var. Bir sürü, küf
0: Elbette.
1: taşından cininle
0: Elbette.
1: ilgili sorunlara kadar, ondan sonra ötenaziye kadar bir sürü sorunla karşı
0: Tabii
1: karşıyayız.
0: hocam, tabii.
1: Ve beyin ölümü oldu, organ nakli yapılacak mı gibi tıpçılar, ilahiyatçılar burada mutlaka görüş belirtmeli diye onlarla toplantılar yaptığımız için bize söylüyorlar.
0: Evet,
1: Siz
0: evet.
1: söylemeden biz karar veremeyiz diyorlar. Yani birbirimize ihtiyacımız var.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla tıbbi, ekonomik, uluslararası o kadar çok sorunlar var ki ve bugün artık işbirliği zorunlu. Yani fıkıh sadece kendisi olarak gelişemez. Hadis kendisi olarak gelişemez. Diğer disiplinler arası dediğimiz çalışmalara ihtiyaçlar var.
0: Hocam hakikaten mesela bizim eski alimlere bakıyorum. 8, 10, 12. yüzyıl alimlerine her biri gerçekten pek çok alanda uzmanlaşmış insanlar.
1: Evet.
0: Ne bileyim mesela musiki ile ilgileni var, enstrüman çalanı var, felsefe ile ilgileni var, tıpla ilgileni var. O bakımdan bizim galiba kültürümüz, medeniyetimiz böyle bir ilim adamı profili yetiştirmeye müsait. Hatta mecbur ediyor insanı. Bakın şimdi tıp konusunda değindiniz. Tıp ve ahlak diye bir başlık çıktı
1: Evet.
0: ortaya. Bu ne? Efendim bir takım modern tıbbın öngördüğü şeylerin yanlış olduğu, insanın inanç değerleri, kültürü açısından yanlış olduğu hususu tartışmaya açıldı. Çok güzel bir gelişme. O zaman ilahiyat fakültesinde okuyan bir öğrencinin bunlardan haberdar olması gerekiyor demektir.
1: Tabii ki. Bu konuda benim ideal tipim Farabi'dir.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz
0: Evet,
1: müzik eseri de var.
0: evet
1: Hatta
0: doğru.
1: kanunu onun icat ettiği
0: Öyle bir
1: söyleniyor.
0: söylenti var. Evet hocam.
1: Dolayısıyla Farabi aynı zamanda bir fakihtir.
0: Tabii.
1: Bu kısmı biraz gölgeli kalıyor.
0: İbn Sina da aynı
1: İbn
0: şekilde.
1: Sina da öyle. Farabi fiilen hakimlik görevi yapmıştır.
0: Evet,
1: Yani
0: doğru.
1: fıkıh tecrübesi var. O zaten Erdemli Devlet Medine-i Fazıl'a kitabını yazmak için toplumu tanımadan fıkıh bilmeden yazmak kesinlikle kolay kolay değil.
0: Hocam ben Osmanlı'da bile mesela Mevlevihanelerde
1: evet,
0: bir derviş adayına ilk öğretilen şey Kur'an, hadis, fıkıh, bunları bilmek zorunda. Bunlar adımın altını bilmek mecburiyetindesiniz bunları. Ondan sonra üzerine ne koyarsanız artık müzik mi, şiir mi, başka bir şey mi neyse. Ama bunlar temel konular.
1: Tabii temel İslami bilimler. Bunlar öğrenilmeden zaten kendi alanında uzmanlaşmanız kolay değil. Kavramanız da kolay değil.
0: Elbette.
1: Hem İslam dininin özelliklerini hem de alanınızın özelliklerini.
0: Hocam çok teşekkür ederim. İlahiyatların geldiği noktayı konuşmuş olduk. Çok umut verici bir tablo çıktı ortaya. Allah sizden razı olsun. İnşallah daha da iyi bir noktaya ilerler fakültelerimiz.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Efendim Profesör Doktor Vecdi Akgüz hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki özel sohbet bekliyor. İlk olarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül, Evlilik Müessesesi Toplumun Yuvası başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Profesör Doktor Celal Türer, gençlik ve gençliğin sorunları üzerine derinlikli ve anlamlı sohbetiyle bizlerle olacak. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize keyifli ve bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Fussilet suresinin 30. ayetinden 36. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Nebi Yaşar.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav.

0: Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
1: Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. Ayet-i kerimesinde ifade edildiği üzere ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellilerinden biri de ailedir. Sevgili dinleyenler, aile İslam'ın ilkelerini belirlediği nikah akdiyle kurulan huzur ve muhabbet yuvasıdır. Sıkıntıların birlikte omuzlandığı, kederlerin paylaşıldığı, sevinçlerin çoğaltıldığı bir huzur ocağıdır. Aile, bizleri günahlardan uzak tutan güvenli bir sığınaktır. Milli ve manevi değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarmamıza vesile olan bir müessesedir. Değerli dinleyenler, aile olmak yalnızca aynı mekanı paylaşmak değildir. Aile olmak, dünyayı da ahireti de cennete çevirmek için el ele verebilmektir. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birlik ve beraberliği güçlü kılabilmektir. Aile olmak, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem örnekliğini hayatımıza yansıtabilmektir. Onun gibi elinden ve dilinden emin olunan güvenilir bir eş olabilmektir. Kızını ayakta karşılayıp yerini ona ikram eden vefakar bir baba olabilmektir. Namazdayken omuzlarına çıkan torunlarının oyunlarını bozmamak için secdesini uzatan müşfik bir dede olabilmektir. Yetim ve öksüzlere hamilik yapan, kimsesiz çocuklara aile sıcaklığını hissettiren merhametli bir insan olabilmektir. Değerli dinleyenler, her geçen gün aile değerlerimiz örselenmekte, evlilikler külfetli hale getirilmekte, bekarlık ve evlilik dışı hayat teşvik edilmektedir. İnancımızda rızkın Allah'a ait olduğu vurgulanmasına rağmen çocuk sahibi olmak hayatı zorlaştırır söylemleri günden güne artmaktadır. Halbuki devletlerin geleceği ailenin kurulmasına, korunmasına ve güçlendirilmesine bağlıdır. Milletlerin en büyük sermayesi milli ve manevi değerleriyle yetişen nesillerdir. Bu nedenle göz aydınlığı evlatlarımızın evliliklerde yardımcı olmak yalnızca anne ve babaların değil bütün toplumun ortak sorumluluğudur. Sevgili dinleyenler, Peygamber Efendimizin nikahın en hayırlısı, en kolay olanıdır tavsiyesini kendimize düstur edinelim. Gösteriş ve israfa dayalı nişan, nikah ve düğün merasimleriyle gençlerimizin ve ailelerimizin omuzlarına ağır yükler yüklemeyelim. Hanelerimizi huzur ve güvenin kaynağı haline getirelim. Rabbimizin lütfu olan çocuklarımızı bereket vesilesi olarak görelim. Bugün programımızın ilk bölümünde çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Evlilik müessesesi, toplumun yuvası. Bu konuyu Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül ile konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
2: Değerli dinleyiciler, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle evlilik eksenli bir sohbet yapacağız. Hepimizin malum olduğu üzere ilk insanla birlikte Hazreti Adem ve sonra yaratılan Hazreti Havva ile birlikte evlilik müessesesi gerçekleşti ve böylece toplumun temelini teşkil eden aile yuvası oluşmuş oldu. Biz evliliklere başlarken, daha doğrusu nikah süreci başladığı zaman Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz diye törende ifade ederiz. Bunun elbette bir arka planı var. Bunun en temel sebebi nikahın, evliliğin ilahi bir emir olmasıdır. Çünkü Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de içinizden bekarları evlendirin buyurmak suretiyle ve buna benzer farklı ayet-i kerimelerde de evliliğe işaret eden, evlenmenin önemine, evlilikle birlikte oluşacak güzelliklere işaret eden ayet-i kerimelerin varlığı hasebiyle evlilik bizler için, müminler için aynı zamanda ilahi bir emir hükmünde telakki edilmektedir. Peygamberin kavli diyoruz. Peygamberin kavli, yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünneti, onun sözü, onun emri, onun talimatı üzere gerçekleşen bir güzellik olması açısından evliliğin bizler için

hadisi şerifte de geçtiği üzere nikah, evlilik benim sünnetimdir, sünnetlerimdendir. Her kim ki bu sünnetime uyarsa bendendir. Dolayısıyla peygamberin kavli derken de bizler, peygamber efendimizin bir uygulamasını, bir tavsiyesini, hem sözlü tavsiyesini hem de fiili bir uygulamasını, davranışsal bir uygulamasını gerçekleştirdiğimizden dolayı nikahla ilgili törenlere başlarken de Allah'ın emri, peygamberin kavli ifadesini kullanırız. Dolayısıyla evliliğin böylesine önemli bir iki temel dayanağı var. Bir ayağı ilahi emir, diğer ayağı nebevi uygulama, peygamberi uygulama. Şimdi tabii evlilikle alakalı olarak çokça meseleler konuşuluyor, çokça hususlar dile getiriliyor. Malum olduğu üzere geçen sene aile yılı ilan edildi ama bunun 10 yıl içerisinde, 10 yıl boyunca da devamı yönünde yine değerlendirmeler söz konusu oldu. Haliyle ilk insandan günümüze kadar var olan ve kıyamete kadar devam edecek olan bu çok önemli müessesemizle ilgili bazı hususları da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabii hemen aklımıza şu geliyor, evlilik deyince hem yaşanan bazı sıkıntılar hem de bazı güzellikler akla geliyor. Evlilik dediğimiz zaman işte anne baba akla geliyor, eşler akla geliyor, çocuklar akla geliyor. Bunların gelmesi hakikaten çok kıymetli ve anlamlı ama aynı zamanda bazı üzücü hadiseler de geliyor, boşanmalar da geliyor. Artı tabii evlilikle alakalı evlenme yaşlarının biraz daha ileri bir süreye evrilmiş olması da yine de tabii ki dikkati çeken ve ilk anda akla gelen hususlar. Ancak ben şunu ifade etmek isterim. Özellikle genç kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız, henüz bekar olan arkadaşlarımıza söyleyeceğimiz birinci tavsiye, kesinlikle evliliği geciktirmeyin. Tabii bu geciktirmemenin ifadesi veya ölçüsü nedir? Muhakkak ki kişiden kişiye değişmekle birlikte birinci hedef elbette eğitim öğretim sürecimizi tamamlamamız. Bu süreci tamamladıktan sonra ve artık gerek özelde gerek kamuda belli bir meşguliyet, belli bir uğraş, belli bir çaba içerisinde olduktan sonra şartlarımız olgunlaşır olgunlaşmaz da hemen evlilik olayına bizim yönelmemiz gerekiyor. Bu noktada çok ertelememek gerekiyor. Kanaatimce evliliği ertelemek aynı zamanda hayatı ertelemektir. Hayatı ertelememeliyiz çünkü geleceğimizi bizim en iyi, en güzel bir şekilde planlayarak ona göre hazırlıklarımızı yürütmemiz, aile ortamı içerisindeki bizim o muazzam limana sığınmamız gerekiyor. Bu yönüyle de hemen aileyle ilgili olarak bunu ifade etmiş olalım. Aile bizlerin hasreten içerisinde bulunduğumuz modern dünyada bizler için çok önemli birer sığınak. Çok önemli bir sığınak. Hani şöyle düşünelim, Allah korusun bir doğal afet, bir tehlike anında ne yaparız? İşte hemen bulunduğumuz yeri terk ederek daha güvenli gördüğümüz bir alana sığınırız. En başta sığınaklar veya güvenli alanlar, daha korunaklı alanlar. Şimdi bizler de gerek nefsimizin, gerek şeytanın, gerek olumsuz duyguların, zalimce hassasiyetlerin efendim tesiriyle, yanlış fikirlerin tesiriyle, gerek bireysel anlamda, gerek toplumsal anlamda, gerek topluluk halinde yapacağımız pek çok sıkıntılara karşı aslında bizler için bize sükunete erdirecek olan, bize huzuru verecek olan, bizi sıkıntılardan kurtulmamıza vesile olacak pek çok yoldaşımızın, karındaşımızın, eşimizin, çocuklarımızın, efendim büyüklerimizin ve küçüklerimizin yer aldığı çok önemli bir sığınak olması açısından hakikaten günümüz insanı için, modern insan için en büyük, en önemli olması gereken ve başvurması gereken bir alandır aile alanı. Yani modernizm her ne kadar bizi biraz böyle aile ortamından uzak tutmaya çalışıyor olsa da değerli dinleyiciler, aslında bizim yaşadığımız şartların zorlukları, yaşadığımız şartların ağırlıkları karşısında belki buraya daha çok yönelmemiz, aile ortamını oluşturmak ve bunu en huzurlu, en sağlıklı bir zeminde yürütmemiz için de bizim daha çok çaba ve gayret göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla benim bu vesileyle hatırlatacağım kıymetli dinleyiciler, bekar olan kardeşlerim,

kardeşlerimizin bu anlamda hayatı ertelememeleri, evlilik olayını çok uzatmadan bu işe yönelmeleri. Çünkü bu bizim fıtratımızın bir gereğidir. Cenab-ı Allah bizleri öyle bir sistemde yaratmış ki erkek olalım, kadın olalım, kadın ve erkek olarak bizleri yaratmış. Erkekler kadınlara, kadınlar erkeklere karşı ve haseten belli bir dönemden sonra, belli bir yaştan sonra bir ilgi duyma, bir efendim yönelme, meşru zeminler içerisinde bir ilgi duyma halini yaşıyoruz. Duygusal etkileşimler söz konusu oluyor. Yaşımızın ergenlik çağına girmesiyle birlikte de artık bizim bu süreçte bu ilgilerimizi, bu yönelişlerimizi meşru zeminlerde yürütmemiz lazım ki kadın erkek ilişkilerimizin en meşru zemini bunu taşlandıracağımız alanda bir yuva kurmaktır ve bunu nikah bağıyla gerçekleştirmeye çalışmamızdır. Nikahsız beraberlik, nikahımızın gerçekleşmediği bir ortamda kurulacak, efendim yürütülecek, aynı ortamda sürdürülecek birliktelikler, beraberlikler bir yuva kurmadan, bir aile oluşturmadan, hukuki anlamda bir zemin oluşturmadan yürütülecek ilişkiler kesinlikle nefsani, kesinlikle

İmamatı ve sünnetidir. Günümüzde tabii şöyle bir soru sorulabilir. Yani hocam iyi söylüyorsun da bugün için yaşadığımız bazı hadiseler var ki bunlar bizim bir yuva kurmamızı ciddi manada etkiliyor. Evet, onun farkındayız, onu biliyoruz. Şunu biliyoruz ki yani her şeyden önce şunu ifade edeyim ben. Maalesef günümüzde bazı çevreler evlilikle ilgili hep olumsuz örnekler üzerinden hareket ederek adeta evliliği, nikahı itibarsızlaştırmaya yönelik bir çaba içerisinde. Kıymetli dinleyicilerime hasreten şunu ifade etmek isterim ki asla bu tuzağa düşmeyelim. Evet, bugün aileye yönelik, evliliğe yönelik, karı koca ilişkilerine yönelik öylesine propagandalar var ki bu bazen filmlere yansıyan, dizilere yansıyan, efendim sosyal hayatta, sosyal medyada farklı şekillerde karşımıza çıkan haliyle aileyi itibarsızlaştırma, evliliği gereksiz gibi gösterme, hele hele nikahı hiç buna gerek yok gibi bir noktayla bu işi efendim önemli olan iki insanın bir arada yaşaması olduktan sonra evliliğe ne gerek var şeklinde değerlendirmeler var. Bunun büyük bir tuzak olduğunu ben size hasreten belirtmek isterim. Evet, gerek ekonomik zorluklar, gerek konforist yaklaşımlar, maddi imkanlar, işte olumsuz örnekler, bazı yürütülen kampanyalar, yaşanan bazı boşanmalar, çevremizde şahit olduğumuz bazı hadiseler, olaylar bizi evlilikle ilgili bazı düşüncelere sevk etmiş olabilir. Ama şunu hiçbir zaman için unutmayacağız. Düşünün ki sabahleyin öğrenciyiz, efendim eve geldik, annemiz bizi karşıladı, babamız bizi karşıladı veya kardeşimiz bizi karşıladı. Efendim işten döndük, eşimiz bizi karşıladı veya biz onu karşıladık. Efendim yola çıkmıştık, bir hafta iki hafta süren bir yolculuktan sonra evimize geldik. Yani haliyle günün tüm yorgunluğunu, tüm sıkıntılarını, o gün boyunca yaşadığımız bazı olumsuz duyguları bile paylaşacağımız evde bir eşimiz var. Evde annemiz var, babamız var, kardeşimiz var. Şimdi bunu düşündüğümüz takdirde hakikaten günün yorgunluğunu, sıkıntılarını atma anlamında veya haftalar boyu süren bir iş gezisinden veya farklı bir ortamdan, resmi veya özel bir çalışmadan döndük ama evimize geldiğimiz zaman bizim için hakikaten böyle bir huzur adası gibi bize saadet veren, bize mutluluk veren bir yuvaya girdiğimiz takdirde pek çok dertlerimizin adeta bir anda kaybolduğunu hissederiz biz. Yani evliysek eğer bir çocuğumuzun bir tebessümü, hatta çocuğumuzun ağlamasına bile ayrı bir mutluluk duyarız biz. Evet, ağlayan da olsa bir çocuğumuz var. Acısını dindirmeye çalışırız, onun gözyaşını sileriz, ona hemen tebessüm ettiririz belki ama yani bazen öyle olur ki sevgili dinleyiciler, yani gülen aile fertlerine de ihtiyaç olduğu gibi ağlayan fertlerimiz de olsun. Yeter ki çok ciddi, çözülemeyecek bir meseleden dolayı ağlıyor olmasın. Bu açıdan baktığımız zaman bizim günlük hayatın akışı içerisinde bu gibi sığınaklara, ama sadece sığınaklara, temeli sağlam olan sığınaklara kesinlikle ihtiyacımız var. Ben şunu da ifade etmek isterim. Bazı genç kardeşlerimiz tabii bir beyaz atlı prens bekliyor. Yani istiyor ki beyaz atlı prens veya prenses, fark etmez, gelsin kendisini de alsın yanına, arkasına, terkisine alsın, yola revan etsinler. Evet, iyi, yani böyle bir hayal kurmak güzel. Bu hayalin izini sürmek de güzel. Ama hayalleri gerçekleştirmek için de bizim bazı adımlar atmamız lazım. Yani bulunduğumuz odada, bulunduğumuz efendim iş yerinde veya bahçede oturarak biz bir hayal kurduk ve bir prensin veya prensesin gelmesini başladık. Ha, belki biz prens olalım, biz prenses olalım, bir at bulalım, atı kuşanalım, biz gidip bulalım, bizi bekleyen birisine yönelelim. Yani adımı niye her zaman için biz oturarak bekleyelim? Dolayısıyla bu hayale sahip olmamız önemli ama bu hayalle birlikte onu gerçekleştirmek için en güzel ortamı ve vakti beklememiz de kesinlikle kıymetli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Bunu ben şu an ifade etmek zorunda hissettim kendimi. Çok kıymetli bir hadis-i şerif, tüm hadisler olduğu gibi. Şöyle buyurur Aleyhisselatü Vesselam, üç şeyi geciktirmeyin. Vakti gelince namazı. Namazı vaktinde kılın, geciktirmeyin. Hazır olunca cenazeyi, cenazeyi bir an evvel defnedin ve denk birini bulunca da bekarı evlendirmeyi ertelemeyin, geciktirmeyin. Dolayısıyla şartları oluşan kardeşlerimizin bir an evvel böyle bir yuvayı kurmaları önemli. Tabii yuvayı kurmuş olan kardeşlerimizle alakalı haliyle bu mesele saatlerce konuşulacak bir mesele. Onlara da ben en önemli modelimizi hatırlatarak sözlerimi toparlamak isterim. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için en kıymetli şahsiyet. Yani deyim yerindeyse her alanda bize model olacak şahsiyetler lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize bu anlamda hakikaten model olacak, örnek olacak bir şahsiyet.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de sizlerde, siz müminlerde Allah Resulü için pek çok güzel örnekler vardır buyurmaktadır mealin. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin her hareketi, her tavrı, her yaklaşımı bizim için çok kıymetli. Bir aile reisi olarak da

0: onun tavrı bizler için bu anlamda çok kıymetli. Haliyle Peygamber Efendimizin aile ortamı içerisindeki yaklaşımları, efendim yaptığı işler, muameleler, aile ortamında eve girdiği andan itibaren ev içerisinde nasıl davranırdı? Eşine karşı olan yaklaşımı, merhameti, sevgisi ki bunlar hakikaten çok kıymetli ve önemli. Hani baktığımız zaman Peygamber Efendimizin kimi zaman eşleriyle bir yarış içerisinde olduğunu görüyoruz. Hazreti Ayşe ile bir koşu içerisinde olduğunu görüyoruz. Hatta iki defa yapmışlar. Birinde Hazreti Ayşe Peygamber Efendimiz'i yeniyor. Sonra Peygamber Efendimiz yeniyor. Bazen fakir ve fukaraya ev sahipliği yapma anlamında, gelen misafirlerle ilgilenme anlamında Peygamber Efendimiz'in eşine olan sevgisini en güzel bir biçimde ifade etme anlamında, onların sıkıntılarıyla ilgilenme anlamında. Yani dolayısıyla bir eş olarak Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman sevgiyi, saygıyı, muhabbeti, efendim fedakarlığı, merhameti merkeze alan, sabrı merkeze alan, insanca muameleyi merkeze alan bir yaklaşımı görüyoruz. Ben evli olan kardeşlerimize de buradan şunu hatırlatmak isterim ki bizler de birbirimize karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek alarak güzel davranalım. Şu geçici dünyada birbirimizin kalbini kırmayalım. Hatalarımız olduğu zaman özür dilemesini bilelim. Sıkıntılar karşısında sabretmesini bilelim. Güzellikler karşısında da neşelenmesini, keyif almasını bilelim. Ben hepinize hayırlı günler diliyorum. Mutlu bir yuva içerisinde sıhhat ve afiyetle hayırlı ömürler diliyorum. Allah'a emanet olun.
1: Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül'ün Evlilik Müessesesi, Toplumun Yuvası başlıklı kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

0: programımız Profesör Doktor Celal Türer'in Gençlik ve Gençliğin Sorunları başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün gençlik ve gençliğin sorunları hakkında konuşacağız. Gençlik kimilerine göre biyolojik bir süreç, kimilerine göre sosyal bir zemin, kimilerine göre kişiliğin, olgunluğun gerçekleştiği bir sahne olarak algılanır. Esasen gençlik tüm bunların toplamını teşkil eder. Çünkü gençlik kaynayan kanın, akışkan enerjinin, ideallerin coşkulandığı bir biyolojik zemin ama aynı zamanda anlamın, kimliğin, kabul görmenin sosyal bir zeminde gerçekleştiği ve nihayetinde kişiliğin oluşmaya çalıştığı bir zemindir. Bu açıdan gençlik insan hayatındaki en coşkulu çağ olarak nitelendirilebilir. Kanaatimce gençliği biyolojik bir zemine indirgemek hayli zordur. Çünkü hemen aklımıza Ebâ Eyyûb el-Ensârî'nin 90'lı yaşlarda İstanbul'u fethetmek için atıyla İstanbul önlerine kadar gelmesi düşünüldüğünde aslında gençliğin bir enerji olduğunu hemen fark etmemiz lazım. Dolayısıyla gençliği bir yandan biyolojik zemin ama diğer yandan ufkun, aklın, duygunun ve idrakin kaynadığı bir çağ olarak düşünmek lazım. Bugün modern dünyada gençlerin çokça savrulduğu, daha fazla problemle karşılaştığı aşikar bir gerçekliktir. Bu noktada gençler gerçekten bu savrulmanın faili ya da öznesi mi ya da mağduru mu şeklinde bir ikilemle karşılaşabiliyoruz. Dindar bilinçler açısından baktığımızda kuşkusuz gençlerin bir mağdur özne olduğunu söylememiz mümkün. Ama diğer taraftan gençlerin modernitenin, akışkan modernitenin özellikle sunduğu imkanlar içinde hareket ettiğini düşündüğümüzde bir taraftan bu hususu gençlerin körüklediği söylenebilir. Ben kanaatimce itidalin ki itidal varlığı doğru anlayabilmek için iyi bir duruşu temsil eder. Hem mağdur özne hem de fail özne olduğunu düşünmemiz gerektiğini söylüyorum. Bu noktada genç modernlikle birlikte özerk, otonom birey olarak karşımıza çıkar. Modernliğin bildiğiniz gibi en temel zemini varlığın tabiri caizse Tanrı'dan kopartılması, insanın zemininde kendisini ortaya koyması yani bir kültür varlığı haline gelmesidir. Oysa İslam düşüncesi insanı, genci ilişkiselliği içinde düşünen, onu Cenab-ı Hak'la, diğer taraftan kendisiyle ve nihayetinde tabiatla ilişkisi içinde düşünen bir konuma sahiptir. Bu ontolojik zeminin kaybolduğunu hesap ettiğimizde, diğer taraftan temel sorunun varlık, bilgi ve değer dediğimiz o üçlü üzerinden bozulduğunu hesaba kattığımızda gençlerin bu akışkan modernite içinde kendilerine kimlik, anlam ya da yollarını bulmalarının o kadar da kolay olmadığını söyleyebiliriz. Ben bu noktada insanın, gencin temel sorularla bu problemin farkında olması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle ki yaşadığımız hayatın gerçek sahibi miyiz? Ya da yaşadığımız hayat bize ne vaat ediyor

diye düşündüğümüzde gencin esasen asli varoluşsal sorularla karşılaşacağını düşünüyorum. Birinci soru, gerçekten bu hayat kimin hayatıdır diye düşündüğümüzde yaşadığımız hayatın aslında modern düşüncenin, modern sistemin ortaya koyduğu bir hayat olduğunu söyleyebilirim. Bunu olumsuzlamak için değil, bir durum tespiti için söylüyorum. Çünkü insanın sahip olduğu şeyler, nesneler aslında ona dair kavramları ya da imgeleridir. Bu manada gençler sahip olduğu imgeleri ya da kavramları kendisi mi üretiyor ya da ödünç mü alınıyor? Bu hususu düşündüğümüzde gençlerin modernitenin kavramlarıyla düşündüğünü, bir hayat sürdüğünü pekala söyleyebiliriz. Çünkü modernlik başarıyı verimlilikle, mutluluğu tüketimle, itibarı ise şöhretle adlandıran veya şöhretle nitelendiren bir özelliğe sahiptir. Peki böyle olunca genç hayat sürecinde neyi hedef alıyor dediğimizde, hepimizin çocuklarının da fark ettiği gibi, çocuklarımızda da fark edilen husus, kariyer dediğimiz, başarı dediğimiz, hayatı kolay yaşama dediğimiz hususlardır. Bunların olumsuz niteliklerini bir an için göz ardı ettiğimizde, bütün bunlar bize mutluluk verecek, bizi itminana erdirecek hususlar mıdır? Ben işin böyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genç kariyerini gerçekleştirdiğinde, başarılarını çoğalttığında, itibarını, şöhretini arttırdığında esas meselenin kimlik, kişilik, anlam oluşturmak olduğunu fark edecektir. Nitekim bugün günümüzde anne babasının isteği doğrultusunda çeşitli meslekleri yapan ama mezun olduktan sonra gerçekten bu meslekle benim bir ilgim, eğilimim var mı diye soran insanlarla doluyuz. Yani başkalarının hayatını yaşayan gençlere sahibiz. Bu noktada gencin başarının, kariyerin ya da şöhretin, itibarın yanında esas meselesinin kimlik, kişilik, aidiyet olduğunu fark etmesi lazım. Bu hususlar ise insan hayatında kitapları okuyarak ya da araştırarak, işte şunu kaldırayım altında anlam vardır gibisinden kolayca çözülecek hususlar değildir. Tam tersine bir ömür boyu uğraş içinde bir ideale bağlanma ya da bir aidiyet içinde gerçekleştireceği hususlardır. Şöyle ki hepimiz bir mekan içinde yaşarız. Ama yargılarımızın, kararlarımızın bu mekana ait olması, bu mekanın benimsenmesi koşuluyladır. Söz gelimi bu toprakları sevemiyorsak, bu topraklar üzerindeki yaşama dair bir benimseyişimiz yoksa, elbette aidiyetimiz de, kararlarımız da buna göre oluşacak. Çünkü kültür, sevecen ya da benimsemiş gözlerle çoğalan, tam tersine yabancı gözlerle azalan bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden gençlerin bir mekana sahip olması lazım. Yani bu toprakları bir aidiyet yurduna çevirmesi lazım. Elbette bu toprakların üzerindeki kültürü de benimsemiş olması lazım. Bu kültürün eleştirilemezliği meselesi değildir. Tam tersi bu kültürle hemhal olmak meselesidir. Hemhal olduğumuz şey aslında derdini yüklendiğimiz, bu topraklara ilave edeceğimiz bir kültür borcundan başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu aidiyet beraberinde bir anlam sorununu ortaya çıkartacak. Bu anlam ise kişinin neyi niçin yaptığına dair bir değere bağlanmasıyla gerçekleşen bir süreci ifade eder. Biz her ne kadar fizik alemde yaşıyor olsak da ideallerimizle, değerlerimizle metafizik bir alemde yaşarız. Bir insan olguyla ilişkisini fizik alemde gerçekleştirirken değerle ilişkisini metafizik alemde gerçekleştirir. Çünkü insan ne ile yaşar dediğimizde hava, su, toprak, besinler, gıdalar, bunların hepsi aslında fiziksel olanı ifade eder. Ama insan değerleriyle yaşar. İnsan inançlarıyla yaşar. İnsan kültürüyle yaşar. Çünkü biz bir taraftan fiziğe bağlıyken diğer taraftan metafiziğe bağlı olan varlıklarız. Dolayısıyla gencin bu anlamda, bu manada değerlerini, inançlarını, ideallerini bulması lazım. Bu dışarıda değil, hep içeridedir.
Çünkü bir medeniyetin kurulması öncelikle insanın iç aydınlanmasıyla başlar. Daha sonra kurumlar gerçekleşir. Bugün gencin yaşadığı krizin belki de tahlili burada yatar. Çünkü yaşanan hayat modernitenin ürettiği bir medeniyetle maluldur. Ve genç orada üretilen hayat tarzını, kavramlarını, tabiri caizse kurumlarını bir şekilde benimsemiş olarak bunların ötesine gidebilmesi, yani bunları aşabilmesi bir medeniyet sorunudur, bir ufuk sorunudur. Bu manada gencin idrakinde en temel çelişki eski ile yeni arasında nasıl seçimler yapabileceğini fark edebilmesidir. Bu noktada eskiye dönüş, geçmişe bağlanış bir çözüm gibi görünürken diğer taraftan şimdiyi ve geleceği ıskalamak anlamına gelir. Eğer şimdiyi ve geleceği esas tutarsa bu sefer de geçmişin ayıklanması ya da geçmişin yitirilmesi anlamına gelir. O yüzden de biz hem geçmişi hem de geleceği içine alabilecek çözümler üretmeliyiz. Bu husus ise geçmişe sadakat, geleceğe cesaretle mümkündür. Bugün Müslüman gencin gerçekten geçmişine sadakat göstermesi ama geleceğin dünyasına da cesaretle atılabilecek inançlara, ideallere sahip olması gerekir. Bu ikisi arasındaki bir uzlaşım büyük ihtimalle dindar bilinçleri, Müslüman gençleri pek çok husustan koruyacaktır. Gencin önündeki en temel sorun olarak her ne kadar moderniteyi görsek de diğer taraftan gencin kendi kültürünü, kendi düşüncelerini muhasebeye sokması, yani bir iç muhasebe yapması da önemlidir. Zaten Müslüman düşüncenin tıkandığı hususlardan birisi de tam da burasıdır. Çünkü bir ufuk daralması ya da iç muhasebenin olmayışı anlam ufkunun daralmasına sebep olur. Muhasebe edilmeyen her şey sloganlaşır. Sloganlaşan her şey ise kısa vadeli çözümler üretse de medeniyet yolunda inşai kurucu unsurunu gerçekleştiremez. Bu yüzden de genç kendi iç dinamiklerini, kendi kültürünün anlayışlarını bir şekilde yenilemek zorundadır. Bu hususu da cesaretle yapması lazım. Bu yüzden de bu topraklarda yaşayan gençlerin tabiri caizse bir çiçeği başka bir kaba sokarken veya taşırken nasıl ki önceki toprağını taşıdığımız gibi, bir miktar toprağını taşıdığımız gibi geçmişin ya da ait olduğumuz medeniyetin asli değerlerini muhakkak ki yeniye taşıması ama yeninin içinde de geçmişle birlikte var olacak bir kimlik inşasına yönelmesi lazım. Bu yüzden de gencin, dindar bilinçlerin en temel sorununun eski ile yeniyi nasıl bir araya getireceği sorunu olduğunu fark etmemiz lazımdır. Bu noktada eski kendi cazibesini üreterek bizi esir alan bir husus değil, yeni de heyecanla kapılıp gideceğimiz hazların odağı olan bir zemin değil, tam tersi insanca Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşayacağımız bir zemin olmalıdır. Her ikisine de genç bir eleştirel mesafeden durabilmeyi öğrenmelidir. Nitekim bugün gençlerimizin çoğunun bu hususu bir şekilde başardığını görüyoruz. Bu noktada gençlerin eleştirmesinin, gençlerin bazı şeyleri sorgulamasının bir dindarlık kaybı olmadığını fark etmemiz lazım. Çünkü yaşadığımız dünyanın sekülerliği bir dindarlık kaybı değil, bir otorite kaybıdır. Gençlerin bu manada etkilendikleri zeminler sadece aile ya da devlet kurumları değildir. Bugün iki kurum daha ortaya çıkmıştır. Okul ve sosyal medya, popüler kültür. Bunlardan da etkilendiğini fark ediyoruz. O yüzden de gençlerin bu unsurlara karşı daima eleştirel bir mesafede olması, bunlardan aldıklarını idrak muhasebesinden geçirmesi gerekiyor. Bu yüzden de bu hususu gerçekleştirecek gençler yetiştirmemiz lazımdır. Gençlere güvenmemiz lazımdır. Zira gençlik her ne kadar savrulmalar gibi görülse de asıl enerjinin, asıl zihniyetin oluştuğu bir zemini seslendirir. Bir filozofun ifadesiyle bitirmek isterim. Gençlere güveniyoruz. Niçin diye sorduğunda şöyle cevap verir. Gençlik
sizin, bizim ya da öncekilerin problemlerini kendine mahsus bir dile çevirerek çözümlemeye çalışan bir zemin.

0: zemini oluşturur. Bu açıdan gençlere güvenmemiz lazım. Gençleri desteklememiz lazım. Hata yapa yapa önlerini, yönlerini bulacaklarını umut etmemiz lazım. Selamlar, saygılar.
1: Profesör Doktor Celal Türer'in Gençlik ve Gençliğin Sorunları başlıklı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Tarım boş kar servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: 15-24 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 25.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana.

0: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
1: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomide küresel belirsizlik ortamına dikkati çekerek Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. ABD Başkanı Trump, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırdı. Ukrayna'da misilleme olarak Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldı. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sürdü. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacının ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide küresel belirsizlik ortamına dikkati çekti. Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti.

0: enflasyon bizim için öncelik olmaya devam ediyor. Kararlı bir şekilde bu politikaları izliyoruz ve bütüncül bir anlayışla bunu hep birlikte başaracağız inşallah. Koşullar, dışsal koşullar, dışsal etkiler olabilir. Bir miktar hedeflerimizden bizi uzaklaştırmış olabilir gerçekleşmeler. Ama bunları zaman içinde telafi edip çok daha güçlü bir fiyat istikrarını hep birlikte sağlayacağız. Temel mallarda enflasyon oranımız %16,8. İşte dayanıklı tüketim malları gibi, otomotiv gibi vesaire. Hizmetler daha yapışkan, ortalamayı da hizmetler yukarı çekiyor zaten. Orada da ciddi bir düşüş eğilimi başladı.
1: Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Toplam rezervler geçen hafta 5 milyar 134 milyon dolar artarak 183,5 milyar dolara çıktı. Bu dönemde yabancıların Türk varlıklarına ilgisi de devam etti. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 176 milyon 100 bin dolarlık hisse senedi aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'nin dış borç stoku verilerine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli gelire oranının %91 ile dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, düşük borçluluğun Türkiye ekonomisinin direncini artıran önemli bir unsur olduğunu ve ekonomiye esneklik sağladığını da vurguladı. Ekonomiye ilişkin bir açıklamada Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracatının 8 kat artarak 401 milyar doları geçtiğini söyledi. Ağustos ayında mal ihracatının 280 milyar doları bulacağını vurguladı. Milli gelirin 24 yılda 6 kat büyüdüğüne de dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmelerde Gazze, Suriye ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durum detaylı olarak değerlendirildi. Bakan Fidan, bölgemizde barış ve refah isteyen üç kardeş ülke olarak işbirliğimizi ve eşgüdümümüzü her alanda güçlendirmeye devam edeceğiz mesajını verdi. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma teknolojileri Teknofest'te buluştu. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Festivalde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gençlerin yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerine yönelik projelerinin önemine vurgu yaptı.
2: Düzenlediğimiz bu Teknofest Mavi Vatan etkinliği, siz gençlerimizin TCG Anadolu'dan denizaltılarımıza kadar donanmamızın seçkin platformlarıyla buluşmasına imkan tanıyarak hayallerinize giden yolda değerli bir kazanım olacaktır. Ayrıca burada düzenlenecek insansız sualtı sistemleri, sualtı roket ve insansız deniz aracı yarışmalarında ortaya konulacak hem fikir ve projenin geleceğin deniz teknolojilerine atılan yeni bir adım olacağına da yürekten inanıyorum. Esasen Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı da daha da güçlendirmektedir.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Mavi Vatan'ın önemine dikkat çekti.
3: Karadaki vatanımız yuvamızsa Mavi Vatan bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bu odasından vazgeçemiyorsak, bahçemiz olan Mavi Vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, Mavi Vatan bilincini kazandırmak için buradayız. Değerli gençler, bugün baktığımızda ahlaken yıkılmış, vicdanını yitirmiş ve büyük bir karanlığa sürüklenen bir dünya görüyoruz. Adaletin, merhametin ve uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu küresel sistem insanlığa umut veremiyor. İşte Mavi Vatan'da verdiğimiz bu mücadele, bu denenle sadece bir teknoloji hamlesi değil, bu çaba bir adalet ve bağımsızlık mücadelesidir.
1: Selçuk Bayraktar festivalde gazetecilere yaptığı açıklamada Baykar'ın dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olduğunu da söyledi.

0: gelirlerinin %90'ının ihracattan elde edildiğini hatırlattı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu Teknofest Mavi Vatan 2026 Festivali 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi.
1: Sağlıkla ilgili de sağlık çalışanlarımız 1,5 milyonu aşmış durumda. Bu arkadaşlarımız gece gündüz insanlarımıza şifa vermek için çaba harcıyor. Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü bizim çalışanlarımızın yaklaşık %60'ın üzeri bayan çalışanımız var sağlıkta.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda parti yönetiminin daha önce Truva Atı benzetmesi yaptığı isimlere yönelik disiplin dosyaları görüşüldü. CHP'den istifa etmeden yeni partiye desteğini açıklayan bazı isimler hakkında yürütülen incelemeler değerlendirildi. Gözler ayrıca daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak dosyaları görüşülmeden yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumundaydı. Aralarında Veli Ağbaba, Umut Akdoğan ve Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 9 isim hakkında bu toplantıda karar alınamadı. Bunun nedeni milletvekillerinin yeni partiye katıldıkları sırada CHP üyeliklerinin askıda olması. CHP yönetimi sürecin hukuki boyutunu takip etmek üzere bir komisyon oluşturdu. 9 milletvekilinin durumu 18 Eylül'de yapılacak bir sonraki Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına bırakıldı. Kurul gündeminde partiden daha önce ihraç edilen bazı isimlerin geri dönüş talepleri vardı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 2026-2027 eğitim öğretim yılında kurallar sıkılaştırılacak. Veliler artık okula randevusuz gidemeyecek. Öğretmen-veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden planlanacak. Randevuların konusu ve gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip edilebilecek. Afyonkarahisar'ın Dinarçay Karayolu Akçeköy mevkiinde yola dökülen boya hem çevre kirliliğine neden olmuş hem de araçlara zarar vermişti. Gelen şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde iki firmanın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi. Bakanlık her iki firmaya toplam yaklaşık 21 milyon lira cezai işlem uyguladı. Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu. Son verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye'nin nüfusu yılın ilk yarısında 228 bin kişi arttı. 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 321 bine yaklaştı. Erkeklerin ve kadınların nüfustaki dağılımı dengeli ancak yine de nüfus yaşlanmaya devam ediyor. 65 yaş üstü nüfusta 202 bin artış görülürken 0-14 yaş grubunda 181 binden fazla düşüş var. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. Açıklama Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ten geldi.
2: İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ve askeri faaliyetlerine devam etmekte. Suriye'ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail'in komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Uluslararası toplumunda İsrail'in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bu çerçevede Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir.
0: Suriye yönetimi de İsrail'in İdlib

0: Suriye'deki hava üssüne saldırısının hiçbir meşru gerekçesi olmadığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani üste Türk askeri varlığının bulunmadığını ifade etti. Ülkesinin egemen bir devlet olduğunu, Türkiye dahil herhangi bir ülkeyle işbirliği ve müttefiklik ilişkisi kurulabileceğini vurguladı. Bu arada Suriye'den Pakistan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Esad Hasan Şeybani 19 yıl sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. Netanyahu'nun bölgede istikrarı bozan politikaları İsrail'de de eleştirilmeye başlandı. Kişisel siyasi çıkarları uğruna ülkenin güvenliğini tehlikeye attığı iddiası vurgulandı. Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Suriye'ye yönelik saldırıyı sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Golan ise küstahça ve tehlikeli ifadelerini kullandı. Golan, operasyonun İsrail'i Türkiye ile doğrudan bir çatışmanın eşiğine getirdiğini belirtti. Siyasi hesaplarla askeri güç kullanılıyor ve İsrail güvenliği pahasına bedel ödüyor dedi. Yapılanın küstahça ve tehlikeli olduğuna dikkat çekti. Bu adımların başta ABD olmak üzere müttefiklerle olan ilişkileri derin bir krize soktuğunu ifade etti. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bir noktada yeniden başlayabileceğini açıkladı, ancak sonrasında Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. Başkan yardımcısı Vance, savaşın yeni bir safhaya girdiğini belirtti. İran'a karşı en etkili aracın ekonomik baskı olduğunu iddia etti. Hazine Bakanı Bessent de tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. İran, Trump'ın sözlerini ABD'nin kendi borç krizini örtbas etme çabası olarak tanımladı. İran Dışişleri Bakanlığı yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak niteledi. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya 44 füze ve 168 İHA ile Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırdı. Başkent Kiev'de 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Ülkede bir günlük yas ilan edildi. Ukrayna'da misilleme olarak Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldı. Gazze şeridinde ateşkese karşın soykırımcı İsrail'in saldırıları sürdü. 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Batı Şeria'da da Nablus kentinde 3 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Katledildiği halde enkaz altındaki cenazelerine yıllar sonra ulaşılan Filistinlilerin sayısı da giderek artıyor. Soykırımcı İsrail'in katlettiği 50 Filistinlinin daha cenazesi yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Bu arada Türkiye, Mısır ve Katar, arabulucu ülkeler olarak İsrail'in devam eden saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı. Açıklamada İsrail ateşkes anlaşmasındaki tüm yükümlülüklere uymalı mesajı verildi. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomide küresel belirsizlik ortamına dikkati çekerek Türkiye'nin ekonomi politikalarının sonuçlarının alınmaya devam ettiğini belirtti. Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 2026 Gölcük'te başladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki geldi. ABD Başkanı Trump, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilan etti. Rusya, Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırdı. Ukrayna'da misilleme olarak Rusya'nın enerji tesislerini hedef aldı. Ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırıları sürdü.
1: Spor.
0: Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş sahasında Litvanya takımı Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Trabzonspor ise sahasında Macaristan

0: ekibi Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Karşılaşmaların rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya ve Macaristan'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Erzurumspor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşılaşacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi bugün Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük Bursa Spor Mücadelesi ile açılacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası bugün başlayacak. Son şampiyon filenin sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'daki zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece üzerinde olacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir 35, Bursa 34, Adana, Antalya ve Diyarbakır 39, Kayseri 31, Denizli 40, Hatay 36, Samsun 28, Trabzon 27, Mardin 37, Gaziantep 38, Erzurum 29 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikametinin ilk kilometresinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığı için trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. TEM otoyolunun ilk 10 kilometresinde Doğu İzmit Kavşağı, Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında alternatif güzergahlar kullanılabileceği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim,
1: mutluluk. Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Doğada ne varsa sevgi.
4: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
5: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Tosum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor.

0: Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmaktır. Çocukları sık sık aracın ön koltuğunda anne veya babanın kucağında otururken görüyoruz. Bu uygulama sizce güvenli mi? Kaza anında anne veya baba çocuğa bütün gücüyle sarılıp onun aracın ön camına çarpmasına engel olabilir mi? 65 km hızla yol alan bir araç duvara veya kırmızı ışıkta duran bir harfiyat kamyona çarparsa bir anda 120 ton çarpma gücü açığa çıkar. Aynı fizik formülünü aracın içindeki yolculara uygulayınca şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. 70 kilo ağırlığındaki bir yetişkin aracın ön konsoluna 4 ton ağırlıkla çarpıyor. Şimdi aynı aracın içine 20 kilogram ağırlığında bir çocuk yerleştirelim. 65 kilometre hızla kazaya girince 20 kilo ağırlığındaki çocuk ileriye doğru 1.4 ton ağırlığında güç ile fırlıyor. Dolayısıyla anne veya babanın kollarının bir kaza anında çocuğu tutma ihtimali asla yok. Bunun iki nedeni var. Birincisi kazanın çok hızlı gerçekleşmesi. Anne veya babanın çocuklarına kaza anında sıkıca sarılmaları için reflekslerinin olağanüstü hızlı olması gerekiyor. İkinci konu güç. Kişinin kolları ne kadar kuvvetli olursa olsun hiçbir zaman aniden yüklenecek 1.4 ton ağırlığında bir güce dayanamaz. Bu kadar büyük bir güç insan kollarına yüklenince kollar ya kopar veya ister istemez açılır. Değerli sürücüler, çocuklarınız için araç içindeki en güvenli yer arkaya yerleştirilen çocuk koltuğudur. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Adem Gürlek, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın ve bugün 21 Ağustos Cuma, Cuma gününün gündem başlıkları ise şöyle. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurması ve Türkiye'nin tepkisi gündemdeki yerini koruyor. Ankara, İsrail'in saldırısını kınarken Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak operasyonu gereksiz bir tırmanış olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun verdiği bir mülakatta Türkiye ve Suriye'ye yönelik dile getirdiği tehdit ve yalanlar, İsrail Başbakanı'nın artmakta olan uluslararası yalnızlığının yeni bir yansımasıdır, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurdu. Türkiye'nin Ege Denizi'nde ilan ettiği deniz parkı alanları Yunanistan'ı rahatsız etti. Üniversite tercih ve yerleştirmelerinde yapay zeka ile ilgili programlar %100 doluluğa ulaştı. Ve haftanın kültür sanat gelişmeleri.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyoda.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.
1: Başlıkları aktardık. Şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size sevgili dinleyicilerimiz. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Panik yok, tedbir şart manşeti dikkat çekiyor bugün Milliyet'te. Marmara Denizi'nde

deprem hareketliliği. Adalar açıklarında 2 günde %70'i aşkın mikro deprem kaydedildi. Uzmanların ortak mesajı net. Büyük depremin habercisi değil, panik yok, hazırlık zamanı. 170'i aşkın mikro deprem Marmara Denizi'nde adalar açıklarında başlayan sismik hareketlilikte AFAD'ın hassas istasyonları 170'i aşkın mikro deprem kaydetti. Sarsıntıların büyük bölümü 3'ün altında kalırken en büyük deprem 3,2 oldu. Uzmanlar bu kümelenmenin tek başına yaklaşan büyük bir depremin işareti sayılamayacağını vurguladı. 3000 genç araştırmacı geliyor. İnsan kaynağı hamlesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bilim ve teknoloji alanında yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatılacağını açıkladı. İlk etapta 550 doktora öğrencisinin merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesinde yetiştirileceğini belirten Erdoğan, 5 yılın sonunda ise yaklaşık 3000 genç araştırmacının bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını bildirdi. Teknofest kapılarını açtı. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında bu haber de var. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan, Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başladı. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Çiftlikte sır dolu 4 saat manşeti var bugün Hürriyet'te. Süleymancıların önceki lideri ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arif Denizolgun'un 10 yıl önce çiftlikteki odasında ölümüyle ilgili sorulara yanıt aranıyor. Savcılık Denizolgun'un ölümünün 4 saat geç haber verilmesine şüpheli buluyor. Terk edilmiş binalar çürüyor. Seyis Rıfat Kadiroğlu, şoför Murat Bayrak ve çiftlik çalışanı Ahmet Soygel'in ifadelerine göre Denizolgun 6 Eylül 2016 günü 15 sıralarında İstanbul Beykoz'daki çiftliğe geldi. Bir süre atla dolaştı. Saat 17 sıralarında çiftlikteki eve girdi. Onu son kez Kadiroğlu gördü. Aradan 24 saat geçmesine rağmen Denizolgun ortalarda görünmeyince kuşkular arttı. Kadiroğlu, Bayrak ve Soygel birlikte odaya girmeye karar verdi. 19'da odaya girdiler. Denizolgun üçlü koltukta hareketsiz yatıyordu. Üzerinde binici kıyafetleri vardı. Ağzından kan gelmişti. Nabzına baktılar, ölmüştü. Yakınlarını ve özel doktorunu aradılar. Polise ise 4 saat sonra haber verildi. Savcılık 4 saatlik gecikmenin nedenini araştırıyor. Ahmet Arif Denizolgun bu çiftlikte öldü denilerek bir de fotoğrafa yer verilmiş Hürriyet gazetesinde. Çiftlikte şu an kimse yok. Üzerinde dikenli teller olan demir kapı pas tutmuş. İçerideki ahşap yapılar metruk halde ve çürümek üzere. İdlib'deki o üste Türk askeri yok. Türk askeri varlığını bahane ederek salı günü Suriye İdlib'deki Ebu Zuhur askeri hava üssünü vuran İsrail'e Şam yönetiminden yalanlama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani net konuştu. Burada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma veya bölgeye Türk güçleri konuşlandırma niyeti yoktu diyen Şeybani bu bilgiyi Tel Aviv'e de verdiklerini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Aktürk de İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını belirtti. Sabah gazetesi Mavi Vatan Emin Ellerde. TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e, Akıncı'dan Çelik Kubbe'ye Türkiye'nin gurur projeleri Gölcük'teki Teknofest Mavi Vatan'da nefes kesti. Milli teknolojiyle güçlendirilmiş donanmamız dünyaya gövde gösterisi yaptı diyor Sabah gazetesi. Aileleri ürküten 7 Meta tuzağı, ABD'de sanık sandalyesinde hesap veren Meta'ya karşı birleşen aileler endişelerini 7 başlıkta açıkladı. 1. Bağımlı hale gelip telefonu bırakamayan çocuklar gece uyumuyor. 2. Çıplak görüntülerle yapılan cinsel şantajlar ölüme sürüklüyor. 3. Depresyon, kaygı, fiziksel beğeni ve özgüven sorunları artıyor. 4. Siber zorbalık ve akran baskısı büyüyor. 5. Yetişkinler çocuklarla istenmeyen temaslar kuruyor. 6. Kişisel veriler reklam amacıyla kullanılıyor. Ve 7. Yetersiz ebeveyn kontrolü kolayca aşılıyor.

0: yaşıyor diyor aileler Amerika Birleşik Devletleri'nde. İş adamı rüşveti anlattı, şovcu Ekrem sus pus oldu diyor Sabah gazetesi. İş adamı Hamit Demir kendisinden 8 milyon lira rüşveti nasıl istediğini İmamoğlu'nun gözlerinin içine baka baka anlattı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında iş adamı Hamit Demir inşaat ruhsatı için Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 8 milyon TL rüşvet istediğini söyledi. Önceki duruşmalarda rüşveti itiraf eden sanıklara hakaret yağdırıp şov yapan İmamoğlu bu kez dut yemiş bülbüle döndü diyor Sabah gazetesi. Ve Yeni Şafak gazetesi Netanyahu korkuyor. Gazze'de soykırım yapsa da stratejik yenilgiye uğrayan, İran'da rejim değiştirme planı başarısız olan ve Mekke ittifakıyla köşeye sıkışan Netanyahu, İsrail'deki seçimler öncesinde yeni provokasyona kalkıştı. Önce Suriye'yi bombaladı, ardından Suriye'de Türk askeri yapılanmasını tolere etmeyeceğiz diyerek tehdit etti. Netanyahu'ya cevap İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Tehdit ve yalanlar siyasi korkularının ve hezeyanlarının yeni bir yansıması. Yarısı Bizden 81 ile yayılacak. İstanbul'da 3 yıldır uygulanan Yarısı Bizden projesi yeni vizyon belgesi kapsamında 81 ile yayılacak. Bugüne kadar 384.553 bağımsız bölümün dönüşüm sürecine dahil edildiği projeyle Türkiye genelinde her yıl 150 bin konut ve iş yerinin kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi hedefleniyor. Türkiye gazetesi İsrail'in gözdağı verme planı ters tepti, mesajı aldılar manşeti atılmış bugün Türkiye gazetesinde. İsrail muhalefeti ve halkı İdlib saldırısıyla Türkiye'ye mesaj verdiğini zanneden Netanyahu için küstah, aptal, başımıza bela açtın dedi. Terörsüz Türkiye, Mekke ittifakı ve Türkiye'nin Suriye ile işbirliği Gazze kasabının ayarını bozdu. Seçim yatırımı olarak İdlib'de boş üssü vurup Türkiye'ye mesaj verdik diyen Netanyahu istenmeyen adam ilan edildi. Muhalefet Türkiye Esad'ın Suriye'si ya da İran'a benzemez. Küstah ve aptalca hamlelerle Türkiye'yi karşımıza alıp ABD ile çatlağı derinleştiriyorsun diye tepki gösterdi. Adalar fayı çok yaşlı, büyük deprem olmaz. 3 günde adalarda yüzü aşkın mikro deprem oldu. Uzmanlar deprem fırtınasını yorumladı. Profesör Doktor Üşümez Soy, adalar fayı yaşlı ve ölü bir fay. Profesör Doktor Tüysüz, büyük depremin işaretçisi denilemez. Ve Profesör Doktor Sözbilir, gerilim ve stres azaltma olduğunu söyleyebiliriz diyor. Profesör Doktor Barışsa, defalarca bu tür depremler oldu, arkasından büyük bir deprem olmadı diyor. Akşam gazetesi tehlikeli ve aptalca manşetini atmış bugün. Netanyahu'nun Türkiye çıkışına İsrail'de tepki, soykırımcı Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçim öncesi Türkiye ile gerilimi artırmaya yönelik adımları İsrail için de ciddi rahatsızlığa yol açtı. 8 milyon verdim, ruhsat aldım. Yine Ekrem İmamoğlu'nun soruşturması da bugün akşam gazetesinin ilk sayfasında. Mavi Vatan'da gurur günü, Teknofest Mavi Vatan'da fotoğraflarla birlikte akşam gazetesinde yer alıyor. Nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz? Vatandaş yurt dışı borsaları keşfetti manşeti bugün nasıl bir ekonomide dikkat çekiyor. Borsa İstanbul'da yatay dalgalı seyir devam ederken yurt içi yerleşiklerin yurt dışı hisse varlığı rekor kırıyor. Hisse yatırımları ikinci çeyrekte geçen yıla göre %67 artarak 4,8 milyar dolara yükseldi. Türk çeliği çoklu tehditle sınanıyor. Avrupa'nın en büyük konumundaki Türk çelik sektörü ithalattaki artış, yüksek maliyetler ve küresel korumacılık nedeniyle rekabet gücünü koruma mücadelesi veriyor. Maliyetler rekabetçiliği baskılarken yatırım kapasitesinin zayıflaması da yenilenme ve verimlilik artışını tehdit ediyor. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Saat 8'de 8 dakika geçiyor. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata. Karnın zil çaldığında...

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
0: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Isuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
4: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8'i 11 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda İbni Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereli bugün yorumcu konuğumuz. Sayın Ereli hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Günaydın Sinem Hanım, hoş bulduk.
1: Günaydın. Bugün gazete manşetlerini okurken de sevgili dinleyicilerimiz elbette dikkat çektiğimiz konu, günlerdir de konuşuyoruz ve konuşmaya da devam edeceğiz esasında. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurması, Türkiye'nin tepkisi gündemdeki yerini koruyor. Ankara İsrail'in saldırısını kınadı. En son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir eleştiri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Baraksa operasyonu gereksiz bir tırmanış olarak nitelendirmişti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin açıklamasına da yer verelim. Salı günü olmuştu bu hava üssünü vurma saldırısı. Saldırı salı günü gerçekleşmişti ve çarşamba günü Suriye Dışişleri Bakanı Axios'a yaptığı açıklamada orada bir Türk üssü kurma, kalıcı bir Türk askeri varlığı oluşturma veya sahada Türk kuvvetleri konuşlandırma gibi bir niyet yoktu diyor. Şeybani'nin açıklamaları da çok kıymetli. Şimdi bu açıklamalar ışığında İsrail'in ne yapmak istediğini tahlil etmeye ihtiyacımız var. İsrail'in zaten hali hazırda Lübnan'da, Batı Şeria'da, Gazze'de saldırılarının sürdüğünü, İsrail'de işgal girişimlerinin devam ettiğini biliyoruz. Türkiye'nin sınırına 70 kilometre uzaklıktaki bir yeri vurması, hedef alması bizim açımızdan ve bölge açısından ne anlama geliyor merak ediyoruz.
2: Evet, aslında şimdi şöyle söylemek lazım. Bence İsrail'in bu Ebu Zuhur'a yapmış olduğu saldırı temelde İsrail'in bölgede işletmeye çalıştığı planın bir parçası temelde. Yani spesifik olarak düşündüğümüzde şimdi 15 yıllık savaştan çıkmış bir ülkenin, Suriye gibi, şu an yeni yeni toparlanmaya çalışan, yeni yeni toparlanma sürecinde de tam bir bölgesel uzlaşıya ve bölgesel oydaşmaya henüz varılamamış olan bir ülkenin aslında hava üssü demek çok doğru değil. Çünkü Ebu Zuhur henüz Suriye tarafından da yeni yeni işletilmeye alınan ve geçtiğimiz günlerde eğitim uçaklarının kaldırıldığı bir nokta. Dolayısıyla burası henüz daha tam teşekküllü, dört başı mamur diyebileceğimiz bir hava üssü değil. İsrail'e tehdit hiç değil. Çünkü Suriye'de bildiğimiz kadarıyla 10-11 tane hava üssü ve kullanılabilecek havalimanı tarzı yerler var. Bunların çoğunluğu savaş döneminden kalmış olan askeri yerler. Şimdi bu mesele bence salı günü gerçekleştirmiş olduğu saldırı İsrail'in bir nasıl yapılış tarzına bakalım. İlk elde 8 tane hava saldırısı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu coğrafyadan özellikle Ebu Zuhur'dan kalkmış herhangi bir uçağın ki Suriye yönetiminin zaten Aralık 2024'ten sonra baktığınızda İsrail tarafından ciddi saldırıya uğramıştı. Henüz yeni yönetim İsrail'e yönelik herhangi bir açıklama yapmamışken. Dolayısıyla burada ciddi bir tehdit olduğu yönelik açıklamaları doğru değil. Bunlar ABD tarafından da artık gerçekçi görülmüyor. Bakın son dönemde böyle bir nokta da var. Bence bu çok önemli. İsrail'in hem son dönemde Gazze'deki faaliyetleri ve Batı Şeria'daki faaliyetleri hem de özellikle Lübnan konusunda da görüş ayrılıkları vardı. Bunu da ekleyelim. Suriye'deki bu gerçekleştirdiği saldırı, siz de yayının başında söylediniz. Hem Ankara Büyükelçisi ve Suriye Irak Özel Temsilcisi Tom Barak tarafından eleştirildi. Hem de ABD çevrelerinde artık İsrail'in ne yapmaya çalıştığına dair soru işaretlerini uyandırdı. Bence İsrail'in buradaki temel amacı şu. İlk elde biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Mekke Anlaşması imzalandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında. Bunu hem Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı olsun, Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan olsun ve diğer yetkililer, hem de Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı mevkidaşları bunun tamamen bir askeri ittifak, tamamen bir bloklaşmaya giden bir platform olmadığını, bölgesel gelişmelerin çözülmesine yönelik daha fazla uzlaşıya gideren ve tabii ki birbirlerine güvenlik anlamında da garantiler vermeye çalışan ülkelerin bir araya geldiği bir platform olduğunu söylediler. Ama İsrail cephesi özellikle tabii ki çok ciddi bir hemen resmi açıklama tarafından gelmedi İsrail. Hani bunu biraz görmezden geldi açıkçası Mekke Anlaşması'nı, ama buna yönelik tepkileri olacağı ve bunun operasyonel şeyler olacağı çok açıktı zaten. Bunlardan bir tanesini burada görüyoruz. Mesela burada sonra ilk başta Gazze'de de şu an mesela Uluslararası Barış Kurulu'nun üyelerinin Gazze'ye girişine izin verilmediğini görüyoruz. Yine Lübnan'da İsrail bu Washington ve Roma'daki süreçleri uymuyor şu an. Oradaki biliyorsunuz uzun zamandır devam eden bir ateşkes ortamı ve uzlaşı ortamı var.
1: Evet.
2: Şu an orada da ciddi bir duraksama oldu ve İsrail'in ciddi saldırıları var güneyde. Bu duruma baktığımızda bence temelde şunu söylemek lazım. Bence bu İsrail'in yani Suriye'nin kuzeyindeki işte Türkiye'ye 70 kilometre kadar yakın mesafedeki Ebu Zuhur havalimanını, hava üssünü diyelim hedef alması temelde Mekke Anlaşması'na yönelik olarak bir tepki. Bir ikincisi burada İsrail içerisinde biliyorsunuz 27 Ekim tarihinde bir seçim yapılacak. Tabii ki bu belki biraz klişe olacak ama yani Netanyahu hükümetinin ve Netanyahu'nun siyasi kariyerinin devamı için, siyasette kalabilmesi için, cezaevine gönderilmemesi, yargı süreçlerine dahil olmaması için siyasetin devam etmesi ve Netanyahu'nun gündemde kalması gerekiyor.
1: Bu arada cezaevine gönderilmemesi için dediniz. Cezaevine gönderilme nedeni insanların katledilmesi, soykırıma uğratılması değil, yolsuzluk davası.
2: Kesinlikle.
1: Bunun için dahi Amerikan Başkan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İsrail'de mecliste yolsuzluktan affını isteyebildi. Yani bu ne demek oluyor? Gerçekten buna akıl sır erdiremiyorum Sayın Gökhan Ereli. Yapılan katliamlar yani gerçekten o zulüm, soykırım bir yana bırakıldı ve sadece yolsuzluktan affı istendi. Dolayısıyla işte Amerika

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini her zaman alan bir İsrail var ama burada bu Suriye'de gerçekleştirdiği saldırı öncesinde destek göreceğini, görmeyeceğini daha doğrusu öngöremedi mi?
1: Evet, aslında şöyle bir şey var. Baktığınızda son zamanlarda özellikle zaten Ekim 2023'ten bu yana biz Donald Trump ve Netanyahu arasında şu veya bu oranda belirli görüş ayrılıkları olduğundan bahsediyorduk. Ama özellikle şu nokta önemli. Bence iki nokta var. Birincisi Şubat 2028'den bu yana, tabii ki bunun da öncesi var, işte 12 gün savaşlar olmuştu 2025 Temmuz ayı Haziran aylarında. Bu süreçte baktığımızda özellikle Şubat 2028'den bu yana ABD ve İsrail'in her ne kadar İran'a ortak operasyonlar gerçekleştirmiş olsalar da bu konuda henüz tam olarak anlaşamadıklarını görüyoruz. Ve aslında bu anlaşmazlık üstü örtülü bir şey de barındırıyor bence. Tamam, bu iki ülke şu an İran üzerinde tam olarak anlaşamıyor ama bakın biz burada neredeyse 7-8 aydır sürekli ABD ve İran arasındaki, ABD İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını konuşuyoruz, değil mi? Dolayısıyla burada şu var. Burada her iki aktör belirli oranda anlaşıyor, belirli oranda anlaşamıyor ama temel mesele ABD ve İran'ı biz konuşurken işte Hürmüz Boğazı açıldı mı, Hürmüz Boğazı kapandı mı, gemiler geçiyor mu, petrol fiyatları arttı mı, azaldı mı, Umman'da mı görüşmeler yapılıyor, Katar'da mı görüşmeler yapılıyor derken İsrail'in çok ciddi hamleler yaptığını görüyoruz. Bir, Gazze'deki statükoyu şu an zaten hali hazırda tamamen İsrail tarafına dönük. Yani bu işte yeşil bölge, kırmızı bölge, o hatlara düşündüğünüzde İsrail bunu tamamen kendi lehine çevirmiş durumda. Buraya yönelik olarak uluslararası platformlardaki, mesela Birleşmiş Milletler'deki süreçleri, ABD'nin liderlik ettiği süreçleri İsrail burada kesinlikle uygulamıyor. Oradaki temel mesele işte Hamas'ın silahsızlandırılması. Hamas'ın bunu kabul etmesine rağmen İsrail halen burada hakiki bir ilerleme sağlanmasının önündeki en büyük engel. Bunun yanında yine Lübnan meselesi var. Bakın, yani ABD ve İran meselesini biz konuşurken hem Gazze hem Lübnan ve bütün bunların son halkası olarak belki bugün günümüzün gündem maddesi en önemli konusu olan Suriye
0: Suriye.
1: meselesi. Burada birkaç kışkırtıcı hamle de oldu. Aslında yani bunu İsrail'in sadece bir uyarı atışı olarak görüp, yani hem Türkiye'ye hem de bölgedeki diğer ortaklara yönelik olarak, hani siz burada herhangi bir şey düşünürseniz biz bunun hemen önüne alırız gibi bir faaliyet değil. Biraz önce de söyledim. Hem bu hava üssü ve havalimanı saldırısı, hem de Suriye'nin şu an, yani takdir edersiniz ki içerisinde bulunduğu durumu düşünürseniz, sadece İsrail'e değil yani herhangi bir diğer bölge ülkesine zarar verebilecek, kendini savunacak duruma henüz gelmemiş bir ülke Suriye, askeri açıdan baktığınızda. Tabii ki burada mesela Körfez ülkeleriyle Türkiye'nin ciddi faaliyetleri oluyor. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Katar'ın ve şöyle de bir nokta var. Türkiye ve ABD'nin burada belirli konularda uzlaşı içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani 15 yıllık iç savaş süresince baktığımızda Türkiye ile ABD arasındaki en önemli anlaşmazlık maddelerinden bir tanesi Suriye'ydi baktığınızda. Yani Esad'ın gidip gitmemesi konusunda anlaşılamadı, Rusya ile Türkiye ilişkileri konusunda anlaşılamadı. Dolayısıyla bence ABD'nin, Türkiye'nin, Körfez ülkenin bu kadar üzerinde anlaştığı bir nokta olması İsrail'in de canını sıkıyor. Bir diğer nokta da şu, Sinem Hanım. Geçtiğimiz günlerde Rusya ile Suriye arasında bir anlaşma imzalandı. Biliyorsunuz tabii ki hem Esad yönetimiyle ciddi ilişkileri olması hasebiyle Rusya'nın özellikle uzun yıllardır geliştirdiği 2015-2016 tarihinden itibaren hem Himeymim'de hem de Tartus'taki üsleri ve buradaki askeri varlıkları konusunda bir anlaşma varıldı Rusya ve Suriye arasında. Rusya'nın Suriye'nin kuzeyinden artık varlığını ciddi oranda azaltacağı ve çekileceği yönünde yapılan bu anlaşma, İsrail'in artık Rusya'da çekildi, burası kalsa kalsa Türkiye'ye kalır tarzında bir narratifle, bir anlatıyla bunu oluşturup buna yönelik ön alma hareket olarak okunabilir. Ama tabii ki hem Türkiye'de yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar hem de aklı selim düşünceyle varabileceğimiz nokta, İsrail'in bunu hem iç politika hem de dış politikada kendisini meşrulaştırmak için yaptığı bir şey. Yani içeride Netanyahu'nun süreçlerini biliyoruz. Her ne kadar özellikle Trump ve Netanyahu arasında sorunlar olsa da şu veya bu oranda az ya da çok şekilde ABD'nin desteği olmadan böyle bir şeyin olması da mümkün değil. En azından biraz önce söylemiştiniz, çok ciddi bir tepki gelmeyeceğini biliyor. Mesela sanki şey gibi tepkiler veriliyor. Tamam, bu tepkiler olumlu aslında. Yani ABD'nin İsrail eleştirmesi açısından olumlu ama tepkiler şu düzeyde. Yani hani ya bunu neden yaptınız? Yapmasanız daha iyiydi
0: Evet,
1: gibi
0: evet.
1: tarzında bir şeyler görüyoruz. Hani çok ciddi

0: oran yükseltmiyor mesela ABD. Bir diğer nokta şu, aslında baktığınızda içeride de yani bu saldırıların nasıl meşrulaştırıldığına dair 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçim öncesi mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hizbullah lideri Naim Kasım'ın, İran lideri Müşteba Hamaney'in ve bunun yanında da New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin posterleri yayınlanıyor ve bütün bu cephe sanki bu cephe tek, yekpare, unik bir şeymiş ve hepsi bu aktörler arasında bir ciddi uzlaşı ve oylaşma varmış gibi İsrail tarafından kullanılıyor. Netanyahu biliyor ki aşırı sağcıların, marjinallerin işte kişi, grup ve partilerin milletvekillerinin desteğini almazsa koalisyon olarak dahi hükümete gelemeyecek tekrardan. İşte 120 milletvekillerin 61-62'sini alması gerekiyor ki bunu kurması lazım. Dolayısıyla burada Netanyahu kendi siyasi geleceği için, yani sadece partisi için, Likud için değil ya da kendi çevresi için değil, sadece kendisi için şu an bölgeye ateş atmaya devam ediyor.
1: Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Saat 8:24, şimdi kısa bir ara.
2: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
7: Kıymetli dinleyicilerimiz, stüdyomuzda İbni Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereli bizimle ve telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç, hoş geldiniz, iyi sabahlar.
8: Hoş bulduk efendim, hayırlı sabahlar.
7: Çok teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran'a karşı ekonomik bir savaş başlatacağını duyurdu Amerika Birleşik Devletleri. Bu ekonomik

0: Savaşın boyutları ne olabilir diye bizler tabii kafa yormaya başladık esasında. Hala Hürmüz Boğazı konusunda bir uzlaşıya varılamadı. Ancak tekrar bir açıklama geldi Amerika Birleşik Devletleri'nden. İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırmaya hazırlanıyorlar. Ancak Hazine Bakanı açıklamasında pazartesi vurgusu dikkat çekiyor. Tarihin en sert yaptırımlarının pazartesi açıklanacağını duyurdu ABD Hazine Bakanı. Peki İran cephesi bu açıklamalara nasıl yanıtlar veriyor? Ne dersiniz?
1: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı sürdürmüş olduğu strateji, yani savaş açısından normal şartlarda istediğini kendisine vermedi. Yani onlar İran'a saldırırken işte İran'ın ekonomik varlıklarını, özellikle petrol ve doğalgaz alan süreç içerisinde de kendilerine dönük, ama kendilerine dönük derken yani bunun mevcut olan yönetimde değil, meydana getirmek istedikleri yeni bir yönetimle sağlamayı düşünüyorlardı. Onlar diyorlardı ki işte biz İran'a saldırdığımızda İran'da bir halk ayaklanması meydana gelir. Sistem değişir. Sistem değiştikten sonra da biz yeni gelenlerle oturur, kendi düşünce dünyamıza göre orayı yeniden dizayn ederiz. Yani öyle bir beklentileri vardı. Ama öyle bir beklentilerinin oluşmaması, İran'ın direnmesi dolayısıyla onları bu noktaya getirdi. Her ne kadar Trump diyorsa ki işte günlük 500 milyon dolar zarar ediyor İran, ama kendileri de aynı şekilde bir zararla karşı karşıya ve dünya petrolünün artmasından dolayı dünyanın bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı istemez ABD'ye karşı da bir takım farklı düşüncelerin gelişmesine yol açıyor. Dolayısıyla Amerika baktı ki savaş noktasında şu an için en azından çok ciddi bir saldırı yapmadıktan sonra, nükleer kullanmadıktan sonra ben İran'a giremeyeceğim. Ne yapalım? İşte İran'ı tekrar bir kuşatma altına alalım. İran yönetimini ve halkını tabiri yerinde ise açlıkla terbiye ederek onları dize getirip şartlarımızı kabul ettirelim. Aslında Trump'ın işte çok şiddetli, benzeri görülmemiş bir ekonomik savaş ve izolasyon ilanı yapıp onları yola getireceğiz ki ifadenin şeyi o. Yani niye? Çünkü bu sefer diyor ki havadan, karadan, denizden her yönüyle giriş çıkışın yapılabileceği alanların tamamını kapatacağız. Hiç kimse oraya hiçbir şey satmayacak, almayacak. Dolayısıyla var olan ekonomideki sıkıntılar da zaten tetiklendiğinde halk sokaklara dökülecek, işte şöyle, yani amaç o, yani netice itibariyle.
0: Evet.
1: Ama İran şu an için aslında onunla ilgili bir takım ön adımlar attı. Yani özellikle yönetim kademesinde askeri açıdan değişiklikler, yeni atamalar, örgülenmeler, işte halkın geniş tabanlarına ulaşabilecek bir takım yapıyı sağlayabilecek kişileri seçti. Ama hani neticede bazı şeyler tabii matematikteki gibi iki kere iki dört eder değil, yani sosyal hadiseler farklı. Bu da tabii ister istemez halkın kızgınlığını da beraberinde getiriyor. Yani biraz hani sözüm onu ABD işte özgürlükler yanlısı şu bu. Artık ister muhalif ister muvafık, insanlar biliyor ki ABD ve İsrail, ama özellikle İsrail unutmuyor yani yönetim. Çünkü var olan bu işlemin altında her ne kadar ABD'nin imzası olsa, bu imzayı attıran İsrail. İsrail aslında şu anda öyle bir hale geldi ki gerçekte işi yaptıran o. Ama şu anda dünya kamuoyu sadece Amerika ve İran'ı konuşuyor, yani İran noktasında.
0: Evet.
1: Kendisini unutturmuş gibi, ama unutturduğu falan yok. Abbas Araqçı geçen gün açıklama yaptı, dedi ki ABD ve İran arasındaki İslamabad mutabakatının ve genel manada anlaşmanın önündeki en büyük engel İsrail'in kendisidir dedi. İsrail bırakmıyor anlaşma yapalım dedi. Dolayısıyla buna dikkat çekmesi de gerçekten var olan döngüyü izah etmesi açısından da önemli. Yani Mesut Pezişkian bütün bunlara rağmen, Mesut Pezişkian biz barıştan yanayız, olumlu bir yaklaşım sergilenirse, İran halkı gözetilirse biz anlaşırız. Müzakere demek teslim olmak demek değil. Taraf aynı zamanda diyor ki işte İran teslim olsun diyor. Yani neyin teslimi olacağız diyor mesela buradaki yönetim. Savaşta biz de en az onlar kadar mücadele etmişiz ve onlar karşısında durmuşuz diyor. Yine Kalibaf bu bağlamda aslında bir cevap niteliğindedir yani bütün bunlar. Irak'a gitti, işte Irak'ta İran'a yakın grupların tasfiyesi söz konusu. Bununla ilgili görüşmeler yaptı. Tabii sonuç açıklanmadı basına ama Kalibaf dedi ki Amerika'nın bölge ülkelerine yönelik bu yağmalama hareketi ve yaklaşımı ayan beyan ortadadır. Yani artık meselenin özgürlük, insan hakları olmadığı, tamamen ekonomiye indirgendiği ve bu yönüyle kaynakların sömürülerek yenilmesi meselesi olduğunu artık İranlı yetkililer de açık açık konuşmaya başladı.
0: Evet.
1: Bakalım günler neyi gösterecek, hep beraber göreceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. İran cephesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediklerine karşı ifade ettiklerini, açıklamalarını Sayın Harun Aykaç'tan dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ve bir de Sayın Gökhan Ereli'den yorum almaya ihtiyacımız var bu olanlar karşısında. Çünkü Abbas Arakçı'nın açıklamasını da ifade etti Sayın Aykaç. İslamabad Anlaşması'nın önündeki en büyük engel olarak ifade ediyor. ABD ve İran aslında anlaşacak ama İslamabad Anlaşması'nın önündeki en büyük engel İsrail diyor. Şimdi İsrail'in biraz önce Suriye'de yapmak istediklerini aslında bölgede yapmak istediklerini konuştuk ama ABD, İsrail, İran savaşındaki şu anki hamlelerini de konuşmaya ihtiyacımız var.
2: Evet, aslında şimdi bence şöyle bir şey de söylemek lazım Sinem Hanım. Özellikle bence şimdi şu anki meselelerdeki en önemli konu şu. İsrail anlaşmaların yapılmasından ziyade yani bu Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de, İran meselesine de bence aynı. Anlaşmaların yapılmasından ziyade anlaşmaların devamını ve halihazırda yapılmış olan anlaşmaların yahut ateşkeslerin devamını engellemek istiyor. Yani burada süreçleri duraksatmak istiyor. Bakın burada mesela biraz önce de bahsettik. Gazze'de uluslararası bir kurul kuruldu. Tabii ki bu da her ne kadar tartışmalı olsa da barışa giden yolda, İsrail'in dizginlenmesi yolunda önemli bir aşamaydı. Kritik bir noktaydı.
0: Evet.
2: Ama bunun şu an tamamıyla randımanlı bir şekilde ilerlediğini görmüyoruz. Buradaki en büyük sorun yine İsrail'in tutumları. Bakın mesela geçtiğimiz günlerde özellikle Batı Şeria'da bazı bölgelerin askerlerden alınıp, İsrail askerlerinden alınıp görevlerin aşırı sağcı polislere teslim edileceği söyleniyor. Yani İsrail halen ve halen her türlü olaya karşı tutumunu sertleştirmeye devam ediyor. Lübnan konusunda baktığınızda yine hani bölgesel bir perspektif çizme adına söylüyorum. Washington Anlaşması, Roma Anlaşması yani buralarda biliyorsunuz ABD'nin öncülüğünde yani İsrail ve Lübnan arasında ABD arabuluculuk yapıyor. Düşünün artık öyle bir aşamaya geldik. Tabii ki Hizbullah dahil değil bunlara. Burada da mesela süreçler şu an duraksadı. İsrail saldırmaya devam ediyor. İşte hem Kats olsun hem diğer yetkililer olsun Lübnan'a yönelik. Hatta Lübnan'ın belirli bölgelerini tamamen ilhak edecek. İsrail'in bunu hak gördüğü kendisine yönelik açıklamalar yapıyor. Yani bunlar bence tarihsel gerçekliklere dayanan şeyler. Yani ortada şimdi Golan Tepeleri diye bir mesele var. Yani bunları İsrail yetkililerinin söylemesini sadece anlatı olarak, sadece retorik olarak görmemek lazım. Arkasında bir gerçeklik olma ihtimali yüksek. Yine Suriye'deki saldırı baktığınızda bu da aynı şekilde. Her ne kadar şu an Suriye üzerinden yapılmış bir uluslararası anlaşma yok 2 yıldır ama en azından burada belirli bir uzlaşı ve oydaşma var. Rusya dahi Esed yönetimine ciddi oranda eskiden destek vermiş belirli Arap ülkeleri dahi artık bu meselenin tarihte kaldığını görüp yeni Suriye yönetimine destek verdiler. Ama İsrail burada da süreçleri bozmaya çalışıyor. Şimdi Harun Bey de anlattı. İslamabad'da biliyorsunuz yani aslında İslamabad anlaşması olarak yapsak da İslamabad'da imzalanmamıştı anlaşma. Donald Trump ve Pezeşkiyan'ın üzerinde anlaştığı yani iki devletin liderinin, iki devletin başkanı, cumhurbaşkanının üzerinde anlaşmış olduğu noktalar vardı. Fakat bunun biz şu veya bu oranda bir şekilde uygulanamadığını gördük. Yani biraz önce siz de söylediniz. Hazine Bakanı'ndan ve Donald Trump'tan gelen açıklamalar İran'a işte yine Donald Trump'ın kendine özgü nevi şahsına münhasır anlatımıyla tarihte görülmemiş yaptırımı. Aslında tarihte görülmemiş diye bir şey yok. İran çok uzun sürelerdir, özellikle 1980'lerden işte İslam devriminin ardından ciddi yaptırımlarla

0: mücadele eden bir devlet. Zaten bunu bir şekilde yaşama biçimine dönüştürmüş bir devlet. Yani direniş ekonomisi anlatısı vardır mesela İran'da. Yani bununla baş etmeye yönelik olarak. Mesela şu an İran'ın içerisinde belirli temel hizmetlerin alımı karneye falan bağlandı. Yani dolayısıyla bunlar tabii ki hani biz burada mesele devam ediyor. İşte İran bir anlamda direniyor. Hani savaş öncesine göre belki koz olarak daha eli yüksek diyoruz ama İran hem fiziki koşullar olarak hem ekonomik koşullar olarak hem askeri komuta kademesi olarak ciddi yaralar aldı. Hani bu net.
1: Evet.
0: Ama bence burada şu an yani ABD ve İran meselesine dair en önemli nokta artık ABD ekonomik baskı araçlarına geçti. İkincil araçlar üzerinden yani askeri araçlar zaten duruyor. Deniz ablukası devam ediyor. Hem Hürmüz'den hem de ABD'nin diğer Hürmüz'e yakın olan işte Cebeli Tarık olabilir, Aden Körfezi olabilir, Babil Mendeb olabilir. Bu coğrafyalardaki deniz kuvvetleriyle birlikte bunlar biliyorsunuz Şubat ayından önce çok ciddi oranda orada bir yığılma yapmıştı. Bu şu veya bu oranda halen devam ediyor zaten. Dolayısıyla ABD şu an biraz el değiştiriyor. Ben bunu görüyorum açıkçası. Yani ekonomik baskı araçlarını ortaya sürecek. Çünkü şöyle bir şey.
1: Peki bunu müzakere için mi kullanacak yoksa hedef mi değişmeye başladı?
0: Bence ABD'nin hedef konusunda da ciddi sorunları var. Baktığınızda savaş öncesinde İran'da rejimi değiştirmek mi hedefleniyordu? Ali Hamene'nin öldürülmesi mi hedefleniyordu? İran'ın balistik füzelerinin menzilinin azaltılması mı şey yapılıyordu, düşünülüyordu? Yoksa nükleer konuda İran'ı bir tavize mi zorlamak? Aslında İran bunların hepsini yaptı. Bakın yani rejim dediyseniz mesela rejimin çok büyük bir bölümü zaten değişti şu an. Özellikle Ali
1: Ama
0: Hamene'yi...
1: ayakta, değişse de
0: Evet,
1: ayakta.
0: evet.
1: Aslında ayakta olmasını istemiyordu Amerika Birleşik Devletleri ki Hazine Bakanı Besant'ın açıklamasında yine böyle bir ifade var. Yeni yaptırımların İran'a uygulanan deniz ablukasıyla birlikte yürütüleceğini belirtiyor bakan. Bu iki aşamalı bir darbe diyor bunun için. Washington'un hedefini de açıklayan Besant, yaptırımların İran rejimini çökerteceğini iddia etti. Hala İran rejimini çökertme amaçları var. Nükleer silahlar biraz daha göz ardı edilmiş gibi görünüyor sanki meseleler.
0: Evet, aslında bu tam da İran'ın istediği bir şey. Yani meseleleri bizim uluslararası ilişkilerde dediğimiz bu kompartmantalizasyon yani farklı farklı boyutlarda ele alma. Yani İran ABD her zaman şöyle dedi. Gelelim oturalım her şeyde anlaşalım. Hani şey bağlamında. Yani her şeyde anlaşalım derken tabii ki egemen eşit iki devletin oturup müzakere etmesi gibi değil. Benim
1: Tabii.
0: taleplerime olumlu cevap ver. ABD'nin müzakerelerden anladığı şey bu. Ama bence burada şöyle bir şey var. Yani ekonomik yaptırımlarla rejimi düşürmek aslında İran'da çok da mümkün olan bir şey değil baktığınızda. Çünkü biz İran'ın halen Hürmüz'ün kapalı olmasına rağmen, halen deniz ablukası olmasına rağmen belirli oranlarda petrol sattığını ve Çin'le özellikle baktığınız zaman Asyalı alıcılarla faaliyetlerini devam ettirebildiğini görüyoruz. Yani İran aslında tabii ki Hürmüz'ün kapalı olmasından dolayı ciddi etkilenen bir devlet. Yani zaten bunu hem kendisi araçsallaştırıyor hem de baktığınızda son dönemde Hürmüz'ü kapatan gücün biz ABD olduğunu görüyoruz. Yani deniz ablukası uyguluyor. Buradaki temel mesele de zaten ekonomik baskı. Yani bence burada şu da var. Aslında şeyi düşünmemiz lazım. Yani ABD İran'a Şubat 28 tarihinden bu yana yaklaşık 7-8 aydır sadece askeri olarak saldırmıyor. Yani ekonomik olarak baskı yapmıyor muydu? Tabii ki yapıyordu. Şimdi bunu böyle bizim concerted effort diyebileceğimiz yani böyle amiyane tabirle daha meşru, daha bölgesel uzlaşıya dayanan bir efor olarak sunmaya çalışıyor ki bu yönde de gelişmeler var. Özellikle baktığınızda İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin ADNOC'un yani Abu Dhabi National Oil Company dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli petrol şirketine yapmış olduğu onun tankerlerine yapmış olduğu saldırılar Birleşik Arap Emirlikleri'nin ciddi bir karar almasına ve İran ile bütün ekonomik ve ticari finans ilişkilerini durdurduğuna
1: Evet.
0: Şahit olduk. Dolayısıyla bu şu açıdan önemli. Hani belki baktığınızda Birleşik Arap Emirlikleri dış politikasını incelediğimizde bizim işte biraz daha Suudi Arabistan'dan ve KİK'ten ayrılan biraz daha İslam Müslüman coğrafyadan ayrı hareket eden bir ülke olarak görülüyor Birleşik Arap Emirlikleri ve temelde de İsrail ile 2020'de normalleşmiş olması hasebiyle biz ABD ile İsrail ile belirli konularda uzlaşı içerisinde olan

0: Her ne kadar İran tarafından saldırıya uğramış olsa da halen Enver Gargaş gibi isimler ve yine diğer Muhammed bin Zayed gibi devlet başkanı gibi isimlerin temayüllerinin ABD'nin kurmuş olduğu bir güvenlik şemsiyesinden çıkmama ve halen şu veya bu oranda ABD'ye güvenme yolunda olduğunu görüyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen şöyle bir şey, işte İran açısından düşündüğümüzde Birleşik Arap Emirlikleri çok önemli bir ülke. Tabii ki Umman da önemli, Kuveyt de önemli, diğer ülkeler de önemli ama Birleşik Arap Emirlikleri şu açıdan önemli. Özellikle Dubai'nin nüfusuna baktığınızda 3,5 milyon civarında bir nüfusu var Dubai'nin ve buradaki belirli çoğunluk aslında İranlı tüccarlar. İran bir bakıma Birleşik Arap Emirlikleri'ni kendisinin küresel kapitalist ekonomiye çıkışı olarak kullanıyor.
1: Evet.
0: İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la finansal ilişkilerini durdurması aslında bu yüzden ABD'nin kurmuş olmaya çalıştığı bu meşruiyete uyan bir gelişme. O yüzden tehlikeli.
1: Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi yine reklamlar, ardından bir de Ege Denizi'ne bir parantez açacağız, Ege'deki son duruma.
2: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.

0: okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Seymen yılların lezzeti. Tahin pekmez, ballı ve reçeli.
3: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
4: 17-24 Ağustos tarihleri arasında MSI 26.5 inç 0,03 ms 240 Hz WQHD QD OLED oyuncu monitörü 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 49.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, saat 8.48'e gösteriyor. Türkiye'nin Ege Denizi'nde ilan ettiği deniz parkı alanlarını konuşacağız. Şimdi bu konuya bir parantez açacağız. Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Enis Tuğulca telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Tuğulca, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın Sinem Hanım, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Yunanistan, Türkiye'nin iki geniş deniz parkı kurmasını yasa dışı olarak kınadı. Ankara'yı uluslararası sulara ve Yunanistan'ın kıta sahanlığına tecavüz etmekle suçladı. Türkiye'nin bu tür girişimlerinin iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmadığı ve iki ülke arasındaki karşılıklı anlayış ilişkilerini sürdürme çabalarını ciddi şekilde baltaladığını savundu. Ancak Yunanistan sanki hiç deniz parkı kurmamış gibi yaptı bu açıklamaları. Ne dersiniz?
2: Evet, belki en son söyleyeceğimiz şeyi siz de değindiniz. En baştan söyleyelim Sinan Hanım. Sanki kendileri bu tip alanlar ilan ettiklerinde her şey mübah. Bunlar işte gayet doğal uygulamalar. Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki haklarına, hukukuna rağmen. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir aynı minvalde bir adım attığı zaman da işte bütün ortalığı ayağa kaldırıp şimdi bundan sonra muhtemelen Avrupa Birliği nezdinde, ABD nezdinde, Birleşmiş Milletler nezdinde bütün kapıları aşındırmaya başlamışlardır diye bile tahmin ediyorum. Evet. Aslında bu işin kısa geçmişi malumunuz, daha 2024 yılında Yunanistan iki deniz parkı ilan edeceğini açıklamıştı. Bu biri İonya Denizi'nde, biri Güney Ege'de batı doğu ekseninde, bunun en doğu ucu biraz Ege Aydınları gri bölgelere de değiyordu hemen hemen. Bunları nitekim 2025 Temmuz'unda ilan etti. Şimdi milli park nedir? İşte denizde biyoçeşitliliğe önem veren, işte amaç olarak deniz alanlarındaki biyolojik ve işte çevresel zenginliklerin korunması amaçlı. Ama böyle coğrafi olarak ve siyasi olarak, diplomatik olarak da üzerinde tartışmalı alan olan denizlerde iki ülke arasında bu ilan edilince, birinden biri hangisi olursa, tabii stratejik bir önemi oluyor. İlan edinin ülkenin iç hukukuna, yani tıpkı şimdi bizde 16 Ağustos 2026'da resmi gazetemizde yayınlandığı gibi iç hukukuna kaydı düşmüş oluyor. Ama tabii bu düzenleme bir fetih haritası değil. Bu bir kazanım değil. Ama bunun uygulaması bir kere önemli. Bir de tabii bu, yani Akdeniz'dekine bakarsak önce ondan bahsedelim. Yunanlıların Sevilya haritası iddiasını baltalıyor. 28 Kasım 2019 Libya-Türkiye deniz çizgisi hattından sonraki, o da çok önemli bir adımdı, Doğu Akdeniz'deki Yunanların iddialarına böyle demokrasinin kılıcı gibi ortadan kesiyordu. Bu da en az onun kadar önemli bir ilan Türkiye tarafından. Çünkü İspanyol Profesör Vivero'nun 2020'de ilan ettiği, yaptığı bu Sevilya haritasında biliyorsunuz sanki koskoca Türkiye kıtası hiç yokmuş gibi, İskenderun'dan Datça Deveboyunu'na kadar 1400 kilometre bir kıta sahili olan ülkenin hiç yokmuş gibi addederek, küçücük 10 kilometre kare Meis Adası'nın varlığından Doğu Akdeniz'de, Meis'ten güneye doğru, doğuya ve batıya doğru bir alan, 41 bin kilometre kare yaklaşık zannediyorum, Yunanistan'a affediliyordu burada. Ege'de de adalardan dolayı, Doğu Ege adalarından dolayı Türkiye adeta kıta Türkiye'sine, Anadolu'ya hapsediliyordu. Zaten 12 mil iddiaları da var. Dolayısıyla bu teoriye, bu teze karşı doğmuş olan mavi vatan teorimizin, mavi vatanın bir ilk aşama adımı. Yani zaten işte meclise geliyor Eylül'de, Ekim'de mavi vatan yasasının da geçme ihtimali var diye anlıyoruz. Bu bence bunun bir ilk adımı, bir giriş aşaması gibi bu park ilanları. Hı hı. Kuzeydeki daha da ilginç, çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında 1976'da savaşın eşiğine gelinen o 6-7-8 Ağustos'ta işte askeri gemilerin karşılaştığı 10 Ağustos 76'da da Yunanistan'ın tek taraflı adalet divanına başvurduğu hadise aynen o bölgede Yunanların ve Türklerin işte karşı karşımasından dolayıydı. Yani Gökçeada, Taşos, Limni ve Semendirek arasında Yunanlılar o zaman bir uluslararası konsorsiyumla petrol arayacaklarını ilan etmişlerdi. Türkiye buna tepki vermişti. İşte Çaldıran gemisi çıktı, daha sonra MTA Seismik 1 çıktı vs.

0: sadece Ege kıtası alanı ve deniz yetki alanları sorunum var. Diğer konularda işte adaların silahlandırılması 6-12 mil işte hava sahası, karasuların 12 mile çıkıp Türkiye'yi boğma meselesi falan, bunlar benim hakkım, ben bunlarla divana gitmem bu konularda diyor. Ama işte bu konu, yani bu mekansal planlama haritaları veya işte milli park ilanı, Doğu Akdeniz'den bahsediyorum, tam bir deniz yetki alanı meselesi ve Türkiye'de Yunanistan'ın divana zorlamalı, karşı hamle olarak hukuka zorlamalı. Bu Avrupa Birliği tarafından da sadece memnuniyetle karşılanır. Çünkü ne dedi bize 1999 Helsinki'de Avrupa Birliği Helsinki belgesindeki iki maddeden biri, biri Kıbrıs, biri Ege içinde. Hı. Ey Türkiye, Ege Denizi'nde barışçıl ol, karşı tarafla itidalli bir çözüme doğru eğilmeye çalış. Ha, bu olamıyorsa divan ve hukuk kapısını da deneme şansınız olsun. Bu yola da gidilmesi sadece memnuniyet yaratır. Dolayısıyla bizim karşı hamlemizin Yunanistan'ı hukuka davet etmek, baskı, hatta belki tek taraflı başvurular netice vermiyor ama Lahey kapısında bu niyetimizi en azından beyan etmek olabilir. Ama bunun şimdi devamında ne olabilir diye sorarsanız, tabii Yunanistan protesto edecektir. Belki de nota verecektir Türkiye'ye bu alanlarla ilgili. Bir taraftan da 7 Aralık 2023'ten beri devam eden bir, ben ona tırnak içinde sözde diyorum, pozitif gündem süreci var. Ama işte onu Yunanlar maalesef çoktan deldi. 2024'ten beri bu ilk kendi deniz parkı ilanları ile. Dolayısıyla burada tabii hele Mavi Batan yasası da geçtikten sonra, eğer itidal ve niyet hakim olmazsa ya da işte bu pozitif gündemin devamı sekteye uğrarsa, o zaman karşı karşıya gelebilir gerçekten iki ülke. Çünkü daha önce iki kere bu yaşandı. Yani 76 Ağustos 1987 Mart Ahmet Özal zamanında ikinci Ege krizi, yine aynı benzer sebeplerdi. Kardak ayrı, 1996'daki o ayrı bir gerekçe sebebiydi. Dolayısıyla burada iki ülkenin karşı karşıya gelme riski var. İki ülke birbiriyle aslında Ege sorunlarına yaklaşımı paralel ve barışçıl olsa, mesela bir müşterek koruma kurulu kurulabilir.
1: Evet.
0: Bu biyoçeşitlilikte şeyde, onu bir hocamız önerdi zaten, bir sayın hocamız geçen hafta. Ege'de dedi canlıların riski vardı, 20 sene sonra zor tablolarla karşılaşabiliriz. Birlikte dedi buna el atalım Yunanlılarla, ben bir projemin sunumunu yapabilirim hatta Yunan yetkililere demişti. Ben de şeyi hatırladım. Yaşım müsait, 1976'da işte beraber petrol arayalım dedi Ege'de Türkiye, kriz bittikten sonra. Hı hı. Zamanın Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanı dedi ki, ya dedi benim Ege'de 3+1 bir evim var. Sen dedi gelmiş benim bunlardan bir odamda araştırma yapmak istiyorsun. Olur mu böyle şey dedi. Yani demek istediğim zihniyet ve bakış açısı bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada da tabii bu çağrılarda müşterek hareket vesaire bir karşılık çıkmayacaktır. Hele şimdi hiç çıkmaz, çünkü bu kadar bir de silahlandılar, böyle bir özgüvenleri de hafif var. İşte Fransa'nın desteği var, İsrail evet. Orada falan, böyle bir tam, ya işte tam zamanı biz Türkiye ile bir şeylere bir kalkışsak filan atmosfer, hava ve heyecanı da var Yunanistan'da şu sırada. Bu halka da sirayet etmiş durumda. Hani bürokratları, askeri diplomatları geçtim. Ama mukabil itidalli insanlar da var. Bunlardan biri de Sayın Mitsotakis bence. Her zaman önce itidalli koruyalım. İşte mecbur kalmadıkça bir çatışmadan hep iptina edelim. Onun şahsi görüşünün ne olduğunu biliyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hassas bir dönemdeyiz. Ama Türkiye Cumhuriyeti bu ilanla bu çok önemli iki adım atmıştır. Sevgili harikasında bu baltalar. Ve Yunanistan'ın işte ben yapınca müba, siz yaparsanız işte kıyamet koparırım şeyi de devam edecek gibi görünüyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Sağ olsun. Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Enis Tulca bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Az da bir zamanımız kaldı ama Sayın Gökhan Ereli'den belki bu konuyla ilgili çok kısa bir değerlendirme almakta yarar var. Resmi gazetede yayımlandığı Fethiye Kaş Deniz Milli Parkı ile Kuzey Ege Deniz Milli Parkı Cumhurbaşkanı

0: kararıyla iki alan deniz parkı olarak belirlendi. Yunanistan'dan tabii tepkiler var.
1: Evet, aslında baktığımızda tarihsel olarak da Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olmuş meselelerden bir tanesi bunu görüyoruz ama hocamız da çok güzel anlattı. Yunanistan'ın da tarihsel olarak geçtiğimiz dönemlerde böyle parklar ilan ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunları şu dönemde Türkiye'ye yönelik olarak bir eleştiri olarak sunması aslında Yunanistan'ın da zararına. Çünkü biliyoruz ki son dönemde bir ciddi bir bloklaşmaya, ittifaklaşmaya giden bir dönem var. Burada mesela Doğu Akdeniz konusu önemli, Ege konusu önemli. Yunanistan burada zaten ne tarafta olduğu çok açık. Özellikle İsrail ve Rum kesimiyle de son dönemlerde anlaşma yaptığını biliyoruz. Açıkçası burada Türkiye'ye karşı olarak bir faaliyette bulunması Yunanistan'ın çok lehine olmayacaktır.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. İbni Haldun Üniversitesi'nden Doktor Gökhan Ereli bizimle birlikteydi, yorumcu konuğumuzdu. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
1: Teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim Sinan.
0: Teşekkürler ve sevgili dinleyicilerimiz, saat 9 haberlerinin ardından biz gündemde ikinci bölümle karşınızda olacağız. İkinci bölümü de sizlerle birlikte geçireceğiz, bizleri bırakmayın dileriz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Tahran, Washington'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Washington'ın kendi borç krizini örtbas etme çabasında olduğunu ve söz konusu açıklamaların küresel ekonomiyi tehdit ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa da telefonla bağlandı. Erdoğan, kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce hayatını kaybeden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü de rahmetle andı. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ilgaz ilçesi olan sarsıntı saat 5:06'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 12,1 kilometre olarak belirtildi. Başkent Ankara'da insan ticareti konusundaki iki ayrı soruşturma çerçevesinde 49 kişiyi yakalandı. Bu kişilerden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken ikisi hakkındaysa ev hapsi kararı uygulandı. Soruşturma çerçevesinde 136 günübirlik kiralanan ev denetlendi. İncelemelerde kayıt dışı konaklama nedeniyle 4.194.079 lira ceza verildi. Nijerya'da aşırı yükü nedeniyle alabora olan bir teknede çoğu çocuk en az 50 kişi hayatını kaybetti. Facia Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana geldi. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknenin pirinç hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıdığı ifade edildi. Denizde kaybolan kişilerin kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında gümrük tarifeleri anlaşmazlığından kaynaklanan gerginlik sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı ile görüştüğünü ve anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump, daha önce Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti. Siber Güvenlik Başkanlığı 275 sözleşmeli personel alımı yapacak. Konuyla ilgili duyuru Resmi Gazete'de yayınlanacak.

yayınlandığı 47 ayrı alanda 275 uzman alımı için başvurular bugünden itibaren alınıyor. Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önemi vurgulandı. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş sahasında Litvanya takımı Zalgiris'i 3-0 yendi. Trabzonspor ise sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0 yenildi. Karşılaşmaların rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü Litvanya ve Macaristan'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bu akşam Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadında oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklamlar.
9: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
3: Gündem ikinci bölümle karşınızdayız kıymetli dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın ve bu bölümün ilk konuğu Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Sayın Zafer Küçükşabanoğlu telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Küçükşabanoğlu hoş geldiniz, iyi sabahlar.
4: Hoş bulduk Sinem Hanım, iyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı ve 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarını değerlendireceğiz. Zira yerleştirme sonuçlarını neden konuşacağız diyen dinleyicilerimiz olabilir. Üniversitelerde yapay zeka temelli programların %100 doluluk oranına ulaşması dikkat çekici. Ve bu doluluk oranı gençlerimizin bu dönüşümü ne kadar güçlü şekilde sahiplendiğinin göstergesi ifadesini kullanıyorsunuz. Nasıl bir dönüşüm içerisindeyiz? Bir de son dakika gelişmesi var. Esasında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Bilim ve teknolojide yeni bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi alanlarda 550 doktora öğrencimizi 20 üniversitemize yerleştireceğiz açıklamasını yaptı Sayın Erdoğan. Nasıl bir dönüşüm var yapay zeka ile ilgili, sizden dinlemek isteriz.
4: Sinem Hanım, öncelikle TRT ailesine çok teşekkür ederim. Çünkü yapay zeka konusunu son özellikle 5 yılda sürekli programlarınızda işliyorsunuz. Çünkü farkındalık çok önemlidir. Farkındalığa çok büyük hizmet ediyorsunuz. Öncelikle sizin şahsınızda TRT ailesine çok teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz.
4: Eylem planı 3 gün önce resmi gazetede yayınlandı. Artık devletimiz Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı ile beraber bir hedef koydu. Şimdi devletlerin hedef koyması önemlidir Sinem Hanım. Ben Türkiye'de kurulan ilk resmi sivil toplum kuruluşu olan alanında Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı olarak biz yaklaşık 17 ülkenin devlet nezdinde yapay zeka politikaları anlamında neler yaptığını anlık inceliyoruz. Ve gördük ki gelişmiş ülkeler yapay zeka konusunda çok ciddi hedefler koyuyor. Hedef koymak tek başına yetmiyor Sinem Hanım. Hedef koyduğunuz zaman, yani bir orkestrasyon yaptığınız zaman o hedefe bütün toplumdaki katmanları seferber etmeniz lazım. Nedir bu toplumdaki katmanlar? Özel sektör, medya, akademik camia, değil mi? İş dünyası. Çünkü devlet bir hedef koyar, diğer katmanlarda destek olursa bu hedefe daha fazla yaklaşılır. Şimdi Türkiye artık devlet nezdinde bir hedef koydu. Ve diğer tüm toplumun dinamiklerine de katmanlarına da bu hedefe gelin beraber ulaşalım dedi. O yüzden Türkiye'deki bu yapay zeka eylem planının resmi gazetede yayınlanması bir devrim niteliğindedir. Büyük bir reform hareketidir. Çünkü yapay zeka artık biliyorsunuz medya, dış politika, iklim değişikliği, spor, ekonomi, eğitim, hayatımızın her katmanında var. Yani sabah siz TRT radyoya giderken, şu anda bizi dinleyen, tatilde olan insanlar, uyurken, spor yaparken, hayatımızın her alanını dönüştüren bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu teknolojiyle ilgili de devletimizin böyle bir hedef koyması çok kıymetli. Bu eylem planına tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız üstlendi. Onun öncülüğünde çıktı. Cumhurbaşkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığımız ve birçok kamu kurumu destek oldu. Bizler de sivil toplum kuruluşları olarak destek olduk ve ortaya sadece ekonomi, eğitim değil, bütünsel açıdan her konuyu ele alan çok kapsamlı bir eylem planı çıktı. Ve 4 ana başlık var. İstifade et, yönet, üret ve fark et. Yani aslında toplumun her kesimini ilgilendirdiği için yapay zeka eylem planında çok kapsamlı oldu. Özellikle benim dikkatimi çeken bizi dinleyenlere birkaç eylem planından madde söyleyeyim.
3: Lütfen buyurun.
4: Farkındalık çok önemlidir sinemanın. Yani insan bilmediğinden uzaklaşır. İlk başta yapay zeka nedir? Bu kavramın artıları nedir? Artıları olduğu kadar bazı tehlikeleri de var. Tehlikeleri nedir diye siz topluma bunu anlatmalısınız. Bu eylem planında ise 2 yılda yaklaşık 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okur yazarlığı eğitimi verilmesi öngörülüyor. Yani o kadar önemli ki, yani bizi dinleyen Kayseri'den Kastamonu'ya, Urfa'dan Antep'e, Tekirdağ'dan Yozgat'a kadar vatandaşlarımız sadece büyük şehirler değil, Anadolu'ya yayılarak bu yapay zeka okuryazarlığı eğitimi alacaklar. Tabii bu eylem planı aynı zamanda ekonomi kokan bir eylem planı. Özellikle girişimcilere destekler var. 15 milyar TL büyüme fonuyla girişimciler desteklenecek. Aynı zamanda bu eylem planı diplomasi kokan

0: tam bir eylem planı. 2027 yılına kadar ki artık 2026 yılına çok yaklaştık. En az 5 ülkeyle beraber işbirliği yapılarak protokoller imzalanacak. İşte en az 10 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacak. Kamu bu işin çok önemli bir lokomotifi olabilir. Çünkü diğer devletler bu dönüşümü kamudan başlatıyor. Kamuya yapay zekaya %2 pay ayrılacak. O yüzden 4 temel eksenli, 16 tane de ana hedefi olan bir eylem planı. Yani şunu söyleyebiliriz, yapay zekayı bilen ya da bilmeyen, bizi dinleyen yüzlerce, binlerce şu anda vatandaşımız var. Devlet bu eylem planıyla Sinem Hanım, hı hı, yapay zekayı yan gündemden ana gündemine aldı. Artık devletimiz yapay zekanın önemini, nasıl geçmişte elektrik, buhar, bilgisayar devrimleri olmuş, yapay zekanın bu devrimlerden çok daha büyük olduğunu anladı. Çünkü yapay zeka eşittir veri, veri koordinasyonu sever. Devlet de bu konuda orkestrasyon yapmaya kararlılığını gösterdi. Umarım bu hedeflere ulaşırız. Şu anda Türkiye'de Dünya Ligi'ne baktığınız zaman Türkiye kimi raporda 30'lu sıralarda, kimi raporda 40'lı sıralarda. Umarım bu hedeflere ulaşırız ve Türkiye nasıl ekonomide ilk 20 ülke arasında şu anda yer alıyorsa, o Devler Ligi dediğimiz yapay zeka liginde ilk 20 sırayı alır. Tabii orada şunu da söylememiz gerekiyor. Şu an biz bu yayını yapıyoruz. Yapay zeka kendini an be an geliştiriyor. Belki 6 ay sonra değil, 1 hafta sonra Sinem Hanım bu konuştuklarımızın geçerli olmayacağını göreceğiz. Çünkü sürekli güncelleniyor yapay zeka.
1: Evet.
0: Belki devletimiz 2030 yılına kadar hedef koydu bir eylem planında, ama yapay zekadaki gelişmeler bu hedefleri 1-2 sene sonra tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Hmm,
1: bu eylem planında bir güncelleme gerçekleşebilir. Çünkü...
0: Olmak zorunda. Çünkü çok hızlı gelişmeler var. Ben her sabah yapay zeka ile ilgili dünyadaki gelişmeleri okuduğum bazı raporlar ve bazı global siteler var. Yani sabah bile neler olmuş Sinem Hanım. Tüyleriniz diken diken oluyor. O yüzden devletler de yapay zekayı takip etmek için dinamik davranmalılar. Bizim devletimiz dinamiktir, öngörülüdür. Muhakkak 2030 yılına kadar beklemeden de belki her yıl, belki 2 yılda bir ana hedefler, ana gövde belki sabit kalır ama bazı rakamsal güncellemeler yapar diye tahmin ediyorum.
1: Sayın Küçük Şabanoğlu, şimdi her çalışma alanında bir kullanım alanı sunuyor yapay zeka. Hemen hemen her çalışma alanına dair bir soruya bir cevap bulabiliyor yapay zeka. Ama biz bunun ne kadar faydalı kullanıyoruz, bunun bilincinde değiliz. Bu bilinci oluşturmak için de esasında bu zeka, yapay zeka eylem planı hayata geçiriliyor. Şimdi hangi alanlarda kullansak çok daha yararlı kullanmış oluruz biz yapay zekayı? Örneğin şunu sunmak isterim size, sormak isterim. Şimdi okuduğum bir metinde burada bir anlatım bozukluğu var diyerek ben o cümleyi yazdım, yapay zekaya sordum. Burada bir anlatım bozukluğu var mı dedim. Bir yapay zeka firmasına sordum. Şimdi ve orada gerçekten bir anlatım bozukluğu varmış ve dedi ki bana, şu kelimeyi şurada değiştirirsen bu anlatım bozukluğu düzelebilir. Şimdi kendi açımdan bunu bir faydalı olarak kullanmış oldum. Evet, işime yaradı. Ama eğitim camiasını ben karşıma almış oldum mu? Bir de daha faydalı kullanmış olsaydım nasıl kullanmalıydım diye sormak isterim.
0: Sinem Hanım, birincisi teknolojiye karşı koyamayız.
1: Hı hı.
0: Bakın, iki tane örnek vereceğim. Birincisi, yıllar önce 19. yüzyılda Ned Lut adındaki bir tekstil işçisi dokuma makineleri benim işimi elimden alacak diye arkadaşlarını topluyor ve dokuma makinelerini, tezgahlarını kırmaya başlıyor. Hatta bizi dinleyenler muhakkak bugün baksınlar, Ludizm akımı diye bir akım başlıyor. Peki sonuç? Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada bir görsel görmüştüm. Sonra bunun doğru olduğunu da araştırdım. Yıllar önce Amerika'da matematik öğretmenleri hesap makinesi yasaklansın diye yürüyüş yapmışlar, miting yapmışlar. Peki sonuç? Teknolojiye karşı çıkmak çok mümkün değil. Ama teknolojinin artıları da var,

0: eksileri de var. Ben şunu söylüyorum. Yapay zeka bilinçli kullanılırsa insana yardımcı olur, işlerini kolaylaştırır. Bilinçsiz kullanılırsa insanın işini zorlaştırır ve yanlış yönlendirme yapar. Çok enteresan bir araştırma okudum geçtiğimiz aylarda. Uluslararası bir kuruluş araştırma yapmış. Dünyada yapay zekanın en çok kullanıldığı, özellikle yapay zeka ajanlarının, asistanların en çok kullanıldığı yer, dinleyenlerimiz belki şu an şaşıracak, %31 ile terapi. Şimdi Türkiye'de bizim yaptığımız Yapay Zeka Politikaları Derneği olarak yaptığımız araştırmada toplumun %80.5'i
1: evet,
0: yapay zekadan haberdar olduğunu söylüyor. 57.6'sı yapay zekayı kullandığını söylüyor. 35.3'ü yapay zekayı her gün kullandığını söylüyor. Aslında dünya ve Türkiye özelinde baktığınız zaman artık yapay zeka hayatımızın merkezinde. Ben şunu tavsiye edebilirim. Yapay zekayı bilinçli kullanacağız. Hı hı. Ne demek bu bilinçli kullanmak? Belki bunlar için saatlerdir program yapmamız gerekecek ama yapay zekadan aldığımız her cevabı mutlak doğru olarak kabul etmeyeceğiz. Onu yardımcı bir eleman olarak göreceğiz. Yani ben sabah yayına katılmadan önce Sinem Hanım kimdir diye sorduğum zaman ChatGPT'ye aldığım yanıtlar "aa kesin böyledir" demeyeceğiz. O beni size yayına bağlanmadan önce bir yönlendirme yapacak. Ama ben bunu kesinlikle tam böyle mutlak doğru kabul etmeyeceğim. Ama dünyada ve Türkiye'de baktığımız zaman da maalesef yapay zeka ile ilgili oluşan sohbetlerde yapay zekadan alınan her cevabın mutlak doğru olduğu kabul edilmeye başlandı. Biraz yapay zeka hani insanların tutkusu haline gelmeye başlıyor. O yüzden şu anda yapay zekayı bilinçli kullanmamız lazım ve kesinlikle ve kesinlikle yapay zekadan aldığımız her cevabı mutlak doğru olarak kabul etmememiz lazım. Yardımcı bir eleman, yardımcı bir öğretmen, ama maalesef burada ailelerin çok büyük bir görevi var. Geçen aylarda Ekonomist dergisinin kapağında artık gençlerimizi aileler değil algoritmalar büyütüyor diye bir manşet vardı. Artık gençler ailelerine sorular sormuyor. Ailelerine soracağı soruları yapay zekaya soruyor. Hep böyle giderse çok bambaşka bir dünyaya gideriz. O yüzden okuryazarlık, farkındalık ve bilinçli kullanma çok çok önemli Sinem Hanım.
1: Kesinlikle. Siz de ifade ettiniz ve başlarken de söylemiştik, üniversitelerde yapay zeka temelli programların %100 doluluk oranına ulaşması çok kıymetli. Biz dönüşüm ve gelişim içerisindeyiz. Gençlik de bunun farkında. Ama tekrar istifade et, yönet, üret, fark et, işte bu farkındalık kısmının çok daha önemli olduğunu siz de ifade ettiniz Sayın Küçük Şabanoğlu. Üniversitelerde %100 doluluk oranına ulaşılması ne ifade ediyor? Kısaca bu ifadenizi ve fikirlerinizi de duymak isteriz.
0: Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımız ve YÖK, gerçekten Yüksek Öğretim Kurumumuz, yani çok güzel adımlar atıyor.
1: Hı hı.
0: Gerçekten çok böyle öngörülü, kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli adımlar atıyor. Ve sadece bu sene değil, bir önceki dönemde YKS'de en fazla tercih edilen bölümler yapay zekaydı. Ama bu dönem artık gençlerimiz, dönüşümün farkında gençlerimiz Sinem Hanım. Gençlerimiz çok akıllı, gençlerimiz dünyayı takip ediyor. Gençlerimiz İyi bir iş bulmanın da yapay zekadan geçtiğini, iyi bir iş kurmanın da yapay zekadan geçtiğini anladı. Yani benim yapay zeka kariyerimde olmazsa ben iyi bir iş bulamayacağım, iyi de bir iş kuramayacağım dedi. Gençlerimiz bunun farkında. Bence bu farkındalık müthiş bir şey. Çünkü şöyle düşünün, yani buradan bizi dinleyenler muhakkak bunun farkındadır ama
1: evet,
0: yani bir 15, 20, 25 yıl sonra, belki o zamana kadar kalmaz, çok farklı bir dünya bizi bekliyor. Gençlerimiz o dünyada nasıl istihdama katılacaklar? Bakın, gençlerimiz üniversite tercihi yaparken 1980 yılında, 1990 yılında, 2000 yılların başlarında,
1: hı hı,
0: ben 1989 doğumluyum, Y kuşağıyım. Benim tercih yaptığım dönemde tercih yapmadılar. Yapay zeka çağı

0: çağında üniversite tercihi yaptılar. Evet. Ve yapay zeka çağında da sinemanın tercihinizi yapay zekadan yana kullanırsınız. Bu çok mantıklı bir şey. Ve %100 doluluk oran ulaşması Türkiye için bir umuttur.
1: Evet.
0: Türkiye için bir atılım refleksidir. Umarım o gençlerimiz iyi eğitim alırlar. Daha sonra da Türkiye ekonomisine, istihdama katkı sağlarlar. O yüzden ben yapay zekanın, biz yapay zeka alanında ilk kurulan STK olduğumuz için sürekli ölçümleme yapıyoruz. Hı hı. Gençlerimizin yapay zeka ilgileri her geçen gün artacak. O ilgiyi bilgiye çevirebilirsek, ki üniversitelerde bilgiye çevrilir diye tahmin ediyoruz, daha sonra da girişimcilikle perçinlersek Türkiye için çok güzel günler bekliyor. O yüzden gençlerimiz muhakkak, Sinem Hanım artık doktorsanız yapay zeka ile ilgilenmek zorundasınız.
1: Evet.
0: Mimarsanız yapay zeka ile ilgilenmek zorundasınız. Şu anda bizi dinleyen reji de yapay zeka ile ilgilenmek zorunda. Şu an bizi izleyen bir Yozgat'taki çiftçimiz de yapay zeka ile ilgilenmek zorunda.
1: Evet.
0: O yüzden buradan herkese naçizane bir arkadaşları, bir kardeşleri, bir abileri olarak Türkiye'de de hasbelkader daha yani yapay zeka asistanları çıkmadan önce, yani 7 yıl önce yapay zeka ile ilgili arkadaşlarıyla bir oluşum kuran ve Türkiye'nin bu alanda geç kalmaması için uğraşan bir derneğin başkanı olarak lütfen herkes, bu mühendislik alanı değil artık, bakın YÖK tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka bölümleri açtı.
1: Evet.
0: Lütfen herkes kıyısından köşesinden yapay zeka ile ilgilensin. Yapay zeka artık sadece sabah kahvaltıda ailelerle çocuklar konuşurken robotlar dünyayı ele geçirecek mi konusundan çıktı. Her kesimin ilgilenmesi gereken olmazsa olmazımız oldu. O yüzden naçizane herkese, siz de başta olmak üzere ilgileniyor musunuz bilmiyorum ama yapay zeka ile kıyısından köşesinden ilgilenmelerini rica ediyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Sağ olun.
0: Sağ olun. İyi yayınlar Sinem Hanım.
1: Teşekkürler. Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Sayın Zafer Küçük Şabanoğlu bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Hem Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı konuştuk. 2026-2030 yılları arasını kapsayan bu planı değerlendirdik. Hem de 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı ve yapay zeka ile ilgili programlar %100 doluluğa ulaştı. Bir de kıymetli görüşlerine yer verdik Sayın Küçük Şabanoğlu'nun bu konu hakkında. Şimdi bir cuma klasiği, kültür sanat haberlerini almaya ihtiyacımız var. Haftanın kültür sanat etkinliklerini duymaya ihtiyacımız var. Akşam Gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle. Sayın Acar, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba, hoş bulduk Sinem Hanım.
1: Şimdi siz muhtemelen İstanbul'la başlayacaksınız ama Ankara'dan bir haberle isterseniz ben perdeyi aralayayım ve devamında siz devam edin istiyoruz kültür sanat etkinliklerine. Bugün, yarın ve pazar günü 2. Türk Kültür Kampı gerçekleşecek. Bu kültür kampı Pursaklar'da, Ankara Pursaklar Karaköy Mesire alanında gerçekleşecek ve bu kampın ücretsiz olduğunu ifade edelim. Etkinlikler kapsamında atlı gösteriler, mehter takımı, halk oyunları olacak ve daha fazlası için de türkkulturkamp.com'u takip edebilir dinleyicilerimiz. Şimdi isterseniz İstanbul'a devam edebiliriz.
2: Ankara'dan da devam edebiliriz.
1: Buyurunuz.
2: Çünkü Ankara'da da güzel etkinlikler var. Cumhurbaşkanlığı Ada Senfoni Orkestrası Ada Ankara'da 22 hı hı. Ağustos'ta hemen yarın açık hava sineması etkinliği kapsamında Odisey filmi Ankaralı sinema severlerle buluşacak. Odisey filmi henüz gösterime girmiş bir film, 2 hafta önce yanılmıyorsam.
1: Evet.
2: Seyircinin de epey ilgisini çekmiş bir film. Hatta hasılat rekorları, işte izleyici rekorlarına doğru da koşan bir film bir taraftan. Homeros destanından uyarlanan bir yapım ve Truva Savaşı'nın ardından evine İthaka'ya dönmeye çalışan Odysseus'un yıllar süren yolculuğunu konu alan bir film. 22 Ağustos'ta Açık Hava Sineması'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara'da gösterilecek, sinema severlerle buluşacak. Bir de sergiden bahsedelim başkentten. Ankara Etnografya Müzesi'nde açılan Elde Vefa, Gözde Zarafet takı sanatının 12 bin yıllık öyküsü sergisi bir taraftan devam ediyor. Geçenlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hatta bu sergiyi ziyaret etti. O vesile

0: vesileyle de gündeme gelmişti. Sergi 60 farklı müzenin koleksiyonlarından 276 eseri ilk kez ziyaretçilerle buluşturuyor. İnsanlığın 12 bin yıllık takı serüvenini gözler önüne seren bir sergi. Ankara'da bu etkinlikler de var. O zaman hazır Ankara'dayken Sakarya'ya da bir uğrayalım. Çünkü 18 Ağustos'ta başlayan ve 24 Ağustos'a kadar sürecek olan Kültür Yolu Festivali Sakarya'da devam ediyor. Millet Bahçesi'nde etkinlikler ağırlıklı olarak yapılıyor. Farklı yöreleri, gelenekleri, kültürleri, lezzetleri ve ezgileri aynı çatı altında buluşturuyor. Sakarya'da Millet Bahçesi. Festival kapsamında bugün Kafkas, yarınsa İç Anadolu, pazar günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu, 24 Ağustos'ta ise roman kültür buluşmaları yapılacak. Sakarya'da Kültür Yolu Festivali için hafta sonunda devam ettiğini hatırlatalım. Onun ardından İstanbul'daki etkinliklere geçebiliriz. Uluslararası bir kitap fuarı var İstanbul'da. 11. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı 15 Ağustos'ta başlamıştı. O devam ediyor. 23 Ağustos'a kadar da, yani bu hafta sonunda kapsayacak şekilde festival sürüyor. Yeni Kapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 30'dan fazla ülkeden 300'e aşkın yayın evini ağırlıyor festival. Etkinlik Arap dünyası dışındaki en büyük Arapça kitap fuarı olma özelliğini taşıyor. Tabii çeviri ve telif hakları faaliyetleri de önemli bir yer tutuyor bu festivalde. Türkçeden Arapça, Arapçadan Türkçe'ye çeviriler, kitap çevirileri yapılması için telif anlaşmaları yapılıyor. Bu da önemli bir kültürel köprü kurulumu demek kitap fuarında. Dediğim gibi İstanbul Arapça Kitap Fuarı 23 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek. Avrasya, Yeni Kapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde.
1: Harika.
0: Bir başka sergi ise geçenlerde açıldı yine. Sıfır Atık Vakfı ve Birleşmiş Milletler Türkiye İşbirliği ile düzenlenen Atığın Hikayesi Sıfır Atık Sanat Yarışması kapsamında dereceye giren eserlerin yer aldığı bir sergi açıldı. Yarışmacılarda dereceye girenlere ödülleri de verildi törenle. Burada da toplam 1591 eser başvurdu bu yarışmaya. Plastik, cam, metal, kağıt, tekstil ve ahşap olmak üzere 6 kategoride eserler ve malzemeler değerlendirildi. Özgün yorumlara ödülleri verildi. Burada da Sıfır Atık Hikayesi sergisi, Atığın Hikayesi sergisi 30 Eylül tarihine kadar Sıfır Atık Vakfı'nda ziyaret edilebilecek önemli bir sergi. Bir başka sergide bir koleksiyonera ait Mehmet Çebi'nin çağdaş hat, ilye ve tesbihlerden oluşan Sessiz Zarafet sergisi 29 Ağustos'a kadar Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde görülebilecek. Yine bir sergi daha, ressam Yüksel Akman'ın Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarının portrelerinden oluşan bir sergisi var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hazırladığı bu sergide yer alan her resmin altında bulunan kısa biyografi yazıları da ziyaretçilere kahramanların kim olduğunu, hangi bölgede bulunduğunu ve yaptığı önemli işler hakkında bilgi veren küçük bilgi notlarında olduğu bir sergi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde Kurtuluşa Doğru sergisi 4 Eylül tarihine kadar da ziyaret edilebilecek.
1: Sayın Bedir Acar, 2 dakika kadar bir süremiz var. Planlamayı siz yapın ama filmlere de süremiz kalsın. Buyurunuz.
0: Tabii 21 Ağustos'ta bu akşam için bir sergi var. Bülent Ortaçgil ve Bilsen Tezer sergisi. Şişli'de bulunan Habitat sahnede gerçekleştirilecek bu akşam. Onu da hatırlatmış olalım. Bir de Şerefiye Sarnıcı'nda konser var. 1600 yıllık bir sarnıç. Orada da yarın akşam 22 Ağustos'ta bir opera gecesi düzenlenecek. Onu da belirtelim. Ve sinema diyelim, Atatürk Kültür Merkezi'nde film gösterimleri var. Tim Burton'un yönettiği bir Johnny Depp'in de başrolünde oynadığı bir film, Alice Harikalar Diyarı filmi bu akşam AKM Atatürk Kültür Merkezi Açık Hava Sineması'nda izleyiciyle buluşacak. Onu da hatırlatmış olalım kısaca. Ve 7 filmin gösterimi

0: girdiğini belirtelim. Bugün itibariyle sinema salonlarında Gerçek Kayıtlar Vaka 7 adlı bir film, korku filmi, Burak Küçük tarafından yönetilmiş. Pozitif bilime inanan nörokriminoloji uzmanı Doktor Meltem Taşkıran ve danışanlarının sıra dışı ve gizemli hikayelerine odaklanan bir hikayesi var filmin. Bir başka film Davet adını taşıyor. Komedi tarzından hoşlananlar için Olivia Wilde yönetmiş filmi. Evet. 15 yıllık evliliği tamamen çöküşün içine giren bir çiftin komşularıyla birlikte yaşadıklarını anlatan bir film. Ruhlar Bölgesi Aramızdalar yine korku filminden hoşlananlar için Jacob Chase yönetmiş filmi.
1: Evet.
0: Bir başka film de Tempus adını taşıyor. Gerilim ve macera türünde Evren Özgür filmi yönetmiş. Halil İbrahim Kalaycıoğlu dizilerden de tanıdığımız bir oyuncu başrolünde oynuyor filmin.
1: Evet.
0: Ömrünü bilime adamış 60 yaşındaki idealist bir akademisyen kanserin son evresinde olduğunu öğrendikten sonra çocukluğundan beri zihnini meşgul eden bir gizemi çözmeye karar verir ve bunu anlatan bir film. Evcil Kahramanlar animasyon ve komediden hoşlananlar için. Hı hı. Bir başka filmde yine Fırtına Ekip Yollar'da yine animasyon ve macera türünde bir film. Feyzullah Taş yönetmiş bir Türk filmi, Fırtına Ekip Yollar'da filmi.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Süremiz yettiğince kültür sanat etkinliklerini aktarmaya çalıştık. Emeğinize sağlık. Kolaylıklar dileriz.
0: Çok teşekkür ederim İnan Hanım. Kolaylıklar dilerim. İyi akşamlar dilerim.
1: Sağolunuz. Akşam gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Adem Gürlek, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: Spor'un unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinciligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1971-72 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Eskişehir Spor 7-0'lık Karşıyaka galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza atarken topun ağlarla tam 8 kez buluştuğu Eskişehir Spor-Giresun Spor karşılaşması en gollü maç oldu. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Galatasaray ligi 42 puanla zirvede bitirdi. 39 puanlı iki takımdan Eskişehir Spor ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Brian Bridge yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 34 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü. Eskişehir Spor 63 golle sezonun en skorer takımı olurken topu rakip kaleye 37 kez gönderen Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı. 21 puanlı İstanbul Spor'la sezonu 20 puanla tamamlayan Karşıyaka alt lige düştü. Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı 1971-72 sezonunda 240 maçta toplam 464 gol atıldı. Rakip fileleri 20 kez havalandıran Eskişehir Spor'dan Fethi Heper gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli

0: kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kahve makinesi deyince Vatan.
5: Reklamlar.
6: Arkası yarın.

0: Öldüren Gurur, 2. bölüm. Yazan Heinz Günter, çeviren ve uygulayan Nurettin Erdoğu, yöneten Nüvit Özdoğru, efektör Erhan Mesudoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdamar, Doktor Alp Borholm, Ersan Uysal, Doktor Erika Werner, Hale Akınlı, Profesör Rathenau, Zihni Göktay, Bruno Harvard, Sait Ergenç, Helga, Celila Uysal, Komiser Fleken, Sezai Altekin.
1: Doktor Bornholm, doğal kanın yerini tutacak ve kazalarda kan kaybından ölümü durduracak bir araştırmanın peşindedir. Çok ciddi konular üzerinde duran bu bilim adamının tek zayıf yönü, genç ve güzel kadınlara karşı aşırı derecede olan eğilimidir. Sevimli ve ciddi bir genç kız olan Doktor Erika Werner, aynı klinikte asistanlığa başlar ve kısa zamanda doçentin dikkatini çeker. Erika da genç ve yakışıklı meslektaşına karşı ilgisiz değildir. Yalnız ara yere giren bazı olaylar ortalığı karıştırır. Profesör Rathenau'nun kızı Petra bir aile toplantısında Bornholm'le nişanlanır. Bu birleşme doçentin meslek bakımından geleceğine çok şeyler katacaktır. Haber hemen klinikte de duyulur. Bir gün kliniğe ansızın genç bir kız çıka gelir. Bu genç kız şapkın doktorun sevgililerinden Helga'dan başkası değildir. Helga Bornholm'den bir bebek beklemektedir. Olayı öğrenen Bornholm'un dünya başına yıkılır. Helga duruma çare bulması için doktoru tehdit eder. Başlangıçta direnen doçent sonunda müdahaleye razı olur. Müdahale bir gece yarısı klinikte gizlice yapılacaktır.
2: Birbirimizi görmeyeli epeyce oldu değil mi Erika? Önemli bir şey var mı?
3: 3 günden beri kliniğe gelmediniz efendim. Serviste işler yolunda gidiyor. 3 ameliyat yapıldı. Safra kesesi alınan hastada bir parça gaz var. Gidermeye çalışıyoruz.
2: Sesin bir tuhaf. Yoksa bana gücendin mi? Gittiğimiz kahvede hepsini anlatmıştım. Bana hak verdiğini sanıyordum.
3: Bir asistan hocasına nasıl gücenebilir sayın doçent?
2: Ne o? Bakıyorum birden resmileştik. Çok önemli işlerim vardı. Kliniğe gelemedim.
3: Bakın az kalsın unutuyordum. Sizi yürekten kutlarım.
2: Seni bu konuda aydınlatmıştım. Tekrar tekrar kutlamanın ne gereği var? Dinle beni Erika. Hekimlikte kendime bir at yapmış durumdayım. Dünyaca tanınmış bir profesöre de damat olmak üzereyim. Bir insan bundan daha fazla ne ister? Yetenek, çalışkanlık, biraz da şansın yardımıyla geldim bu çizgiye. Beni kıskan

0: musun?
1: Çok çocukça bir soru oldu bu. Yoksa içkili misiniz? Sizi neden kıskanayım?
0: Demek oluyor ki düşündüğümden daha zekiymişsin. Beni kıskanacak insan budalanın biridir. Bu sonuca varmak için sana o çocukça soruyu sordum. Ne kadar yalnız olduğumu biliyor musun?
1: Bunu bana değil sayın nişanlınıza söylemiş olsaydınız daha iyi ederdiniz.
0: Ha oh, anlamazdık.
1: Benden anlayış mı bekliyorsunuz? Neden?
0: Bunu ben de bilemiyorum. Şurasını açıklamak isterim. Aramızdaki ilişkinin meslektaşlıktan daha ileri bir boyuta vardığını anlayabilmek için tam 3 gün düşündüm.
1: Boşuna zaman kaybetmişsiniz.
0: Kendi kendini aldatmaya kalkma Erika. Bu nişan töreni tepeden inme oldu. Ortada gerçek bir şey varsa o da seni tertemiz bir aşkla sevdiğimdir. Eğer seni sevmiyorsam dünyada aşk yok demektir.
1: Lütfen o kadar hızlı gitmeyin, aşkı da kirletmeyin. Hem nişanlınız Petra ne olacak?
0: Ne olacağını şimdilik ben de bilemiyorum. Bildiğim şu ki sen de bana karşı ilgisiz değilsin.
1: Çok rica ederim.
0: Dur, sözümü kesme. Seni seviyorum. Seviyorum seni.
1: Bu cümleyi şimdiye dek kaç kadına tekrarladınız?
0: Belki de birçok kadına ve genç kıza söyledim ama bu seferki içten ve kalbimin ta derinliğinden geliyor. Bak, susmakla beni yanıtlıyorsun. Demek oluyor ki sevgime inanıyorsun. Ne kadar mutluyum bilemezsin.

0: Ne arıyoruz? Gene zil çalıyor. Dur bakayım kapının üstündeki ışıklı levhada ne yazıyor? Evet, serviste bir şey yok. O halde... birinci ameliyat salonu için alarm zili çalıyor. Kırmızı lamba durmadan yanıp yanıp sönüyor. Acaba alarm sistemi kontak yapmış olmasın? Hayır, ışık var ameliyathanede. Hemen yetişmeliyim. Doktor, yüzünüz gözünüz ter içinde kalmış. Gözlerinizi açmayın o kadar, korkuyorum. Ne var, ne oluyor?
1: Yardım et bana Erika. Yalnız başıma yapamayacağım. Kan nakli gerekiyor. Sıfır grubu RH pozitif.
0: Kanı nereden buluruz gecenin bu saatinde? Ameliyat masasına genç bir kız yatıyor. Siz yüzünüze maske bile takmadan gündelik giysilerinizle ameliyatı sürdürmek istiyorsunuz. Anlayamıyorum bir türlü. Ne demek oluyor bütün bu işler?
1: Fazla soru sorma Erika. Aletleri ver. Çabuk ol ne olursun. Bilinen yeri vakit geçirmeden bulmam gerek. Yoksa hasta kan kaybından gidecek.
0: Anladım. Müdahale sonucu rahim yırtıldı. Siz de karnı açmak zorunda kaldınız. Ah ne tedbirsizlik. Ne büyük suç. Biliyor musunuz bunun cezası?
1: Gereksiz lafları bırak şimdi. Kız gece yarısı bitkin bir halde bana başvurdu. Nabız nasıl?
0: Duyulmuyor.
1: Olmaz öyle şey, olamaz.
0: Eksitus.
1: Ne? Öldü mü? Çıldırmışsın sen. Sahi kalp durmuş. Çabuk, çabuk oksijen tüpünü ver. Bir konserve kan kutusu daha. Çabuk ol diyorum sana. Ben acı kalp masajı yapacağım. Sen de...
0: Ne biçim konuşuyorsun doktor? Lütfen sakin ol. Çırpınıp durma, yararsız. Hasta kan kaybından çoktan gitmiş. Kim bu kız?
1: Adı Helga. Helga Harvard. Bana yardım etmelisin Erika. Burada olup bitenleri kimse, hiç kimse bilmemeli, anladın mı? Ne olur beni yalnız bırakma. Her şeyim senin elinde.
0: Yardım etmesine edeyim ama nasıl? Bilemiyorum ki. Kanını da açtığın yere diktikten sonra kızın anasını babasını haberdar etmekten başka yapacak iş kalmadı belki.
1: Hayır. Olmaz böyle şey. Önce düşünmeliyiz.
0: Neyi düşüneceğiz?
1: Söz ver. Beni destekleyeceksin değil mi?
0: Benden ne istiyorsun?
1: Burada olup bitenleri kimse bilmemeli.
0: Bir ölüyü nasıl saklayabiliriz Alf? Bu olanaksız. Geride kalanlara haber vermek görevimiz. Sana koşup gelen hastaya ne yapabilirdin? Anladığıma göre kendisi önceden bir şeyler yapmak istemiş, döl yatağını zedelemiş. Sen müdahale edince de delindi ya da yırtıldı. Bu her hekimin başına gelebilecek bir kaza. İşlenen günahın kutsal cezası.
1: Günahı filan bırak da bana yardım elini uzat Erika. Bana destek ol.
0: Hekimlik hayatımda şimdiye kadar birçok cesetle karşılaştım. Ama bu genç kızınki bambaşka. İçimden gelen bir sesi bu ölünün her ikimiz için de bir tehlike kaynağı olacağını bana haber veriyor. Evet Alf, seni dinliyorum.
1: Evet, her şeyden önce cesedi buzluğa indirmeliyiz. Daha sonra kurallara uygun olarak kliniğe kabul kağıdını ve ölüm raporunu düzenleriz. Ölüm nedenini kalp yetersizliği olarak kayda geçirirsin.
0: Bu raporu ben mi yazacağım?
1: Yalvarırım sevgilim.
0: İyi ama hastanın açılmış olan karnı ne olacak?
1: Ölü tabuta konduktan sonra kimse farkına varmaz.
0: Yakınları otopsi isterlerse?
1: Böyle bir şey isteyeceklerini sanmıyorum. Öyle olsa bile otopsiyi ben yaparım. Dikkat et Erika. Bu olay benim hekimlikteki ünüm ve saygınlığımla sıkı sıkıya bağlı. Yaşantım artık senin elinde. Vakti gelince her şeyi sana anlatacağım. Cesedi hemen buzluğa götürelim. Saat 5'te temizleyici kadınlar gelecek. Bir şey sezinlemesinler. Bak beni iyi dinle. Hasta gece yarısı sana geldi. Daha muayeneye vakit kalmadan kalp yetersizliğinden öldü. Herkese böyle diyeceksin.
0: Ama hastanın bana gelmeden önce büyük kapıdan geçmesi gerekli. Kapı hemşiresi elbette onu görecek, konuşacak. Kliniğe nasıl girmiş olacak bu kız? Ha sahi sen onu büyük kapıdan geçirmedin mi?
1: Hayır.
0: Ama nasıl olur? Hayır.
1: Daha şimdilik bir şey sorma Erika. Şayet beni birazcık olsun seviyorsan, yaşantımın yıkılmasına göz yumamayacaksan, ne olur beni bu dar boğazdan kurtar. Artık her şeyim elinde diyorum sana. Sen temiz yürekli, mert bir kızsın.
0: Garip, çok garip bir durum.
1: Cesedi iyice yıka, üzerinde iz kalmasın. Daha sonra ölüyü bir kefene sarar, buzluğa götürürüz. Bütün bunlar bittikten sonra durumu babasına haber verirsin.
0: Peki ben bunları yaparken sen nerede olacaksın?
1: Sabahleyin dersim var. Öğleden sonra da radyoloji enstitüsüne gideceğim.
0: Bu sorunla hiçbir ilgin olmayacak. Hı-hı. Bu gece de kliniğe gelmedin.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Tamam Erika. Ölüm haberini bana yarın sen bildireceksin.
0: Ama hastanın kliniğe geldiğini kimse görmedi ki.
1: Bu kapıcı hemşireyi ilgilendiren bir durum olacak. Bak tekrarlıyorum. Helga'yı birden karşında gördün. Ceset hastanın kliniğe geldiğini kanıtlayan canlı bir belgedir. Kapıcı hemşireye gelince ağır bir hasta geceliğin kliniğe giriyor, içeriye yürüyor. Sen henüz uyumamışsın. Koridorda sana rastlıyor ve kapıcı hemşire hiçbir şeyin farkına varmıyor. Ona bir güzel çıkışırsın.
0: Peki ya hasta kliniğe nereden girdi? Onu bir türlü söylemiyorsun.
1: Canım, Helga'yı buraya ben getirdim. Yalvardı, yakardı. Budalalık ettim. Bir an acıdım ve bu işi yaptım. Evet. Helga'nın kliniğe gelişi bir bilmece olarak kalmalı. Bu nokta çok önemli.
0: Zavallı kapıcı hemşire. Kim bilir nasıl çırpınacak. Kapıdan değil bir insanın bir sineğin bile uçmadığını söyleyecek. Kendisini savunmaya çalışacak. Acıyorum bu kadıncağıza. Ama bana kim acısın? Beni nasıl müşkül bir duruma soktuğunun farkında mısın doktor?
1: Yalvarırım sana Erika. Tüm insanlık duygularına sığınırım. Ne olur beni bu tehlikeden kurtar. Ölünceye kadar sana minnettar kalırım.

0: vermiyor. Doktor olarak bir kadının her şeyden önce sağlam sinir sistemine sahip olması gerekir. Şayet hekimlik yapacak gücü sinirlerinde bulamıyorsa evine döner çoluk çocuğa karışır. Geliniz. Ha, sen misin Alf? Gel. Gel de olan bitenleri gör.
1: Günaydın sayın hocam.
0: Doktor Werner olayı tüm ayrıntılarıyla bir kez daha anlatın.
2: Efendim, demin hepsini anlatmıştım. Buna ekleyecek bir şeyim yok. Hasta kalp yetersizliğinden öldü.
0: Bana öyle geliyor ki sinir sisteminiz kökünden bozulmuş sizin. Bu iş basına yansırsa... Of, bunu düşünmek bile istemiyorum. Bu hasta kliniğe nasıl girdi? Bunu bir türlü anlayamadım, gitti.
1: Efendim, durumu ben de inceledim. Kapıcı hemşire bir ara herhalde uykuya dalmış olacak. Bu sırada hasta kız da merdivenleri tırmanmış, kliniğe girmiştir. Başka çözüm yolu göremiyorum.
0: Hemen otopsi yapılsın.
1: Peki ama ailesi...
0: Razı olurlar, o işi bana bırak.
1: Emirlerinizi şimdi yerine getiririm hocam. Doktor Werner, siz de bana yardım edersiniz. Otopsi salonuna gidinceye kadar olayı bana bir kez daha anlatırsınız.
2: Ki geldin Alf, daha fazla dayanamayacaktım.
3: Dayan Erika, dayan. Sorunun büyük bir bölümünü geride bıraktık. İşleri herhalde dediğim gibi yaptın değil mi?
2: Evet. Yardımcıların cesedin karnındaki yarayı görmelerine engel oldum.
3: Sağ ol sevgilim. Kızın babasına telefon ettin mi?
2: Hayır, daha doğrusu buna cesaret edemedim. Önce servis şefi soruşturmaya başladı. Biraz sonra profesör geldi. Öyle korkuyorum ki. Eğer olay anlaşılırsa...
3: Sakin ol yavrum, sakin ol. Hiçbir şey anlaşılmayacak. Şimdi otopsi salonuna inelim. 2 saat kadar orada kalır, sonra yukarı çıkarız. Gerekirse otopsiyi yaparız. İçeriye de hiç kimseyi sokmayız, anlaşıldı mı?
2: Tamam.
3: Otopsiden sonra kızın babasına telefon edersin.
2: Ay, o adam...

0: güneşe, bulutlara, dalları sarsan rüzgarlara seslenmek istiyorum.
1: Yazılar burada bitiyor. Başka bir bölüm başlıyor.
0: Son günlerde Alf'i gönlümün dilediği gibi göremiyorum. Araştırmalarına kendini vermiş. Gözleri dünyayı görmüyor. Üzerinde çalıştığı yapay kanın yerinde olmayı ne kadar isterdim. Ondan hiç ayrılmazdım. Oysa...
1: Burada kesmiş. Bahtsız kızım.
2: Helga!
1: Aman tanrım. Bu da ne demek? Neler yazmış Helga'm?
0: Son günlerde kendimde bir acayiplik hissediyorum. Bunu Alf'a açmalıyım. Babam duyarsa öldürür beni. O doktordur, muhakkak buna bir çare bulur. Kuşkularım gün geçtikçe güçleniyor. Galiba bir bebek bekliyorum ben.
2: Doğulacağım.
1: Şuraya bir not eklemiş. Babama diye yazıyor.
0: Sevgili babacığım, yarın sabah beni odamda bulamazsan bil ki bir şeyler oldu. Ben bir bebek bekliyorum. Ama çocuğun babası bana yardım edecek. Beni bu dertten kurtaracak. Sen bu ilişkiyi hiçbir zaman öğrenemeyecektin. Eğer bir daha eve dönmezsem muhakkak bir felakete uğramışımdır. Bunu bil. O zaman üniversite kliniğinde doçent doktor Bornholm'e başvur. Çocuğumun babası odur.
2: Şimdi hastaneye gideceğim.
3: Komiser Flecken, sizi ben rica ettim. Burada bir ölü var. Daha doğrusu öldürülmüş bir kadın cesedi yatıyor klinikte. Sonu ölümle biten bir kürtaj. Bunu yapan da gelecekteki damadım doçent doktor Bornholm.
4: Neler söylüyorsunuz?
1: Babasının hali gözümün önünden bir türlü gitmiyor. Nasıl çırpınıyor, hıçkırıyordu. Evet, o da ben de kızlarımızı kaybetmiş durumdayız.
0: Beni çağırmışsınız.
4: Doktor Werner, size bazı sorular yöneltmek istiyorum.
5: Buyurun komiserim, sizi dinliyorum.
4: Bayan Helga Harvard neden öldü?
5: Ölüm nedeni otopsi raporunda yazılı.
4: Raporu okudum. Sizin bu konuda söyleyecek bir sözünüz yok mu?
5: Hayır.
4: Şayet teşhiste bir yanlışlık yapılmışsa gene de susacak mısınız?
5: Böyle şey olmaz.
4: Raporda hastanın kalp yetersizliğinden öldüğünü yazmışsınız. Ama klinikte herkes Bayan Helga'nın döl yatağına yapılan bir müdahale sonucu kan kaybından can verdiğini biliyor. Ceset muayene edildi. Karında ameliyat yeri görüldü. Ceza kanununun 218. maddesine göre bu işlem büyük bir suçtur.
5: Bazı kalp yetersizliklerine kanama meydana gelebilir. Örneğin...
4: Lütfen, lütfen kelime oyunlarını bırakın. Söyleyin, bu müdahaleyi kim yaptı? Cumartesini pazara bağlayan gece bir numaralı salonda ameliyat yapıldığı belirlendi. Dolapta iki kutu konserve kan eksik. Boş kutular çöp tenekesinde bulundu. Kutuların üzerinde yazılı kan grubu Bayan Helga'nınkiyle tıpatıp aynı. Bulgular açık ve kesin. Sayın doçentin...
5: Bu işle en ufak bir ilişkisi yoktur.
4: Size şurasını hatırlatmayı gerekli görüyorum. Doktor Bornholm doğacak çocuğun babasıydı. Bayan Helga da sevgilisi. Neyiniz var? Yüzünüz birden sarardı. Bir yeriniz mi ağrıyor?
5: Hayır hayır. Bir şeyim yok. Ara sıra başım döner. Geçti.
4: Bizi aydınlatacak bilgi vermeyecek misiniz? İfade vermekten kaçınıyor musunuz?
5: Evet.
4: Böyle davranmakla tüm kuşkuları üstünüzde toplayabileceğinizi düşünüyorsunuzdur herhalde. Sonu çok acı olur sizin için. Bakın cevap vermiyorsunuz. Doktor Bornholm'a yardım etmek istiyorsanız çabanız boşuna. Doçente karşı elimizde çok kesin belgeler var.
5: Blöf yapıyorsunuz komiser. Aslında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Doçentin bu işte suçu yok diyorum size. Genç kız benim elimde öldü.
4: Ameliyat salonunda mı yoksa serviste mi?
5: Bu sorunuzun karşılığını vermeyeceğim.
4: Ameliyatı siz mi yaptınız?
5: Bu sorunuz da karşılıksız kalacak.
4: O halde sizi tutuklamak zorundayım.
5: Görevinizi lütfen yerine getirin.
4: Sayın profesör, görüyorsunuz asistanınız anlamsız bir davranışla direnip duruyor. Doktor Werner, gerçeği muhakkak meydana çıkaracağım. Kendinizi boş yere kurban ettiğinizi önünde sonunda anlayacaksınız. Hekimlik diplomanızı elinizden alacaklar. Toplumdan kovulacaksınız. Bunları iyi düşündünüz mü?
5: Cezaevine gitmeden önce bir iki parça eşyamı hazırlamak için izin istiyorum.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan sosyal medyada yaptığı açıklamada ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını açıkladı. Özvar, savunma sanayinde kendi mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü, şimdi yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz dedi. Söz konusu program çerçevesinde ilk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavda seçilerek 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. Doktora eğitimi alacak genç araştırmacılar araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. 5 yılda yaklaşık 3000 genç araştırmacı Türkiye'nin bilim ve teknoloji hazinesine kazandırılacak. Başkent Ankara'da insan ticareti konusundaki iki ayrı soruşturma çerçevesinde 49 kişi yakalandı. Bu kişilerden 12'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken ikisi hakkında da ev hapsi kararı uygulandı. Nijerya'da aşırı yükü nedeniyle alabora olan bir teknede çoğu çocuk, en az 50 kişi hayatını kaybetti. Facia Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana geldi. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknenin pirinç hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıdığı ifade edildi. Denizde kaybolan kişilerin kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani 19 yıl aradan sonra Pakistan'ı ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif görüşmede ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Katliamcı İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlale devam ediyor. Son saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2023 yılı Aralık ayındaki bombardımanda katlettiği 50 Filistin'in cansız bedenleri yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Katliamcı İsrail unsurlarının Batı Şeria'daki baskın ve saldırıları da devam ediyor. Nablus kentindeki baskında 3 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Peru'da dün akşam saatlerinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peru Jeofizik Enstitüsü ise merkez üssü Apurimac bölgesi olan depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu. Yerin yaklaşık 67 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı başkent Lima'nın yanı sıra ülkenin güney ve orta kesimlerinde de hissedildi. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ilgaz ilçesi olan sarsıntı sabah saat 5-6'da kaydedildi. Depremin derinliği ise yaklaşık 12 kilometre olarak belirlendi. Zonguldak'ta elverişsiz hava koşulları nedeniyle yarın saat 12'ye kadar denize girmek yasaklandı. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada can güvenliği açısından yasağa uyulmasının önemi vurgulandı. Spor. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş sahasında Litvanya takımı Zalgiris'i 3-0 yendi.

0: Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Trabzonspor'sa 1-0 yenildi. Karşılaşmaların rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam oynanacak maçla açılıyor. Mücadelede Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum'un Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon A-Milli Kadın Voleybol takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
4: Reklamlar.

0: soralım bakalım.
1: Doğum sonrası depresyon nedir? Belirtileri nelerdir? Klinik psikolog Cansu Ecem Keskin'e sorduk.
2: Doğum sonrası depresyonu olarak bilinen postpartum genellikle doğumdan 4 hafta sonra başlandığı bilindiği gibi kişiden kişiye değişiklik göstererek bu süreç doğum sonrası ilk 6 ayda da görülebilmektedir. Genellikle ilk defa anne olacak kadınlarla daha sık görülen postpartum depresyon hiç bilinmedik bir sorumluluğun üstesinden gelebilme kaygılarına bağlı olarak gelişirken çok sık görülmese de ikinci doğum ya da üçüncü doğum sonrasında bile postpartum ile tanışan anneler vardır. Postpartum depresyon bilinenden daha sık görünen erken yaşta yaşanan gebelik sonrasında gebelik döneminde yaşanan travmalar, istenmeyen gebelikler, aile ve işten sosyal destek alamama, psikiyatrik hikaye, düşük hikayesi, geçmişte yaşanan ölü doğumlar, uzun süren zorlu doğumlar, gebelik döneminde yükselen hormonların doğum sonrası düşüşleri, maddi sorunlar gibi durumlarda görülme oranının arttığı bilinmektedir. İş tarafından yeteri kadar destek göremeyen anneler için bu durum beraberinde yalnızlık hissini de getirmektedir. Bazı kadınlarda belirtileri hiç gözlemlenmezken bazı kadınlarda belirtileri daha yoğun olarak yaşanmaktadır. En belirgin özellikleri olan sık sık ağlama, kendi yalnız hissetme, bebeği yetemeyeceğini düşünmesi, bebeği kabullenememe, öz bakımını yapamayacak hale gelmesi, iştahta azalma, suçluluk duygusu, hayattan zevk alamama, uyku problemleri, huzursuzluk, kaygı, hassasiyet, umutsuzluk, bebeği ya da kendine zarar verme düşünceleri olarak görülebilmektedir.

0: Bu dönemde eş ve sosyal çevrenin desteği çok önemlidir. Postpartum depresyon belirtilerinin ciddi alınması ve profesyonel destek alınması son derece önemlidir. Bebek bakımının anneye yüklenmesi, annenin içerisinde bulunduğu durumu daha da zorlaştırabilmektedir. Annelerin kendilerine zaman ayırabilmesi için eşinin desteğine de ihtiyaç duyabilmektedirler. Sorumluluklarının paylaşılması, annenin üzerindeki sorumluluğun bir nebze de olsa hafiflemesine yardımcı olacaktır. Postpartum depresyon yaşayan annelerin içerisinde bulundukları durumdan kaçması, saklanması ve profesyonel destek alamamaları ilerleyen dönemlerde psikolojik olarak daha büyük sıkıntılara neden olabilmektedir. Postpartum depresyonda olan anneler intihar riski yüksek olabilmektedir. Doğum sonrası depresyonunun panik bozukluklara, obsesif kompulsif bozukluklara neden olabildiği bilinmektedir. Annenin yaşamış olduğu depresyon tedavi edilmezse anne ve bebek arasındaki bağlanmaya engel olacağı gibi bebeğin psikososyal gelişiminde etkileyeceği unutulmamalıdır. Postpartum depresyona bağlı olarak annenin bebeğiyle bağ kuramaması ve bebeğin bakımına ilgilenememesi aralarında oluşacak güven duygusunu engelleyecektir. Doğum sonrası anne bebek arasında ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden bu ilişkide oluşabilecek ilerleyen dönemlerde sorunlar mümkündür. Postpartum depresyonun kendi kendine geçeceği düşüncesi çok yanlıştır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda mutlaka ve mutlaka psikiyatristten ve psikologdan destek alınmalıdır.
1: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Yaşlı nüfusumuz arttıkça yaşlılarımızın ihtiyaçları da artıyor. Özellikle yaşlılarda görülebilen nörolojik hastalıkların tedavisi de büyük önem kazanıyor. Peki yaşlı bakımında önem kazanan bu çalışmalar, egzersizler neler Alzheimer'a ve nörolojik hastalıklara karşı? Uzman gerontolog Pelin Varol konuğumuz olacak. Günümüzde duymaya çok alıştığımız anksiyete nedir? Günlük yaşamda artık herkesin dilinde olan bu kelimeyi doğru bilgilerle öğrenelim istiyoruz. Ki mücadeleyi de doğru tedavilerle ve davranış modelleriyle yapalım. Ayrıntıları psikiyatrist Gülşah Dinçer Atalay'dan öğreneceğiz. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk konuğu uzman gerontolog Sayın Pelin Varol. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Öncelikle acaba gerontolog tanımını alabilir miyiz sizden?
1: Tabii, seve seve. Aslında şöyle açıklamak daha uygun olur. Gerontolog yaşlılık ve yaşlanma bilimcisi olarak geçiyor. Bizler Türkiye'de sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma ya da demans gibi nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda görev alıyoruz.
0: Bu gittikçe önem kazanıyor.

0: Çünkü ömürler uzuyor ve yaşlı nüfusumuz da artıyor, öyle değil mi?
1: Evet,
0: Evet.
1: Toplum giderek yaşlanıyor. Özellikle kadınlarda yaşam ömrü daha uzun erkeklere nazaran. Bu
0: Aha.
1: da tabii sağlıklı yaşlanmanın önemi gitgide artıyor, bu yüzden hastalıksız yaşlanmanın.
0: Evet. Gerontologlar hem sağlıklı yaşlanmaya destek oluyor, ayrıca bazı hastalıkların tedavisinde de önemli rol oynuyor sanıyorum. Ne gibi hastalıklar bunlar?
1: Örneğin Alzheimer tipi demans rehabilitasyonu, vasküler demans rehabilitasyonu, Parkinson tipi demans ve diğer unutkanlık hastalıklarında bizler halkımıza destek oluyoruz.
0: Şimdi bu hastalıklarda özellikle onların da son yıllarda arttığını biliyoruz. Öncesinde korunmak ya da bu hastalık ortaya çıktıktan sonra da doğru yaklaşım çok önemli sanıyorum. Burada zihinsel egzersizlerden bahsediliyor Sayın Varol. Gerçekten hastalıktan koruyor mu ya da hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor mu? Bilimsel olarak nedir durum?
1: Tabii şöyle, şimdi aslında sadece yaşlılık dönemine bakmamak lazım burada. Yetişkinlik döneminden itibaren, 30'lu yaşlardan itibaren düzenli yapılan zihinsel egzersizler gerçekten unutkanlığa karşı bir önlem oluşturuyor. Fakat herhangi bir tanı konulduktan sonra, nörolojik örneğin işte vasküler demans ya da Alzheimer tipi demans sonrası, tanısı sonrasında yapılan zihinsel egzersizler ise daha çok iyileştirmeye ya da mevcut beyin kapasitesini korumaya yönelik bir planlama oluyor. Aslında ikisi farklı kavramlar. Hani buna dikkat çekmek istiyorum.
0: Evet, bu önemli. Haklısınız. İlerlemesini yavaşlatmak ya da iyileştirmek. Hangisi açısından acaba bilim bize bunların faydalı olduğunu söylüyor daha çok?
1: Aslında iki konu için de geçerli, fakat sağlıklıyken, yani tanı almadan önce, herhangi bir unutkanlık başlangıcı olmadan önce yapılan bilişsel aktiviteler beyin sağlığını oldukça koruyor. Fakat kişinin bir unutkanlık, nörolojik bir rahatsızlık başladıktan sonra, eğer ilk evrede bizler bunu fark ediyorsak ve tedaviye başlanıyorsa, bunun işte şu kadar yıldır diye net bir şeyi yok. Ben size böyle bir veri veremem.
0: Evet.
1: Fakat şunu biliyoruz ki ilk evrede yapılan zihin egzersizleri, dil egzersizleri, dikkat egzersizleri beyin bu hastalığın seyrini oldukça yavaşlatıyor.
0: Ne kadar erken başlanırsa o kadar faydalı olabiliyor. Hatta hastalıktan önce yapılması gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, bir yaşam rutini gibi oluşması lazım aslında bunun.
0: Şimdi bunlar nasıl egzersizler? Zihinsel egzersizler diyoruz ama dil becerisiyle ilgili sanıyorum, hafıza ile ilgili olanlar var. Bunları biraz bize anlatabilir misiniz? Bir de tabii evde ailelerin de ya da kişilerin kendilerinin kolayca uygulayabileceği bazı egzersizler var mı? Bize örnek verebilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi örneğin bir hastalık üzerinden ilerleyelim isterseniz. Şu anda Türkiye'de nörolojik hastalıkların içinde en yaygın olan hastalık Alzheimer tipi demans. İsterseniz buradan ben bir örnek vereyim, daha
0: Buyurun
1: sağlıklı
0: lütfen.
1: olur. Şimdi Alzheimer'da öncelikle bellek etkilenir. Yani bizim unutmamız, nesnelerin adını hatırlamayız ya da kişi kaybolur. İşte her gün düzenli kullandığı anahtarını, cüzdanını, telefonunu bıraktığı yeri hatırlamakta zorlanır. Bu egzersizin içerisinde bu zihin egzersizleri kavramını biraz açmak istiyorum. Bellek egzersizleri var. Yani daha hızlı hatırlamaya yönelik yapılan egzersizler. Sonrasında dil egzersizleri. Dikkatiniz de bozuluyor. Dikkat, karmaşık dikkat, dikkati sürdürme egzersizleri gibi birçok egzersiz var. Burada önemli olan kişinin herhangi bir unutkanlık şikayeti hissettiği zaman hızlıca bir nöroloğa başvurması, nörolog kontrolünden sonra bu tarz bir rehabilitasyon alıp bu mevcut durumunu iyileştirmesi, eğer iyileştirebiliyorsa, eğer iyileşmiyorsa da şu an hala

0: tatlı ve sağlıklı beyin şebekelerinde koruma yönelik bir rehabilitasyon planı oluşturması gerekiyor. Tabii kişilerin de ya da işte hasta yakınların da evde yaptırabileceği birçok etkinlik var. Bunları da paylaşmak isterim.
1: Evet, çok faydalı olur diye düşünüyoruz. Buyurun.
0: Örneğin şimdi şunu düşünelim. Orta evre bir Alzheimer hastamız var. İşte unutkanlıklarımız oluyor, kafa karışıklıklarımız oluyor, anlama güçlüğümüz ve dikkat sürdürememe sıkıntımız oluyor. Böyle zamanlarda örneğin şu yapılabilir. İşte birkaç çorap teklerini eşleştirin. Orada çorabın işte kumaşı, rengi, boyutunu seçiyor. Orada bir dikkat çalışması yapıyor aslında hasta. Çorap teklerini eşleştirme yapılabilir. Sonrasında hastanızın önüne birkaç kase koyalım. Örneğin bir kasede fasulye olsun 50 adet. Diğerinde nohut olsun 50 adet. Bunları karıştıralım. Tepsiye şöyle bir yayalım, karıştıralım. Sonrasında hadi anneciğim bak ben yemek yapacağım ama çok işim var. Hadi gel bana yardım edebilir misin? Deyip onun da rızasını ve gönlünü alıp onları ayıklamasını isteyebilirler. Eğer kişi hasta bunu çok kolaylıkla yapıyorsa nohut, fasulye, onun yanına da bir tane örneğin bir börülce ya da mısır tanesi ekleyerek bu kategoriyi üçleyebilirler. Böylece kişinin dikkat süresini uzatmak amacıyla yapılan bir egzersiz aslında bu. Bu şekilde fayda sağlayabilir. Ayrıca Alzheimer hastası da şunu hisseder. Bak ben hala bunu yapabiliyorum. Ne kadar güzel deyip motivasyonu da yükselir. Hem de hane halkına bir yardımcı olduğu için kendini daha iyi hisseder.
1: Şimdi internette de çok sayıda Alzheimer egzersizi görebiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gerekenler var mı? Yani hangi egzersizlerin kişiye uygun olduğuna nasıl karar vereceğiz? Aynı şekilde mi uygulayacağız? Kişiye özel programlar oluşturulmalı mı?
0: Evet, şimdi bu da çok önemli bir detay. Şimdi Alzheimer hastalığı her kişide tipik olarak ilerlemez. Atipik varyantları var, farklı varyantları var. Ve kişinin yapabilirliği çok farklı her hastanın. O yüzden ona da yani o kişiye de yapamayacağı ya da çok gerçekten çok zorlanacağı bir görev, sorumluluk vermek kişiyi aslında daha da içine kapatır. O yüzden bundan kaçınmamız lazım. Sunduğumuz egzersizler ne çok kolay olmalı hemen yapıvereceği ya da çok fazla zaman harcayıp yapamayacağı kadar zor olmamalı. Yani orta seviyede bir egzersiz oluşturulmalı. Ama tabii nöroloğun kanısından sonra bir gerontologdan görüş alınıp her kişiye özel oluşturulur bu planlaması. Çünkü her Alzheimer hastasına geri çekilen şebeke farklı farklı olabilir.
1: Evet, evet.
0: Önemli bir şey, bunu gözden atlamamak lazım.
1: Sizin söylediğiniz gibi motivasyon da çok önemli. Hasta egzersiz yapmak istemiyor olabilir, çabuk sıkılıyor olabilir. Nasıl motive edilebilir?
0: Şöyle, kesinlikle kullanmamamız gereken kelimeler var. Örneğin bir şey yapmakta çok ısrar edebilir. Atıyorum işte ben evime gideceğim diyebilir. Beni eve götür, beni burada zorla tutuyorsunuz. Ya da ben şunu istiyorum deyip zorla bir şey alabilir. Zamanlarda kesinlikle hayır, bak gitmeyeceksin, burası senin evin deyip bir şey inandırmaya çalışmak ya da bir şeyi gerçekten ona kanıtlamaya çalışmamalıyız. Hayır kelimesini kullanmamalıyız. Onun yerine, çünkü bu onun stresini artıracak. O çünkü şu anda bulunduğu ev kendi evi olduğunu farkında değil ve bizler onu ikna etmek için çaba gösterdikçe kaygısı artar hastanın. O yüzden bak burası senin evin değil yerine tamam evine gidelim ama gel sabah olsun öyle gidelim, bak şimdi bir çay içelim, sen çok seversin, gel bir karpuz yiyelim, bir sohbet edelim, biraz dinleneyim, sabah ilk işimiz uyanır uyanmaz gideceğiz deyip onu desteklemek, yani dikkatini dağıtmamız lazım. Bir çocuk kandırırcasına da değil burada, çünkü anlaşılır bir şey olur bu karşımızdaki insan yetişkin.
1: Evet.
0: O yüzden bir çocuk kandırmaktan ziyade daha böyle onun da rızasını alıp onu sevdiği

0: bir şeyleri yapıp, evet yapacağız ama şimdi değil, bak şimdi hastayım, bak biraz işte kahve içelim sonra gidelim gibi cümleler kullanmamız lazım.
1: Dil egzersizleri var, dile yönelik egzersizler. Kelime bulma güçlüğü yaşayan hastalarda işe yarıyor mu bunlar? Nasıl egzersizler?
0: Evet, şöyle, dil egzersizlerin amacı zaten kişiye o kelimeyi öğretmek, işte söylem öğretmek değil, bir şey öğretmekten ziyade onun yapabildiğini göstermek. Bu örneğin evde hasta yakınları şöyle yapabilir, işte birkaç nesne koyar, meyve sebze atıyorum, işte domates, patates, kumanda, manda. Bunların isimlerini tekrar ederek ya da annesinden, yani hastasından söylemesini isteyerek dil egzersizi yapabilirler. Eğer atıyorum 10 tane nesnenin adlandırmasını yapıyorsak ve o kolay gelmişse, diğer gün 20'ye çıkarmak lazım, diğer gün 30'a çıkarmak lazım. Yani o dediğim gibi ne hemen yapabileceği kadar kolay ne de hiç yapamayacağı kadar zor olması lazım.
1: Evet. Peki bilişsel egzersizle fiziksel egzersizi birleştirmek, birlikte yapmak daha etkili olur mu? Biz aslında böyle bir günlük program önerebilirseniz çok memnun oluruz.
0: Tabii seve seve. Şimdi zaten bir sağlıklı olma halinin tanımı da hem sosyal hem fiziksel hem de zihinsel olarak, ya yani bilişsel olarak iyi olma hali olarak tanımlı. Biz Alzheimer tedavisinde de bunu benimsiyoruz. Örneğin hastanızın bir çakılı günleri olsun, egzersiz günleri, spor günleri, atıyorum salı 10-11 arası. Her perşembe akşam üzeri işte 5-6 arası gibi çakılı saatte zamanları olsun. Daha sonra da kişi bu fiziksel egzersiz yaptıktan sonra da çakılı sohbet günleriniz olsun. İşte bu sohbet günlerinde de dil egzersizi yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi hadi gel erkek isimleri sayalım. Hadi gel meyve isimleri sayalım. Bak biz pazara gideceğiz. Buna bir güzel bir kılıf da uydurabiliriz. Kişinin daha motivasyonu arttırmak için. Hadi bak pazara gideceğiz, ne alalım? Eğer kişi evet şimdi aklımda yok, konuşmak istemiyorum gibi cümleler kullanırsa da şöyle yapmak lazım, seçenek sunmak lazım. Hadi bak bu hafta patates mi alalım, enginar mı alalım? İşte maydanoz mu alalım, roka mı alalım gibi ona böyle seçenek sunup konuşmaya teşvik etmek lazım.
1: Evet.
0: Bu egzersizleri aileler yaptırabilir.
1: Teknolojiden yararlanmak faydalı mıdır? Yani tablette ve telefon uygulamalarında yarar görüyor mu Alzheimer hastaları, yoksa klasik kağıt kalem çalışmaları daha mı etkili?
0: Şimdi evreden evreye değişiyor. Çünkü bu hastalarda kendi yetişkinlik zamanlarında çok bilgisayar, tablet kullanmamış olabiliyor. Çünkü teknoloji o zamanlar çok gelişmemiş. Bu yüzden ben şunu öneriyorum. İlk evre hastalarında eğer kişinin anlaması korunmuşsa ama işte hafif unutkanlıkları, hafif kafa karışıklıkları varsa bilgisayar ya da tabletten böyle akıl zeka oyunları gibi kolay seviyedeki uygulamaları oynayabilirler ya da uygulayabilirler. Ama bunları uygularken de yanlarında bir kişinin olması daha iyi olur. Destekleyici, çünkü sıkılıp bırakabilirler ya da yapamıyorum deyip bırakabilirler o oyunu. O yüzden bir yakınıyla beraber, evet tabletten atıyorum hafıza oyunları, eşleştirme oyunları gibi çeşitli oyunları oynayabilirler. Ama orta evre ya da ileri evre ise hasta genellikle daha kağıt kalem, işte kartlar, yazılar, bunlar daha etkili oluyor. Kişi çünkü dikkatini sürdürmede zorlandığı için tablet ona çekici gelmiyor ve hemen sıkılıveriyor.
1: Sayın Varol, hasta yakınlarının sık yaptığı yanlışlar var mı? Aslında bunlar konusunda uyarmak da faydalı olabilir.
0: Evet, bu da çok önemli bir detay. Şimdi örneğin kişi banyo yapmak istemeyebilir, dışarı çıkmak istemeyebilir, o gün doktor kontrolü vardır ama doktora gitmek istemeyebilir. Böyle zamanlarda aileler çok baskı kuruyor hastaların üzerinde ve o işi o anda hemen yapmak istiyorlar. Bundan kaçınmamız lazım. Eğer bir şey yap

0: rızası yoksa, isteği yoksa, bak bunu yapacağız deyip titreşmekten ziyade bir ödül koymak lazım. Hadi bak şuraya gidelim. Atıyorum işte pazara gidilmesi gerekiyor. Hadi bak pazara gidelim ama sonrasında sen çok seversin babacığım. Dondurma yiyelim. Dondurma yiyeceğiz. Hemen. Hadi bak torunum bekliyor deyip bir ödül koymak lazım. Onu teşviklendirmek lazım. İnatlaşmamak lazım. Örneğin çoğu hasta banyo yapmak istemez. Her seferinde deneyelim. Ama kişi istemiyorsa, kaygısı artıyorsa kesinlikle üstüne eklemek lazım. Başka bir zamanında tekrardan denemek lazım. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu çok görüyorum çünkü toplumda. Örneğin kişi çocuğunu, kızını, oğlunu, torununu tanıyamayabiliyor. Genelde eşlerini hatırlıyorlar son ana kadar ama çocukların torunlarını unutabiliyorlar. Bir yabancı olarak görebiliyorlar. Öyle zamanlarda da kişiler, çocuklar şunu dememesi lazım. Bak ben senin oğlunum, işte ben şuyum, sen beni tanımıyor musun, hadi benim ismim neydi söyle, nasıl unutursun gibi onu unuttuğunu fark ettirecek söylemlerden kaçınmak lazım.
1: Evet.
0: Kişi oğlunu ya da kızını tanımayabilir. Onu öğretmekten ziyade bir arkadaşmış ya da bir yabancıymış gibi yaklaşık sıfırdan tanışabilirler. Yani şurada şunu unutmamak lazım. Bizlerin onların dünyasına adapte olmamız lazım. Bizi nasıl kabul etmişlerse, şu anda nasıl biliyorlarsa bu şekilde devam etmek gerekiyor.
1: Evet. Uzmanlara, gerontologlara başvurmak çok faydalı olacaktır. Bunu bir hatırlatalım. Bir de son olarak şunu da soracağım size. Bulmaca çözmek Alzheimer'ı önler deniyor. Sudoku'dan çok bahsediliyor. Bunlar faydalı mı gerçekten ya da yeterli mi?
0: Şimdi burada da önemli bir detay var. Eğer kişide nörolojik bir hastalık başlamamışsa, yani sağlıklı bir beyin varsa, yaşınız kaç olursa olsun, evet, sudoku çözmek faydalı. İşte bulmaca çözmek faydalı. Diğer akıl egzersizlerini yapmak faydalı. İşte Akdeniz tipi beslenme faydalı. Ama bir tanı almışsa kişi, atıyorum Alzheimer tanısı almışsa, bundan sonra işte bulmaca çözmek, kitap okumak, yazı yazmak bu hastalığın seyrini sadece yavaşlatır. Eğer yavaşlatabiliyorsa ilk evredeysek.
1: Evet.
0: Yani bu aslında koruma yolları.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Uzman gerontolog Pelin Varol konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde anksiyeteyi konuşacağız. Artık hepimizin dilinde bu kelime ama doğru biliyor muyuz? Neleri yanlış biliyoruz? Neler öğrenmeliyiz? Konuğumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Psikiyatrist Gülşah Dinçer Atalay bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sayın Atalay, şimdi anksiyete diyor herkes. Nedir bu anksiyete?
1: Anksiyete aslında hepimizin yaşadığı oldukça insani bir duygu. En basit haliyle anksiyete henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşmesinden endişe ettiğimiz bir tehdide karşı ortaya çıkan zihinsel ve bedensel bir alarm tepkisi. Aslında hepimiz daha önce bir sınava girerken, iş görüşmesine girerken ya da sağlıkla ilgili bir sonuç beklerken kaygı duymuşuzdur.
0: Aslında bu kaygı demek değil mi?
1: Anksiyete? Aynen öyle, evet. Bu durum tek başına bir rahatsızlık anlamına gelmiyor. Hatta belirli ölçüde anksiyete aslında koruyucu etkiye sahip ve bizi bir takım durumlara karşı hazırlanmaya, dikkatli olmaya sağlıyor ve tehlikelerden uzak tutuyor. Ancak sorun bu alarm sisteminin gereğinden fazla çalışmaya başlaması. Ortada gerçek bir tehlike olmadığı halde kişi sürekli kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorsa, kaygısını kontrol edemiyorsa, bu kaygı günlük yaşantısını, uykusunu, iş hayatını, ilişkilerini etkiliyorsa o zaman bir anksiyete bozukluğundan bahsediyoruz. Yani anksiyete aslında beynimizin dikkat et bir şey olabilir alarmı, sağlıklı olduğunda bizi koruyor fakat hassaslaştığında da hayatımızı kısıtlamaya başlıyor.
0: Hı hı. Eskisine göre daha çok konuşuluyor olmasının sebebi nedir? Bu sadece popüler olmasından mı kaynaklanıyor yoksa değişti mi bazı şeyler insan psikolojisinde?
1: Aslında anksiyete tabii ki yeni ortaya çıkmış bir duygu değil. Ancak yeni olan bizim bu duyguyu daha kolay adlandırılıyor ve tanıyor olmamız. Önceden insanlar sadece içim sıkılıyor, kalbim çarpıyor, kafamı susturamıyorum diyorlardı. Ancak şimdi bunların anksiyete belirtisi olduğunu biliyoruz ve anksiyetem var diye söyleyebiliyoruz. Yani psikiyatri ve psikoloji alanındaki bilgimiz oldukça arttı. Bir diğer önemli şey de önceden insanlar ruhsal yaşantılarını pek fazla konuşmuyorlardı. Bunun üzerindeki damgalanma giderek azaldığı için eskiden sakladığımız ya da isimlendiremediğimiz birçok deneyimi bugün konuşabilir hale geldik.
0: O zaman belirtilerini öğrenelim sizden.
1: Belirtileri aslında iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Özellikle kalp çarpıntısı, göğüste baskı hissi, nefesin hızlanması, terleme, titreme, mide bulantısı, kaslarda gerginlik, sıcak basması gibi bedensel belirtileri var. Bunun yanında da biz bu sırada huzursuzluk, diken üstünde olma hali, kolay irkilme, sürekli

0: bir şeylerin ters gideceğini düşünme, dikkatini toplamakta zorluk gibi zihinsel belirtiler hissediyoruz. Ve bunların üzerine kaygı yaratan ortamlardan kaçınmaya, sürekli güvence aramaya ve bu bedensel belirtileri kontrol etmeye çalışıyoruz. Bunlar da davranışsal olarak yaşadığımız durumlar.
1: Şimdi anksiyete ile anksiyete bozukluğunu ayırmak lazım galiba, değil mi? Nedir fark?
0: Dediğim gibi önceden yaşadığımız bazı hayatımızda sınava girmek, iş görüşmesi yapmak gibi durumlarda hepimizin kaygı duyması oldukça normal bir durum. Ancak bunlar bizim günlük hayatımızı etkiliyorsa, uyku, iştah bozuklukları, ilişkilerimizde bozulma, dikkat, konsantrasyon bozukluğu yaratıyorsa o zaman anksiyete bozukluğundan bahsedebiliriz.
1: Tanıyı nasıl koyuyorsunuz acaba?
0: Tanıyı koyarken öncelikle kişinin ne yaşadığını ayrıntılı olarak dinliyoruz. Ne zamandır bunların olduğu, hangi durum ortaya çıktığı, ne kadar sürdüğü, günlük hayatını, uykusunu, işini ne kadar etkilediği bizim için önemli. Yani tanı klinik görüşmeyle konuyor. Bunun dışında anksiyetenin özelliklerini de bilmek istiyoruz. Örneğin genel bir huzursuzluk hissiyle giden yaygın anksiyete bozukluğu olabilir. Ya da daha kısa süreli yoğun bir panik duygusunun, ölüm korkusunun eşlik ettiği panik bozukluğu olabilir. Sosyal ortamlarda ortaya çıkan sosyal anksiyete bozukluğu olabilir. Bunların nasıl olduğunu, ne hissettirdiğini detaylandırıyoruz. Önemli bir fark şu, bazı fiziksel hastalıklar ya da bazı ilaç kullanımları anksiyeteye benzer belirtiler yaratabilir. Örneğin yoğun kafein kullanımı ya da fazlaca alkol kullanmak. Bu durumlar varsa bunları da önce fark edip ondan sonra düzene sokmaya çalışıyoruz.
1: Tanı konulduktan sonra tedavisi nasıl yapılıyor anksiyete bozukluğunun?
0: Tedavide aslında elimizde birkaç yöntem var. Hem oldukça etkili ilaç tedavilerimiz var, hem de psikoterapi yöntemleri anksiyetede oldukça etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Öncelikle yapmamız gereken kişinin yaşadığı anksiyetenin türünü ve şiddetini değerlendirmek aslında. Hafif durumlarda sadece bir psiko eğitim vermek, yaşam düzenlemesi yapmak, düzenli fiziksel egzersize yönlendirmek, kafein ve alkol alımını kısıtlamak, nefes ve gevşeme teknikleri yapmak faydalı olabiliyor. Ancak daha ağır, bunlarla kontrol edemediğimiz durumlarda ilaç tedavileri gündeme gelebiliyor. İlaç tedavisinde de antidepresan ilaçlardan faydalanım oldukça fazla. Bunun yanında anlık etki eden rahatlatıcı da bazı ilaçlar verilebilir. Bu dediğim gibi kişinin muayenesindeki durumuna göre karar verilen bir şey.
1: Az önce konuştuk ya, eskisinden çok konuşuyoruz. Bu sadece farkındalıkla mı ilgili, yoksa bu tür hastalıklar artıyor mu toplumda?
0: Aslında geçmişte insanlar daha az anksiyete yaşıyordu gibi net bir şey söyleyemeyiz. Ancak daha az tanınıyordu ve daha az konuşuluyordu. Ancak günümüz yaşam biçiminde de kaygıyı besleyen bazı özellikler olduğu çok açık. Örneğin sürekli bir belirsizlik içerisindeyiz. Ekonomik koşullar, iş hayatı, gelecek kaygısı, savaşlar, iklim değişikliği gibi çok büyük ölçekli ve kontrolümüzün dışında tehlikeler söz konusu. Yine bunun dışında bilgiye çok fazla kolayca ulaşabiliyoruz. Örneğin dünyanın herhangi bir yerindeki olumsuz bir olayı sosyal medya sayesinde hemen öğrenebiliyoruz. Ve bunun tehlikenin ne kadar yakın olduğunu beynimiz hemen değerlendiremeyebiliyor. Bunun yanında bir de sosyal medyada özellikle başkalarının başarıları, ilişkileri, bedenleri, yaşamları ile sürekli bir karşılaştırma içerisindeyiz. Dolayısıyla bunlar da kendi hayatımızı başkalarının hayatlarının seçilmiş ve düzenlenmiş görüntüleriyle karşılaştırdığımız için kendi üzerimizde bir baskı hissedebiliyoruz. Bunların hepsi üzerimizdeki stresi ve anksiyeteyi arttıran durumlar.
1: Gençlerde daha çok görülüyor mu, ya da gençler daha çok tehdit altında mı bu konuda?
0: Ergenlik ve genç erişkinlik dönemi birçok psikiyatrik hastalığın aslında ilk belirtilerinin ortaya çıktığı dönem. Ancak bunun yanında tabii ki gençlerin maruz kaldığı stres faktörleri bizden biraz daha farklı. Örneğin akademik ve performans baskısı, gelecek kaygısı, yine az önce söylediğimiz gibi sosyal medyadaki mükemmel hayatlarla kendilerini karşılaştırma ve akranlarıyla ilişkileri onları daha fazla etkileyebiliyor.

0: Dolayısıyla günümüz gençlerinin psikolojik yükü daha fazla. Bunun yanında gençler bunlarla baş ederken henüz erişkinlikteki kadar gelişmiş bir baş etme becerilerine sahip olmayabiliyorlar. Ama burada en önemli nokta yaşın küçülmesi ya da büyümesi değil, belirtileri erken fark etmek.
1: Evet.
0: Çünkü anksiyeteyi erken fark ettiğimizde küçük müdahalelerle belki tedaviye bile ihtiyaç duymadan atlattığımız olabiliyor.
1: Gençlerde tedavide farklı yaklaşımlar olması gerekiyor mu?
0: Aslında gençlerde tedavinin temel prensipleri değişmiyor. Ancak yaşa göre yaklaşımımızı değiştiriyoruz. Özellikle çocuklarda ve ergenlerde psikoterapi ve aileyi sürece dahil etmek daha önemli. Çünkü gencin yaşadığı ortam, aile ilişkileri, okul, akran ilişkileri tedavinin önemli bir parçası. İlaç konusunda da biraz daha seçici davranıyoruz. Her kaygılanan gence hemen ilaç başlamak gibi bir yaklaşımımız olmuyor tabii ki. Ancak anksiyete yine de oldukça şiddetliyse ya da terapiye yanıt vermiyorsa uygun dozda, düşük başlangıç dozlarıyla tabii ki ilaç başlayabiliyoruz.
1: Ailelere belki bir mesajınız vardır. Anksiyete yaşayan, anksiyete bozukluğu yaşayan çocukları varsa nasıl yaklaşmalarını önerirsiniz?
0: Aslında bunların kaygılarını anlamak, ne yaşadığını biraz açıklamasını sağlayacak bir ortam oluşturmak oldukça önemli. Aile ilişkileri, okul ilişkileri oldukça etkili oluyor gençlerde. Ancak ağır durumlarda ya da işlevselliğini etkiliyorsa burada gencimizi bir profesyonel bir destek almaya yönlendirebiliriz.
1: Şimdi ruhsal durumu iyileştirmek için keşke sizden de bekleniyordur sihirli bir değnek diye tahmin ediyorum. Sihirli sözcükler, böyle şeyler yok ama genel olarak siz nasıl bir mesaj verirsiniz?
0: Tabii ki sihirli bir sözcük gerçekten yok. Ancak şunu unutmamamız lazım. Nasıl bedenimize bakım yapıyorsak, bir hastalık olmadan da kendimize iyi bakmaya çalışıyorsak, aslında ruhsal sağlığımızı da bir hastalık ortaya çıkmadan düşünmemiz gerekiyor. Amacımız genellikle böyle mükemmel bir hayat kurmaya çalışmak değil, kendi sınırlarımızı fark etmek, bize iyi gelmeyen şeyleri gerektiğinde hayatımızdan çıkartmak olabilir. Çevremizle güzel ilişkiler kurmaya çalışmak, uykumuza ve bedenimize özen göstermek olabilir. Ve en önemlisi, yaşadığımız duyguları bastırmak yerine onları fark etmek ilk adım olabilir.
1: Evet.
0: Anksiyeteye özel olarak da kaygı yaşayabiliriz herhangi bir durumdan. Bu durumdan hemen kurtulmamız gerekiyor demek yerine, şu anda ben bunu yaşıyorum, bu benim için normal bir duygu ve bu bana işte şu an gergin olduğumu anlatıyor. Onun için kendimi bu konuya değil de başka bir konuya yönlendireyim diye başka bir dikkatimizi diğer tarafa çekebiliriz.
1: Ruh sağlığı için özellikle nefes terapileri, meditasyon çokça öneriliyor. Alternatif olarak da öneriliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Bu yöntemlere biraz dengeli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Meditasyon, nefes teknikleri, gevşeme egzersizleri, yoga, mindfulness gibi uygulamalar stres ve kaygı belirtilerini azaltmakta faydalı olabiliyor. Ancak kişinin bedenindeki uyarılmayı fark etmesini, nefesini ve dikkatini düzenlemesini sağlayabildikleri gibi bunları tek tedavi yöntemi olarak görmek de doğru değil. Yani tamamlayıcı bir yöntem olarak görmeliyiz. Normal ilaç tedavisine ve psikoterapiye alternatif bir yöntem olarak görmemeliyiz. Özellikle belirgin bir anksiyete bozukluğu varsa ilaç mı, meditasyon gibi mi diye düşünmek yerine kişinin ihtiyacı ne, hangi yöntemler ona gerçekten fayda sağlıyor diye bakıp bilimsel olarak etkisi gösterilmiş tedavilerin yanında kişiye iyi gelen tamamlayıcı yöntemlerden de faydalanabiliriz.
1: Biz yine de sihirli değnek isteyelim. Ruhsal sağlık için ipuçlarınız var mı?
0: Ruhsal sağlığı korumak için tabii ki tek bir reçete yok ama temel birkaç alışkanlık gerçekten çok değerli. Öncelikle biz uykuyu, hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Hı hı. Düzenli fiziksel aktivite ve uyku düzeninin olması ruh sağlığı için oldukça koruyucu. Bunun yanında sosyal ilişkilerimizi güçlü tutmak ve iyi değilim dediğimizde yanımızda kendiniz olabileceğiniz birkaç insanın olması çok faydalı. Sosyal medya ve haber akışıyla ilgili ilişkimizi sınırlamak, bilinçli olarak bunlarla ilgili kaygıya yatkın kişilerde birazcık etkileşimi azaltmak iyi gelebiliyor. Hı hı. Yine bunun dışında kendimize gerçekçi beklentiler koymalıyız. Her şeyi en iyisini yapmak değil, en mutlu şekilde bir hayat sürmek belki de amacımız olabilir. Bunun dışında duygularımızı bastırmak yerine üzülmemeliyim, kaygılanmamalıyım demek yerine şu anda zorlanıyorum ancak bu durum geçici bir durum diye o duyguyu kabul etmek faydalı olabilir. Ve gerektiğinde de bu belirtiler uzun sürüyorsa, işlevselliğimizi bozuyorsa ve kendi çabalarımızla baş edemiyorsak da profesyonel bir destek almak faydalı olabilir.
1: Hı hı. Son olarak şunu da soracağım. Çevremizde anksiyete bozukluğu yaşayan biri varsa ona nasıl yaklaşmak gerekir?
0: Aslında öncelikle ne yaşadığını anlamaya çalışmak, hangi durumlarda tetiklendiğini, bunun bir çözümü varsa o konuda ona destek olmak oldukça faydalı. Hı hı. Bunun hiç olmaması, hiç kaygılanma, bu önemsiz bir şey, boş ver, geçer demek yerine onun duygusuna saygı duymak ve sakince bazen sadece dinlemek belki yeterli olabilir. Ancak hani konuştuğumuz gibi günlük hayatını çok etkiliyorsa da orada belki daha profesyonel bir desteğe ihtiyaç olabilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığınız için. Psikiyatrist Gülşah Dinçer Atalay konuğumuz oldu.

0: Yaşamın Ritmi'nin bugünlük haftalık aslında sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte el sallıyoruz. Efendim, tarihi M.Ö. 2600'lü yıllara dayanan antik kayıtlar dut ağacının insanlık tarafından en uzun süre yetiştirilip korunan ağaçlardan biri olduğunu göstermiş. Çin mitolojisinde ve geleneksel tarımda kutsal kabul edilen bu ağaç, ipek böceklerinin besin kaynağı olarak ünlenmiş. Devasa bahçelerde özenle yetiştirilmiş. İpek üretimi sayesinde elde edilen ekonomik güç, hanedanlık dönemlerinde Çin'e yüzyıllar süren bir refah getirmiş. Dut güçlü bir antioksidan. C ve K vitaminleri, demir ve lif açısından zengin. Adeta bir şifa deposu. Bağışıklığı güçlendiriyor. Sindirim sistemini düzenliyor. Kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını koruyor. İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığın önlenmesinde birebir. Peki duttan ne yapabiliriz? Tabii ki kara duttan reçel yapabiliriz. Beyaz dutun kurusu var. Aynı zamanda beyaz duttan yapılan pestiller var. Çayın yanında ya da böyle akşamları bir şeyler atıştırmak istediğinizde dut pestilini tüketebilirsiniz. Dut demişken tabii ki dutun pekmezi de var. Efendim, kara dut yaprağı çayı yalnızca kalsiyum açısından değil, genel sağlık açısından da oldukça zengin. Peki ne yapacağız? Nasıl kurutacağız? Tabii ki gölgede dut yapraklarını mesela temiz bir bez üzerinde kurutabilirsiniz. Saklarken de tabii ufalanacaktır ama hiç önemli değil. Bir kavanoz içinde saklayabilirsiniz. Demlediğiniz dut yaprağı çayı kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktiriyor. Kalp ve damar sağlığını destekliyor. İltihap önleyici etkileri var. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü araştırmalarda dut yaprağı çayının kemik erimesi üzerinde süt ürünlerine göre çok daha etkili olduğu bulunmuş. Bu da onu yalnızca destekleyici değil, doğrudan koruyucu bir bitki haline getiriyor. Peki nasıl hazırlayacağız? Efendim, gayet kolay. 1-2 yemek kaşığı kurutulmuş, ufalanmış kara dut yaprağını yarım litre kadar kaynamış suya koyuyorsunuz. 5-10 dakika demlendirdikten sonra süzüp arzu ediyorsanız balla tatlandırarak içiyorsunuz. Bu kadar kolay. Evet, yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte yeni bir programda görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın sırları.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür. Saat 11.

0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşta yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Tahran, Washington'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarını ekonomik terörizm de insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington'ın kendi borç krizini örtbas etme çabasında olduğunu ve söz konusu açıklamaların küresel ekonomiyi tehdit ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Söz konusu program çerçevesinde ilk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa da telefonla bağlandı. Erdoğan, kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce hayatını kaybeden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü de rahmetle andı. İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda organize hırsızlık yapılanması çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, eş zamanlı operasyonlarda aralarında çete elebaşlarının da bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrükler muhafaza ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yılın ilk 7 ayında yaklaşık 4000 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 72 milyar lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ankara'da zehir tacirlerine yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Altındağ ve Mamak ilçelerindeki bazı adreslerde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Nijerya'da aşırı yükü nedeniyle alabora olan bir teknede çoğu çocuk, en az 50 kişi hayatını kaybetti. Facia Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana geldi. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknenin pirinç hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıdığı ifade edildi. Denize kaybolan kişilerin kurtarılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında gümrük tarifeleri anlaşmazlığından kaynaklanan gerginlik sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı ile görüştüğünü ve anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Trump daha önce Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere %50 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti. Siber Güvenlik Başkanlığı 275 sözleşmeli personel alımı yapacak. Konuyla ilgili duyuru resmi gazetede yayımlandı. 47 ayrı alanda 275 uzman alımı için başvurular bugünden itibaren alınıyor. Spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan Amilli Kadın Voleybol takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda ilk maçlarına çıktı. Beşiktaş sahasında Litvanya takımı Zalgiris'i 3-0 yendi. Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk eden Trabzonspor'sa 1-0 yenildi. Karşılaşmaların rövanşı 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam oynanacak maçla açılıyor. Mücadelede Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Çankırı Ankara yolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Çankırı istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 100.

0: Arçelik'teyiz. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
2: Reklamlar.
3: Ailenin sesinde bugün.
4: Sevgili dinleyiciler, TRT radyolarında Ailenin Sesinde Bugün programındasınız. Ben Deniz İş Yapan. Bu haftanın sonunda eğitimde başarı meselesine biraz daha yukarıdan bakmak istiyorum. Öğrenmeyi yarış değil, bir yolculuk olarak görebilmek. Bugün çocukların eğitim hayatı çoğu zaman bir yarış gibi yaşanıyor. Sürekli yetişmek, geçmek, sıralanmak, öne çıkmak, fark yaratmak. Bütün bunlar öğrenmenin doğal sevincini bazen gölgede bırakabiliyor. Oysa öğrenmek yalnızca sonuca odaklanan bir koşu değildir. İnsanın kendi tanıdığı, zorlandığı, açıldığı, bazen düştüğü, bazen yeniden denediği uzun bir yolculuktur. Bir yolculukta herkes aynı hızda ilerlemez. Kimi erken açılır, kimi geç parlar. Kimi yolunu çabuk bulur, kimi kendini arayarak büyür. Ama yarış mantığı bunu kabul etmez. Yarış herkesi aynı çizgiye dizer ve tek bir ölçü belirler. Aileler de bazen farkında olmadan bu dili eve taşır. Çocuk öğrenmenin tadını çıkarmak yerine sürekli yetişmeye çalışan birine dönüşür. Ders merak edilen bir alan değil, atlatılması gereken bir baskı haline gelir. Oysa eğitimde asıl mesele çocuğun sadece bilgi biriktirmesi değil, öğrenme isteğini koruyabilmesidir. Soru sorması, araştırması, yeniden denemesi, kendi ilgisini fark etmesi, hata yapmaktan korkmaması. Bütün bunlar başarıdan ayrı değildir. Tam tersine başarının daha sağlam zemini buradadır. Bir çocuk öğrenmeyi yarış gibi yaşarsa yorulur. Yolculuk gibi yaşarsa derinleşir. İşte ailenin yapabileceği en önemli şeylerden biri de budur. Çocuğa yalnızca hedef değil, ufuk da gösterebilmek. Bugün öğrenmeyi yarış değil, yolculuk olarak görmenin neden bu kadar kıymetli olduğunu konuştuk. Belki gerçek başarı başkalarını geçmekten önce insanın kendi yolunu kaybetmeden yürüyebilmesidir. Ben Deniz İş Yapan, TRT radyolarından, Ailenin Sesinde Bugün'den öğrenmenin baskıyla değil merakla derinleştiğini hatırlatarak sizlere seslendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
3: Ailenin Sesinde Bugün.

0: gün başlarken, geç kalmadan, anı kaçırmadan, ritme katılıyoruz. Güne Bakan.
1: Güne Bakan başlıyor. Bu toprakların güneşe tutkun kadim çiçeği Güne Bakan gibi aydınlığı bulmaya, günü tamamına erdirmeye, keşfetmeye değer olanı yakalamaya gidiyoruz. Durmak için bahanemiz, yorulmak için zamanımız, umudumuzu kaybetme ihtimalimiz bugün de yok. Özlem coşar, servet sever, Ebru erkekli. Çiçeğimizin zarafeti, sabrı, bilgeliği cebimizde, yoldayız günün diğer yarısına doğru.
0: Ayçiçeği, gün döndü, gün aşık, güne bakan. İsimler farklı, sıcak sarı, zarif duruş, güneşe dönüş aynı.

0: Suyun ve dağların şekillendirdiği bir dünya, Tunceli Munzur Vadisi. Dağlar 3300 metreye yaklaşıp vadiler derinleşirken güneşin ve karın oluşturduğu farklı iklim kuşakları yan yana gelir bu coğrafyada. Böylece bir yamaçta meşe ormanı, suyun kıyısında nadir huş toplulukları, yükseklerde ise başka hiçbir yerde rastlanmayan bitkiler yaşayabilir Munzur'un topraklarında. İlkbahar geldiğinde Munzur'un sert kayalıkları birden renklenir. Kaz sümbülleri, düğün çiçekleri, papatyalar kaplar her yanı. Munzur Vadisi Milli Parkı'nın florasında 1518 bitki taksonu kayıtlıdır ve bunların 227'si endemiktir dersek, karşımızdakinin neden zengin bir evren olduğu çok daha net anlaşılır belki de. İşte Tunceli Dağları'nda adım adım bu bitkilerin izini süren bir bilim insanıyla tanıştıracağız bugün Güne Bakan'ın ilk bölümünde sizleri. İnsanın ölüm, doğaüstü olaylar ve bilinmeyenler karşısındaki korkularını anlattığı eski efsanelere ve halk hikayelerine kadar uzanır kökleri korku edebiyatının. 18. yüzyılın sonlarındaki büyük dönüşümle karanlık şatolar, gizli geçitler, hayaletler, lanetler ve açıklanamayan olaylarla örülü bu dünya, insanın aklının açıklayamadığı şeylere duyduğu korkuyu da edebiyatın merkezine taşır bir anlamda. Korkunun doğasını değiştiren, edebiyatın okurun zihninde bıraktığı görüntüleri beyaz perdeye taşıyan sinema ise hayal edilen dehşete bir yüz, bir beden ve bir hareket kazandırdı. Pek çoğumuzun cazibesine kapılmaktan kendisini alıkoyamadığı korku edebiyatı ve sinemasına dair ilginç bir etkinliğin detaylarına da ikinci bölümde bakacağız. Hazırsanız Güne Bakan başlıyor. Hoş geldiniz.
1: Güneş, ışık, sarı, umut, düş, şimdi, gelecek birlikte. Güne Bakan devam ediyor.
0: 1971'de Milli Park ilan edilen yükselti farklılığı ve topografik çeşitliliğin benzersiz bir flora yarattığı bir dünya. Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı. Derin vadilerden yüksek dağlara, su kaynaklarından ormanlar ve kayalık yamaçlara her bir habitat birbirinden farklı türlere ev sahipliği yapıyor bu coğrafyada. Sarp Dağların arasında kurulu Tunceli'nin yaylalarını adım adım dolaşan bir bilim insanıyla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Metin Armağan'la tanıştıracağız sizleri. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Armağan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz, siz de iyisinizdir umarız.
2: Teşekkür ederim, ben de çok iyiyim.
0: Evet, siz yıllardır sanırım 12 yıldan bu yana Tunceli'nin yüksek rakımlı dağlarını karış karış gezip saha araştırmaları yürütüyormuşsunuz. Ve son yaptığınız araştırmalarda 5 yeni bitki türünü bilim dünyasına kazandırmışsınız. Öncelikle neden o coğrafya, neden Tunceli, nedir bu bölgeyi farklı kılan diye soralım size.
2: Ben daha önce Van 100. Yıl Üniversitesi'nde öğretim üyesiyken Tunceli'de Doğa Koruma Milli Parkların yürüttüğü bir proje vardı, biyoçeşitlilik çalışması. Hı hı. Bu projede yer aldım. Yer almaktan dolayı çok son derece mutlu oldum. Pek kimsenin tercih etmediği, çalışmadığı bir alandı orası. Biliyorsunuz yıllarca terör nedeniyle bazı yerleri girilememişti.
0: Evet.
2: Ama sağ olsunlar Tunceli Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi'ndeki arkadaşlar bana eşlik ettiler, yardım ettiler. Buranın bitki çeşitliliğini beraber çıkartalım hocam dediler. Bize yardım et, biz de sana yardım edelim dediler.
0: Hı hı.
2: Onlarla birlikte çalıştık. 2014'te başlayan bu çalışma, bu birliktelik bugüne kadar devam etti. Yine her ne zaman gidersem yardımcı oluyorlar. Birlikte oranın zenginliklerini ortaya koymaya çalışıyoruz.
0: Ne kadar değerli çalışmalar yürütüyorsunuz. Birazcık bahsetmeye çalıştık biz de o coğrafyadan, işte o çeşitlilikten. Hem coğrafi şekiller açısından çok çeşitli, hem de orada yaşayan türler açısından çok çeşitli. Aynı zamanda sadece bitki türleri değil, hayvan türleri açısından da evet, tahmin ediyorum çok canlılık arz eden bir bölge. Ama yani biz görmedik mesela, ben kendi adıma görmedim. O yüzden siz çok daha canlı anlatırsınız, birebir gezmiş görmüş biri olarak. Bize o coğrafyayı biraz anlatır mısınız? Munzur, Mercan, Pülümür yaylalarında geziyorsunuz, bitkileri gözlemliyorsunuz. Nasıl bir coğrafya orası?
2: Memnuniyetle anlatırım. Zaten her gittiğim yerde gönüllü olarak hep anlatıyorum.
0: Ne güzel. Evet.
2: Ülkemizin görülmesi gereken yerlerinden birisi Tunceli'nin bütün coğrafyası. Hı hı. Ben işim gereği yani Doğu Anadolu'da daha çok arazi çalışması yaptım. Hani Hakkari'de gördüm, Ağrı'da gördüm, Erzurum'da gezdim. Tunceli bunlar işte benim için farklı bir yere sahip. Gittiğinizde iki tane büyük vadi var zaten. İki tane büyük çayın beslediği vadi bunlar. Hı hı. Birisi Pülümür Vadisi, diğeri de Munzur Vadisi zaten.
0: Hangi çaylar bu arada, o akan çaylar?
2: Pülümür Çayı ve Munzur
0: Çayı. Aynı isimli
2: vadiye
0: çaylar.
2: Aynı isimleri veriyor. Evet. Aynı isimleri veriyorlar. İkisi de birbirinden değerli vadiler. İkisinde de farklı bitkileri görebilirsiniz. Munzur Vadisi biliyorsunuz, siz de söylediğiniz gibi 1971'de Milli Park ilan edildi. Aslında benim önerim Pülümür Vadisi'nin de Milli Park ilan edilmesiydi. Çünkü Pülümür Vadisi'nin bağlantıları daha fazla. Daha fazla giriş çıkış yapan başka küçük vadiler var. Bu da aslında bitkilerin buraya olan akışını hızlandırıyor. Dolayısıyla buradaki zenginliği arttırıyor.
0: Milli Park ilan edilince o vadi ne oluyor tam olarak?
2: Aslında Milli Park ilan edildiğinde orası koruma altına aldı. Milli Parklarda siz kurumuş bir odunu bile alıp götüremezsiniz. Tam anlamıyla bir koruma oluyor. Korunması gereken alan mıdır buralar? Evet, kesinlikle korunması gereken alanlardır. Sizin verdiğiniz bilgilere biraz ekleme yapmak istiyorum.
0: Tabii.
2: Tunceli'nin genelinde 2200'ü geçti bitki çeşidi. Farklı bitki türü 2200'ü geçti. Endemizm oranı ise 400 ile 450 arasında bulunuyor şu anda, endemik bitki oranı. Bu neredeyse her 5 bitkiden bir tanesi aslında Tunceli'de endemik anlamına geliyor.
0: Burada bir parantez açıp belki endemikle neyi kastediyoruz? Kısaca ondan da bahsedebiliriz.
2: Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Orada ben çok şey söylemek istedim aslında. Şimdi internette sosyal bazı siteleri hep görüyorum. Evet. Bu endemik, şu endemik ya da çok endemik, önemli endemik diye anlatıyorlar.
0: Evet.
2: Endemik aslında...

0: bunu ülkende mi diye düşünecek olursak, dünyada sadece Türkiye'de yetişen, Türkiye'de yaşayan canlı anlamına geliyor. Bu bitkiler Türkiye için endemik dediğimizde dünyada sadece Türkiye'nin sınırları içinde vardır. Başka bir yerde yoktur anlamına geliyor. Ama ben Tunceli endemi dediğimde dünyada sadece Tunceli'de var. Başka bir yerde yok.
1: Tunceli'de o bölgeye özel, o bölgeye has anlamı çıkarılıyor. Evet.
0: Yani başına koyduğumuz ifade değişiyor. Kafkas endemi dediğimiz zaman Kafkas dağlarındaki bir tür demektir bu. Yani bu Kafkaslarda hangi ülkelere varsa ülkelere bakmıyoruz. Sadece dağlara özgü endemi diyoruz. Türkiye'de yaklaşık 3000 civarı endemik var. 3200 civarı endemik var.
1: Ülke... Ve farklı bölgeleri var tabii o endemiklerinde.
0: Evet, evet. Yani Türkiye'nin geneline dağılmış durumda bunlar. Endemizm oranı en yüksek de Orta Toroslar. Türkiye'deki Orta Toroslar endemizm oranı en yüksek yerler. Hatta Antalya'yla işte Mersin arasında sayabiliriz.
1: Evet, evet. Peki Tunceli, o bölgede Tunceli bölgesindeki endemikler nasıl?
0: Dediğim gibi 1/5 endemik neredeyse ama aslında şu önemli. Sadece endemik olanlar değil, hepsi bir bütün.
1: Tabii.
0: Halkımız bazen bunu karıştırıyor. Endemik önemli, gerisi önemsiz değil. Bitkiler birlikte yaşam için bir sistem oluşturmuşlar. Birini oradan çıkarttığınızda diğerleri bundan etkileniyor. Dolayısıyla orada var olan diğer bitkiler, oradaki cansız varlıklar hepsi birlikte bir habitat dediğimiz kavram oluşturuyor. Yani bir canlının yaşam alanını oluşturuyorlar bunlar.
1: Tabii.
0: Ama burada canlı ile canlı arasında, canlı ile cansız arasında bir iletişim var. Biz birini değiştirdiğimizde diğerini de etkiliyor.
1: Bütün sistem etkileniyor.
0: Evet. Dolayısıyla endemik de bizim için çok önemli.
1: Diğer türlerde.
0: Evet.
1: Evet. 2011'den bu yana Tunceli'nin dağ ve vadilerinde araştırmalar yapıyorsunuz. Tabiri caizse karış karış geziyorsunuz. Bulduğunuz bitkileri fotoğraflıyorsunuz galiba. Belki de siz anlatın bize neler yaptığınızı, nasıl bir çalışma izliyorsunuz ve bulduğunuz bitkilerden de bahseder misiniz lütfen?
0: Şöyle ki bütün botanikçiler arazi çalışmalarında aynı metodu uygularlar. Biz araziye çıktığımızda, araziye çıkmadan önce daha doğrusu nereye gideceğimizi belirliyoruz kendimiz haritadan. Özellikle gidilmemiş yerleri tercih ediyorum ben. Daha el değmemiş ya da hayvan sürüsünün girmediği yerleri tercih ediyorum. Ya da mesela kaya farklılığı vardır ya da işte içinde vadi vardır, su vardır. Bunların her biri habitatı değiştirdiği için buradaki canlılar da çeşitlenirler. Farklı canlılar ortaya çıkarlar. Bunu belirledikten sonra araziye çıkıyoruz araçlarımızla. Gidebildiği kadar gidiyoruz, sonra yürüyoruz.
1: Ekip halinde tabii, değil mi?
0: Yani bu ekip bazen iki kişi oluyor, bazen bir kişi oluyor, bazen üç kişi oluyor. Yani değişir bu.
1: Bir taraftan da zorlu bir arazi, sarp bir arazi. Yani o arazi koşullarına uygun önlemleri almak da önemli.
0: Tabii ki yani o, özellikle öyle arazilerde yanınızda mutlaka birisi olması gerekiyor. Ben bu yıla kadar hep bir iki arkadaşımla gitmiştim. Bunlardan birini geçen birkaç ay önce kaybettik.
1: Başınız sağ olsun.
0: Allah'tan rahmet diliyorum. Murat Özel.
1: Başınız sağ olsun.
0: Adına da bir bitki yayınlamıştım ben.
1: Evet.
0: Aziz Abdal soğanı diye bir endemik soğanımız var orada. Onun adını vermiştim. Bitki adı hala yaşıyor.
1: Ne kadar güzel. Çok değerli.
0: Çok önemli bir insan. Çok doğayı çok severdi. Yani sürüngenden kuşuna kadar her şeye değer verirdi. Çok iyi bir insan da kaybetti Tunceli. Onun anısına işte o bitki hala yaşıyor.
1: Aziz Abdal soğanı. Evet.
0: Evet.
1: Bunun dışında pek çok farklı tür var.
0: Evet.
1: O türlerden de bahsedelim istiyoruz. Bir taraftan da tabii ki işte o arazi çalışmalarınızı anlatıyordunuz.
0: Ya şimdi o kadar çok şey var ki, bitki var ki. Yani sığdırmaya çalışacağım bazı şeyleri. Mesela Munzur'un Nefesi diye bir bitki yayınladık.
1: Munzur'un Nefesi, evet.
0: Evet.
1: Nasıl bir bitki?
0: Kendisi de çok güzel. Şimdi çiçekleri de güllerin yanında kullandıkları bir aranjman var ya, beyaz çiçekler.
1: Evet.
0: Gipso diyorlar.
1: Küçük küçük beyaz, böyle kuru çiçek gibi.
0: Evet evet, onlar. Onların bir akrabası bu.
1: Peki neden adını Munzur'un Nefesi koymuşlar? Böyle biraz oksijen üretimine mi destek veriyor acaba?
0: Yo, onu ben koydum adını.
1: Evet.
0: Çiçekleri küçük küçük olunca bu soğuk havalarda hani nefesinizi verdiğinizde havaya doğru böyle bir küçük tanecikler yayılır ya.
1: Evet.
0: Bana onu anlattı. Dedim ki bu Munzur Vadisi nefes alıyor. Bir çiçek sayesinde diye düşündüm. Adını o yüzden Munzur'un Nefesi koyduk. Sadece Munzur Vadisi'nde yayılış gösteriyor. Başka bir yerde yok.
1: Tam Munzur endemiği yani.
0: Kesinlikle. Sadece orada tespit ettik. Bu 10 kilometrelik bir alanda.
1: Bu arada bu böyle bulduğunuz bitkilere isim de verebiliyorsunuz ve vermeniz tabii de gerekiyor literatüre kazandırmak için, değil mi?
0: Tabii ki. Biz bilim insanları isim verip bilimsel olarak yayınlamazsak zaten geçerliliği yok. Biz bilimsel olarak yayınlıyoruz.
1: Fotoğrafını çekiyorsunuz.
0: Evet. Fotoğrafını çekiyoruz. Onun hem İngilizce hem Türkçe tanımlarını yapıyoruz. Kaynak göstererek, temelini oluşturarak yayınlıyoruz. Bunu uluslararası hakemler değerlendiriyorlar ve kabul ediyorlar. Doğrudur bu bitki, yenidir diyorlar. Sonra bilim dünyasına katılmış oluyor bu bitki. Sonra da biz tanıtımını yapıyoruz artık. Böyle bir bitkimiz var.
1: Evet.
0: Sahip çıkın lütfen, tanıyın diye. Mesela orada yine yayınladığımız Munzur Dağları'na özgü bir bitki var. Aksakallı. Şimdi diyeceksiniz ki niye aksakallı? Bitkinin fotoğrafına baktığınızda böyle bir aksakal görüntüsü var şeyinin altında. Dedik ki bununla böyle bir isim verelim, aksakallı olsun. Sadece Munzur Dağları'nda, yani 100 kilometrelik bir uzunlukta mevcut bu bitki. Başka bir yerde yok. Türkiye'de ve dünyada. Yine Tunceli'den keşfedilmiş kenger türleri var. Sadece orada yerleş gösteriyor bu kengerler. Yine bir tane Büyük Yurt Köyü var Bülmür tarafında. O taraftan bir bitki yayınladık. Başka bir soğan. Onu da Tunceli'nin florasına, bitki çeşitliliğine katkı sağlamış, emek vermiş bir bilim insanına atfettik. Şinasi Yıldırım'dı. Onun da adını anmak istiyorum.
1: Evet.
0: Onun adına yayınladım o bitkiyi de. Şinasi, yani bitkinin adı Allium Şinasi. Biz bitkiyi bulduğumuzda yeni bir isim verirken genelde o alanda emek vermiş, zamanını harcamış insanların isimlerini veriyoruz onurlandırmak için. Ben de onu o şekilde onurlandırmak istedim. O da yine Türkiye'de ve dünyada sadece orada tespit edilmiş.
1: Çok değerli gerçekten. Kaç tür tespit ettiniz? Kaç yeni tür?
0: Yani 10-11 civar olması lazım. Tam şimdi hatırlamıyorum ama. Elimizde de şu anda çalıştığımız 5 tane yeni türümüz var. Vakit bulabilirsek onları da yayınlayacağız. Tunceli için de dünya için yeni. Bazısı soğan, bazısı başka türlerden. İnşallah onları yetiştirip yayınlayacağız. Tunceli'nin florasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.
1: Nesli tükenen bitki türleri de varmış sanırım tespitlerinizin arasında, öyle mi?
0: Evet, yani Türkiye'de Kırmızı Kitap diye bir kitap yayınlanmıştı. Bu kitapta nesli tükenenler, nesli tehlike altında olanlar sınıflandırılıyor. Tunceli'de de bulduğumuz diye bir bitki var. Bir de kalan nakılı var. Bu ikisi için nesli tükendi diye girilmiş sisteme. Ama kalan nakılını biz Tunceli'de özellikle Ovacık ve Ozat arasında bolca bulduk. Popülasyonlarını gözlemledik ve bunu yayına çevirdik. Artık bitki şu anda Tunceli'de yaşıyor dedik. Zaten ismini Tunceli merkezden alıyor. Kalan nakılı. Tunceli merkezin eski ismi Kalan. Bitki de zaten Kalan'da hala kalmış. Duruyor yani, yaşıyor. Onu test ettik. Haricinde bir zehirli düğün çiçeği var. Aslında Şebin Karahisar'dan tespit edilmiş. Orada küçük bir popülasyonu vardı. Ama biz ve diğer bazı gözlemciler, doğa bilimciler, doğa gezginleri Bülmür'de bunun çok fazla popülasyona sahip olduğunu tespit ettik. O bitki de yine Türkiye için iyi bir veri, iyi bir kayıt oldu. Horoz gülü, onun da Türkçesi.
1: Evet.
0: Onu da görürsünüz. Gittiğinizde görmenizi isterim. Giderseniz bir gün. Zehirli olduğu için hayvanlar tüketmiyor. Herhangi bir hayvan yemediği için bir rahat yayılış gösteriyor. Ama bütün zehirli bitkilerin biliyorsunuz bir tıbbi katkısı olabiliyor. Tıbbi faydası olabiliyor. Çoğu zehirli bitki tıbbi amaçlı kullanılıyor. Herhalde biraz bilim insanları da onun tıbbi amaçlı kullanmadığına dair araştırmalar yürütüyor diye takip ediyorum internetten. Yayınlarını gözlüyorum yani.
1: Neden nesli tükenir diye düşündük bir bitkinin? Mesela ne etkiler o bitkinin tamamen yok olmasına ne sebep olur?
0: Aslında bu tehlikeyi genelde hep insanlara bağlıyoruz biz.
1: Evet.
0: İnsani faaliyetlerden kaynaklı çoğu. Örneğin mesela biz Bülümür Vadisi'nde Munzur Vadisi'nde tespit ettiğimiz Munzur'un nefesi. Yol kenarındaki yamaçlarda var bu bitki sadece. Yukarıda yok. Nehrin kenarındaki yamaçlarda var. Şimdi düşünün, oradaki habitat nasıl bozulur? İki şeyle bozulur. Bir, insanlar gelir yol yapmak için onu genişletirler.
1: Evet.
0: Yamaçı aşağı indirirler ve bitkinin habitatı bozulduğu için gider.
1: Evet.
0: Ya da tehlike altına girer. Ya da su çok geliyordur, derler ki buraya baraj yapalım.
1: Evet.
0: Baraj yaparsınız, Orada tamamen su altında kalır. Bitkinin habitatı yine bozulup yine gider.
1: Baraj yapılır, maden yapılır.
0: Madencilik çalışması yapılır. Bunlar hepsi insana bağlı iş yaratılabilir.
1: Bunun dışında iklim değişikliğinin de sanırım etkisi olabiliyor.
0: İklim değişikliğinin etkisi oluyor, doğrudur ama yani iklim değişikliğinin etkisi böyle çok çabuk olmuyor. Hı-hı. Yani yavaş yavaş oluyor ve bitkiler genelde de bu iklim değişikliğine karşı adaptasyon geliştirebiliyorlar.
1: Evet. Hemen daha çok olmuyor. İnsana bağlı yani. İnsanın evet, verdiği zararlar. Ne yazık
0: kesinlikle
1: ki.
0: Kesinlikle insana bağlı maalesef. Burada bir şey daha söylemek istiyorum izninizle. Şimdi insana bağladık. Mesela Tunceli de yine takip ederseniz internette görürsünüz. Türkiye'nin çoğu yerinde var gerçi. Çok fazla doğa gezisi yapılıyor. Özellikle işte buzul gölleri var mesela Tunceli'de yüksek dağlarda. Ben de gittim. Çok güzel alanlar. Çok iyi alanlar.
1: Evet.
0: Ama oralarda çok ziyaret yapılıyor. Toplu halde yürüyüşler yapılıyor.
1: Evet.
0: Bunların mutlaka denetimli olması lazım. Planlı olması lazım.
1: Bu turistik faaliyetlerinde değil mi belli bir limitte evet. tutulması lazım özellikle bu kadar zengin coğrafyaya. Kesinlikle. Zamanımızın bakın. Sonundayız belki bu zenginlik bu değerlilik adına söyleyeceğiniz son bir cümleyle veda edebiliriz size.
0: Ne çabuk geçti zaman.
1: Ya öyle gerçekten.
0: Yani.
1: Ama
0: yani
1: ben... bu zaman içinde keşke oralarda olabilsek, keşke oralardaki o tertemiz havayı soluyabilsek, o güzelim Munzur Plümür çaylarını bir görebilsek diye düşündü eminim dinleyicilerimiz sizi dinlerken.
0: Ben o zaman terfiden şöyle bir şey talep edebilirim. Bir gün ya da birkaç gün ayırırlar. Biz Tunceli'de çekim yaparız. Orada her yeri gösteririz.
1: Ne kadar güzel olur.
0: Doğası evet. anlatırız. İnsanlarımız orayı hem görürler hem bitkileri tanırlar. Canlıları tanırlar. Çünkü tanımadığınız bir şeyi sevemezsiniz. Sevmediğiniz şeyi koruyamazsınız.
1: Çok doğru ve hepimizin koruması gereken, sevmesi gereken o değerli coğrafya hakikaten keşfedilmeyi bekliyor ama doğru adımlarla. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli çabalarınız için de ayrıca teşekkür ediyor ve kutluyoruz sizi. Bu keyifli sohbet için de tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Ebru Hanım ben de size teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. İyi günler diliyorum. İyi programlar.
1: Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Metin Armağan'la söyleştik.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Güne Bakan devam ediyor.
1: Dünkü gazetelerde çıkan bu havadisi okudunuz mu bilmiyorum. İstanbul'a gelmiş olan Drakula'yı yok etmeye karar verdikten sonra bu mühim noktanın işaretini lüzumlu görüyorum. Dün akşam okudum Doktor Bey. Peki, bu hususta ne düşünüyorsunuz? Benim Transilvanya'da maruz kaldığım hadisenin aynı. Drakula Şatosu'ndaki Hastings kitabınızı okumuştum. Şadan Hanım Drakula kanını emdiği için öldüğüne göre şimdi maalesef bir hortlaktır. Eyüp'teki çocukları kandırıp kanını emen de odur.
2: Neler söylüyorsunuz Azim Bey, çıldırdınız mı?
1: Azmi Bey'in hakkı var Turan Bey.
2: Ama bu korkunç bir şey.
1: Korkunç fakat maalesef hakikat. Bugün de buraya bu mesele için toplanmış bulunuyorum.
2: Bunu bir türlü hafızalan almıyor.
1: Ortakların nasıl yok edildiklerine dair yazılı olan kısım Drakula tarafından koparıldığı için maalesef okuyamamıştım. Bu hususta bizi tembih eder misiniz?
3: Türk korku sinemasının öncülerinden kabul edilen Mehmet Muhtar'ın yönettiği 1953 yapımı Drakula İstanbul'da filminden bir sahneyle başladık ikinci bölüme Güne Bakan'da. 100 yılı aşkın süredir korku edebiyatı ve sinemasının en rağbet gören figürlerinden biri olan Drakula'nın Romanya'nın Transilvanya bölgesiyle de özdeşleştirildiğini unutmamak gerek. Drakula'yı yeniden edebi ve kültürel üretimin kaynağı haline getirmeyi amaçlayan Romanya bu doğrultuda da dünyanın farklı ülkelerinden yazar ve araştırmacıları Transilvanya'ya davet ederek bölgenin tarihsel ve kültürel mirasıyla doğrudan temas kurmalarını ve bu deneyimden hareketle yeni edebi eserler üretmelerini teşvik ediyor. İşte bu amaçla Eylül ayında Romanya'da yapılacak Vampir Edebiyatı Kısa Öykü Yazarlığı çalışmasına davet edilen Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Uğur Kılınç şimdi de telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhaba Ebru Hanım, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ediyoruz. Evet, korku edebiyatı ile ilgilisiniz. Aynı zamanda sizin de Drakula ile ilgili kitaplarınız var sanırım, değil mi? Drakula'nın Dönüşümü isimli bir çalışmanız olduğunu görüyoruz.
4: Evet, doğrudur. Doktora tezimi Marmara'dayken Drakula üzerine yazmıştım. 100 yıl boyunca sinemadaki dönüşümleri üzerine. Bir de 50 maddede korku sinemasının dönüşümü kitabında da biraz üzerine değindiğim bir konu vampir. Hem edebi hem sinema alanında çok, yani aşağı yukarı 15 yıldır ilgilendiğim bir alan.
3: Evet. 50 maddede korku sineması da korkunun sinemada ortaya çıkışını ve bir tür olarak konumlanmasını ele alan çok değerli bir çalışma. Destek Yayınları'ndan çıktığını da hatırlatarak önermiş olalım hemen hızlıca. Drakula'nın Dönüşümü kitabınızı da aynı şekilde önerelim. O da İtaki Yayınları'ndan sanıyorum okurla buluştu.
4: Evet, İtaki Yayınları'ndan, doğrudur.
3: Evet, madem kitapları saymaya başladık diğerlerinden de hızlıca bahsedelim mi? Vampirin İtirafı var Uğur Kılınç'ın. Çürük Ayvalar, Son Gece Öyküleri ve benim görebildiğim Mitolojinin Müziği başlıklı bir de kitabınız var sanırım, bir deneme.
4: Evet, doğrudur. O da metal müzik üzerineydi.
3: Evet.
4: Yine benzer şekilde hani vampir ölüm temaları üzerine ilgi çalışmayı seviyorum. Vampirin itirafı da esasında bu Romanya araştırmasıyla çok ilişkili bir şey. Drakula'nın ölmeyip İstanbul'da yaşadığı üzerine bir hayalle yazdım. İtaki Yayınları'ndan çıkan bir novella. O da Romanya'da ilgi gördü. Ben onun İngilizce kısmını çevirip iletmiştim. O da onların hoşuna gitti. Hani malum çünkü Drakula'yı yaşayan bir turizm üyesi olarak da görüyorlar. O noktada...
3: Evet. İlgilerini çekti demek ki.
4: Evet. Evet.
3: Diğerleri de sanırım öyküler, öyle mi? Son Gece Öyküleri ve Çürük Ayvalar.
4: Evet, öykü kitapları.
3: Yine korku edebiyatı.
4: Korku edebiyatı. Çürük Ayvalar Ege bölgesinde geçen biraz daha küçük kasaba öyküleri ama diğerleri çoğunlukla vampirler ve cadılar üzerine.
3: Evet.
4: Canavar anlatılar üzerine çalışıyorum akademik olarak da. Yani Türkiye'de böyle niş bir alan gibi görülse de
3: evet,
4: esasında akademide çok fazla korku sineması yüksek lisans düzeyinde derslerim var. Öğrencilerin taleplerinden ve yeni alttan gelen akademisyen adaylarından gördüğüm kadarıyla hem Türk folkloru üzerine hem de dünya folklorundaki canavarlar üzerine çok bir ilgi var. Çünkü hem dijital platformlarda hem çizgi romanlarda, müziklerde çok fazla şekil alabilen, birçok anlamı taşıyabilen, temsil edebilen unsurlar bunlar. Hı hı. O noktada tabii ki ilk akla gelen şey tabii ki vampir oluyor.
3: Evet. Korku edebiyatı, korku sineması son derece popüler. Neye bağlıyorsunuz bu popülerliği? İnsanlar aslında hem korkup hem de korkuyor olmaktan bir haz alıyorlar sanıyorum. İlgilerini çekiyor, vazgeçemiyorlar ve bir süre sonra alışkanlık yapıyor bu tür.
4: Kesinlikle öyle. Yani korku sineması sevmeyen hiç sevmiyor, seven de çok seviyor gibi evet. bir algı var. Ama şöyle, yani korku esasında bildiğiniz gibi gündelik hayatta çekindiğimiz bir şey. Kimse durduk yere korkmak istemez. Bu noktada korkunun sanatsal formlardaki tezahürleri devreye giriyor. Ve bu bence çok büyüleyici bir şey. Yıllar evvel önce resim sanatında çıkan mitolojide de zaten bunlar var. İlla ki kötülüğü, ölümü, karanlık düşünceleri temsil eden bir şey görüyoruz bütün sanat formlarında. Hı hı. Bu da sanıyorum insanın içten gelen bir isteği, bir sanat formunda bununla yüzleşip bir rahatlama isteğinden de geliyor olabilir.
3: Evet,
4: dolayısıyla
3: kesinlikle.
4: Her sene, yani gördüğünüz gibi mesela canavarlar yüzlerce yıl önce yaratılmış edebi ürünler, sanatsal ürünler de olsalar yeniden yapımlarla ya da günümüze uyarlamalarla var olmaya devam ediyor. Hiçbir şekilde sıkılınan bir şey değil.
3: Vazgeçilmiyor. Yani
4: evet. Ne olduğunu bilsek de mesela kendi kültürümüze baktığımızda Gulyabani'nin ne olduğunu biliyoruz. Evet. Ama Gulyabani ile ilgili bir şey yapılsa tabii ki de izleriz. Hani ben bunu biliyorum demiyoruz. Çünkü her türlü farklı bedene bürünebilen, farklı anlamları temsil edebilen bir oyun hamuru gibi sanatçılar için canavarlar.
3: Dracula'ya geçersek tekrar, az önce hatta böyle kısa bir bölümünü dinlettik Dracula İstanbul'da filmini. 1953'te Mehmet Muhtar yönetmiş. Yani evet. O yıllar için de iddialı değil mi böyle bir film çekmek?
4: Kesinlikle öyle.

0: Öyle yani, bunun için çok şanslıyız. Esasında o filmden daha evvel de korku filmleri çekildi ama ne yazık ki arşiv çalışmalarımızın yetersiz olması sebebiyle kayboldu o filmler. Örneğin Çığlık bunlardan biridir ama Dracula İstanbul'da neyse ki günümüze kadar ulaştı. Ve bir roman uyarlaması Dracula İstanbul'da. Ali Rıza Seyfioğlu'nun 1928'de Osmanlıca olarak yayınlıyor ilk kez. Ve daha sonra Latin alfabesine sanıyorum 1946 yılındaydı. Yeniden basılıyor ve ilginçtir ki 10 yıl geçmeden hemen filmi yapılıyor hakikaten de. Ve bu bir aslında Dracula eserinin, Bram Stoker'ın meşhur 1897'de yazdığı Dracula'nın bir serbest uyarlaması gibidir. Yani var olan Transilvanya'daki vampir kontu İstanbul'a taşır. Karakterlerimiz İstanbulludur. İşte dini öğeler değişir. Camiler devreye girer. Kendi Türk motiflerimiz devreye girer. Ve bunun enteresan tarafı sadece Türk sineması tarihi için değil. Mesela hani bunlar tabii ki dışarıdan bakıldığında çok yüzeysel gibi görünebilir ama vampir araştırmacılar için önemli şeylerdir. Örneğin vampirin dişinin göründüğü ilk filmdir dünya sinema tarihinde. Bu bizim için önemli bir şey. Çünkü sinema biliyorsunuz işitsel olmasının yanında görsel bir anlatım.
1: Evet.
0: Ve günümüzde her ne kadar mesela vampir dediğinizde aklınıza gelen ilk şeylerden biri vampir dişleridir. Ve bunun ilk örneğinin Dracula İstanbul'da filmiyle sinemaya kazandırılması bence çok
1: enteresan. Evet, çok önemli bir ayrıntı. Atıf Kaptan, Bülent Orhan, Ayfer Feray, Cahit Irgat gibi isimler varmış o filmin de başrol oyuncuları arasında. Bir kült gerçekten Türk sinemasında sanırım bu film.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle. Şimdi romandaki o meşhur "gecenin çocukları nasıl müzik yapıyorlar" cümlesini "gecenin çocukları ne güzel bir musiki dinletiyor" olarak çevirmişlerdir ve filmin imza diyaloglarından biridir.
1: Ne kadar güzel. Peki gelelim Transilvanya bölgesine, Romanya'nın, ve siz de gideceksiniz Eylül'de, orada yapılacak bir kısa öykü yazarlığı çalışmasından. Biraz bahsedebilir miyiz o bölgeden ve bu etkinlikten?
0: Tabii ki, memnuniyetle. Şimdi Dracula romanı her ne kadar dünyadaki edebiyattaki ilk vampir romanı olmasa da popülerliğini tam da ortaya çıktığı 1800'lerin sonları, tam Victoria dönemi, kitapların ucuzlamaya başladığı, matbaanın çoğaldığı tarihte bir popülerlik edindi ve o popülerlik günümüzde de devam ediyor. Ve tabii ki bunun geçmiş anlatılarına baktığımızda, romanın anlatısına baktığımızda Bram Stoker bu anlatıyı Transilvanya bölgesine, eskiden Erdel dediğimiz bugünkü Romanya'nın batısı, orta bölgelerine de konumlandırdı. Dolayısıyla Romanya var, her zaman bu imgeyi benimsedi ve bunun tarihsel bir bağlantısının da olması, hani hepimizin bildiği Kazıklı Voyvoda,
1: evet,
0: Türkiye'de vakit geçirmiş bir tarihsel kişilik, bununla da özdeşleşmesi sebebiyle bir dark turizm, karanlık turizm öğesine dönüştü.
1: Evet.
0: Karanlık turizm dediğimiz burada yani canavarla, ölümle ve
1: özdeşleşen, evet,
0: özdeşleşen yerlerin ziyaret edilmesi. Bu tabii ki bir ekonomi yaratıyor. Ve Romanya geçtiğimiz sene Amerika'daki, İngiltere'deki örnekleri olan bu eğlence parklarından, tema parklarından esinlenerek Dracula üzerine yatırım yapacağını duyurdu. Kültürel ve turistik bir hareketlilik için. Bunun entelektüel bir uzantısı olarak da geçtiğimiz Mart ayında bir küçük bir oluşum, dünyadaki vampir üzerine çalışan yazarlara ve akademisyenlere bir duyuru yaptı ve bir burs imkanı sağlayacağını söyledi. Sadece 4 kişilik bir kontenjandı ve bunun bazı şartları vardı. Tabii ki Dracula üzerine çalışmış olmak, ya akademik olarak kitap yazmış olmak ya roman yazmış olmak. Ben neyse ki ikisini de yazmıştım. O yüzden sanıyorum şansım biraz daha öndeydi.
1: Ve davet edildiniz.
0: Evet, ve davet edildim. Yani Türkiye'yi temsil edeceğim. Bu benim için çok gurur verici bir şey gerçekten. Ve bir ay boyunca Romanya'daki Transilvanya bölgesindeki bütün şatoları gezip, ortaçağ müzelerini gezip, vampirler üzerine yerel arşivleri tarayıp, bizden beklentileri 3'er tane İngilizce kısa öykü yazmak. Ve ben bunu kendi için, yani Türk edebiyatı için de bir fırsat olarak gördüğüm için bütün öykülerimi hazırlamaya başladım. Hepsini Türkiye ve Transilvanya arasında özdeşleştirdim. Çünkü bizim Kazıklı Voyvoda'yla Fatih Sultan Mehmet'ten dolayı bir bağlantımız var. Mesela tarihi kaynaklarda Tokat Kalesi'nde kaldığı biliniyor Kazıklı Voyvoda'nın. Bir öykümü onun üzerine kurdum. Bir öykümü İstanbul'daki bir zindan üzerine koydum. Böylelikle onların da zaten

0: dediği bu vampir imgesini modern anlatılarla birlikte birleştirip kalıcı bir eser ortaya çıkarmak.
1: Hem de bizim coğrafyamızdan da göndermelerle buluşturdunuz. Bu da çok güzel olmuş.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Böylelikle bir kitap ortaya çıkarmak ve bunu bir dijital platforma bir dizi şeklinde uyarlama planları olduğunu söylediler. Sağ olsunlar bütün masraflarımızı karşılıyorlar.
1: Harika.
0: Programları da ayarladılar. 10 Eylül'de gidiyor.
1: 10 Eylül'de gidiyorsunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Belki dönüşte tekrar izlenimlerinizi aktarmak üzere buluşuruz Güne Bakan'da. Hakikaten enteresan bir konu çünkü. Ve bir kez daha önerelim tüm dinleyicilerimize İtaki Yayınları'ndan çıkan Vampirin İtirafı kitabını Uğur Kılınç'ın. Aynı zamanda yerli ve yabancı 10 vampir anlatısı barındıran bir dizi bu. İtaki X dizisi. Farklı yazarların farklı kitapları da var bu dizinin içinde diyelim. Çok teşekkür edelim katıldığınız için Uğur Kılınç. Kolaylıklar diliyoruz. Romanya'da yolunuz açık olsun. Merak ve heyecanla bekleyeceğiz biz de yaptıklarınızı.
0: Çok mersi. Eksik olmayınız. Ben çok teşekkür ediyorum konuk etmesine Ebru Hanım. İyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. Eylül ayında Romanya'da yapılacak Vampir Edebiyatı Kısa Öykü Yazarlığı Yarışması'na da davet edildi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Uğur Kılınç'la söyleştik. Festivaller, ödüller, filmler. Beyaz Perde'den haberler. Her cuma olduğu gibi Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden öğretim üyesi doçent doktor Batu Anadolu Güne Bakan'ın son bölümünde bizimle birlikte sinema dünyasından haberleri ve gösterime giren filmleri konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet Halil, 11 gündem var bu haftada, evet. Yine hızlıca bakalım dilerseniz. Shrek 5 ilk sanırım durağımız, bir fragman gelmiş, ilk fragman.
2: Evet, 2010 yılında en son vizyona girmişti Shrek Sonsuza Dek Mutlu filmi. Ondan sonra seride herhangi bir gelişme olmamıştı, final yapmıştı. Sizin de dediğiniz gibi Shrek 5 için hazırlıklar tamamlanıyor. Türkçe dublajlı ilk fragman da bu hafta yayınlandı. Orijinal seslendirme kadrosuyla Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy'nin yanı sıra bu sefer Zendaya'nın da eklendiğini görüyoruz. Türkçe dublajda da uzunca yıllar tabii ki Shrek rolünü Okan Bayülgen, Eşek rolünde Mehmet Ali Erbil seslendirmişti. Evet. Bu sefer bir değişiklik var. Okan Bayülgen devam ediyor ama Eşek rolü için Giray Altınok'un seslendirmesi var artık dublaj olarak. Fragmanda da Giray Altınok'un sesinden duyduk karakteri. Tabii bu her zaman olduğu gibi bir tartışma da yarattı. Özellikle Mehmet Erbil'in sesine alışkın olan ve karakterle de onu özdeşleştiren, evet, kişiler için biraz ilginç oldu Giray Altınok'un sesini duymak. Belki zamanla oturacaktır ama ilk başta dikkat çekici unsur oydu. Onun dışında yeni bir animasyon teknolojisiyle bir çizgi sanat ve işte hibrit animasyon estetiğine geçilmesi de tartışılıyor. Önceki Shrek'ler biraz daha tabii ki geleneksel bir şeye uygundu. Pixar'ın 3 boyutlu animasyonuna uygundu. Burada daha değişik bir yöntem var. Bu da özellikle dikkat çekti. Tabii seri oldukça başarılı bir seri. 2001'den bu yana ilk animasyon dalın bir Oscar'ı kazanmıştı. Shrek'in ilk filmi, ikinci film daha da fazla gişe yapmıştı. Daha sonra Çizmeli Kedi gibi yan yapımlar da vizyona girmişti. Biz de merakla bekliyoruz bakalım, evet, özellikle Türkçe dublaj olarak nasıl bir performans olacağını göreceğiz ilerleyen günlerde.
1: Evet. Ve Karayip Korsanları'ndan bir haberle devam edeceğiz sanırım. Johnny Depp bir rol, evet, alacakmış, bir yan rol.
2: Evet. Bir dönem hani Shrek'te olduğu gibi bir süredir ses alacakmış.

0: sonra Jack Sparrow rolünü canlandıran Johnny Depp'in özellikle dava süreçleri olmuştu. İşte eşiyle ilgili yaşanan problemler vesaire, bir şiddet davası olmuştu açıkçası. Bundan dolayı da Johnny Depp sektörden uzaklaşmıştı. Sürekli tartışılıyordu. Tekrar Karayip Korsanları çekilecek, işte Margot Robbie başrolde olacak, kadın bir ana karakter olacak gibi bir tartışma vardı. Gördüğünüz kadarıyla stüdyo biraz daha yumuşak bir geçiş düşünmüş. Margot Robbie yine başrol olacak yeni yapılacak olan filmde, ama Jack Sparrow rolüydü. Johnny Depp'in bu sefer yan bir karakter olarak tekrardan seriye dönmesine karar verilmiş. Büyük ihtimalle herhalde biraz sektörün, izleyicilerin tepkisini ölçmek için de böyle bir yöntem izlendiğini söyleyebiliriz. Çünkü hala Johnny Depp'e doğal olarak büyük bir tepki var sektör içerisinden ve özellikle sektör dışından da aynı zamanda tabii ki bu dava sebebi de. Ama en azından serinin şu an için devam edeceğini söyleyebiliriz. O da 2003 yılında başlayan ve 5 milyar dolara yakın toplamda bütün filmleriyle gişe hasılat elde eden bir seri. Bu nedenle de 6. filmde de bu iki önemli oyuncu da başrollerde yer alacaklar.
1: Ve bizden bir yönetmen Fatih Akın. Fatih Akın'ın yeni filmi sanırım San Sebastian Film Festivali'nin de açılış filmi olarak gösterilecek.
0: Evet, 18-26 Eylül tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek San Sebastian Film Festivali. Sizin de belirttiğiniz gibi Fatih Akın'ın yeni filmi Ghost Song, Hayalet Şarkı filmi festivalin açılışını yapacak. Tabii biz uzun zamandır Fatih Akın'ın özellikle işte Berlin Film Festivali'nde vesaire biraz daha yer aldığını görüyorduk. 2017'de Paramparça filmi festivalde yine ödül kazanmıştı. Sonrasında belki o ilk dönemine işte Duvara Karşı ve sonrasındaki döneme nazaran biraz daha arka planda kalan filmler, biraz daha küçük hikayeler anlatmayı seçti Fatih Akın'da. Bu sebeple belki hani San Sebastian Film Festivali'nde yer alması da hem ödül kazanabilmesi açısından hem de tekrardan sektöre belki güçlü bir dönüş yapması açısından da ilginç bir tercih olabilir. Burada Mike Lee, Pablo Larraín gibi önemli yönetmenlerle de yarışacak aynı zamanda. Filmde bir aşk hikayesi ama bir gece ilk bakışta işte aşk yaşayan ama aynı gece kadın karakterin hayatını kaybetmesiyle ve erkek karakterin rüyalarına girmesiyle başlayan bir hikaye. Biraz fantastik unsurların da yer aldı anladığımız kadarıyla. Bir aşk hikayesi olacak bu sefer Fatih Akın'ın yeni filmi. Biz de merakla bekliyor olacağız.
1: Ve ana yarışmada Pablo Larraín, Mike Leigh ve Yeşim Ustaoğlu'nun filmleriyle yarışacak bir kez daha. Tüm filmlere de başarılar dilemiş olalım buradan. Altın Koza'dan bir haberle devam edeceğiz sanıyorum.
0: Evet, her hafta yeni jürileri belli oluyor Altın Koza'nın. Orada da kısaca belirtelim, 33. Altın Koza Film Festivali'nde edebiyat uyarlaması senaryo yarışması yapılıyor 2 yıldır. Geçtiğimiz yıl hatta Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kesikbaş isimli romanından bir uyarlama senaryo ödülü kazanmıştı Pınar Arıkan'ın. Bu yıl da jüriler belli oldu. Yunus Nadi ve Sedat Simavi ödüllerinin sahibi yazar Murat Gülsoy, Borç ve Bildiğin Gibi Değil filmlerinin yönetmeni Vuslat Saraçoğlu'yla Kutlu Ataman, Tayfun Pirselimoğlu, Nuri Bilge Ceylan gibi usta yönetmenlerin yapımlarına da imza atan yapımcı Zeynep Atakan'ın jüride yer aldığını belirtmiş olalım. Ön jüride ise sinema eleştirmeni ve senarist Burak Göral, yazar senarist Doğu Yücel ve yine roman yazarı Hakan Bıçakçı'dan oluşan güçlü bir ön jüri ekibi de var. Özellikle tabii ben çok değerli buluyorum bu senaryo yarışmasını. Senaryoya önem vermesi açısından hem de özellikle de yerli romanlarımızdan, hikayelerimizden uyarlamaların filme dönüştürülmesi açısından bence çok güzel bir düşünce. Bu anlamda da bu ödülün sonucunu da merakla bekliyoruz.
1: Evet. Ve geçiyoruz tekrar dünya sinemasına. Örümcek Adam'dan yeni bir rekor varmış.
0: Her hafta olduğu gibi bu hafta da bir süre yeni bir rekor kırdı. Şöyle ki dünyada 2 milyar dolar hasılatı geçti zaten. Bu da bekleniyordu. 2 milyar dolar gibi bir sayıya ulaşması bekleniyordu. Türkiye'de de 2 milyon barajını geçtiğini söyleyebiliriz. Şu an için 2 milyon 100 bin gibi bir sayıya ulaştı hasılat açısından. Bu da şöyle bir önem arz ediyor. Türkiye'de en fazla izlenen yabancı filmler arasında 9. sıraya yükselmiş durumda şu an için Örümcek Adam yepyeni bir gün filmi. En yakın rakibi şu an 8. sırada yer alan Ters Yüz 2. O da 2,5 milyona yakın bir izleyiciye ulaşmıştı.
1: Evet.
0: 2024 yılı içerisinde. Şu an hala Örümcek Adam 250 civarı bir salonda gösterimi devam ediyor. Yani Ters Yüz'ü yakalayabileceğini bekleyebiliriz. Ama tabii performansı ne kadar devam eder o da bir tartışma konusu. Şu an için 150 bin gibi yine geçtiğimiz hafta iyi bir izleyici sayısına, hatta hafta sonu iyi bir izleyici sayısına ulaştığını görüyoruz. Büyük ihtimal ilk 5'e de girerse çok da şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum herhalde. Çünkü birkaç hafta daha ben baktığımda özellikle vizyona girecek olan filmleri Örümcek Adam şu an için yolu açık görünüyor. Birkaç hafta daha büyük bir yapım vizyona girmeyecek. Bu sebeple de ilk 5'e girmesi de sürpriz olmaz.
1: Birkaç hafta daha da gösterimde kalacak diye anlıyoruz burada.
0: Tabii ki kesinlikle.

0: özellikle tatil evet. sürecinde gösterimde kalmaya devam edecek.
1: Evet. Ve gelelim haftanın filmlerine.
0: Tabii bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor. Ruhlar Bölgesi Aramızdalar filmi vizyonda. Korku serisinin 6. filmi olarak karşımıza. Jacob Chase'in yönettiği bir film. Kızını kendisini doğup büyüdü evde büyüten genç bir annenin kayıp ruhlarla yüzleşmesini anlatan bir korku filmi. Özellikle tabii ki seriyi sevenler için de tavsiye edebiliriz. Davet filmi özellikle sosyal medyada da çokça paylaşılan, konuşulan bir film. Zaten bir İspanyol yapımı bir filmin uyarlaması. Fransa'da da aynı zamanda bir uyarlaması yapılmıştı. Bu da bir Hollywood uyarlaması olarak. Edward Norton, Penelope Cruz, Seth Rogen ve Olivia Wilde gibi önemli oyuncuları bir araya getiren bir yapım. Olivia Wilde'ın yönetmenliğini yaptı. İki çiftin bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi ve zamanla psikolojik oyunlarla gerilimi yükselmesini anlatan bir yapım olarak dikkat çekiyor bu hafta. Hı hı. Gerçek Kayıtlar Vakaydı filmi bizden bir korku filmi. Burak Küç'ün yönetmenliğini yaptı. Özellikle de iki hastasının sürekli söylediği aynı kelime üzerinden durumu incelemeye başlayan bir nörokriminoloji uzmanının Meltem'in yaşadıklarını anlatan bir doğaüstü korku filmi olarak dikkat çekiyor. Tempus yine yerli bir film. Evren Özgür'ün yönetmenliğini yaptığı 1960 yıllarda geçen ve

0: söyleyebiliriz özellikle. Son olarak da Fırtına Ekip Yollarda filmi haftanın yerli olarak Feyzullah Taş'ın yönetmenliği yaptığı film bu hafta yine vizyonda olacak.
1: Serin sinema salonları tüm sinema severleri bekliyor diyelim. İyi seyirler dileyelim. Batu Anadolu çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek dileğiyle.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftanın sinema haberlerini Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesinden doçent doktor Batu Anadolu ile değerlendirdik. Ve bu haftada ve bugün de bu sohbetle Güne Bakan'ın sonuna geldik. Özlem Coşar, Servet Sever, Ebru Erkekli bugün de yoldaydık günün diğer yarısına doğru. Kalanı hakkını vererek yaşayalım.
2: Gün başlarken geç kalmadan anı kaçırmadan ritme katılıyoruz. Güne Bakan.

peşinden gel. Bugünün kelimesi Taksim. Söyler söylemez gözünün önüne belki İstanbul'un en kalabalık meydanlarından biri, kulağına da İstiklal Caddesi'nden geçen tramvayın sesi geldi. İnsanların buluştuğu, yolların ayrıldığı, kalabalığın şehrin farklı yönlerine dağıldığı bir yer. Taksim bugün bir meydanın adı olsa da kelimenin hikayesi tam da bu dağılma ve paylaştırma düşüncesinde saklıdır. Hadi gel Taksim'in peşinden gidelim. Taksim, Türkçe'ye Arapçadan geçmiş bir kelime. Bölmek, paylaştırmak ve kısımlara ayırmak anlamındaki kasm köküne dayanır. Bir bütünü parçalara ayırmaya, bir malı hak sahipleri arasında bölüştürmeye taksim denir. Dilimizde taksim etmek biçimiyle kullanılan kelimenin temelinde elde olanı belirli bir düzene göre bölme düşüncesi vardır. İstanbul'daki Taksim semti de adını bir su dağıtım sisteminden alır. 18. yüzyılın ilk yarısında 1. Mahmut döneminde İstanbul'un kuzeyindeki bentlerden getirilen suyun Galata ve Beyoğlu çevresindeki çeşmelere dağıtılması için bir su şebekesi kuruldu. Sular bugünkü meydanın kıyısında bulunan maksemde ölçülerek farklı kollara ayrılıyordu. Yani su burada taksim ediliyordu. Su yolları zamanla eski önemini kaybetti. Ancak Taksim maksemi semte ve meydana adını vermeye devam etti. Kelime Türk müziğinde de ayrı bir anlam taşır. Taksim, bir saz sanatçısının belirli bir makamın özelliklerini doğaçlama olarak gösterdiği müzik biçimidir. Genellikle tek bir sazla icra edilir. Faslın başında dinleyicinin kulağını makama hazırlayabilir, eserlerin arasında makam geçişi sağlayabilir ya da başlı başına çalınabilir. Sanatçı makamın sınırları içinde kendi yolunu kurar. Sesleri ayırır, birleştirir ve yeniden dağıtır. Bugün Taksim'den geçen binlerce insanın her biri başka bir yöne gider. Belki kelimenin hikayesi de tam burada yaşamaya devam eder. Aynı yerde buluşmak, ardından farklı yollara dağılmak. Bazen hayatın düzeni her şeyi bir arada tutmakta değil, neyi, nereye ve ne kadar ayıracağını bilmekte saklıdır. Kelimenin peşinden gel.

0: Reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Merhaba değerli dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizi. Hafta içi her gün canlı olarak sunduğumuz haber yorumuna karşınızdayız. Programımızı Bahattin Ürgen hazırladı, teknik yönetimde Adem Gürlek var. Mikrofonda ben Dilek Torun, haber yorum başlıyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelere göz atıyoruz değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomide küresel belirsizlik ortamına dikkat çekti. Merkez Bankası rezervleri arttırmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önemli görüşmeleri vardı. Mısır ve Suudi Arabistan'ın mevkidaşlarıyla telefonla görüştü. Türkiye'nin İyi ki denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan ikinci gününde Gölcük'te devam ediyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun önemli açıklamaları vardı. Sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kuracaklarını söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'na bakalım. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına sert tepkiler geldi. ABD Başkanı Trump, Tahran'a karşı eşi görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon ilanında bulundu. Rusya Ukrayna'nın birçok bölgesine saldırdı. Ukrayna'da misilleme olarak Rusya'nın enerji tesislerine hedef alıyor. Gazze'de durum bildiğiniz gibi, ateşkese rağmen soykırımcı İsrail Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki saldırılarını sürdürüyor. Bu başlıkların ayrıntılarını konuşacağız. Çok kıymetli bir isim var stüdyomuzda. Gazeteci Ercan Gürses bizimle. Ercan Bey, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk Dilek Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tabii konuşacağımız o kadar çok başlık var ki, terörsüz Türkiye sürecinde hukuki zeminin oluşturulduğunu biliyoruz. Devletin ortaya koyduğu temel hedefler var. Dinleyicilerimizi bir kez daha bilgilendirelim. Çünkü hassas bir süreçten geçiyoruz. Kimsenin kafasında soru işareti kalsın istemeyiz.
1: Çok çok doğru. Bu işin böyle gerçekten tanıtımının, kamu diplomasisinin çok iyi yapılması gereken bir süreç olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Hep konuştuğumuz şey Dilek Hanım, bakın 48 yıl önce kurulan ve Türkiye'nin başına neredeyse yarım asır boyunca musallat edilmiş olmuş bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ve onun tasfiye edilmesi konusunda çok ileri bir aşamaya gelindi. İlk defa meclisin bir yasa çıkarma aşaması ve bu yasanın da aynı zamanda şöyle düşünmek lazım. Örgütün kendini feshettiğini açıklaması, silah bırakma konusunda adım attığını ve bu konuda sahada bazı gözlemlerin olduğu aşamasını geçtikten sonra alınan bir karar olduğunu herkesin bilmesi lazım. Ve bu yasanın da bir af olmadığını, aynı zamanda örgütün eski mensuplarının fesih işleminden sonra 6 ay süreyle yararlanabilecekleri bazı, özellikle mevzuatımızda olan denetimli serbestlik gibi imkanlardan ve entegrasyon imkanından ibaret olduğunu bilmek lazım. Bundan herkesin yararlanamadığını, tabii, örgütün dağ kadrosunun ve aynı zamanda Öcalan'ın bu işin dışında olduğunu bilmek gerekiyor. Evet. Yine aynı şekilde o denetimli serbestlik süreci içerisinde örgütün eline silah almadığı değerlendirilen mensuplarının sonradan bu suçları, örgütlü suçları işlemeleri durumunda eski cezalarını yeniden alacaklarını da insanların bilmesi gerekiyor. Bu arada şunu da vurgulayalım. Artık şehit cenazelerinin gelmeyecek olmasına dair bir projeksiyondan bahsediyoruz. Elbette. Bunun her şeyden kıymetli olduğunu biz yaşlardaki insanların bütün hayatlarında yaşadıkları terör pratiklerinden çok iyi bildiğini düşünmek gerekiyor. Tabii. Geçmişte terörle anılan maalesef Diyarbakır gibi, işte Şırnak gibi, Mardin gibi, Van gibi illerimiz ve onların Hakkari Yüksekova gibi ilçelerinde şu anda festivallerin düzenlendiğini, ticari hayatın, turizmin çok önemli bir boyuta ulaştığını, terörle anılan Gabar gibi yerlerde günde 81 bin varil petrol çıkartıldığını ve bu sürecin devam etmesi gerektiğini insanlarımızın bence çok iyi idrak ettiğini ve bu nedenle sürece desteğinde çok önemli bir noktaya ulaştığını bilmek gerekiyor. Evet. Meclisteki 476 rekor oyun da bunun göstergesi olduğunu, 467 düzeltiyorum, 467 rekor oyunda bunun göstergesi olduğunu düşünüyorum. Evet. Çok kıymetli bir sürecin çok önemli bir merhalesindeyiz bence.
0: Bir rehber yayımlandı. Terörsüz Türkiye rehberi, AK Parti'nin teşkilatlara gönderdiği bu rehberde sürecin genel af veya umut hakkı düzenlemesi olmadığı, Abdullah Öcalan'ın mevcut düzenlemeden yararlanamayacağı özellikle vurgulanıyor. Tabii neden şimdi böyle bir rehber yayımlanıyor sorusu belki Suriye'deki gelişmelerle beraber okunduğunda daha anlamlı olacak. Orada da bir terör örgütü uzantısının Suriye ordusuna entegre olma çabalarını görüyoruz. Ne aşamada entegrasyon?
1: Çok önemli bir aşamada ama alınacak yol var Dilek Hanım, onu söyleyelim. İnsanlar hep haklı olarak soruyorlar. Yani çünkü hayatımızda çok önemli sinir uçlarımızla oynayan, ciddi anlamda bizi böyle sarsan bir terör pratiğinin ardından yaşanan bir gelişme. Haklı sorular, onu söyleyeyim.
0: Tabii.
1: İyi niyette sorulduğu zaman.
0: Tabii.
1: Bunu da vurgulamak lazım. Şimdi siz diyorsunuz ki Suriye'de özellikle bir terör oluşumu ve İsrail'in uzantısı bir terör devletinin kurulmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti o planları bozarak yılbaşından itibaren çok önemli adımları Suriye ile birlikte atarak önledi. Suriye'nin %33'ünü bir işgal altında tutan bir terör örgütü ve terör devleti oluşumunu da engelledi. Ve entegrasyon yolunda çok önemli adımlar atılıyor. Bugünlerde İsrail'in saldırganlığının bir miktar ondan kaynaklandığını da görmek gerekiyor.
0: Çok
1: birincisi
0: haklısınız.
1: Bu. İkincisi de İran Savaşı'nda örgütü yeniden silahı eline almaya, bir anlamda teşvik etmeye çalışan bir güç olduğunu, biz son zamanlarda özellikle New York Times gibi, Jerusalem Post gibi yabancı yayın organlarından öğrendik. Ve Türkiye'nin bu konuda iradesini ve gücünü ortaya koyarak bunu engellediğini doğrudan o yayın organları dile getiriyor ve Amerika'da bazı kaynaklara dayandırıyorlar. Türkiye bu işi bir beka meselesi haline getirdi.
0: Tabii.
1: Dilek Hanım, onu söyleyelim. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgenin sadece bizim terörle mücadelemiz ve bunu bir nihayete erdirmemizden ibaret olmadığını, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, İran'da, bütün coğrafyamızda terörün değil kalkınmanın konuşulduğu bir ortamın doğmasına yol açacağını da bilmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Şöyle bağlayayım, ben açıkçası Türkiye'nin bu kadar yıllık terör pratiğinin ardından, onunla mücadelenin ardından bu noktaya gelmesinin bir miktar konjonktürle alakalı olduğunu, bir miktar da Kahraman Mehmetçiğimizin o mücadelesinden kaynaklı olduğunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Şu an artık bölgede terör değil, kalkınmanın konuşulması gereken bir ortam ama tabii güneyimizden gelen bir tehdidin de elindeki bu aparatın artık bu saatten sonra kullanılmayacak olmasının hiddetiyle ciddi anlamda provokasyon yaptığını bilmek gerekiyor.
0: Evet. Şimdi yine kafamızdaki sorulardan birini daha netleştirelim ki dinleyicilerimiz de huzurla bu süreci takip edebilsinler. Devlet örgütün gerçekten silah bıraktığını ve örgütsel yapının tasfiye edildiğini hangi mekanizmalarla tespit ve teyit edecek sorusu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik biraz bu anlamda bizleri aydınlatmaya çalıştı. Silahların bırakılmasının tespit ve teyidinden sonra MGK, Meclis İzleme Komisyonu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurulun devreye gireceğini söyledi. Nasıl ilerleyecek bu süreç?
1: Şimdi çok tezviratlar yapıldığı için bu açıklamalar çok zorunlu ve her gün bu bilgilendirmelerin yapılması gerekiyor Dilek Hanım, onu söyleyelim.
0: Elbette.
1: Süreç şöyle işleyecek. Yani dünyadaki diğer örneklerinden çok farklı. Bir kere model tamamen bize ait. Üçüncü göz yok.
0: Doğru.
1: Ve bir pazarlık da söz konusu değil. Tek taraflı olarak bir fesih ilanı var. Deniyor ki örgütün kurucu lideri tarafından yapılan açıklamada biz artık federasyon, konfederasyon, özerklik, bağımsızlık, kültürelist talepler bunların hepsinden vazgeçmek durumunda kaldık. Mealen söylüyorum. Bundan sonra vazgeçiyoruz. Artık fesih aşamasına geldik ve fesih kararının alınması gerekiyor dedi. Sonra bu karar alındı. Ve bu kararın alınmasının ardından devlet diyor ki sahada ben bunu teyit edeceğim. Irak sahasında, Suriye sahasında.

0: aslında belli kontrol noktaları oluşturuldu. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel bazı unsurlar tarafından belli ki bazı yerlerden de çekilmeler sağlandı. Geçtiğimiz ay içerisinde Irak'ta 81 noktadan, Zaptan, Avaşin'den, Basyan'dan 81 noktanın boşaltıldığı ve silahların teslim edildiği haberleri geliyor. Ve bunların teslim edildiği, tamamen sahada fesih aşamasının gereklerinin yerine getirildiği ortaya çıktıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu'na bu konu gelecek. Ve MİT diyecek ki benim raporum bu, fesih gerçekleşti. Milli Güvenlik Kurulu kararı alacak. Cumhurbaşkanı devlet kararını açıklayacak. Ve yasada öngörülen 6 aylık süreç. Yani bu konuda yararlanmak isteyen örgüt mensuplarının devlete teslim olma süreci de başlayacak ve entegrasyon. Şimdi bundan kim yarar sağlayacak? İnsanların bunu düşünmesi lazım. Kandırılmış örgüt elemanları olabilir, yararlanmak isteyenler olabilir. Esasen Dilek Hanım şunu da söyleyelim. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda defalarca devletin ilgili makamlarından devletin şefkatli kollarına teslim olun yönünde terör örgütünün üyelerine çağrılar olmuş. Evet. Defalarca pişmanlık yasaları, eve dönüş yasaları çıkartılmış. Doğru. Bir kısmından sınırlı yararlanılmış ama gerektiği kadar fayda umulmamıştı. Ama hiç bu aşamaya da gelinmemişti.
1: Doğru.
0: Ben o nedenle bu aşamanın çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Terörün bitecek olmasının, bundan sonra inşallah şehit cenazelerinin bununla ilgili gelmeyecek olmasının da, böyle bir projeksiyonun da her şeyden kıymetli olduğunu ve 2.3 trilyon dolarlık bir maliyete neden olan, binlerce canımıza mal olan böyle bir terör pratiğinin gelecek jenerasyonlara miras olarak kalmayacak gibi bir düşüncenin ve böyle bir çabanın da açıkçası çok kıymetli olduğunu insanlarımızın bilmesi gerekiyor.
1: Evet. Şimdi tabii zamanlaması o kadar önemli ki, mesela İsrail'in Ebu Zuhr'a saldırısının tam biz içeride bunları konuşurken, Türk askerine bugünden sonra çok daha önemli görevler düşecekken sınırımızın 70 kilometre uzağında İdlib'de hava üssünü vuruyor İsrail. Ve Türkiye'yi kışkırtan açıklamalarla beraber yapıyor bunu. Suriye'de istikrarı yok etmeyi kafaya koyduğunu belli eden açıklamalarla yapıyor. Türkiye çok sağduyulu davrandı, değil mi?
0: Çok sağduyulu davrandı, çok provokede edildi.
1: Evet.
0: Onu da söylememiz lazım. Şimdi Dilek Hanım, bakın biraz önce konuştuğumuz konu, Suriye'nin topraklarının %33'ünü SDG işgal etmiş durumdayken barajları, petrol kaynaklarını, Deir-i Zor gibi yerleri ve su kaynaklarını, en kıymetli yerlerini ele geçirmiş durumdayken ve orada bir terör oluşumu vücuda getiriliyorken İsrail'in böylesi bir kaygısı olmadığı gibi bundan gayet de mutluydu. Çünkü Davut koridoruyla terör koridorunun birleştirilme projeksiyonu söz konusuydu. Şu anda o kırıldı ve İsrail'in bence yani amacına çok aykırı bir şekilde Suriye'de, Irak'ta, bölgede istikrarlı olması, yani bölgenin istikrarlı olmasını istemiyor bu devlet. Yani gelecek konseptini tamamen istikrarsızlık üzerine, bölgedeki ülkelerin bölük pörçük, yönlendirilebilir küçük yapılar halinde olmasını isteyen bir İsrail söz konusu. Bunu da saklamıyorlar, söylüyorlar.
1: Tabii.
0: Şimdi
1: tabii.
0: Sınırımıza bu kadar yakın, 70 kilometre mesafede Ebu Zuhr üstünde Türk konuşlanmasını tırnak içerisinde önlemek için bunu yaptıklarını dile getiriyorlar. Büyük bir provokasyon. Elbette bunun seçime dönük bir yönü olabilir. İsrail'de Ekim ayında yapılacak. Ama ben bunun çok küçük bir yönü olduğu kanaatindeyim. Daha önemlisi, Türkiye'nin son zamanlarda Mekke Anlaşması'yla, belli ki İsrail bunu da kendisi için tehdit görüyor, Mekke Anlaşması'yla bölge ülkelerini istikrara ve bir anlamda da ortak savunmaya yönlendirmesi, Suriye'nin ayakları üzerinde durabilmesine çalışması, bu konuda ciddi adımlar atması ve İsrail'in de bu konuda ciddi anlamda rahatsız olması. Yani Suriye'nin böyle dört başı mamur, ayakları üzerinde duran, kendi savunmasını yapan, batı tipi bir askeri düzeni olan, ki Türkiye bu eğitimleri veriyor Suriye askerine, böyle bir askeri olan ve terörden de arındırılmış bir yapı olmasını istemiyor. Çok açık ve net. Ama ben bu tarz böyle provokasyonların Türkiye'yi yolundan çeviremeyeceğini düşünüyorum. Zaten Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, Ebu Zuhur'da Türk unsurları yoktu diye. Şeybani'de Suriye Dışişleri Bakanı da açıkladı. Ama ben açıkçası Türkiye'nin Suriye ile savunma işbirliği anlaşması olduğunu, bu konuda belli adımları Suriye Devleti ile ortak bir şekilde atacağını, bundan geri adım atmayacağını düşünüyorum.
1: Evet. Peki yarın öbür gün Mekke Anlaşması'na dahil olacak, olması gereken bir

0: Suriye'yi de konuşuyor olabiliriz, öyle değil mi?
1: Çok muhtemel. Hmm. Çok muhtemel Dilek Hanım. Mekke Anlaşması'nın konsepti zaten İsrail'i çok rahatsız ediyor.
0: Evet.
1: NATO'nun 5. maddesine benzer bir hükmü var biliyorsunuz. Yani herhangi bir ittifak üyesine yapılan saldırı diğerlerine yapılmış sayılır şeklinde.
0: Burayı mı sınamaya çalışıyor sizce?
1: Çok net. Çok net. Bakalım Türkiye'nin bu konudaki tavrı ne olacak? Türkiye'nin tepkisi ne olacak? Türkiye'nin tepkisini ölçmeye çalıştılar. Provoke etmeye çalıştılar. Evet. Ama yani ben açıkçası Türk Devlet Aklı'nın gerektiği zaman gerekli adımları atacağını düşünüyorum. Hı-hı. O gerektiği adımları da istediği zaman atabilir. Nitekim İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak diyor ki çok büyük bir ahmaklık bu hareket. Çok. Çünkü Türkiye bir İran değil.
0: Tabii ki.
1: Türkiye'yi karşısına almak, hele Türkiye ile savaşa girişmek İsrail açısından intihar gibi bir şey olur. Kendi sözleri.
0: Evet.
1: İsrail eski genelkurmay başkanı da bunu işaret ediyor.
0: Şimdi tabii İsrail'in ciddi anlamda rahatsız oldukları dediğimizde biz ülkemizce kendi payımıza düşenin farkındayız ama seçim yatırımı olarak kullanılmak üzere bir afiş var İsrail sokaklarında. Müşteba Hamaney, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri ve New York Belediye Başkanı Mamdani'nin olduğu dört fotoğraflı bir afiş bu. Ve diyor ki, kim kazansın istiyorsunuz? Biz mi kazanalım, onlar mı? Şimdi kullanılan figürlerin her birinin Müslüman olması bambaşka bir tartışma konusu. Devlet yöneticileriyle başka grupları bir araya koymaya çalışmak başka bir tartışma konusu. Sizce İsrail kamuoyunda prim yapıyor mu bu kötülük?
1: Şöyle söyleyeyim Dilek Hanım, çok üzülerek ifade ediyorum ki prim yapıyor. Yapıyor ve bunu bildikleri için bu tarz bir afiş ve bu tarz bir seçim propagandası yöntemi kullanıyorlar. İsrail kamuoyunda İslam karşıtlığı ve aynı zamanda maalesef Siyonizm şu aralar çok alıcı buluyor. Ve bu %38 kamuoyu desteği son anketlerde görünüyor Netanyahu'nun. Karşısındaki adaylar işte Yari Lapid'den ya da işte Naftali Bennett'ten bahsediliyor. Onların bakış açılarının da Filistinsizleştirme politikalarından çok farklı olmadığı dile getiriliyor.
0: Evet.
1: Bakın yani çok hastalıklı bir kafa yapısı var İsrail'de. Geçmişte 1980'li yıllarda o zamanki İsrail İşçi Partisi'nin bir projeksiyonu vardı. İsrail'i daha böyle dünyaya açık, daha insani bir devlet haline getirebilmek için eski Sovyet Cumhuriyetlerinden, Kafkas ülkelerinden Yahudilerin ülkelerine göç etmesini sağladılar. Onlardan birisi mesela, onların çocuklarından birisi Itamar Ben-Gvir. Bir tanesi Smotrich.
0: Ya.
1: Tamamen hastalıklı kafa yapısına ait. O insanların böyle daha sosyalizme ya da daha kendileri açısından daha böyle dünyaya açık olabileceklerini düşünmüşlerdi. Oysa ki onların böyle oluşturmuş olduğu yapının şu anda maalesef İsrail'de Gazze'deki soykırımı görmezden gelmek bir yana desteklemek gibi bir bakış açısı içerisinde. Netanyahu da çok iyi biliyor ki Müslüman liderleri ve Müslüman toplum önderlerini, hatta bir belediye başkanını bile sırf Müslüman olmasından dolayı karşısına aldığı izlenimini vererek bundan bir kazanç elde etmeye çalışıyor. Bunun maalesef altı da boş değil Dilek Hanım. Onu da söylemek durumundayım.
0: Evet, ne yazık ki. Şimdi bugün basına yansıyan tarafıyla E1 planı var İsrail'in.
1: Evet.
0: Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı birbirinden ayırmaya yönelik bir planı konuşuyoruz. Biz hep Gazze üzerinde duruyoruz ama sizinle yaptığımız yayınlarda da üzerine basa basa bunu söylemiştik. Ya yarın öbür gün Kudüs'e de bir benzeri yapılırsa, Batı Şeria'da zaten işgalciler hiç boş durmuyorlar demiştik. Ne dersiniz bu E1 planına?
1: Maalesef adım adım hayata geçirebilecekleri bir plan olduğunu şu an tahayyül edebiliyorlar.
0: Evet.
1: Yani geçmişte bu tarz planlar konusunda biraz daha çekinceli davranıyorlardı ki E1 planına bugün Avrupa'nın önde gelen ülkeleri Almanya, İtalya, Almanya'nın olması çok ilginç geldi bana.
0: Evet.
1: Almanya şu anda İsrail'in çok az sayıda doğrudan destekçilerinden birisi. Almanya, Arjantin ve Amerika Birleşik Devletleri ilk aklıma gelenler. Onlar bile karşı çıkmışlar bu plana. Bu İskan planının o doğru olmadığını dile getiriyorlar ama bu İsrail'i yolundan çevirecek mi? Maalesef bu konuda çok böyle ileri bir şeyler söyleyemiyorum.
0: Evet.
1: Ama bu planların özellikle ben gittiğimde de Kudüs'te çok böyle maalesef çok üzülerek görmüştüm. Doğu Kudüs'ün hemen karşısında inşa edilen ve sürekli olarak genişletilen ve her gün yani Müslüman bölgelerine tacizle daha da ilerletilen bir plan var. Ve hepimiz çok iyi biliyoruz ki Dilek Hanım, yani doğru bir benzetme mi bilmiyorum ama maalesef böyle bir benzetmeyle insanlara anlatmak daha doğru olacak. Batı yakasında, Batı Şeria'da, Nablus gibi yerlerde topraklara baktığınızda o peynir vardır biliyorsunuz, zeylikli peynirler. Hı. Maalesef o hale getirilmiş durumda. Evet. Yani bugün Filistin devletini böyle devlet halinde, bir ülke halinde tutmak bile çok kolay olmayacak. 158 ülke tanıyor dünyada ama nokta nokta, mahallelerinden mahallelerine geçmek için İsrail kontrol noktalarını aşmak lazım. Şu anda sizin dediğiniz gibi Batı Şeria ile Kudüs'ün bağlantısı da koparsa yarın bir gün diyecek ki tamam, sizin devlet olma vasfınız tamamen ortadan kalktı. Buna doğru hızla gidiyoruz maalesef.
0: Evet. Şimdi Almanya'yı ilginç buldum dediniz ya, bir tarihi utanç nedeniyle siz başka bir soykırıma, başka bir zulme sessiz kalırsanız o evvelki utancınız katlanmaz mı?
1: İnanılmaz derecede anlaşılmaz bir durum. Çok doğru. Evvelki utançlarını katlayacak bir durum. Evet. Almanları anlamak kolay değil. Yani
0: çok
1: Dilek Hanım,
0: zor hem de.
1: Böyle bir korku, böyle bir utanç ama böyle bir utancın daha büyüğünü yapmaya çalışan bir ülkenin sırtını sıvazlamak, ben onu 2023 yılının Ekim ayındaydı zannediyorum. Hmm. 7 Ekim'den hemen sonra 15 gün sonra Almanya'ya gittik biz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Almanya ziyaretini takip ettik. Ve o zamanki Başbakan Olaf Scholz iki defa bu konu gündeme geldi. Evet. 7 Ekim'in henüz böyle şeyi tütüyordu, dumanı tütüyordu ama o sırada İsrail katliamlarına başlamıştı.
0: Evet.
1: 3 defa İsrail'in kendini savunma hakkını bahsetti ve dördüncü bir cümleyi de kuramadı.
0: Evet.
1: Bakın, böylesi bir ezbere dayanan bir yapıdan bahsediyoruz. Almanya'nın içerisinde herkes aynı fikirde mi zannetmiyorum. Ama bir yandan da şu var. Elbette tarihinde Holocaust utancı olmak bu kolay atlatılacak bir travma değil.
0: Tabii.
1: Ama bir yandan da bakıyorsunuz, yani yapılan zulüm ve yapılan soykırımın açıkçası 21. yüzyılın tarihin en acı sayfasına yazılacak bir soykırım olması ve sizin bunu görmen gelmeye çalışmanız. Ben şu anda İsrail'in ciddi anlamda kendi kamuoyuna ve açıkçası Batı kamuoyuna karşı haklılığını yitirme sürecinde hızlı adımlar attığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ama Almanya gibi ülkeler istisnai, Dilek Hanım. Baktığınız
0: zaman
1: yani Batı kamuoyu ciddi anlamda İsrail'e karşı artık eski sempatisini kaybetmiş durumda.
0: Bu hızlı adımlara her geçen gün yenisi ekleniyor. Doğu Akdeniz'de kurmaya çalıştığı müttefiklik ilişkileri karşımızdayken biz de burada başka bir yanıt veriyoruz aslında. Teknofest Mavi Vatan yapıyoruz. Çok kıymetli bir arkadaşımız var hattımızda. TRT Spikeri Muhammed Niyazi Çevik orada. Ondan dinleyelim Teknofest'in ayrıntılarını. Sonrasında konuşmaya devam edelim. Sayın Çevik, merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Dün de festivalin başlangıcını bize anlatmıştınız. Bugün ikinci gününde, dün nasıl geçti diye sormak isteriz. Bugün katılım nasıl diye sizden duymak isteriz.
2: Tabii ki. Dün sabah saatlerinden itibaren buraya 9'da alana giriş yapan yoğun bir kalabalıkla karşılaştık açıkçası. Çocuklar, anne babalar, gençler ışıl ışıl, cıvıl cıvıl, rengarenk buraya yoğun bir şekilde etkinlik alanlarına doğru geldiklerini ve herhangi bir standa da ilgi göstermiyorlar. Aslında tüm gemilerde, Savarona'da, işte Sat ve Sas gösterilerine çok yoğun ilgi var. Sahnede bir anda müzik varken Sat gösterileri başlıyor ve herkes Sat gösterilerinin olduğu yere doğru hücum ettiler. Gözümüzün önünde.
0: Evet.
2: Onu gördük akın akın. Çok yoğun ilgileri var. Savarona yatından önünde de çok kuyruk vardı bugün. Ziyaret ediyorlar, içini geziyorlar. Diğer TCG Anadolu olsun ve İHA'ların gösterileri olsun ya da Bayraktar TB2 gösterileri, helikopter gösterileri çok yoğun ilgi görüyor, ilgiyle takip ediliyor. Telefonlar hiç ellerinden düşmüyor ziyaretçilerin. Ve sualtı yarışmaları, su üstündeki bir takım botlarla yapılan gösteriler, bunlar yoğun bir şekilde takip ediliyor. Ve içeriye de girmek isterim isterseniz. Teknofest'in içeriğine de biraz girmek isterim. Dün itibariyle 20 Ağustos'a başlamıştı. 23 Ağustos'a kadar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda devam edecek Teknofest. Bu yılki teması Mavi Vatan olarak belirlendi.
0: Evet.
2: Ve etkinlikte az önce de söylediğim gibi denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı alanlar var. ve pazar gününe kadar devam edecek. Bunun yanı sıra da insansız sistemler, hava araçları, savunma ve füze sistemleri var. Teknoloji yarışması bölümü var. İnsansız sualtı sistemleri yarışması, insansız deniz aracı yarışması ve sualtı roket yarışmaları var. Ve Teknofest Mavi Vatan'da 37 farklı donanmaya ait unsur da var.

TCG Barbaros, Salih Reis, Turgut Reis, az önce söylediğim gibi TCG Oruç Reis ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan TCG Savar.

0: TCG 13 Reis ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan TCG Savarona ve Müze Gemi Yavuz da çok yoğun ilgi evet. görüyor burada. Hı hı. Ve etkinlik alanında insansız deniz araçları da var. Ulak, Sancar, Marlin, Salvo hı hı. ve adını sayamadığım birçok araç var. Bunların hepsi yoğun ilgiyle karşılanıyor ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi de burada, TCG Anadolu.
1: Evet.
0: Ve milli denizaltımız Milden Test Bloğu da ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Hı hı. Ve ayrıca Teknofest Mavi Vatan'da sadece deniz araçları yok tabii ki. Hı. Hava araçları bölümünde de bayraklar TB2 ve TB3 ve birçok unsurun gösterileri de ilgiyle takip ediliyor. Ve sergi alanlarında da farklı savunma sanayisi ürünleri var ve ziyaretçilerle buluşuyor. Bunlardan evet. bazıları Pirana, Barkan hı hı. 2, Levent, Tufan, denizaltı modüler zırhlı kontrol botu ve adını sayamadığımız birçok unsur var. Ve Teknofest Mavi Vatan'da deniz teknolojilerinin yanı sıra hava savunma, füze ve insansız kara hava sistemleri de var. Alanda teknoloji yarışmaları için ayrı test ve gösterim bölgeleri de var. Hı hı. Ve su altı roket yarışması parkurlarından tutun da su altı sistemleri, seyir gösterim alanları ve insansız deniz aracı yarışması parkurlarına kadar birçok parkur var burada. Ve etkinlik boyunca SAT ve SAS gösterileri pazar gününe kadar devam edecek ve yoğun ilgi görüyor. Ve her günde İHA uçuşları gösteriliyor.
1: Evet, evet.
0: Uçuşlar da çok yoğun ilgi görüyor.
1: Siz ve, tabii şu an efendim. Canlı olarak bunu izleme şansına sahipsiniz. Biz TRT Haber ekranlarından Havelsan'ın yeni projesi Avista'yı görüyoruz tam da şu dakikalarda. Bizi buradan ekrandan izlerken bile heyecanlandırıyor. Sizin de sesinizdeki o gururun evet. farkındayız.
0: Evet, evet.
1: Çok çok güzel geçmesini temenni ediyoruz. 23'üne kadar devam edecek dedik değil mi?
0: Evet, 23'üne kadar ve tüm etkinlikler de ücretsiz ayrıca.
1: Evet, harika. Bir en sosyal hesabı oluşturup oradan bir giriş
0: evet,
1: yapmak
0: kayıt
1: gerekiyordu.
0: Kayıt oluşturmaları gerekiyor ziyaretçilerimizin.
1: Evet, o platformları desteklemek adına da çok önemli bir başvuru tekniği olmuş. Onu da takdir ettiğimizi belirtelim. Çünkü yarın öbür gün bakın oradan anlatıyorsunuz yapay zeka destekli projeleri. Bu platformların yerli ve milli olmasının ne kadar önemli olduğunu belki yarın öbür gün daha iyi anlayacağız, öyle değil mi?
0: Evet, tabii ki. Bugün mesela örneğin elimizdeki bir telefonun yazılımını bilmedikten sonra, tabii. çözemedikten sonra o artık tabii. bizim elimizdeki herhangi bir silah değil, o başkasının silahı olmuş oluyor.
1: Çok
0: eğer önemli. Biz bunun yazılımını veya herhangi bir şekilde yerli olarak ürettiğimiz zaman o artık bizim olmuş. Yani millileşmiş oluyor.
1: Elbette.
0: İşte Teknofest gibi organizasyonlar da bunun gelecek nesillere bunun aşılanmasını sağlıyor açıkçası.
1: Tabii. Muhammed Niyazi Çevik, iyi ki oradaydınız, iyi ki bize aktardınız. Kolaylıklar diliyoruz, keyifli geçmesini diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağolunuz. TRT Spikeri Muhammed Niyazi Çevik Teknofest Mavi Vatan'dan canlı bağlantıyla aktardı. Orada yaşanan gelişmeleri dinlemesi bile ne kadar keyifli, ne kadar gurur verici, öyle değil mi?
2: Ne kadar keyifli ve bunlara ne kadar alıştık Dilek Hanım. Bakın,
1: çok
2: biz
1: artık adını sayamadığımız diyerek anlatıyoruz.
2: Biz yapamayız edemeyizden ya. Geldiğimiz noktaya bakar mısın?
1: Çok
2: denizde
1: önemli.
2: De hava ya bunlar da bir de geçişli teknolojiler Dilek Hanım. Yani işte sadece savunma olarak insanlar değerlendirmesinler.
1: Tabii.
2: Bunların oluşturmuş olduğu bilgi birikiminden diğer alanlarda da çok ciddi anlamda ilerlemeler sağlayacağımızdan
1: tabii
2: ben çok eminim.
1: Tabii.
2: Böyle bir nesil de yetişmeye başladı. Ama bir yandan mavi vatan deyince aklımıza başka şeyler de geliyor. Son zamanlarda birilerinin çok rahatsız olduğu. Yani mavi vatan deyince biz herhangi bir ülkeye karşı bir adım değil, Türkiye'nin mavi vatan olarak belirlediği işte Doğu Akdeniz, Adalar Denizi, Karadeniz de öyle aslında da Karadeniz'de çok sorunumuz olmadığı için başka sorunlarımız var. Şu anda ondan bahsetmiyoruz. Oralardaki hak ve menfaatlerimizle ilgili almış olduğumuz bazı kararlar var. Bu nedenle yani bizim kimsenin menfaatine ya da kimsenin hakkına göz diktiğimiz falan yok. İnsanların onu bilmesi lazım. Ama Türkiye bir oldu bittiye müsaade etmemek için bu mavi vatan kavramı etrafında da savunmasını, güvenliğini ve ekonomisini çok ciddi anlamda desteklemek istiyor. Onu
1: evet.
2: söylemek lazım.
1: Önemli de adımlar var. Milli park ilan edilen
2: tabii.
1: yerler var mesela. Bu ne anlama gelir? Dinleyicilerimizi nasıl aydınlatalım bu konuda?
2: Tabii Fethiye-Kaş arasında
1: evet.
2: ve Çanakkale bölgesinde iki ayrı milli park ilan etti
1: evet.
2: Türkiye. Bundan iki gün önce. Ve bunun anlamı şu. Yunanlılar feveran ediyorlar. Diyorlar ki bizim Meis adamız ve bir iki başka adamız Çanakkale civarındaki bunların

0: Anakara Yunanistan'la bağlantısını kesiyor. Oysa ki Meis Adası'nın Türkiye sınırına ya da Kaş ilçemize 1850 metre mesafe. Bakın kilometreden falan tabii bahsetmiyorum. 2 kilometre değil yani.
1: Doğru.
0: Benim gibi kötü bir yüzücünün bile gidebileceği bir mesafeden bahsedelim. Ya böyle bir şeyden bahsediyoruz. Dilek Hanım bakın burnumuzun dibinde elbette tarihi sorgulayabiliriz. Burnumuzun dibinde Yunanistan Anakara'sına 500 kilometre mesafede bu adalar işte biraz moral bozucu onu da söyleyelim. Yani Bodrum'un karşısında İstanköy var mesela. Kos diyorlar onlar.
1: Evet.
0: Bu adalar böyle çıplak gözle görülebilir. Yakın çok zamanda doğru. Datça'daydım ben. Datça'dan Kos değil belki ama Simi'yi çıplak gözle görebiliyorsunuz. Elbette bunlar Yunan adasıdır. Bunlar yani sonuçta uluslararası anlamda böyle ama Yunanistan'ın bir bakış açısı vardı biliyorsunuz. Diyordu ki Sevilla haritası olarak ortaya koydukları bir Sevilla Üniversitesi tarafından yapıldığı ve hiçbir hukuki geçerliği olmayan ve ona sarıldıkları bir plan. Diyorlar ki her adanın kendi münhasır ekonomik bölgesi ve kara suyu var. O zaman da Yunanistan'ın kara sularını hesapladığınız zaman bizim denize girdiğimiz zaman bile hatta Antalya'da böyle yolumuzu biraz şaşırdığımız zaman bile Yunanistan kara sularına girme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Tabii
1: gülünç
0: bu işin,
1: değil mi?
0: Gülünç yani işin tamamen gülünç tarafı. Elbette bunun bir hukuki geçerliği yok.
1: Tabii.
0: Ama bir yandan bu deniz parkı ilanları ile birlikte Türkiye şunu söylüyor. Çevresel anlamda da işte milli haklarımız anlamında da buralar bizim kontrolümüzdeki bölgeler. Bizim kontrolümüzdeki bölgelerin dünya kamuoyuna ilanı. Bunun daha ileri bir aşaması olursa o da mavi vatanla ilgili bir yasa olabilir. Bu konuda da ciddi anlamda son zamanlarda beklenti oluştu.
1: Evet. Şimdi tabii Teknofest'ten, mavi vatandan bahsederken şu son dönem teknolojiyi çok doğru ve yerinde kullanmaya yönelik adımları da ihmal etmeyelim. Resmi gazetede yayımlanmıştı yapay zekaya dair bir açıklama. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın müjdesini verdi. 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacının ülkemizin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Çok önemli bir açıklama değil mi? Çünkü gençlerimizi bazen eleştiriyoruz ya, buralarda kaybediyoruz onları diyoruz. Çok fazla vakit geçiriyorlar diyoruz. Ya bunu doğru anlamda kullanabilirsek ve bahsettiğimiz rakamlarda araştırmacı gencimiz bize bambaşka hayallerle gelirlerse?
0: Hiç bunu yatsımayalım. Çok önemli bir ihtimal ve ben bunun olabileceğini de düşünüyorum Dilek Hanım. Gerçek anlamda. Hani böyle kafalarını bilgisayardan kaldırmamakla zaman zaman eleştirdiğimiz, evet, suçladığımız o gençler ama bir yandan da çok ciddi
1: oldukları gerçeğini değiştirmiyor.
0: %100. Ben açıkçası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi yani Türk milletinin zeki olduğunu düşünüyorum. Gençlerin
1: kesinlikle
0: de çok ciddi anlamda onu böyle teşhis de edebiliyoruz zaman zaman. Onun
1: tabii
0: iyi bir yere yönlendirilmeye ihtiyacı var. Ben şu anda o yönlendirmenin doğru bir şekilde, planlı bir şekilde yapılması durumunda, bakın son zamanlarda biraz önce işte Teknofest'ten konuştuk. Nasıl adımları atabildiğimizi, neleri yapabildiğimizi, her şeyin en iyisini yapmaya muktedir olduğumuzu özellikle 5. nesil savaş uçağımızın şu anda geldiği noktadan görebiliyoruz. Türkiye'nin nüfuz gücünden görebiliyoruz. Yapay zeka da bunun bir parçası. O nedenle Dilek Hanım, yani hiçbir zaman omuzlarımız düşmesin.
1: Evet.
0: Biz gerçekten sorunlu bir coğrafyada yaşıyoruz ama istikrar adasıyız. Neler yapabildiğimizi gösteriyoruz. Öyle sanayimiz, teknolojimiz, geleceğe bakışımız konusunda da çok umut var olunacak adımlar bunlar.
1: Evet. Şimdi o zaman ümit var olacağımız adımlardan birinden daha bahsedelim. Tabii. Annelere çok büyük bir kolaylık daha açıklandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi açıklama. Sağlık çalışanlarının çocukları için hastanelerde kreş ve anaokulu kurulacağını söyledi. Ben şimdi o anneleri öyle bir hayal ediyorum ki nasıl sevindiklerini o kadar içselleştirebiliyorum ki. Çünkü çalışan bir anne için çocuğumu nereye bırakabilirim sorusu o kadar büyük ki.
0: Çok çok doğru, siz de bir anne olarak bunu net bir şekilde biliyorsunuz, hissediyorsunuz.
1: Tabii.
0: Bunu evlat sahibi olan insanlar çok
1: herkes
0: daha iyi anlarlar.
1: Tabii.
0: Özellikle anne baba çalışanlar. Dilek Hanım, şöyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız bir ülke olarak. Bakın doğurganlık oranı %1.4.
1: Çok düşük.
0: 1.4'ün ne anlama geldiğini insanlar izah etmek konusunda belki
1: tarihimizde
0: şey isteyebilirler.
1: Örneği yok dersek örneği belki yok. Ne demek istediğimizi anlarlar.
0: Tabii en düşük
1: biz
0: seviye.
1: Biz bu rakamları hiç görmedik.
0: Şöyle söyleyelim, yani doğurgan bir çift olarak düşündüğümüz zaman bu nüfusun azalması anlamına geliyor. %1.4, %2.5'tu bundan 30 yıl önce. Evet. Ve bunun çok daha yüksek oranları da olduğu günleri de gördük. Şimdi nüfusun azalması bir yana, bunu belki daha düşük bir tehdit olarak görebilirsiniz ama nüfusun yaşlanması gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. İnsanlar çocuk yapmaktan imtina etmesinler, korkmasınlar. Ne yapacağız, nereye vereceğiz, çalışırsak kreşe vereceğiz mi, vermeyeceğiz mi? Ben buradan oraya gelmek istiyorum. Ne kadar hayati bir şey, ne kadar hayati bir ihtiyaç. Bir de o sağlık çalışanlarının ne kadar fedakarca davrandığını o Covid döneminde gördük.
1: Gece
0: değil
1: gündüz.
0: Mi? Gece gündüz. Onların çocuklarına da 24 saat bakılmasının, yani ben açıkçası devletin ve tabii ki devlet dediğimiz varlık bizlerden oluşuyor. Hepimizin tabii. görevi olduğunu düşünüyorum.
1: Çok haklısınız. Madem konu nüfusumuza da geldi, Türkiye'nin güncel nüfusu belli oldu. Son verileri Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Türkiye'nin nüfusu yılın ilk yarısında 228 bin kişi arttı. 1 Temmuz itibarıyla 86 milyon 321 bin kişiyiz bu topraklarda yaşayan. Erkeklerin ve kadınların nüfustaki dağılımı dengeli görünüyor. Ancak yine de sizin de hatırlattığınız üzere nüfus yaşlanmaya devam ediyor. 65 yaş üstü nüfusta 202 bin artış görülürken 0-14 yaş grubunda 181 binden fazla düşüş var.
0: En büyük tehlike Dilek Tabii. Hanım, bundan bahsetmek Tabii. lazım. Şu anda Avrupa bunun sıkıntısını yaşamaya başladı. Avrupa refah döneminde gerçek anlamda dışarıdan göçlerle de destekledi. Nüfusun gençleşmesini sağladı. Şimdi biz benzer bir duruma yaklaşıyoruz maalesef. Bunun tersine çevirmek gerekiyor. Elbette bugünden yarına olacak şey değil. Nüfusun bir anlamda teşvik edilmesi. Burada minik bir öz eleştiri de yapmak gerekiyor. Onu ben toplumdan ayırmıyorum. Şöyle bir bakış açısı da yerleşti maalesef. İşte çocuklar ekonomik anlamda geleceklerini böyle garanti altına alabilmek için fazla çocuk yaparsak o kaynaklarımızı bölmek zorunda kalacağız. Bu nedenle işte daha az çocuk yapalım. Çocuk yaparken iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bütün sorumluluklarımızı yerine getirelim. Bunun doğru bir bakış açısı olmadığını bizim gibi 4-5 çocuklu ailelerden gelenler çok iyi biliyorlar.
1: Çok doğru.
0: Neyimiz var? Yani biz de işte yetiştik, okullarda
1: Elbette.
0: Okuduk, meslek
1: Elbette.
0: Sahibi olduk. Dolayısıyla böyle bakarsak bambaşka bir yere doğru gidiyoruz. Deriz. Elbette çocuklara iyi bir gelecek verelim, iyi bir gelecek hazırlayalım. Ama ben şuna inanıyorum. Gerçekten o çocuklar kendi rızıklarıyla geliyorlar. İnsanların
1: Tabii
0: böyle
1: ki.
0: Bilmesi lazım.
1: Tabii ki.
0: Çocuk sahibi olmaktan korkmamamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu bizim ülkemizin geleceği açısından çok bence hani derler ya beka meselesi.
1: Çok önemli.
0: Ben beka meselesi olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Peki aslında vaktimizin sonundayız ama bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Yorumunuzu da merak ediyorum. Afyonkarahisar'ın Dinar Çay Karayolu Akçaköy mevkiinde yola bir boya dökülmüştü. Hatırlayacaksınız. Hem çevre kirliliğine sebep olmuştu hem de mor mor araçlar görmüştük. Araçları boyamıştı. Gelen şikayetler üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri inceleme başlatıyor. Yapılan incelemelerde iki firmanın çevre kirliliğine neden olduğu tespit ediliyor. Bakanlık her iki firma toplam yaklaşık 21 milyon lira cezai işlem uyguluyor. Şimdi biz Kasım ayında çok önemli bir zirveye ev sahipliği yapacağız. COP31 zirvesine. İklim değişikliği konuşacağız, çevre konuşacağız. Tam bunun öncesinde çok yerinde bir yaptırım olmamış mı?
0: Çok yerinde bir yaptırım ve şöyle bir eleştiri, yine öz eleştiri yapacağım. Bizim böyle duyarsız olduğumuz konulardan biri de çevreydi maalesef.
1: Evet.
0: O konularda bir bilinç oluşmaya başladı. Yavaş yavaş oluşmaya başladı. Dolayısıyla o zirveyle mütenasip olmuş bu gerçek anlamda. Bizim çevremize özellikle yaşadığımız ve gelecek nesillere miras bırakacağımız çevre konusunda çocuklarımıza çok büyük sorumluluklarımız
1: çok.
0: Var Dilek Hanım. Bunun öyle genel geçer bir şey olmadığını Tabii. düşünmemiz Tabii. gerekiyor. Son zamanlarda ciddi anlamda adımlar atılıyor gerçek anlamda. İşte özellikle arıtma tesisleri anlamında ya da ben daha çevreci teknolojilerin kullanımı anlamında yenilenebilir enerji de çok önemli bir noktaya geldi. Bu nedenle ben açıkçası bu tarz duyarlılıkların topluma bir anlamda duyurulmasının da çok ciddi anlamda duyarlılığı artıracağını düşünüyorum.
1: Cezasızlık algısını aslında maalesef. Yok etmek açısından güzel bir örnek oldu diyebiliriz değil mi?
0: Çok güzel bir örnek. Belki bambaşka bir yerde gibi gözükebilir bu örnekler ama ben yakın zamanda özellikle kara yolculuğu yaptığımda maalesef bazı kötü örnekleri de gördüm. Çevreyi çöp olarak kullanan maalesef bazı bir grup insanımız var onu diyelim. Evet. Çocuklarımıza da kötü örnek oluyor.
1: Evet. Yapmayalım bunları değerli dinleyenler. Mavi Vatan'ı konuşurken ne kadar gururla konuşuyorsak Yeşil Vatan'a da aynı gururla, aynı sorumlulukla sahip çıkmamız gerektiğini unutmayalım. Ercan Gürses, çok teşekkür ederiz. Hem değerli katkılarınız için hem stüdyomuza kadar geldiğiniz için kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. Benim için keyifti. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik. Türkiye ve dünyada öne çıkan, hepimizin merak ettiği başlıkları.
2: Reklamlar. Garanti
3: BBVA. Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Reklamlar.
8: Haber yorum TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
9: Devam ediyoruz değerli dinleyenler. Haftanın ekonomi başlıklarına bakalım. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'dan dinleyelim ayrıntılarıyla. Sayın Acar merhaba.
10: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
9: Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hemen şuradan başlayalım mı? Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Ne anlama gelir Merkez Bankası'nın artan rezervleri?
10: Merkez Bankası'nın artan rezervleri Türkiye'nin harcama kapasitesi, borç ödeme kapasitesi ve ithalat kapasitesini göstermesi açısından önemli. Çünkü biz yurt içindeki kaynaklarla eğer ithalat yapamıyorsak bunları bu sefer borçlanarak ülkeye çekmek zorunda kalıyoruz. İhracat dediğimiz zaman da zaten ihracatın ithalatı karşılama oranı diye bir oranımız var. Bu yaklaşık 3'te 2'de kalıyoruz biz. %75-80'e kadar bazen yaklaşıyoruz. Şimdi bu oranlar bu şekilde olduğu zaman Merkez Bankası sürekli destekliyor. Yani elimizde fon var, kaynak var, döviz var, ithalat yapabiliriz durumunda oluyoruz. Bundan dolayı Merkez Bankası'nın bu rezervlerinin uygun olması, işte zaman zaman 200 milyar dolara yaklaşıyoruz şu anda. Yine 167 milyar dolar seviyesindeydi son rakamlar. Şu anki rakamları ben bugün bu verilere ulaşamamıştım. Onları bana görebiliyorsanız
9: hemen söyleyeyim. 5 milyar 134 milyon dolar artarak 183,5 milyar dolara çıktı.
10: Evet, 183,5 milyar. Evet. Yani bu 200 milyar dolara yakın bir seviyede gidiyoruz. Tabii zaman zaman bu rakamların şu şeyine de bakıyorlar. Yani bu rakamlar acaba gerçekten Merkez Bankası rezervlerinin öz kaynak olarak mı görünüyor? Evet. Yoksa borçlanmadan elde edilen kaynaklar mı?

0: mı? Yani borç yoluyla bankaların elindeki finansmanın aktarılması mı? Bunlara da bakılıyor. Kalite diyoruz biz buna. Evet. Şu anda Merkez Bankası'nın eksi rezervlerinden bu şekilde 183 milyar dolara ulaşması, tabii Merkez Bankası'nın bu süreçleri doğru bir şekilde, etkin bir şekilde yürüttüğü ve görüntüyü olumluya çevirdiğinin bir göstergesi. Evet. Tabii sıkı para politikası, faiz politikası, bütün bunların bir sonucu olarak ülkede bir parasal sıkılaşma var. Yani Merkez Bankası'nın biz çok fazla elinde para olmasını istemeyiz ama sonuçta Merkez Bankası da bizim ihtiyaç duyduğumuzda o fonları bize sağlayacak olan bir birim. Dolayısıyla döviz ihtiyaçlarımız her zaman olabiliyor. Borç ödemek için kullanıyoruz, ithalat için kullanıyoruz. Bunlar bir güven unsuru olarak ülkenin de diğer finansal rakamlarında etki eden bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
1: O zaman hemen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye'nin dış borç stoku verilerine ilişkin açıklamasını da soralım. Kamu, finansal sektör, özel sektör ve hane halkının toplam borcunun milli gelire oranının %91 ile dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu belirtti. Ve şöyle bir yorumda bulundu Bakan Şimşek. Düşük borçluluk Türkiye ekonomisinin direncini arttıran önemli bir unsur. Ekonomiye esneklik sağlıyor dedi. Katılır mısınız bu açıklamaya?
0: Bu açıklama tabii şu anlamda çok önemli. Türkiye'deki hane halkı sorumlulukları her zaman düşük olmuştur zaten. Evet, kamunun yükümlülüğü yüksek olmuştur. Özel sektör zaman zaman sıkıntıya giriyor ama şimdi bu hane halkı yükümlülüklerinin belli bir seviyede kalması, yani işte annemizin evine gitmek, babamızın evine dönmek, hadi gel köyümüze geri dönelim dediğimiz konuların hepsi aslında bu hane halkı yükümlülüklerinin uygun olması. Yoksa insanların ucu ucuna yaşadığı bir ortamda yeni bir finansal yükü kaldırabilecek durumları olmuyor. Zaten çok uzun yıllardan beri Türkiye'de bu borç stoku konusunda kamunun yükümlülüğü %50'nin altındaydı milli geliri oranı bakımından. Sadece kamunun ama. Bu rakam Avrupa Birliği ortalaması %60 idi. Bu rakamın %45-50 aralığında kalması Türkiye'nin daha borçlanabilir kapasitesinin olduğunu göstermesi açısından çok önemli. Ancak işte hane halkı yükümlülükleriyle birlikte özel sektörün yükümlülüklerini de koyduğumuz zaman bu rakam %90'lı rakamlara ulaşıyor ki pek çok Avrupa ülkesinin sadece kamunun yükümlülüğü bile %100'ün üzerinde. Özellikle Belçika, Yunanistan, Portekiz, İspanya, yani bu ülkelerin finansal yükümlülükleri kamu bazında çok yüksek olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Türkiye finansal göstergeler açısından iyi gidiyor ama Türkiye'de gelir dağılımının bozulması, satın alma gücünün düşmesi, hane halkının finansal anlamda ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekmeye başlaması, özellikle sabit gelirler açısından yeni bir takım enstrümanları kullanmayı gerektiriyor. Şu anda Maliye Bakanı'nın bu açıklaması tam da orta vadeli programın bugünlerde ilan edilme çalışmaları var. İşte o çalışmalar sürerken böyle bir açıklama yapması. Aslında olaylar kontrolümüzde, biz programda başarıyla devam ediyoruz. Bunu uygulamaya devam edeceğiz mesajı açısından. Bir panik yok, her şey normal.
1: Her şey kontrol
0: diyoruz.
1: Altında diyorlar.
0: Ama biliyorsunuz Dilek Hanım, hep haftalarca aynı şeyi konuşuyoruz belki ama bakın petrol yine 93 dolara yükseldi.
1: Cevdet Yılmaz yaptı ona dair açıklamayı. Ekonomide küresel belirsizlik ortamına dikkat çekti. Her ne kadar ekonomi politikalarının sonuçlarını almaya devam ediyoruz dese de bu öngöremediğimiz rakamlar elbette tüm ülkeleri olduğu gibi bizi de etkiliyor.
0: Şimdi yani hatta böyle zaman zaman grafiklere bakıyorum. Bir haftada %20 petrol fiyatları oynar mı? Yani bu emtiadan, petrolden gelir elde eden kişiler bir haftada dolar bazında %20 kazanıyorlar. Günlük bazda fiyatların yükselip azalması bazen bu rakamları gerçekten kişilere çok büyük bir spekülatif kazançlar elde etmesine yol açıyor. Dolayısıyla İran gerilimi, işte Ukrayna gerilimi, Orta Doğu'daki İsrail'in oluşturmuş olduğu kaotik ortam şu anda piyasalardaki bu dengesizliği oluşturdu. Ama bu dengesizlikten de kazanan birileri var. Biz kazanmıyoruz.
1: Evet. Şimdi vatandaş kendi ülkemiz açısından çekiyoruz. Bakalım doğrudan akaryakıt maliyetleri olarak mı dönecek, ulaştırılacak?

0: Araştırma ve üretim maliyetleri ve olarak mı dönecek, yeni bir enflasyon riski olarak mı dönecek, öyle bir belirsizliği konuşuyoruz ki aslına bakarsanız Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci olacak mı diye beklerken belki başkaca riskler çıkıyor değil mi yine önümüze?
1: Doğru doğru. Şimdi 18 Temmuz rakamlarına bakmıştım ben. İşte bu programdan önce acaba petrol fiyatlarındaki bu dengesizlik nasıl gidiyor diye. Bakın o zaman 80 dolarmış. Bir ay önce 80 dolar olan şu anda 90 küsur dolarlara çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani bu anlık yapılan alışverişler, bu petrolde enerji bağımlılığı da enerjisi olan ülkeler için iyi de olmayan ülkeler için çok büyük sıkıntı.
0: Tabii. Tabii.
1: Petrol şu anda evet bir önemli girdi maliyeti. Ancak petrolle birlikte onun yan ürünleri de var. Yani bütün plastikler, kullanmış olduğumuz ambalajlar, kimya sanayi, tekstil, hatta tarıma kadar giden pek çok alanlarda biz bu petrol ve yan ürünlerini kullanmak zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla ondaki fiyat hareketleri ülkelerin enflasyonunu, satın alma gücünü, ekonomik durumunu doğrudan etkileyen bir şey. Zaten şu anki enflasyon rakamlarının %28'e revize edilmesi, bu 5 puan yükün buradan kaynaklandığını Sayın Bakan da söylemişti. Hı-hı. Hazine ve Maliye Bakanı.
0: Evet.
1: Dolayısıyla buradaki rakamlar %20'nin başlarında bir enflasyonu, %25 ile 30 aralığında bir faizi konuşabilecekken bugün 10 puan üzerindeyiz. Yani bu da tabii bizim ekonomik anlamda bu sıkıntıların devam ettiği ya da süreceği anlamına da geliyor.
0: Hı-hı.
1: Dolayısıyla ekonomideki bu gerilimler, dünyadaki gerilimler ekonomiyi doğrudan etkiliyor.
0: Evet.
1: Başkalarının komşuda pişen kötü kokular bize kadar geliyor yani.
0: Çok doğru. Peki buradan baktığımızda Türkiye ekonomisinin önündeki en büyük riski dış kaynaklı enerji şoku mu, yoksa bu şokun içeride üretici, tüketici fiyatlarına artık nasıl yansıdığı değil, kalıcı bir biçimde yansıyıp yansımadığı meselesi mi?
1: Şimdi tabii Merkez Bankası ile birlikte TÜİK de bu tip verileri sürekli ve düzenli olarak açıklıyor. Şimdi onlardan bir tanesi ciro endeksi. Yani üretici ürettiği malı satabiliyor mu? Geçen seneye göre bu sene arasında ciro endeksleri açısından bir değişiklik var mı? Mesela buna baktığımız zaman bile biz bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şu anda üretimde gerileme var. Üretimde bir gerilemenin olması doğrudan istihdamı, refahı, insanların satın alma gücünü, mal ve hizmetlere ulaşma kapasitesi ve potansiyelini olumsuz etkileyen bir durum. Dolayısıyla böyle bir ortamda hizmet kalitesini beklediğimiz kadar biz aynı zamanda mal ve hizmetlerin ulaşmayı da istiyoruz. Bunlara ulaşmak öyle o kadar kolay olmayabiliyor işte böyle zamanlarda. Dolayısıyla ciro endeksleri, sanayi üretim endeksleri, imalat sanayindeki endeksler, üreticinin fiyat endeksleri, yani mesela üreticinin fiyat endeksleri yükseliyor. Üretici bunu yansıtamıyor. Yansıtamadığı zaman ya da az yansıtabiliyor. Az rekabet var. Malı o fiyattan satamıyor. Dolayısıyla fiyatları istediği şekilde oynayamayınca bu maliyeti kendisi üstlenmiş oluyor. Kendisi üstlenmesi, karından feragatte bulunması, karını alamaması, maliyetleri kurtaramaması gibi bir durumu ortaya çıkarıyor. Ve bu da üreticinin üretimden çekilmesi anlamına geliyor ki bunun en büyük riski artık o bizim üreticimizin, yerli üreticinin üretemediği bir malı Kanada'dan, Şili'den, Çin'den, İran'dan, şuradan buradan getirdiğimiz mallarla karşılamaya çalışıyoruz. Hani belki şöyle söylemek çok daha uygun olabilir. Sarımsağı Çin'den alıyorsunuz, cevizi Kanada'dan, Şili'den alıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani bu çok da iyi olmuyor. Dolayısıyla üretici fiyat endekslerinin yüksek olması, enflasyonla birlikte bu verilerin yönetilemez hale gelmesi hem bizim satın alma gücümüzü etkilediği gibi hem de üreticinin memnuniyetsizliği üretimden çekilmesine de yol açıyor. Dolayısıyla şu anda çok ciddi oranda bunları takip edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Yani bunların veri analizleri, sebep sonuç ilişkileri, üretime girenler, üretimden çekilenler, boş araziler, bunlar düzenli bir şekilde artık bir sistematik şekilde değerlendirilmesi, hmm, incelenmesi, ele alınması gereken, evet, konular halinde.
0: Evet. Peki ekonomiye ilişkin bir açıklama da Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi. O açıklamayı da konuşalım mı? Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracatının 8 kat artarak 401 milyar doları geçtiğini söyledi. Ağustos ayında mal ihracatının 280 milyar doları bulacağını vurguladı. Nasıl okudunuz bu rakamları?

0: ülke için önemli bir ihracat rakamlarını yükselten konu oldu. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'de bir ARGE destekleri ya da ARGE verileri milli gelirin içerisinde yıllarca biz %1'in altında bir rakamdan söz ettik. %0.6 ile 0.8 aralığında yıllarca bu rakamlarda kaldık. Şu anda 1.6 ile 2 rakamına yaklaşmaya başladık. Evet, gelişmiş ülkelerde 3-4-5-6 rakamları çok kolay telaffuz ediliyor ama bu ARGE potansiyelini geliştirebildiğimiz ölçüde Türkiye'nin ihracatı daha da artacaktır. Türkiye henüz orta teknolojiler, orta yüksek teknolojiler alanındaki üretimleriyle şu anki ihracatını artırma eğiliminde. Sayın Bakan'ın söylediği rakamları çok böyle iyimser de buldum, çok da güzel. İnşallah bu rakamları gerçekleştiririz. Türkiye potansiyelinin tam gösteremeyen bir ülke durumunda bu durumda. Çünkü etrafımızdaki bu ateş çemberi, petrol gibi enerjiye bağımlılık, bu enerji maliyetlerinin fiyatları, firmaları etkilemesi. Yani biz 3. seneye giriyoruz. Yüksek faiz süreci hala devam ediyor Dilek Hanım. Yani bu şartlar altında biz bu üretimi nasıl sağlayacağımızı da zaman zaman böyle zorlukla, kararsızlıkla yönetmeye çalışıyoruz. Böyle bir ortamda Sayın Bakan'ın açıklamaları umut verici olarak söylenebilir.
1: Evet, milli gelirinde 24 yılda 6 kat büyüdüğüne dikkat çekiyor Ticaret Bakanı. Hatırlatmayı da yapmış olalım. Tabii süre ne kadar uzarsa, hep konuşuyoruz ya sizinle rakamları değerlendirirken, son 36 ayın, son 48 ayın dediğimizde süre ne kadar uzarsa sanki büyüklük o kadar çokmuş gibi görünüyor ama o kadar sürenin içine de bunun sığması gerekiyor gibi düşünüyoruz, öyle değil mi?
0: Şimdi bunu şöyle de okuyabiliriz. Yani istikrar anlamında, sürekli büyüyen, gelişen bir ortam anlamında. Yani petrol fiyatlarını konuşurken bir dengesizlikten söz ediyoruz. İşte bir yükseliyor, bir düşüyor dediğimiz durum, ekonomi içinde bir yükselen bir düşen hale gelirse, bu sefer ekonomide bir üretime girenler, bir üretimden çıkanlar, açılan şirketler, kapanan şirketler, bir anda 10 bin şirket açılıyor. Ertesi ay bakıyorsunuz ya da 3 ay sonra bakıyorsunuz, işte bu rakam 5000'i kapanmış. Dolayısıyla burada sadece insanlar varlıklarını, servetlerini kaybetmiyor.
1: Tabii.
0: Bunlar umutlarını kaybediyor. Çok doğru. Bunlar bir know-how'u kaybediyorlar. Tabii. Bir iş yapma potansiyelini kaybediyorlar. Ve karşılıklı olarak pek çok kişi bundan olumsuz etkilenebiliyor.
1: Elbette, umut bitince telaş biter derler. Umuyoruz o telaş hep olsun içimizde. İş telaşı, çalışma telaşı hepimize sarsın.
0: Aman iş olsun diyoruz. Doğru,
1: tabii ki, tabii ki. İbrahim Atilla Acar, çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Güzel bir hafta sonu diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi ekonomist Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'la yaptık vedayı, değerli dinleyenler. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Son bir hatırlatma. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor. Filenin sultanlarına başarılar.
2: Yorum.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz, dedi. Katliamcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkesi ihlale devam ediyor. AK Parti sözcüsü Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletme planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu söyledi. Kuytulcular suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri 20 kentte geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray mücadelesiyle başlıyor. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka

Siber güvenlik, çip teknolojileriyle veri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını açıkladı. Özvar, savunma sanayinde kendi mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü, şimdi yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz, dedi. Söz konusu program çerçevesinde ilk etapta 550 doktor öğrencisi merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. Doktora eğitimi alacak genç araştırmacılar araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa telefonla bağlandı. Erdoğan, kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Balıkesir'deki kadın buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. İnşallah yeniden bu emaneti sahiplenmesi lazım sözlerine yer verdi. Erdoğan kısa süre önce hayatını kaybeden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü de rahmetle andı. Katliamcı İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlal ediyor. Son saldırılarda 10 Filistinli daha hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in 2023 yılı Aralık ayındaki bombardımanında katlettiği 50 Filistinlinin cansız bedenleri yaklaşık 3 yıl sonra enkazdan çıkarılabildi. Soykırımcı İsrail unsurlarının Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarına devam ediyor. Nablus kentindeki baskında 3 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı barış planına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 21 maddeden oluşan barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı oldukları belirtildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletme planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu söyledi. Ömer Çelik, İsrail'in Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır dedi. Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasında İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir bölgesinde daha yeni işgalci yerleşimci konut inşaatı için ihale açma planını şiddetle kınıyoruz ifadesini kullandı. İsrail'in Batı Şeria'yı ikiye bölmeyi ve Doğu Kudüs'ü izole etmeye hedeflediğine dikkati çeken AK Parti sözcüsü Çelik, bölgede iki devletli çözüm perspektifinin yok edilmeye çalışıldığını söyledi. Ömer Çelik, adına yerleşim ve yerleşimci denilen işgalcilik, hırsızlık ve soykırımcılığa herkes karşı çıkmalıdır. Buna karşı tüm ülkeler ortak ve somut adımlar atmalıdır vurgusunu yaptı. Nijerya'da aşırı yükü nedeniyle alabora olan bir teknede çoğu çocuk, en az 50 kişi hayatını kaybetti. Facia Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde meydana geldi. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknenin pirinç hasadı için yola çıkan tarım işçilerini taşıdığı ifade edildi. Denizde kaybolan kişilerin kurtarılması amacıyla bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde Çankırı'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konuyla ilgili açıklama Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD tarafından yapıldı. Buna göre merkez üssü Ilgaz ilçesi olan sarsıntı saat 5-6'da kaydedildi. Depremin derinliği ise 12,1 kilometre olarak belirlendi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi.

0: Alevlerin söndürülmesi amacıyla çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor. Kuytulcular suç örgütüne yönelik soruşturma adına Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor. Suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 kişinin emniyet birimlerindeki sorgusu sürüyor. Bu arada Adana merkezli olarak 6 ilde düzenlenen operasyonun ilk gününe ait görüntüler yayımlandı. Görüntülerde bazı odalarda şifreli kapı sistemiyle girildiği görüldü. Bazı bilgisayar kasalarıyla sabit disk sürücülerinin sökülerek adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Uyuşturucuyla mücadele aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri 20 kentte geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda sokak satıcıları ve uyuşturucu imalatçılarıyla yasa dışı bitki ekimine büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ile 62 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 60 kişiden 41'i tutuklandı, 19'u hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. İstanbul ve İzmir'de organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında suç örgütü yöneticilerinin de bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı. İstanbul'daki operasyonda yabancı turistleri hedef alarak yan kesicilik yapan suç şebekesinin, İzmir'de ise şiddet eylemlerinde bulunan organize suç örgütlerinin hedef alındığı açıklandı. Operasyonları sosyal medyada duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek kararlılık mesajı verdi. Gürlek, şiddeti ve suçu kazanç kapısına dönüştüren organize yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, kuruluşunun 25. yılını kutlayan AK Parti'nin yeni dönemini değişim ve gelişim olarak ifade etti. AK Parti'nin rakibinin yine AK Parti olduğunu belirten Yayman, biz 2053 planlaması yaparken muhalefet mahkeme koridorlarında mazbat arıyor dedi. Bir gazeteye değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Yayman, daha yapacak çok işimiz var diyerek Türkiye yüzyılını işaret etti. Hüseyin Yayman, yeni anayasa ihtiyacına da dikkati çekti. Mavi Vatan'ın caydırıcı gücü ve yerli savunma sanayi ürünleri dün Gölcük'te başlayan Teknofest'te buluştu. TRT'nin de iletişim paydaşı olduğu Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan 23 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yerli ve milli teknolojilerin vatan savunmasındaki önemine dikkat çekti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, esasen Teknofest kuşağının ortaya koyduğu heyecan, azim ve özgüven bizleri gururlandırırken Türkiye'nin aydınlık yarınlarına dair inancımızı daha da güçlendirmektedir dedi. Roketsan Mavi Vatan'ın savunmasını yerli teknolojilerle en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor. Deniz platformlarının yakın hava savunmasını üstlenecek olan Levent sistemi test aşamasına geçti. Arayıcı başlık entegre edilen Tayfun Blok 3 ile de denizdeki hareketli hedeflerin balistik füzeyle vurulması başarıldı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Tayfun Blok 3'ün Mavi Vatan'ın savunmasında önemli rol üstleneceğini söyledi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Katliamcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkesi ihlale devam ediyor. AK Parti sözcüsü Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletme planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu söyledi. Kuytulcular suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. Jandarma ekipleri 20 kentte geniş çaplı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam oynanacak maçla açılıyor. Mücadele Erzurum Spor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun batı ve güney kesimlerinde 2 ila 4 derece, iç kesimlerinde

0: bölgelerde de 1 ila 3 derece artacak. Diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Kocaeli, Konya, Malatya ve Erzincan 33, İstanbul ve Artvin 30, İzmir 35, Muğla 38, Çanakkale ve Bursa 34, Denizli 40, Antalya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır 39, Hatay ve Eskişehir 36, Nevşehir 29, Kastamonu 32, Sinop ve Tokat 31, Giresun ve Trabzon 27, Tunceli ve Mardin 37 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun ilk 10 kilometresi Doğu İzmit ve Dilovası kavşakları arasında İstanbul istikametindeki onarım çalışmaları nedeniyle bu yönde giden araçlar Tem Doğu İzmit kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit kavşağından alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uyması gerektiği belirtiliyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ile 10. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak düzenleniyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28-34. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde bakım onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
6: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
7: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
8: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Teknoclub'a özel 37.999 lira.
9: Teknoloji Teknosa'da güzel.
10: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com'da.

0: bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Haftanın son ailecesi 21 Ağustos Cuma bugün saat 13.17 ve programımız saat 13.50'ye dek sizinle birlikte olacak. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün son derece önemli bir konudan bahsedeceğiz. Sağlıkla ilgili bir konudan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çocukluk çağı kanserlerinden konuşacağız. Elbette çocukluk çağı kanserleri ailelerin, çocukların hayatını etkileyen çok önemli bir sağlık sorunu. Biliyoruz ki birçok kanser türü erken tanı ve doğru tedavi sayesinde başarıyla tedavi edilebiliyor. O yüzden bilinçli olmak son derece önemli. Biz de konuyla ilgili bilgileri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nurdan Taç Yıldız'dan alacağız. Ailece başladı. Profesör Doktor Nurdan Taç Yıldız stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bilinçlenmek çok önemli. Çünkü dediğimiz gibi aslında erken teşhis hayat kurtarıyor ve son derece önemli. Önce biraz bakalım, çocukluk çağı kanseri deyince ne anlamalıyız? Nelerdir çocukluk çağı kanserleri?
1: Evet, öncelikle şunu söyleyeyim, çocukluk çağı kanserleri çok nadir hastalıklar grubundalar. Hı hı. Asıl kanser erişkin hastalığıdır ama %2 ila 4 kadarını biz çocuklarda görüyoruz.
0: Evet.
1: Burada önemli vurgulamamız gereken şey aslında çocuklarda da kanser olabileceği. Maalesef evet, akla gelmediği için bazen çocuklarımız atlanıyorlar ya da geç evrelerde bize geliyorlar. Çocukluk çağı kanserleri dediğimiz zaman erişkinden tamamen farklıdır. Tanı grupları orada gördüğünüz meme kanserleri, prostatlar, akciğerler, kolonlar falan bizde yoklar. Olsalar hı hı, çok nadir hastalıklar grubuna girerler. Bizde en sık gördüğümüz kanser grubu lösemiler ve lenfomalardır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde lenfomaların oranı gelişmiş ülkelerden daha fazla. Hali hazırda bizler de çok görüyoruz. Bunlara ait bulgulara dikkat etmekte fayda var. İsterseniz önce bunlardan başlayalım.
0: Tabii tabii, bulgulardan bahsedelim. Bir de yaş olarak bakalım hocam. Hangi evet, yaşlar bu kapsamda değerlendirilir?
1: Evet. Şimdi şöyle, tabii ki daha küçük bebek çağında lösemilerden çok karın içi kitlelerle geliyor çocuklar. Diyelim ki bir yaş altında. Çocukluk çağı kanserlerin hemen çoğunluğu embriyonel kanserlerdir. Yani çocuğun bebeklikten getirdiği hücrelerden köken alır. Hani bir erişkin gibi çevresel faktörlerden çok genetik faktörlere bağlıdır. Bir yaş altında daha çok karın içi kitleler ya da gözünde parlamayla, retinoblastomayla dediğimiz göz tümörüyle gelen çocuklarımız, bazen beyin tümörü de olabiliyor maalesef. O da işte kazandığı motor fonksiyonların kaybı, diyelim ki oturan bir çocuğun başını bile tutamaması ya da kusması, beslenememesi gibi bulgularla gelir. Karında kitleyle gelen bazen anneler fark eder, bazen doktor rutin muayenelerinde görülür. Burada önemli olan çocuklarımızı düzenli doktor muayenelerine götürmektir. Düzenli muayenelere gittikleri zaman zaten bunlar daha erken yakalanıyorlar. Hı hı. Çocuk biraz daha büyüdüğü zaman, size biraz önce bahsettiğim sık çocukluk çağı kanserleri artık 2 ila işte okul yaşına, 2 ila 5 yaş arasında lösemiler ön plana geçerler. Ve lösemilerde de halsizlik, yorgunluk, böyle pırıl pırıl oynayan bir çocuk birdenbire halsizdir, yürümek istemez. Kemik ağrıları olabilir, eklem ağrıları hı hı, olabilir. Hı hı. Burun kanaması veyahut da vücudunda peteşi purpura dediğimiz, ekimoz dediğimiz döküntüler, küçük kırmızı döküntüler ya da morar, erken morarmalar, sebepsiz morarmalar olabilir. Soluk görülebilir çocuklar. İştahsız olabilir ve bazen lösemiler ateşle de gelebilir. İnatçı ateşle. Bunlar çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonu

0: enfeksiyonuyla karıştırılırlar.
1: Evet, çünkü bu belirtiler birçok hastalığın belirtisi olabilir. Evet. Direkt yani kendi kendimize teşhis koymamız zaten çok yanlış.
0: İmkansız.
1: İllaki evet. bir doktor muayenesi gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Çünkü evet. Bazı kişiler de kendi kendine teşhis koyma hastalığına yakalanabiliyorlar evet, hakikaten. Evet. Ya da işte bir arama motoruna soralım, evet. bir yapay zekaya evet. danışalım. Kesin bu gibi bir evet. şey olabiliyor.
0: Yani yapay zeka hayatımıza çok fazla girdi. Tabii oraya sorabilirler ama hiçbir zaman hekim
1: tabii,
0: değil o.
1: Tabii ki.
0: Ama yönlendiricidir. Ama hekim mutlaka hmm. eğer bir ateşi varsa çocuğun zaten hekimin görmesi lazım.
1: Tabii ki.
0: Eğer bu ateş inat ediyorsa ya da herhangi bir bulgu inat ediyorsa altında mutlaka önemli bir şey olduğunu düşünmek lazım hmm. aile olarak hmm. ve hekime tekrar götürmek lazım. Hekim önceden görmüş olabilir. Solunum yolu enfeksiyonu da demiş olabilir. Antibiyotik başlamış olabilir. Ama evet. diyelim ki ateş düşmüyor. Tekrar alıp götürmeniz lazım. Bunun altında ne var? Genelde direngen ateşle gelirler bize.
1: Evet.
0: Ve artık bu arada lenf bezi büyümeleri de eşlik edebilir lösemilere. Ama bunun yanı sıra diğer sık görülen hastalığımız lenfomalar yine buna benzer gibi başlayabileceği gibi direkt lenf bezi büyümesiyle de gelebilir. Boyunda en sık görüyoruz ama koltuk altında, kasıklarda lenf bezilerin büyümesiyle de gelebilir. Böyle bir şey görünce de tabii ki ilk yapmak gereken şey bir aile hekimine ya da çocuk hekimine başvurmak. Genelde böyle durumlarda antibiyotik başlanıyor çocuklara ama eğer antibiyotiğe rağmen bunlar direniyorsa mutlaka bize gelmek lazım. Bu hastalarda bazen inatçı gece terlemeleri, kilo kaybı, iştahsızlıklar eşlik edebilirler. Bunlar da uyarıcı faktörler. Yani çocuğunuzda alışık olduğunuz bulguların dışında bir bulgu görüyorsanız her ne olursa olsun bizlere hızla gelmek lazım.
1: Hı hı.
0: Çocuklar biraz daha büyüdüğünde artık okul çağında
1: evet.
0: yine lösemiler, lenfomalar devam edecektir. Karın içi kitleler 5 yaşına kadar hani o ilk 1 yaşta gördüğümüz karın içi kitleler daha çok böbrek ya da böbrek üstü bezi kaynaklıdır. Devam eder. Derler. En sık 5 yaşına kadar %95'ini görüyoruz. Bunlar nöroblastoma ya da Wilms tümörü dediğimiz böbrek tümörü ya da böbrek üstü bezi tümörleri. Bunlar da sinsi de ilerleyebilirler. Onun için yine kabızlık varsa inatçı bir kabızlık hatta nöroblastom bazen inatçı ishalle de gelebilir. Mutlaka dediğim gibi olağan dışı bir şey dikkat ediyorsanız çocuğunuzu mutlaka bir çocuk hekiminin görmesi için ısrarcı olmak lazım. Eğer geçmiyorsa diyelim ki onlar belki kabızlığına yönelik ilaç verildi ama geçmiyor mutlaka tekrar gitmek ve mümkünse bir görüntüleme yapmakta fayda var.
1: Hı-hı.
0: Çocuklarımız küçük yaşlarında göz içinde kitleyle gelebileceğini söylemiştim. Gece parlaması şekline dikkat çeker. Kedi gözü gibi parlar. Retinoblastom dediğimiz göz içi tümörler küçük bebeklerde ve 5 yaşına kadar o da çoğunluğunu görmüş oluyoruz. Görülürler ya da şaşılıkla gelebilir. Maalesef bazen çocuklar daha küçük 1 yaş altında bakmayı bilmiyor onun için şaşı diye geçiştirilebilir. Ama mutlaka bu alanda deneyimli bir göz hekiminin göz dibini büyüterek bakması lazım. Bunda tümör var mı yok mu? İster şaşılık olsun. İster gece gördüğünüz gözde parlamalar ya da fotoğrafta gördüğünüz bir gözün beyaz parlaması. Fotoğrafta hı hı. flaşta kırmızı parlar. O sağlık işaretidir. Hiç endişelenmiyorum ama beyaz parlıyorsa onu mutlaka göz dibinin bir deneyimli göz hekimi tarafından değerlendirilmesi lazım. Çocuğumuz biraz daha büyüdü. Adolesan yaşlara geldi diyelim. Artık bu defa lenfomalar mediasten kökenli akciğerlerin arasındaki boşluk mediasten kökenli olmak üzere daha çok bu defa nefes darlığıyla veyahut da yerleştiği yere göre çünkü değişiyor bazen karın içine yerleşirse de yine kabızlıkla karın ağrısı ya da karın şişliğiyle gelebiliyor lenfomalar daha küçük yaşlarda da adolesanlarda da artık bu yaşlarda kemik tümörleri ve sarkoma dediğimiz yumuşak doku sarkomaları veyahut da osteosarkoma ama Ewing sarkoması gibi kemik tümörleri artış gösteriyor. Hı hı. Vücudun büyümesiyle beraber büyüyen dokuların kansere yakalanma ihtimali arttığı için eğer bir çocuğun kolunda, bacağında ağrı var diyorsa, inat ediyorsa ya da şişlik varsa bunun sadece sporda düşmesine ya da büyüme ağrısına bağlanmaması lazım. Maalesef büyüme ağrısı denerek bize çok geç gelen kemik tümörlü hastalarımız var. Unutmamak lazım ki kimsenin bir kolu bir bacağı büyümez. Büyüme ağrısı denen şey bir hastalık olmadığını ispatlayacaksınız. İki bacak da genellikle akşamları yatarken simetrik olur. Bir parasetamol gibi ağrı kesiciye cevap verir ve çocuk ertesi gün bir bulgusu olmaz. Rahat oynar koşturur. Ama tümörler ilerleyicidir ve çocuk gittikçe yürüyememeye başlar. O durumda mutlaka yine çocuk hekimleri, ortopedistler ve mümkünse de bir an önce çocuk onkologların birlikte deyip

0: devreye girmesi gerekiyor. Beyin tümörlerine, göz tümörlerine ilgili alanlarla izliyoruz. Beyin tümörlerinde de beyin cerrahisi. Bunların erken tanı alması çok değerli. Mesela beyin tümöründe eğer çocuk erken gelir de kitle çıkarsa yaşam şansı çok daha yüksek. Ama eğer geç gelir ve çıkarılamazsa maalesef kaybetme olasılığımız çok artıyor. Onun için erken tanınır tanınmaz olağan dışı bir bulgu çocukluk çağı hastalığını taklit edebilir ama inat ediyorsa bir an önce çocuk hekimlerine ve bizlere gelmelerinde fayda var hastalarımızın.
1: Nasıl teşhis ediliyor? Peki dediğimiz gibi bunlar başka hastalıkların da habercisi olabiliyor. Nasıl bir teşhis yapılıyor bu aşamada?
0: Evet, diyelim ki bir bulgu direndi, çocuk hekimi gerekli yaklaşımlarda bulundu ama baş edemedi. Onların o zaman hematoloji onkoloji uzmanlık alanına bizlere gelmesi lazım. Bizlere geldiğinde bizler önce ayrıntılı bir öyküsünü alıyoruz. Yani ne zaman başladı, nasıl başladı, daha çok nerede bulguları var ve muayene artık olmazsa olmazımız. Muayenede nereler tutuldu, lenf bezi mi var, bir yerinde şişliği mi var, gözünde mi veyahut da kafada tümör olduğunda çocuklar genellikle tabii yaşa göre değişiyor ama sabahları baş ağrısı, inatçı kusmalar, fışkırır tarzda kusmalar, okul başarısının düşmesi veyahut da çift görme gibi bulgular olabiliyor. Bütün bunlar sorgulanıp iyi bir nörolojik muayene mesela artık veyahut da kolda bacakta bir şişlik varsa ortopediyle birlikte onları görüntüledikten sonra örnekleme. Kan kanserlerinde bazen karna örneklerini alıp hani bir yayma yapmamız ve onu mikroskopta bakmamız yeterli. Ama diğer tümörlerde, lenfoma ya da solid tümörlerde mutlaka biyopsi alarak onların nasıl bir tümör olduğunu, tümör olup olmadığını, iyi huylu mu, tedavi gerektirir mi onların kararını o şekilde veriyoruz. Biyopsiyle bir karar veriyoruz bunlara. Ama şurada şunu hemen antiparantez söyleyeyim. Çocukluk çağı kanserlerinin yaşam oranları çok daha yüksektir. Türkiye koşullarında bile bizim Çocuk Onkoloji Derneğimiz TÜPO kayıtlarımıza göre, verilerimize göre kendi kayıtlarımızı da tutuyoruz bir yandan. %75 son 10 yılda çocukluk çağı kanserlerin yaşam oranı bir önceki 10 yılda %67 idi. Demek ki bir ilerleme sağlıyoruz ama gelişmiş ülkelerde %85. Demek ki hala o potansiyelimiz var. Biraz daha yol alabiliriz. Ama çocuk kanserini tedavi etmek multidisiplinerdir. Her türlü cerrahi, görüntüleme, patoloji, radyasyon onkolojisi her türlü bilim dalının olması gereken büyük merkezler gerekiyor. Ve de bizimle çalışacak deneyimli hemşirelere, psikologlara olmazsa
1: tabii.
0: olmaz.
1: Tabii.
0: En baştan beri sosyal çalışma uzmanlarına da ihtiyacımız var. Bunları da desteklediğimiz zaman sayılarını arttırdığımız var zaman hem bu alanda çalışacak hekimlerin hem de sağlık personelinin eminim yaşam oranlarımız bizlerin de gelişmiş ülke düzeylerine çok daha ulaşacak. Ama bir Afrika değiliz. Afrika'da %30'larda maalesef hala yaşam ya da daha az gelişmiş ülkelerde. Bizler tabii onlara kıyasla çok daha iyi bir yerdeyiz ama daha iyisi de olabiliriz.
1: Evet, umuyoruz ki öyle olur. Sebepleri ne hocam? Bunun bir genetik yatkınlık mı söz konusu olması lazım? Çevresel faktörler etkiliyor mu? Durum nedir?
0: Evet. Daha çok çocukluk çağı kanserleri erişkine benzemez. Erişkinde biliyorsunuz çevresel faktörler, sigara, kilo, hareketsizlik çok önemli faktörler. Çocuklarda bunlar tabii ki daha yeni doğan bir bebekte bile kitle görüyoruz icabında ya da küçük bebekte. Bizde genetik faktörler daha ön plandadır. Ama tabii ki mesela adolesana kadar gelirken yine de çocuklarımızın kilosu, sağlıklı yaşaması, anne babanın mesela sigara içmemesi. Bunlar çok değerli. Bunlar arttıran faktörler. Bazen işte radyasyona yakın alanlarda yaşayan çocuklar radyoaktif maddelere eğer maruz kalmışlarsa, mesela anne gebeyken film çektirmişse veyahut da pestisit dediğimiz hani böcekleri öldüren maddelere maruz kalmışsa bir takım lösemilerin arttığını biliyoruz. Çevresel koşulların düzgün olması lazım. Annenin iyi beslenmiş, iyi koşullarda olması çok değerli. Ama dediğim gibi bizde daha çok çevresel faktörlerden çok genetik faktörler ön plandadır. Zaten gittikçe de çocukluk çağı kanserlerinin artık genetik faktörleri ailesel kanserlere yatkınlığı da %15'lere, 20'lere hatta %30'lara yaklaşıyor. Genetik bilim dalındaki ilerlemelerle beraber artık anlıyoruz ki evet bunların genetik potansiyelleri var. Zaten bunları anladıktan sonra da akıllı ilaçlara işte kullanma şansımız artıyor çocuklarda da. Ama yaşam kalitesini düzeltmek, çocuklara küçüklüğünden bunu alıştırmak çok değerli. Bizim tedavi ettiğimiz çocuklar için de çok değerli. Sağlıklı beslenmeleri, fast food'dan uzak durmaları, sigarayı asla içmemeleri, tedavi ettiğimiz çocuklar için de, tüm gençlerimiz için de. Bunlar en önemli koruma faktörleri daha sonrası için. İşte kilo kontrolü ve hareketleri, hayatlarında bir sporun olması gibi sağlıklı yaşam koşullarını da çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz.
1: Yaygınlık nedir? Son yıllarda arttı mı ülkemizde, dünyada? Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Evet, maalesef her ne kadar nadir tümör olsa bile son yıllarda çocukluk çağı kanserlerinin daha arttığını söyleyebiliriz. Hem ülkemizde hem yurt dışında. Tabii ki hani daha belki iyi teşhis ediyoruz.
1: Teşhisle ilgili de
0: muhtemel
1: olabilir.
0: Ama bir yandan da belki de gerçekten her ne kadar genetik faktörler diyoruz ama altta yatan yaşam koşullarımız da bunu arttırıyor olabilir. Maalesef evet, hafif de olsa çocukluk çağı kanserlerinde bir artış var. Şu anda gelişmiş ülkelerde her 800-900 erişkinden bir tanesinin çocukluk çağında kanser geçirmiş olduğunu biliyoruz. Yani aslında yüksek aramızda erişkin olup çocukluğunda bunu geçirmiş çok hasta var. Dedik ya, iyi, daha iyi tedaviye cevap verdikleri için, hele günümüzde artık tedaviler daha yoğun, kemikli transplantlar var, akıllı ilaçlar var, dolayısıyla yaşam şansımız çok arttı. Aramızda yaşayan çok kanser atlatmış çocuklarımız var, bizim tedavi ettiğimiz hastalarımızın içinde mühendislerimiz var, doktor olanlar var, onlarla birlikte simpozyumlar yapıyoruz artık. Erken tanı nasıl olurdu, tedavi sırasında ne olsa onlar kendilerini daha iyi hissederdi, şimdiki hayatları nasıl etkilendi, en baştan ne yapabilirdik, şimdi neler yaptık, neler yapmamız onlara iyi geldi, bunları karşılıklı.
1: Ne kadar önemli bilgiler değil mi bunlar, çok, birinci ağızdan duymak bunları.
0: Gerçekten çok önemli. Onlarla birlikte aslında dünyanın her yerinde artık çocukları yaşatıyoruz. Önlerinde 70-80 yıl var. Yani bir çocuğu yaşatmak biraz erişkinden de farklı. Önünde uzun bir yaşam olduğu için onun kalitesi çok değerli. Erişkinde de çok önemli. Bizlerde daha da önem kazanıyor. Uzun yıllar bu çocuk eğitimine devam edecek, iş sahibi olacak, hayat kuracak kendisine.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yaşam kalitesini de çok önemli, önemsediğimiz için şimdi survivorship deniyor. Bu yaşayan çocuklarımıza survivor deniyor tüm dünyada. Asıl survivorlar onlar. Ve onların hayat kalitesi için geliştirmiş rehberler var tüm dünyada. Bizim de kendi ülkemizde Ankara Üniversitesi'nde bizlerin öncülük yaptığı bir ulusal rehberimiz var. Kendimize göre uyarlanmış. Ve TUPOK Derneğimizin çatısı altında tüm Türkiye'de tedavi sırasında, daha başlangıçta, yan etkilerden nasıl korunacağımız var bu rehberde. Mesela kalbi nasıl koruyacağız, işitmeyi bazı ilaçlar sağırlık yapıyor, nasıl koruyacağız.
1: Evet.
0: Veyahut da daha sonrasında fertiliteyi nasıl koruyacağız. Adolesan kız çocukları, erkek çocukları geldiği zaman üreme sağlığı merkezlerine gönderip ovum saklatıyoruz, yumurta prezervasyonu veyahut da sperm saklanmasına da aracılık ediyoruz. Çünkü onu daha sonraki tedaviden olumsuz etkilenirse yerine koyma şansımız yok. Ama onun dışında da ömür boyu bu çocuklarımızın mutlaka izlenmesi gerekiyor. Hem eğitimleri, hem psikolojik durumları, hem de kardiyak yan etki varsa, yani hangi organ etkilendiyse onların izlenmesi lazım. Çoğu hastamız ve ailemiz tedavi bittikten sonra iş bitti diye düşünüyorlar.
1: Evet, tabii, belki psikolojik olarak da kendilerini iyi hissetmedikleri için oraya gelmek de istemiyor olabilirler ama işte mutlaka gelmeleri lazım.
0: Çok doğru, çok doğru. Onu da işte yeniden gelişmekte olan ülkelerde en eksik konulardan bir tanesi, en baştan itibaren psikolojik destek durumlarını izlemek, onları cesaretlendirmek ve sonrasında da evet hastalığı atlattık ama tekrar ihtimaline karşı veyahut da oluşan ilaçların, kemoterapinin, radyoterapinin yaptığı yan etkiler için ömür boyu izlenmeleri gerektiğini bitirirken konuşmak gerekiyor mutlaka. Bunun için bizim üniversitemizde, yine Ankara Üniversitesi'nde ilk kez tam gün çalışan bir geç yan etki departmanımız var. Uzun dönem izlen polikliniği diyoruz. Çocuklar oraya geliyorlar ve tedavileri biterken birer özet veriyoruz. Yani ne aldı, hastalık neydi, evresi neydi, ne kadar ilaç verdik ve bunlar nasıl yan etki yaparlar? Bütün bunları ailelerle ve çocuklarla konuşmaya çalışıyoruz. Yani bu çok önemli. Eğer bunu almayan varsa, şu anda benim öyle bir özet formum yok diyorsanız, ya bizi dinleyen seyircilerimiz arasında, izleyicilerimiz arasında, mutlaka tedavi oldukları yere gidip bu formları almaları gerekiyor.
1: Evet,
0: ömür boyu da yanlarında tutmaları gerekiyor.
1: Kesinlikle. Hocam, sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim.
0: Çok teşekkürler.
1: Sonrasında yine söyleşimizi sürdürelim.
0: Çok teşekkürler.

mahpus ettin beni, esir ettin, sefil ettin. İşte halimdir, yıldızlar şahidimdir.

0: ailece devam ediyor. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nurdan Taç Yıldız'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Çocukluk çağı kanserlerinden bahsetmeye devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi birçok şeyden bahsettik. Tedavileri de şöyle kısaca bir üzerinden geçtik tedavilerinde ama ayrıntılı biraz konuşmak lazım. Hep söylenir ya zaten siz hekimler öyle diyorsunuz, hastalık yoktur, hasta vardır diye. O yüzden kişiye özel tedaviler de çok kıymetli. Böyle teşhisler konu olduğunda nasıl tedavi yöntemleri uygulanıyor?
1: Evet, her hastalığın tedavisi birbirinden farklı. Lösemi ve lenfomalar kemik iliği kökenli maligniteler.
0: Evet.
1: Onların tedavileri daha çok kemoterapi ağırlıklı giderken mesela solid tümör dediğimiz işte kemik tümörleri, yumuşak doku tümörleri vesaire, bunların hepsinde kemoterapi yanı sıra cerrahiler ve de radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi de gündeme geliyor. Dolayısıyla baştan daha tamamen protokoller birbirinden farklı.
0: Evet.
1: Ama kişiselleştirilmiş tedavi bunun da dışında bir şey. Artık günümüzde çok yaygınca kullandığımız bir şey. Eğer tümörün üzerinde bir marker varsa, bir işaretleyici varsa mutlaka onu hedeflemeye çalışıyoruz. Ya da bazen çocuklarımızın kemik iliği transplanta ihtiyacı oluyor. Onlar yapılabiliyor. Hedef ilaçlar erişkinde çok daha yaygın, çok daha sık kullanırken bizlerin onay almamız, işte ilaç indikasyon dışı raporlara başvurarak, literatür kanıtı göstererek kullanmamız gerekiyor. Ama bunları kullanarak daha önce ağır cerrahisi geçirmesi gerekenler, buna rağmen yaşayamayan çocuklarımız gayet güzel hayatta kalıyorlar ve yaşamaya devam ediyorlar. Gerçekten günümüzde artık game changer diyorum, oyun değiştirici tedaviler bunlar. Eğer bir yerde bir akıllı hedef varsa ve akıllı ilaç onun keşfedilmişse, bizler de çocuk onkologları olarak, hematologlar olarak onları kullanabilmek için her türlü işte rapordur, bilgidir temin ederek çocuklarımıza seferber ediyoruz ve yaşam oranları buna da bağlı olarak gerçekten çok arttı. Şimdi onların geç yan etkilerini de izlemeye başlıyoruz. Çünkü çok yeni ilaçlar, henüz onlar ne yapıyor bilmiyoruz. Buna ait de şu anda bir tezimiz yürüyor. Çünkü bir yandan evet hayat kurtarıyor, daha iyi kurtarıyor ama neler yapıyor? Onun için onu da izleme aldık. Bu arada şundan da bahsedeyim. Erken tanı için ne kadar iyi durumdayız diye yeni bir tez çalışması yaptık kliniğimizde.
0: Evet.
1: Daha önceki 10 yıla göre bir tık daha iyiyiz. Daha erken almışız hastaları. Ama hala ilk gittikleri zaman, önce ailelerin aklına hala gelmediğini gördük. Hala ailelerin bu konuda sağlık okuryazarlığını arttırmaya ihtiyaç var, bilgilendirme. Onun için bu radyo programının çok değerli olacağını düşünüyorum. İnşallah onlara ulaşabiliyoruzdur ve de daha uyanık, hani bir olağan dışı bulguda gelirler. Ve bazen ilk başvuran hekimlerimizin de hani hemen düşünmediklerini görüyoruz. Onun için aslında hem hastalarımıza yönelik hem kendimiz sağlık içi eğitimlerimize yönelik eğitimleri arttırmamız gerektiği sonucu çıktı. Ama daha önemli bir şey, annelerin eğitimi istatistiksel olarak en önemli faktör çıktı. Anneler eğitimli olduğu zaman çocuklar daha erken tanı alıyorlar. Yani babaların eğitimi o kadar önemli çıkmadı. Şu nedenle herhalde onlar dışarıdalar, işte para kazanırlar, aileye şey yapıyorlar ama gerçekten anne eğitimi, kadınlarımızın, kızlarımızın eğitimi bu açıdan da çok önemli. Çocuklarımız çünkü o çabuk okuyor, anlıyor ve de sağlık okuryazarlığı daha yüksek olduğu için çocukları erken getiriyorlar. Bize geldikten sonra tedavi aşamasında da kurallara daha iyi uyabiliyorlar.
0: Evet.
1: Çünkü bir takım uymaları gereken şeyler var. Mesela işte maske takmak, temizliğe dikkat etmek, el yıkamak, hastane kurallarına uymak. Çünkü refakatli alıyoruz bu takım anneler yanlarında. Dolayısıyla eğitim ne kadar iyiyse kontrollere gelmeleri, tedavi sonrası izlemleri sürdürmeleri ihtimali de o kadar çok artıyor. Burada bir şansımız var bizim. Şunu vurgulamam lazım. Türkiye'de artık günümüz koşullarında 18 yaş altındaki her çocuk ücretsiz olarak hastanelerimize tedavi ediliyor. Ben daha önceki yıllarımda asistanken, uzmanken, hatta doçentken, yani tedavi edemediğimiz, işte yol parasını karşılayamayan veyahut da ilaç parasını karşılamayan hastalarımız için çok zorluklar yaşardık. İşte yeşil kartlara başvururduk veyahut da işte bir takım hastaneyi devreye sokardık, eğitim hastasıdır filan gibi.
0: Evet.
1: Aileler de çok zorlanırdı, bizler de. Onun için aslında aileler hiç düşünmeden, korkmadan gelsinler. Hem tedavileri özellikle devlet hastanelerinde, devlet üniversitelerinde ücretsiz olarak yapılacak. Hem de çocukluk çağı kanserlerin yaşam aranı çok yüksek olduğu için ne kadar erken gelirlerse o kadar iyi bir yaşam kalitesine ulaşacaklar. Erken tanı koyduğumuz çocuğa daha az tedavi veriyoruz. Genellikle onların kemoterapileri daha az. Öyle çok brutal cerrahilere ihtiyaç olmuyor.
0: Evet, evet.
1: Veyahut da radyoterapi dediğimiz ışın tedavisine ihtiyaç olmuyor. Onların da yan etkileri çok ciddi. Onun için aileler böyle bir korkuya kapılmasınlar. Vay, bu çocuğunda kanser mi? Hani doktor dediği zaman bir an önce bizlere gelsinler. Onlar için çok çeşitli tedavilerimiz var.
0: Çok kulaktan dolma bilgi olabiliyor. Herkes kendini uzman gibi zannedip insanları hele ki öyle bir psikolojideyken ne yazık ki yanlış yönlendirebiliyorlar. O yüzden mutlaka bir hekime danışmak ve onun söylediği şekilde hareket etmek mutlaka lazım. Yoksa hakikaten herkes kendini hekim zannetmeye başladı. Böyle
1: maalesef.
0: Oradan bunu duydum. Benim tanıdığıma şöyle olmuştu. Vay efendim şu da böyle demişti diye. İnsanları çok yanlış yönlendirebiliyorlar hakikaten.
1: Çok doğru. Onun için mutlaka bir an önce bir hekime başvurulacak ve geçmeyen bulgularda inatla bir daha gidecek, gerekiyorsa da bizlere bir an önce ulaşılacak ki erken yol alalım. Tabii ki her hastanın tedavisi dediğim gibi çok farklı. Kimisi sadece kemoterapi, kimisinde ışında var.

0: cerrahi de var. Ama ne kadar erken gelirlerse başarı oranımızın o kadar yüksek olacağını unutmasınlar. Yaşam şansları çok yüksek. Hiç korkmadan, ürkmeden akıllarına gelen her türlü soruyu da doktorlarla
1: Tabii.
0: tartışsınlar. Bu da çok önemli. Yani kafalarına takılan şeyler, ilaçlar, ilk başta şok oluyor hasta sahipleri haklı olarak. Yani tanıyı bile kabullenmekte
1: Evet,
0: zorlanıyoruz.
1: zor bir süreç tabii
0: Çok bir
1: ki.
0: süreç, zor bir süreç ama tekrar tekrar hekimlerine gidip süreç hakkında, tedaviye yanıt hakkında, sonra neler yapılacağı hakkında bilgi almalı şansları var. Bunları kullanabilirler, hiç çekinmesinler. Hepimiz onlarla zaman ayırıp onlara bu konularda bilgi vermekten büyük keyif de alıyoruz onlarla konuşmaktan, ne hissettiklerini bilmekten ve de hayat kalitelerini düzeltmek için elimizden bir şey geliyorsa onu yapmak bizler için çok değerli.
1: Tedavi sürecinde az önce de söylediğiniz dikkat edilecek şeyler var aslında. Özellikle
0: Evet.
1: hijyen konusunda bir
0: Evet.
1: takım dikkat edilecek bambaşka konular var. Onlarla ilgili ne dersiniz? Başka şeyler
0: Evet.
1: var mı?
0: Yani mesela ziyaretçiler konusunda çok dikkat ediyoruz. Çünkü dışarıdan herhangi bir enfeksiyonun gelmesini istemiyoruz. Gittiklerinde de yine ziyaretlere dikkat etmelerini, evlerinde olmalarını ve temiz yerlerde gezmelerini, açık hava mümkünse. Ve
1: Evet.
0: de beslenme konusu özellikle beyaz kölelerin düşük olduğu dönemlerde mutlaka temiz gıda yemeleri. İşte eğer çiğ bir sebze, meyve verilecekse yıkanabilir, çok iyi yıkanabilir olması, mümkünse soyulabilir olması ya
1: Evet.
0: da pişmiş gıdalar beyaz köleler düşük olduğu zaman enfeksiyon riskimiz arttığı için çok önemli. Ve de bazı aşılar yapılabiliyor o dönemde, yapılamıyor. Bazı korumalar var, bazı ilaç korumaları var. Verdiğimiz enfeksiyonlardan korumaya yönelik ilaçlar var. Bütün bunların doktorun önerisine göre kullanılması çok değerli. Mesela ağız yaraları olmasın diye düzenli gargaralar veriyoruz. Bazen bunlardan çocuklar hoşlanmıyor. Aileler de hani belki önemsemiyorlar ama bunlar çok önemli. Çünkü aksi halde o beyaz kölenin düşük olduğu zaman da ağız yaraları çocuklarımıza yemek yedirmediği için tabii ki hem
1: Bağışıklık
0: beslenmeleri
1: düşecek,
0: bozuluyor,
1: evet.
0: hem bağışıklıkları düşüyor ve enfeksiyonlarla hastalıkla baş etme kapasiteleri düşüyor. Eğer doktor bu arada bir öneri verdiyse ister gargara ister beslenme, ek beslenme ürünleri bunları
1: Evet.
0: dikkatle kullanmaları ve kontrollerini asla aksatmamaları gerekiyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Nurdan Taç Yıldız bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz size. Pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün zorunlu geçit hakkı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Zorunlu geçit hakkı. Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malikin, tam bir bedel karşılığında komşu taşınmazdan geçit imkanı kazanmasına zorunlu geçit hakkı denir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz zorunlu geçit hakkı. Yani zorunlu geçit hakkı özellikle ana yola, okula, hastaneye çıkışı olmayan ve başkasının arazisinden, taşınmazından geçmedikçe buralara ulaşma imkanının bulunmadığı hallerde kurulacak hak olan zorunlu geçit hakkıdır. Evet, zorunlu geçit hakkının kurulabilmesi için bazı koşullar gerekmektedir. Bir defa bizim taşınmazımızın genel yola hiçbir şekilde çıkışının olmaması gerekir. Yani bir geçitin olmaması gerekir. Gerek yaya, gerekse araçla bu yola ulaşma imkanımızın bulunmaması gerekir. Ya da var olan geçidin taşınmazın tarımsal, ticari ya da konutsal ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olması gerekir. Evet, örneğin sadece patika yolu olan bir tarlaya tarım araçlarının girebilmesi için araç geçişine uygun bir geçit talep edilmesi gerekir. Komşu taşınmazların ve komşu taşınmaz malikinin bunlara katlanması beklenir. Eğer komşum ana yola ulaşamıyorsa, ana yoldan da kendi taşınmazına ulaşamıyorsa, parseli taşınmazı başkaca arazi, parsel ve taşınmazların ortasında bulunuyor ise, böyle bir durumda bizim komşumuzun bizim arazimizden, bizim taşınmazımızdan geçmesine izin vermemiz şarttır. Evet, biz geçit hakkı isteyebiliriz komşulardan ya da çevre parsellerden. Geçit hakkının kurulabilmesi için hangi komşumuzdan bunu talep edeceğiz? Diyelim ki dört bir tarafı başkalarının parselleriyle, başkalarının taşınmazıyla çevrili bir yerdeyiz. Hangi komşumuzdan bunu isteyeceğiz? Kanun diyor ki en az zarar görecek olan komşudan istenir. Evet, mahkeme zorunlu geçit için bir dava açıldığında taşınmazlar arasında en uygun güzergah hangi komşu taşınmazda ise en az zararı hangi taşınmaz görecekse, en az hangisi rahatsız olacaksa, en kolay rota neredeyse o taşınmazdan geçitin verilmesi sağlanır. Tabii ki bizim taşınmazımızdan geçit hakkı alan komşumuz hakkaniyet gereği bir bedel ödemesi gerekir. Zorunlu geçit hakkı bedelsiz bir hak değildir. Komşumuzun arazisinden yaya olarak geçiyorsak, hayvanlarımızı oradan geçiriyorsak, aracımızla başkasının arazisinden kolayca geçiyor isek ve komşumuz buna katlanıyor ise, buna hoşgörü gösteriyor ise, bunun karşılığı olarak bizim de ona mahkemenin tespit edeceği bir bedeli ödememiz şarttır. Evet, bu geçit hakkının kurulabilmesi için, bu hak aynı hak olduğu için ve taşınmaz üzerinde kurulduğu için tapu siciline tescil şarttır. Evet, hakkın hukuken geçerli sayılabilmesi için tapu kütüğüne yüklü taşınmaz ile yararlanan taşınmazların tapu defterlerine, sayfalarına mutlaka bu hakkın yazılması, bu irtifakın yazılması gerekir. Tapuda bu tescili yapmadığımız sürece resmen geçerli bir geçit hakkımızın varlığından bahsedemeyiz. Demek ki buradan dinleyicilerimize bu konuda önemli bir uyarıda bulunalım. Eğer bir komşumuzun arazisinden gelip geçiyorsak, tarım yapıyorsak, ana yola çıkıyorsak, evet komşumuz buna hoşgörü gösteriyor ise, bu konuyla ilgili olarak bilmemiz gereken şey şudur: aslında resmi olarak tapuda bu hak gözükmemektedir. Komşunuz istediği zaman yolunuzu kesebilir, geçmenize engel olabilir. Onun için geçit hakkı alıyorsak bunun mutlaka

tapuya tescil edilmesi şarttır. Zorunlu geçit hakkı kişiye bağlı bir hak değildir. Taşınmaza bağlı bir haktır. Dolayısıyla yüklü taşınmazı sahibinin satması

0: verilmiş olması gerekir. Örneğin geniş bir arazisi varken yola cepheli olan ön kısmı satıp arka kısmı yoldan mahrum bırakan bir malik mahkemeden gidip de kolaylıkla geçit hakkı alamaz. Çünkü mahkeme zaten senin burada yola çıkışın vardı. O kısmı satmak suretiyle kendini dört bir taraftan başka parseller arasına iten yine kendindin. Dolayısıyla hem yolu olan tarafı yüksek fiyata satacaksın hem de gidip komşunun taşınmazından rahat rahat geçeceksin. Bu dürüstlük kuralıyla bağdaşmaz. Evet, eğer geçit talep edilen bir taşınmaz, hisseli bir taşınmaz ise burada taşınmazın bütün malikleri tarafından muvafakat gösterilmesi şarttır. Geçit hakkının güzergahı ve genişliği mahkeme tarafından belirlenir. Hak sahiplerinin bakım ve onarım giderlerine katılımı zorunludur. Yani hem başkasının arazisinden geçeceksin, orayı kullanacaksın, hem de orayı kirleteceksin ya da bakımını yapmayacaksın, olmaz. Eğer orayı biz kullanıyor isek oranın elbette bakımını yapmamız, temizliğini yapmamız gerekir. Tabii artık böyle bir geçit hakkına ihtiyaç duyulmuyor ise ya da daha avantajlı bir yol bulunmuş ise bu hakkın kaldırılması, tapudan terkin edilmesi, silinmesi talep edilebilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün zorunlu geçit hakkı üzerinde durduk ve özellikle ana yola, ana caddeye, okula, hastaneye, buralara çıkışı olmayan taşınmazların komşu taşınmazlardan geçit hakkı talep edebileceğini ama bunun karşılığında da uygun bir bedel ödenmesi gerektiğini vurguladık. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: İSUZU yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İSUZU'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Türksel çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
9: Türksel'le bağlan hayata.
0: Reklamlar.
10: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel kimi meselelerin tarihi arka planını, kimi zaman hukuktaki yerini, iktisatta sosyolojiyle ilişkisini uzmanları marifetiyle sizlere farklı bakış açılarıyla sunmaya çalışıyoruz. Değerli uzmanımızı takdim etmeden önce sesimizi size ulaştıran çalışma arkadaşlarımı arz etmek isterim. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, yapımcımız Mine Avcı ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz Profesör Doktor Muharrem Kılıç hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Muharrem hocamız yazıp çizen bir hukukçu. Yani sadece akademik olarak değil, zaman zaman kamuoyunu bilgilendiren aktüel meseleleri hukukla, hukuk felsefesiyle ilişkilendiren yazılar yazan, bu anlamda da hani kamusal bir işlev gören hocalarımızdan. Muharrem hocamızın daha önce üniversitede muhtelif idari görevleri oldu ama Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı da yaptı. Bugün işte bu hani tecrübeleri ışığında bir konuyu, Suriye'deki iç savaşı konuşacağız. Suriye'deki iç savaşın insan hakları ihlallerini, burada meydana gelen tahribatı, bütün bunların hukukla ilişkisini inşallah konuşacağız. Hocam yanı başımızda hani az da sayılmayacak uzun bir zaman diliminde bir iç savaş yaşandı. İç savaşların çok tahrip edici olduğunu genel olarak biliyoruz. Biz de bunu görmek, müşahede etmek durumunda kaldık. Çünkü yanı başımızda olunca milyonlarca insan geldiler. Niye geldiler? Orada çok ağır bir zulümle, insan hakları ihlalleriyle karşılaştıkları için hem Türkiye'ye geldiler hem Türkiye üzerinden farklı yerlere gittiler. Şimdi bu Suriye'deki devrimle beraber geri dönüş süreci başladı. Suriye'de işte yeni yönetim oturuyor, uluslararası meşruiyet kazandı Türkiye'nin de katkısıyla. Anayasal bir rejim olmaya çalışıyorlar, gayret sarf ediyorlar. Ama bir yandan da o geçmişteki hani iç savaştaki ağır insan hakları ihlalleri orada duruyor ve onun öncesi de var bir de hocam. Bu hani iç savaşın öncesinde de yine çok ağır bir diktatörlük vardı. Bu ikisi birleşince gerçekten Suriye halkı için ağır bir bilanço ortaya çıkmış durumda. Şimdi bu çerçeve içerisinde hani siz baktığınızda burada hani savaşta genel bir tablo itibariyle nasıl bir insan hakları ihlalleri bilançosuyla karşı karşıyayız? Bir hukukçu olarak siz bunları bir bize genel resim olarak ifade eder misiniz?
2: Öncelikle çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Gerçekten çok önemli bir insan hakları boyutu açısından baktığımız zaman 21. yüzyılın en ağır hem insan hakları ihlalleri hem insancıl hukuk ihlallerinin yoğunlaştığı bir bölge Suriye, komşumuz Suriye. Orada yaşanan...
1: Hocam insan hakları ne demek, insancıl hukuk ne demek? Onu isterseniz kısaca bu ayrımı yaparak başlayalım. Evet.
2: İnsan hakları genel anlamda aslında insanların doğuştan sahip oldukları evrensel genel hak katalogları, hakları ifade ediyor ve bunların korunması, koruma mekanizmalarının bir rejim çerçevesinde sadece ulusal hukuklar düzeyinde değil de uluslararası hatta bölgesel düzeyde korunması ve koruma mekanizmalarını ifade ediyor. İnsancıl hukuk bu noktada izah etmek gerekirse insancıl hukukta savaş zamanlarında sivillerin korunmasına yönelik savaşan unsurlar arasında ülkeler, uluslar her neyse ya da iç çatışmalar döneminde ortaya çıkan çıkabilecek olan sivil zayiatın giderilmesi noktasında, sivil halkın korunması noktasında ister bunlar korunmaya muhtaç olan kırılgan toplumsal kesimler olsun, ister genel anlamda sivil unsurlar olsun, bunların korunmasına ilişkin özel 1948 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve ek protokolleri var. Bunlar geniş bir şekilde normatif güvenceler yarattı.

0: durumda. Bunları ifade ediyor. Yani çatışma anlarında, iç savaş dönemlerinde, savaş dönemlerinde sivillerin korunmasına ilişkin.
1: Şimdi bu iki kavramla Suriye'ye baktığımızda ne gördük hocam Suriye Savaşı'nda?
0: Evet, az önce de söyledim. Gerçekten 21. yüzyılın en ağır insani krizi olarak karşımıza çıkıyor. Literatürde de ifade edilmiş durumda. Yaklaşık 14 milyon, tabii ki bunlar resmi rakamlar olarak telaffuz ediliyor ama tabii daha fazla, daha yüksek oranlarda olduğunu da belki öngörebiliriz ya da tahmin edebiliriz. Yaklaşık 14 milyon insan Suriye topraklarında, Suriye coğrafyasında yerinden edilmiş durumda bu süre zarfında.
1: 14 milyon insan.
0: 14 milyon insan ve 6 milyon insan da yine bu rakamlarda bence çok iyimser rakamlar, aslında gerçekliği çok da ifade ettiğini düşünmüyorum. Yoğunluklu bir şekilde Türkiye ülkemizde misafir ettiğimizi malum hepimiz biliyoruz. Bölge ülkelerde, işte Lübnan'da, Mısır'da, başkaca ülkelerde, Irak'ta sığınmak zorunda kalan, yerlerinden edilen bu insanların gitmek durumunda kaldıkları bir insani krizle karşı karşıya olduğumuzu ifade etmem gerekiyor. Tabii ki burada özellikle insan hakları ihlalleri açısından baktığımız zaman bunun hem Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, UNICEF'in, hem Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin de literatürel anlamda, raporlar anlamında, kayıtlar anlamında, tanıklıklar anlamında bütün raporlamalarında ağır insan hakları ihlallerinin başta yaşam hakkı olmak üzere kişilerin diğer tüm hak ve özgürlüklerini,
1: yani uluslararası kurum kuruluşlar tarafından da tespit edilmiş tescilli insan hakları ihlalleri.
0: Kesinlikle.
1: Hocam burada mesela hani biz hep duyduk, kimyasal silah kullanımı, zorla yerinden edilme, işkence, keyfi gözaltılar, sivillerin hedef alınması gibi, hani biraz önce atıfta bulunduğunuz insan hakları, insancıl hukuk ve uluslararası hukuk bağlamında ihlaller hani kalemleri var. Buraya baktığımızda neler görürüz? Çünkü hatırlıyoruz, yani işte kimyasal silah kullanılırsa müdahale ederiz dedi mesela Amerika, çok bağırdı çağırdı. Kimyasal silah kullanıldı, müdahale de etmediler. Karar değiştirdiler değil
0: maalesef,
1: mi?
0: Maalesef. Bu aslında insanlık tarihinin ortaya çıkarmış olduğu, insanlık tarihinde ortaya çıkan bütün insani krizlerde, savaş suçlarında, soykırım suçlarında, ki malumunuz olduğu üzere 2. Dünya Harbi'nin bitimiyle birlikte buna ilişkin çok önemli uluslararası ölçekte normatif çerçeveler belirlendi. Bunlardan hem soykırımın önlenmesi, insanlığa karşı suçların önlenmesine ilişkin sözleşmeler, az önce söylemiş olduğum 48 tarihli Cenevre Sözleşmeleri insancıl hukuk açısından, yanı sıra 1993 tarihinde kimyasal silahlar sözleşmesi imzalandı. Fakat bütün bu önleyici hem mekanizmalar hem normatif çerçevelere rağmen, Suriye özelinde ifade edecek olur isek, kendi halkına yönelik olarak bu kimyasal silahlar kullanıldı. Bunlar bütün raporlamalarda BM raportörlerinin ortaya koymuş olduğu Suriye bölgesine ilişkin özel rapor.
1: Basın da mesela burada Anadolu Ajansı'nı hatırlayalım hocam. Evet. Çok muazzam tespitler
0: kesinlikle
1: yaptı, kayıtlara geçirdi. Mahkemelerde, yani ileride kullanılacak derecede önemli kayıt altına aldı.
0: Kesinlikle. BM özellikle çaresiz kalınan durumlarda, belki önümüzdeki şeyde zikredebiliriz vakit olursa, bu noktada oluşturulan komisyonlar, ki BM çerçevesinde Suriye özelinde de bu ihlallerin kayıt altına alınması noktasında ileriki aşamada belki savaş suçu ve aynı zaman hem uluslararası ceza yargılaması açısından da delil olabilecek nitelikteki kanıtların toplanması açısından burada Anadolu Ajansı gerçekten ciddi bir insani görevde icra etmiş oldu, kayıt altına almış oldu. Bu noktada hem insanlığa karşı suçlar hem soykırım suçları noktasına baktığımız zaman bütün bu o bölgede, coğrafyada uygulanan kimyasal silah uygulaması, onun dışında işkence, kötü muamele, bütün bunların
1: bunlar sonra da hani şey oldu değil mi, rejim değişikliği söz konusu olunca o bir hapishane vardı. Neydi hocam adı?
0: Sednaya Hapishanesi.
1: Sednaya Hapishanesi. Orada mesela çok ağır bir bilanço olduğunu bütün dünya gördü yani.
0: Hatta başkanlık yaptığım dönemde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak bölgede insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor hazırlamıştık. Bir heyet o bölgede işte ilgili hapishaneler, sadece o meşhur olan hapishane açısından da değil, diğer civardaki...
1: Hatırlıyorum hocam, o rapor çok kıymetliydi.
0: Evet, bir raporlama da yapmıştık o noktada. Çok ağır bir bilanço söz konusu. Yıllara sari bir şekilde, tabii ki az önce siz de ifade ettiniz, bu sadece bu insani 2011 tarihinden itibaren yaşanmış olan insani kriz, insan hakları ihlalleri değil, öncesinden itibaren orada o totaliter rejimin ortaya koymuş olduğu ağır insan hakları ihlalleri söz konusu. Bu noktada baktığımız zaman ne yazık ki tabii ki cezasızlık algısının küresel ölçekte bir yaptırıma kavuşmaması ciddi anlamda tabii ki bu hak ihlallerinin, ağır hak ihlallerinin cezasız kaldığı yönünde bir kamuoyu algısı da yarattığını söyleyebiliriz.
1: Şimdi hocam biraz önce atıfta bulunduk ama hani tekrar daha geniş olarak açmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer uluslararası mekanizmalar, kurumlar, kuruluşlar var. Bunlar Suriye'de hani bu bahsettiğimiz ihlallerin denetlenmesi bakımından kendilerine verilen görevleri yerine getiremediler. Dünya kamuoyunun, insanlık vicdanının kendilerinden beklediği etkiyi gösteremediler. Bu hani uluslararası barış işbirliği için onun arkasında hani bir uluslararası adalet sisteminin olması lazım. Burada hani uluslararası adalet sistemi bakımından bir problemi de mi gösterdi bu? Yani bir işlevsizliği, bunun hani kuşatıcı olamadığını, buradaki problem neydi? Bunu bize bir yani izah eder misiniz?
0: Burada teknik bir takım sorunlar var. Hukuk tekniği açısından onu öncelikle ifade edeyim. Uluslararası evrensel düzeyde evrensel yargı yetkisi bu anlamda hem Uluslararası Adalet Divanı'nın hem de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama yetkisi çerçevesinde savaş suçlarını ihka eden, gerçekleştiren kişilerin soruşturulması ya da ülkelerin, ulusların Uluslararası Adalet Divanı çerçevesinde soruşturulması, mahkumiyet süreçlerinin, yargılama süreçlerinin yürütülmesine gerekli kılıyor. Fakat şöyle bir teknik sorun var. Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ki bu mahkemenin savaş suçları, soykırım fiilleri açısından sorumluluk bireysel sorumluluk, devletin sorumluluğu değil. Yani o devletin işte ne bileyim bakanları, icracıları, işte başbakanı, cumhurbaşkanı, her neyse, onların sorumluluklarına ilişkin, vatandaşlarının sorumluluklarına ilişkin bu suç fiilleri açısından, ki bunlar insanlık tarihi açısından ve insanlık açısından en ağır suç.
1: Öyle yargılamalar oldu zaten değil mi? Mesela Sırbistan'da oldu.
0: Evet. Zaten o noktada mesela Roma statüsü 1993 tarihli, bu noktada hani bu Roma statüsüne bağlı bir şekilde ortaya çıkan bir koruyucu
1: mekanizma. Bunun mantığı ne hocam? Neden bireysel? Yani bir devleti yargılamak, bir ülkeyi yargılamak istenmediği için mi? Ya da yargılamak zor olacağı için mi?
0: Şöyle olabiliyor. Yani bir ulusal hükümeti yargılamak ayrı bir fasılda Uluslararası Adalet Divanı'nda onun kurumsal yükümlülüğü, tüzel kişilik olarak yükümlülüğünü ve sorumluluğunu şey yapıyor. Ama özelinde mesela işte orada işte o dönemin işte bakanları, icracıları, her kimse bireysel sorumluluğa ilişkin bir yükümlülük. Ki bir boşluk ortaya çıkmasın, yani koruma boşluğu dediğimiz, yani bir boşluk ortaya çıkmasın, hem devletin yükümlülüğü diyelim ki ortaya çıkabilecek
1: yani
0: olan.
1: Sadece devlet ülke yargılandığında soyut bir şey olur. Gerçek suçlular bundan istifade ederek hani saklanabilirler. Doğru mu anladım hocam?
0: Evet, kesinlikle. Ve şöyle de bir şey var. Devlet, malumunuz olduğu üzere, kişiler geçici, devletin tüzel kişilik anlamında o sistematik sürekliliği söz konusu olduğu için ortaya çıkabilecek mali yükümlülükler, tazminat yükümlülükleri ve sorumlulukları devlet yönetimi değişse bile o devletin bir sorumluluğu olarak, hani devlet başkanları gitti, onun için bu mali yükümlülük ortadan kalktı şeklinde ifade edemiyoruz. O açıdan burada bakınca teknik soruna değinmiştim. Suriye tabii ki Roma statüsüne taraf olmadığı için, bu sözleşmeyi imzalamadığı için bu noktada bireysel anlamda ilgili şahısların yükümlülükleri söz konusu değil gözüküyor. Fakat şöyle bir imkan var. Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi söz konusu, malumunuz olduğu üzere. Bu daimi konseyin oy birliğiyle karar vermesi, sevk hükmü çerçevesinde sevk etmesi durumunda, yani durumu bu ağır insan hakları ihlalinin, soykırımın, savaş suçunu ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk etmesi durumunda yargılama yapılabiliyor. Fakat hem Roma statüsüne taraf olmadığı için bir cezai sorumluluk ortaya çıkmıyor teknik anlamda. İkinci

0: koşul ise malumunuz olduğu üzere Güvenlik Konseyi'nin ne yazık ki tarafsız ve bağımsız davranmamasından ötürü ilgili 5 daimi üyenin kendi hinterlandı çerçevesinde, kendi nüfuz alanları çerçevesinde bir politika güttükleri için ne yazık ki tarafsız bir şekilde hak ihlalleri karşısında ülkeleri savunur duruma düştüklerini ne yazık ki görüyoruz. O açıdan bu en azından bu boşluğun giderilmesi noktasında bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2016 tarihinde uluslararası tarafsız ve bağımsız bir mekanizma oluşturuldu. Bu şu anlamda önemli. Bu mekanizma en azından sonrasında savaş suçu çerçevesinde yapılacak olan yargılamalarda, evrensel yargılama yetkisi kapsamında bu bağımsız mekanizma delilleri, tanıklıkları bir araya getirdi, raporladı ki bu ileriki aşamada bu cezasızlık ortaya çıkmasın diye. Bu da önemli bir görev icra etti ve bazı ülkeler, Almanya, Fransa gibi, İngiltere gibi, bu evrensel yargı yetkisi kapsamında bir takım davalar açtı. İlgili icraî kişilerin o noktada bu işkenceye, kötü muamele yapan, işte savaş suçu işleyen kişilere yönelik davaların yürütülmesi noktasında öncülük teşkil ettiğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Şu anda nasıl bir gelişme var hocam? Yani burada hani kamuoyuna yansıyanın ötesinde bu davalarda bir ilerleme var mı?
0: Bu noktada ilgili o savaş suçu işleyen kişiler açısından, bazıları açısından, özellikle bu bazı ülkelerin girişimleri neticesinde o süreçler devam ediyor. Bu süreçler çok uzun süren süreçler. Evrensel yargılama yetkisi hem UCM'de hem Uluslararası Adalet Divanı'nda, onlar devam ediyor. Bazı mahkumiyetler olmakla birlikte. Fakat işte bu noktada taraf olmaması Roma statüsüne, onun için doğrudan işte ne bileyim dönemin işte
1: Suriye'nin tarafı olmaması.
0: Suriye'nin tarafı olmaması bu noktada bir koruma kalkanı tırnak içerisinde onlar açısından oluşturuyor. BM Güvenlik Konseyi'nde de ne yazık ki Suriye söz konusu olduğunda Rusya'nın hamiliği söz konusu, veto ediyor. Veto yetkisini kullanarak bu noktada ilgili suç unsurlarının intikal ettirilmesi, ilgili faillerin yargılanması konusunda frenleyici bir mekanizma oluşturduklarını görüyoruz. BM Genel Kurulu'da bu noktada ne yazık ki elinde çok sınırlı mekanizmalar ve imkanlar olduğu için bir cezasızlık durumu yarattığını söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi iç savaşın özellikle belli kesimler üzerinde çok ağır bir maliyeti oluyor. Kadınlar, çocuklar,

0: Bu tür dezavantajlı, kırılgan gruplar üzerinde ağır bir etkisi oluyor. Bunu nasıl değerlendirebiliriz, evet, hocam? Buna ilişkin bir takım tespitler var mı?
1: Evet, çok önemli gerçekten. Bütün aslında savaş, iç çatışma, bu karmaşa ve kargaşa durumlarının en büyük mağdur kitlesini bu gruplar oluşturuyor. Kadınlar, çocuklar, sizin de ifade ettiğiniz üzere engelliler, yaşlılar. Bu noktada en büyük farklı...
0: Çok özür dilerim hocam. Mesela özel hastalıkta olan insanlar var.
1: Evet.
0: O sağlık hizmetleri aksayınca onların hayatı hani riske, kesinlikle, giriyor veya hani ölmeseler bile telafi edilemeyecek düzeyde ağır hasarlar kalabiliyor, kesinlikle, o insanlarda, değil mi?
1: Kesinlikle. En başta cinsel şiddet başta olmak üzere, çocuk işçiliği başta olmak üzere, ki bu dönemde işte orada çocukların kaçırılmasından tutun da işte zorla çalıştırılmalarına varıncaya kadar ve en önemlisi de aslında bütün aslında uluslararası kamuoyunun da dikkat çektiği insan ticareti. Bu dönemlerde, bu bölgelerde yoğun bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz.
0: Ne demek hocam insan ticareti?
1: İnsan ticareti farklı amaçlarla, ki en başta cinsel sömürü geliyor, cinsel amaçla kullanıldığını görüyoruz. İnsanların kaçırılması, işte zorla alınıp işte bir başka
0: organ
1: mafyası da var bunun içerisinde. Ne bileyim, az önce söylediğim kötücül amaçlarla kullanılmaları noktasında birçok amaçla kullanılıyor insanların, ki bu malumunuz olduğu üzere o bölgede olan insanlar çaresizlikle bu insan ticareti yapan kitleler, gruplar ya da işte suç örgütlerine kaçınılmaz bir şekilde şey yapmak durumunda kalabiliyorlar çaresizce. Bu da giderek bu türden suç fiillerinin giderek artmasına ve yaygınlaşmasına yol açıyor. Bu noktada hem UNICEF'in hem de Uluslararası Göç Örgütü'nün ciddi anlamda tespitleri söz konusu, güvenlik noktasında ciddi anlamda tespitleri söz konusu, raporlamaları söz konusu. Bu sadece insani bir kriz değil, aynı zamanda hem bölgesel hem küresel anlamda, hem insani yardım hem kalkınma noktasında hem uluslararası dayanışma noktasında ciddi bir krize tekabül ediyor. Az önce siz de ifade etmiş, yani bu kitlelerin, bu grupların özellikle diyelim ki zorla yerinden edildiler, kendi ülke içerisinde, ülke sınırları içerisinde bir başka bölgeye gitti ya da zorunlu göç etmek durumunda kaldılar farklı ülkelerde. O gittikleri ülkelerde sağlık güvenceleri söz konusu değil, sığınmacılar ya da işte farklı şey statüsünde, göçmen statüsünde yer almaktalar. O ülke ya da ulusun vatandaşlarının sahip olduğu haklara sahip olamıyorlar ilk planda, belki süreç içerisinde, belki sonra. Ama bu da az önce size söylediğiniz telafisi imkansız zararlara, başta yaşam hakkı olmak üzere sağlık hakkına erişim noktasında, eğitim hakkı mesela, bu da çok çok önemli çünkü çok genç bir nüfus söz konusu ve bunların göç ettikleri, sığındıkları ülkelerde, uluslarda, topraklarda bu imkanı kendi ülkelerinde zaten sahip değiller, sahip olamayabiliyorlar. O açıdan çok ciddi bir kayıp neslin ortaya çıktığını da söyleyebiliriz bu noktada.
0: Türkiye onu telafi etmek için buradaki Suriyeli hani sığınmacılara çok ciddi bir eğitim kampanyası yürüttü. Bunun ne kadar önemli olduğunu, hani özellikle geriye döndüklerinde oradaki hayata katılmalarından, hı hı, işte Türkçeyi bilerek Türkiye ile ilişkilere sundukları katkılardan görebiliyoruz. Hı-hı. Eğitim gerçekten çok önemli.
1: Kesinlikle.
0: O halka kopunca, dediğiniz gibi, hele meslek öğrenme imkanı da olmazsa, hani karşılarına marjinal sektörlerde çalışmak, işsizlik, niteliksizlik gibi ayrı bir problem ortaya çıkıyor. O da dezavantajlarını artırıyor yani, evet, bulundukları yerlerde.
1: Yani Türkiye gerçekten hani bütün dünya kamuoyunun bildiği bir şey. Yani bizim telaffuz edeceğimiz bir şey değil. Gerçekten çok ciddi bir örneklik teşkil etti. Sadece insani yardımı şey anlamında değil, temel barınma hakkı, ne bileyim gıda hakkına erişim noktasında da değil ya da sığınacak bir barınak noktasında değil, bütün boyutlarıyla işte kültürel anlamda, eğitsel anlamda ciddi bir topyekun bir politika gerçekleştirdi.
0: Hocam son iki dakikamız, bu Suriye tecrübesi uluslararası toplumun hani insan hakları ihlallerini önleme kapasitesi hakkında bize ne söylüyor, nasıl bir hani gözden geçirme imkanı veriyor, bununla, evet, tamamlayalım.
1: Bu gerçekten önemli. Bütün bu hikayenin neticesinde, ki bunu yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor, dünya beşten büyüktür metaforuyla da, deyimiyle de bunu ifade ediyor. Ne yazık ki 2005 yılında Birleşmiş Milletler'in koruma sorumluluğuna ilişkin bir ilke belirlemesine rağmen

0: rağmen, yani ülkenin, ulusların, hükümetlerin kendi yurttaşlarına soykırım eylemlerinden tutun da savaş suçları, etnik temizlikleri yaptıkları durumda ortaya çıkabilecek olan koruma boşluğunun giderilmesi noktasında uluslararası mekanizmaların, başta yargı mercileri, iki tane yargı merciği söz konusu, az önce ifade etmiştim, bunun harekete geçmesi gerekiyor. BM Güvenlik Konseyi'nin en yüksek düzeyde icraî bir yetkisi söz konusu ama 5 daimi üye veto yetkisini kullanmak suretiyle ne yazık ki bir öngörülen bütün bu evrensel normların, gerçekten çok anlamlı ve güçlü normlar bunlar, insan haklarının korunma, insancıl hukukun korunması noktasında bunları işlevsizleştirdiğini görüyoruz. O açıdan tablonun hiç de bu noktada parlak olmadığını, yani bir tarafta en üst düzeyde, yüksek düzeyde koruyucu mekanizmalar ve normlar olmasına rağmen ne yazık ki bunun etkili bir şekilde korunmadığını ifade edebiliriz.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Bugün komşumuz ayağa kalkmaya çalışan, bugün uluslararası topluma yeniden katılmaya çalışan, Suriye'deki yaşanan iç savaşı, iç savaşta yaşanan insan hakları ihlallerini, insancıl hukuk ihlallerini Profesör Doktor Muharrem Kılıç hocamızla konuştuk. Hocam teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ettim.
1: İyi günler diliyoruz efendim.
0: Sağ olun efendim.
2: Bakış açısı.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Çağdaş seküler tıp, aynı anda tenkit ve tehdit ettiği kadim dinsel perspektifin başarısız taklitçisidir. O merhameti, doğallığı ve dengeyi dışsallaştırdığı dar görüşlü kumanda odasından tüm zaman parçacıklarını, bilhassa geleceği tayin etmeye çalışır. Tıbbın bu cüreti elbette modern insanın bedenine ve sağlığına, dolayısıyla da ölümüne ve ölümlülük hakikatine atfettiği mübalağalı anlamla ilişkilidir. Bütün bu durum tıbbı özgürleştirirken hastayı bu özgürlüğün esiri yapar. Bu yüzden patolojik olan şey hastalık ve hastanın bedeni değil de sağlık ve sağlık arzının kendisidir. Bu tenakuz sosyal bilimsel tartışmanın çıkış noktasıdır. Günümüzde şayet anatomi kader olmaktan çıkarak varlığın aksesuarına dönmüşse ve işlenip yeniden şekillenecek bir ham madde olmuşsa, bu uzmanlara atfedilen ve uzmanların da kendilerine yükledikleri ulviyetle ilgilidir. Onların her türlü dokunuşunu faydalı gören bu dinsel bakış, hiç şüphesiz çağın sorgulayıcı insan modeliyle uyuşmaz. Ne var ki aynı modern insan, özellikle bilimselciliğin önünde mutlak bir imanla eğilecek kadar klonlaştırılmıştır. Le Breton, her aktörün sağlığıyla ilişkisinin tıp sorununa dönüştüğünü bildirse de, gerçekte sağlığın değil, bedenin ve onda sembolikleşen varlık sancılarının tıbbi müdahaleye açık hale geldiği savunulabilir. Bunun sonucunda rıza gösterilmiş tedavi aşamaları, ömrünü uzatma arzusuna müptela melankolik hastanın hemen tüm davranışlarını yönetme, zevkleri sansürleme ve günlük yaşamı yenilenmiş emirlerle hizaya getirme hakkına sahip olmaktadır. Böylece tıp döngüsü, virüsün yayılışını taklit ederek yaşamın tüm hücrelerini hastalığın uzantılarıyla doldurur ve olasılık yüklü tanıların ürettiği korkularla bağışıklığı çökertir. Hastalığın çerçevesini sınırsızlaştıran tıbbi teşhis, sağlıktan ziyade yine hastalığın katastrofunu vurgular ve teşhis sonrası süreci tümüyle tıbbileştirmenin endüstriyel dayanaklarını türetir. Teşhisin geleceğe bulaşan bu müdahaleci ürkütücülüğü, tedavinin geçmişten gelen başarı verileriyle birleşerek hastayı sonsuza dek kendi kararının edilgen nesnesi kılar.

0: Aklımda kalan bu satırlar Sertaç Timur Demir'in Tıbba İman Çağı, Modern Sağlık Mitinin Eleştirisi adlı kitabından. Ketebe yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
9: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
11: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
1: Reklamlar.
12: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
13: Esas meselemiz oyun, mekan, sahne. Zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla.

Geçen yıl karşılaşmalar ve ötesi diyerek bizi Sakıp Sabancı Müzesi'nin farklı bölümlerinde bambaşka karşılaşmalara davet ediyordu. Bu yıl oyunlarla dönüşüm diyor, seyircinin katılımcıya, alanın sahneye, mektubun direnişe dönüştüğü anlara bakıyor. Bedenin geçirdiği dönüşümleri ve sesin dönüştürücü etkisini izliyor. Buradan hayatın içindeki dönüşüme ve birlikte dönüşebilmenin olanaklarına uzanıyor. Bu sene 10. kez düzenlenen müzede sahne, Sabancı Vakfı'nın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi'nin gösteri sanatlarına ve performansın dönüştürücü gücüne açtığı bu alanda 27-30 Ağustos tarihleri arasında seyircilerini birlikte görmeye, duymaya, düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyor.

0: Daha çok bildiğimiz adıyla müzede sahne. Oyuncu, yönetmen, dramaturg Ayşe Draz'la Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleşen sanat yönetmeni olduğu müzede sahneyi konuşuyoruz. Efendim merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Ayşe Draz'la geçen yıl müzede sahneyi konuşmuştuk. Geçen yılki program ve olanlar, bu yılın teması dönüşüm üzerine, programı hemen bir detaylandıralım. Atölyeler var. Hemen şöyle bir giriş yapacak olursak, 10 yaşına bastığı müzede sahne bir festival için çok önemli bir süre aslında. Geriye dönüp baktığınızda bu festivalin İstanbul'un o yoğun kültür sanat hayatında nasıl bir boşluğu doldurduğunu düşünüyorsunuz?
1: Aslında ben sadece son 4 senedir bu minik festivalin yolculuğuna eşlik ediyorum. Hı hı. Benden önce müze ekibi ve ilk seneler hem sanat direktörlüğünü yürütmüş olan zaten alandan önemli meslektaşım Emre Koyuncuoğlu müzede ilk kez sahneyi kurduklarında sanırım bu kadar çoğalarak büyüyeceğini ve bu kadar uzun süre devam edeceğini ne kadar kestirmişler de emin değilim. Ama Sabancı Vakfı'nın da sürekli desteğiyle beraber bugün geldiği yerde 4 senedir de benim Emre'nin zaten temelini kurmuş olduğu zeminin üstüne getirdiğim vizyonla hakikaten şenlik tadında tam yaz sonu sonbahara girmeden önce her sene Ağustos ayının sonu veya Eylül ayının başlarında gerçekleşiyor bu 4 günlük etkinlik. Sanırım biraz İstanbul'un kaosu ve koşturması içinde bize bir an durmayı, Emirgan'dan, o müzenin zaten harika mekanından, sadece şehre değil o durma anını yakaladığımızda oyunlarla, gösterilerle, performansın açtığı bize alanla birlikte göz göze gelebilmeyi, birlikte nefes alabilmeyi, biraz başka distraction cep telefonlarımızdan ondan bundan sıyrılıp aynı mekanda aynı zaman diliminde birlikte durmayı hatırlatan bir yere konumlandı diye umuyorum. Bir taraftan seyirciler için böyle, bir taraftan da biraz daha farklı disiplinlerin birlikte bulunabildiği, performansın sadece bakış ve gözün iktidarı değil başka duyulara da açılan yönlerinin keşfedildiği, sanatçıların bu anlamda da bazen müze mekanına özgü, bazen kendi zaten uzun zamandır hemhal oldukları meseleleri o mekanda denemeye bir alan açabilmiş olmayı umuyorum.
0: Evet, bir de şimdi bu yıl festivalin ana teması oyunlarla dönüşüm, değil mi? Genelde büyüdükçe evet. Oyun oynamayı da unutuyoruz ya da bunu sadece çocuklarla yapılması gereken bir aktiviteymiş gibi düşünüyoruz ya da onlara yakıştırıyoruz, ama siz oyunun yetişkinler için de dönüştürücü bir gücü olduğunu düşünüyorsunuz ve söylüyorsunuz. Hayatın zor zamanlarında oyunsuz kalabilmek bize nasıl bir çıkış yolu veya gücü sunuyor?
1: Şöyle düşünüyorum, oyun kavramı bir kere hep içinde maruz kaldığımız ve sıkıştığımız aslında gerçekliğin ötesinde hayal gücümüzü kullanarak başka gerçekliklerin de prova edilmesine alan açıyor. Bir tarafıyla bu var. Bir diğer tarafıyla hele bugünün dünyasında hep yaptığımız şeylerin bir amaca, bir farklı türlü bir performansa dönüşmesi bekleniyor bizden. Oysa çocukların bile oynadığı oyunda bir pür haz alma durumu. Sonunun belirsiz olmasına rağmen o anda tüm mevcudiyetleriyle beraber bir şeyler kuruyor olmanın getirdiği bir haz var. Sanıyorum bu insanlar olarak bugünün dünyasında hem bireysel ihtiyaçlarımız hem öteki taraftan sanatçılar açısından da benim yani sanatçı şapkamı taktığımda da illa bir esere dönüşmeden hemen bu bir performansa çevrilmeden bazen aramızda toplanıp ya bir şeyler deneyelim, hadi hiçbir amacı olmadan sonunun nasıl olacağını önceden planlama zorunluluğunda hissetmeden gelin bir şeyler deneyelim dediğimizde haz alarak oyunsu bir şey kurduğumuzda bize inanılmaz terapi gibi geliyor. Bir de dediğim gibi başka türlü geleceklerin ve gerçekliklerin mümkün olduğunu da bence prova edebilmenin en güzel yolu oyun.
0: Evet, doğru. Farklı senaryolar, daha belki birçok sorundan da uzaklaşabilme becerisi, zihni yönetebilme becerisi. Şimdi tiyatro, dans, performans gibi çok farklı alanlardan işleri de canlı

0: sanat çatısı altında bir araya getiriyorsunuz. Sıradan bir dinleyicinin gözünde bu farklı türler festivalde nasıl bir ortak noktada buluşuyor?
1: Aslında benim canlı sanattan kastettiğim şey çok basit, aracısız sanat diye de bazen tanımlanabiliyor ama şöyle diyeyim. Seyirciyle, yani alımlayıcıyla performansçının, o eseri üreten kişinin ve üretimin kendisinin aynı zaman ve aynı mekanda gerçekleşmesini mecbur kılan şeyler. Yani bir dans gösterisini elbette kayıttan da alıp evinizde izleyebilirsiniz. Ama o zaman izlediğiniz gerçekleşmiş bir işin kaydı kadar olur. Çünkü siz orada canlı, o tiyatroya veya açık mekana, her nereye gidiyorsanız, o dans gösterisini veya tiyatro oyununu veya bir müzik konseri diyelim veya operayı izlemeye gittiğinizde aslında çok insani bir şeyin de peşinde oradasınızdır. Yani bir ip cambazının düşebilme ihtimali de.
0: Bir de şu olabiliyor mu acaba, o performansın da bir parçasıymış gibi hissedebilmek de oluyor mu orada olmak?
1: Zaten öyle oluyorsunuz çünkü sahne üzerindeki kişiler içinde salondan aldıkları enerji, kaç kişi olduğu, yani sahne üzerinde de sanmayın ki performansçılar, oyuncular, dansçılar seyircileri hiç görmüyor. Çoğu zaman ben orada bulunmuş biri olarak da diyebilirim ki ben neredeyse kimin hangi koltukta oturduğunu bile ezberleyerek çıktığım oyunlar oldu. Tabii ki de o iki taraf da birbirini inanılmaz şekilde besliyor. Enerjiyle diyelim, hani çok böyle ezoterik kalacak belki ama yani bir odanın içinde kapalı mekanda mesela oksijenin ve karbondioksidin yüzdesi bile aslında o gün sahne üzerindeki gerçekleşecek performansı etkiliyor. Kaç kişinin nasıl aynı anda mı nefes alıp verdiği veya birbirlerinin, seyircilerin başka seyircilerden duydukları tepkilere gösterdikleri tepkiler. Bütün bunlar sahne üzerindeki performansçının performansını etkiliyor. İster dans, ister tiyatro, ister konser olsun.
0: Kesinlikle. Peki şimdi oyunları sadece izleyip evimize dönmüyoruz haliyle. Festivalde koku atölyelerinden ses yürüyüşlerine kadar birçok farklı etkinlik de var. Koku veya ses atölyesi insanı nasıl etkiliyor, nasıl dönüştürüyor? Bu atölyelerde katılımcıları neler bekliyor diye şöyle geniş bir soruyla yöneltmiş olayım ben size.
1: Tabii iki tane ses atölyemiz var. Biri dördüncü senedir tekrarladığımız Aslı Köşk'ün ses manzaraları Doktor Oğuz Öner'le birlikte. O aslında aktif bir dinleme, yani belki bir hakikaten o koşturmacanın içinde duraksayıp duyduğumuz sesleri gerçekten dinlememize bir alan açıyor. Ondan sonra da çok oyunsu bir şekilde o duyduğumuz seslerle bir müzenin kendimizce haritalamasını çıkarıyoruz. Sonunda küçük eğlenceli bir performansın olduğu ama aktif olarak, tabii müze dediğimizde müzenin lokasyonunu düşünürseniz Emirgan, Boğaz, Boğaz'dan geçenler, gökyüzünden uçan kuşlar, o gün atölyeye sizle birlikte katılmış olan başkaları, bütün bunları dinledikten sonra da bir ses haritası çıkarıyor oluyorsunuz. Bir diğer gene sesle ilişkilenen, sırf ses değil bu sefer kuşlarla da ilişkilenen bir atölyemiz, Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar seçkisinden Yaz Güvendi'nin de parçası olduğu Kuş Kolektifi. Onlarla ilk defa bir atölye yapıyoruz ve gidip civardaki kuşlara gözlem yaptıktan sonra bir atölyede dijital seslerle, kuş sesleriyle yine küçük bir beste yapacak her bir katılımcı. Ben de daha önce katılmadım. İlk defa katılacağım, çok heyecanlıyım. Homemade aromaterapi ile gerçekleştirdiğimiz koku atölyeleri ise geçen sene ilk defa bir tanesini gerçekleştirmiştik. O da geçen senenin temasına uygun koleksiyondan seçtikleri 3 tane resimden yola çıkarak katılımcılarla beraber kendi kokularını, her resme ait bir koku seçilmiş, o koku karışımını gerçekleştiriyorlardı. Şimdi aslında bence bu iki atölyede gündelik hayatın içinden çerçevelendiği zaman birer performansa da dönüşebilecek. Ve aslında performans dediğimizde sadece bakışın, görsel olanın iktidarı değil, farklı duyulara açılan. Yani bir mekanda aslında siz tiyatro izlemeye gittiğinizde de sadece sahneden gördüğünüz veya duyduklarınız değil, yanınızdakinin öksürmesi, nefes alıp vermesini bile dinliyorsunuz. Performans böyle bir şey. Çerçevenin içine ne kadar seçici bir algı yapmaya çalışsanız da dışarıdan, hayattan sızıyor bir şeyler. Bu atölyelerde biraz tersine döndürüyor. Yani koku ve dinleme aslında biz çok hayatın içinde farkına varmadan zaten sürekli yaptığımız bir eyleme işaret ediyor. Hadi bakalım şimdi biz bunları çerçeveleyip bir performansmış gibi beraber üzerine düşünerek, dinleyerek, koklayarak biz neler üretebiliriz de baktığımızda bu açıdan bu atölyeler bu seneki programın içine oturuyor kafamda.
0: Şimdi genelde tiyatro deyince aklımıza o koltuklarda oturup sessizce sahneyi izlediğimiz salonlar geliyor haliyle. Ama siz seyirciyi fıstıklı terastan müzenin bahçesine, hatta merdiven basamaklarına kadar her yere yayıyorsunuz. Bu deneyimi müzede yürürken karşımıza bir performans çıkması bizde acaba nasıl bir his yaratıyor?
1: Bilmiyorum, ben de heyecanla bekliyorum nasıl bir his yaratacak, gözlemlemek istiyorum. Tabii daha önceki senelerde de benzer şekilde performansları farklı alanlara yaydık. Bu senede hem sırf rezervasyonla ücretsiz katılınabilecek benzer performanslar var, hem biletle. Fakat ben biraz daha aslında bugünün tiyatronun veya gösteri sanatlarının bugünün dünyasında nasıl bir işlevi olduklarını üzerine de birlikte gelin yeniden düşünelim diyorum taraftan böyle bir seçki sunarak. Çünkü bahsettiğiniz bizim karanlıkta koltuklarda oturarak sessiz bir şekilde sahneyi izlediğimiz dönem aslında gösteri sanatları tarihinde sadece küçük bir kesite işaret ediyor. Yani biz daha geriye döndüğümüzde Shakespeare, hatta antik Yunan tiyatrosuna baktığımızda gündüz gün ışığında saatlerce süren, insanların bazen ayakta bazen yemek yiyerek içeri girip çıkarak izledikleri ve parçası oldukları bir deneyimden söz ediyoruz. Şimdi bunlar belki modernizmle birlikte başka bir yere evrildi, başka mekanların içine girdi. Ama bugün belki kendimize başka türlü geçmişten de tekrar beslenerek farklı bir gelecek tahayyül etmek de mümkün. Bunlara bakalım diyorum biraz da.
0: Peki programla ilgili farklı atölyeler ve çocuklarla ilgili planlananlar, yapılanlar neler var? Bunları da biraz ayrıntısıyla paylaşmak ister misiniz?
1: Şimdi atölyelerden bahsettik. Fuayede karşılaşmalarımız var.
0: Evet.
1: Onun dışında yani her bir oyundan önce aslında seyircinin sadece oyun süresince veya gösteri süresince değil, öncesinde de gelip alandan o işle nasıl ilişkilendiğini merak edebileceği isimleri davet ettik. Ve o oyuna dair bize kendi izlenimlerini, o oyunun belki bazen yaratım sürecinde bazen sadece bir seyircisi olarak nasıl ilişkilendiklerini aktarıyor olacaklar. Onları ben samimi birer sohbet tadında kurguladım. Geçen senede gerçekleştirdiğimiz de hakikaten öyle ilerledi. Sonra her oyunun, bu sene cuma akşamı dışında her oyunun ertesinde kısa bir oyun ekibiyle söyleşimiz oluyor. O da seyircilerden gelen 3-5 tane soruya alan açıyoruz. Gene o seyircinin aslında hayatın içine sızmasına bir kapı aralamak üzere. Sonra bu sene çocuk oyunlarında mitolojik hikayeler, Anuşka'nın atölyesi çok tesadüf bir şekilde Odisey filminin de bu kadar konuşulduğu günlere denk geldi. Çocuklar için mitolojik hikayelere bir giriş gibi de düşünülebilir. Zaten Türkiye'de gerçekleşen Kukla Tiyatrosu'nun önemli örneklerinden biri Anuşka'nın atölyesi. Onun dışında sizin de bahsettiğiniz bu koku ve ses atölyelerimiz var. Gerisi de zaten bizim performanslardan oluşan seçkimiz.
0: Peki diğer taraftan şimdi siz özellikle devam eden özel bir sergi var şu an. Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı Müzede Sahne, bu sergiyle de bir arkadaşlık kuruyor. Bunu bir soracağım. Sergiyi gezen biri festivalde hissedeceği ortak hisler ve bir başka etkinlik performansı, yine programda Begüm Erciyas'ın çok ilginç bir performansı, Attika'dan Mektuplar. Bunlarla da ilgili bize biraz anlatırsanız çok memnun oluruz. Programda.
1: Yoko Ono sergisini gezmiş olanlar fark edeceklerdir. Onu bir sanatçı olarak genelde

0: seyircisine bir davet bırakıyor. Gel bir mikrofonda istediğin şekilde bağır, ses çıkar. Yani aslında orada bir performans önerisi ve davetiyle geliyor ve o işin tamamlanması için seyircisini eylemin içine dahil ediyor. Tabii ki siz hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Sadece o davetleri gözlemleyerek de onun yaklaşımını seyircisi olursunuz. Ama aslında bir işin, bir sanat eserinin tamamlanması için sizden çok daha aktif bir katılım talep ediyor Yoko Ono. Bu seneki seçkide de tam da bahsettiğiniz bu Atika'dan mektuplar, Begüm Erciyas'ın Belçika ve Berlin, Brüksel Berlin arasında yaşayan ve uluslararası alanda da çok önemli öncü sayılan bir koreograf, Türk asıllı. Onun bu Atika'dan mektuplar işinde de 12 kişilik bir katılımcı seyirci grubu aslında beraber açık alanda bir kulaktan kulağa fısıldama oyununun parçası olurken koreografinin kendisini gerçekleştiriyor oluyorlar. Hani öyle bir benzerlik ve paralellik, aslında aynı sanat eseri veya performansa aynı yaklaşımın devamı var her iki eserde.
1: Evet, siz şimdi genç sanatçılarla da çok yakın çalışıyorsunuz. Onlar bizim için jenerasyona hiç bizim kuşağa benzemiyorlar ve çok daha müdanasızlar ve hayır demeyi biliyorlar diyorsunuz. Yeni nesil tiyatrocularda, performansçılarda sizi en çok şaşırtan ve ya umutlandıran şey nedir?
0: Ya cesaretlerine hayranım. Bazen benim çok farklı şapkaları giymeye çalışmamdan da ötürü kaynaklanan, bazen akademisyen tarafım ağır basıyor, bazen sanatçı tarafım onunla kavga ediyor, ama gençlerde o akademisyen tarafı bazen ay bunlar da daha düşünmeden, derinine inmeden nasıl hemen atlayıp böyle bir iddia ile bir şeyler yapıyorlar dememe rağmen inanılmaz hayranlık da duyuyorum. İyi ki yapıyorlar, iyi ki o cesarete sahipler, hele ki bugünlerde her hayatlarında kendini bu kadar sıkışmış hissettiği bir yerlerde elbette ki bazıları sadece yüzeysel kalacaktır o denemelerin. Ama hiç önemli değil, yapmaktan korkarsak ve zaten yaptığımız denemenin de illa mükemmel olmasına kendimizi zorlarsak bazen hiç aksiyona geçemeyebiliyoruz. Gençlerde o cesarete hayranım. Bazen kızıyorum ama gene de hayranım. Yani kızıyorum derken de umarım her bir denemeden sonra daha ileriki denemelerini daha katmanlayarak gerçekleştirirler.
1: Belki de her kuşak kendi döneminin imzasını taşıyor ve bunu yansıtıyor. Ne dersiniz Ayşe Hanım?
0: Muhakkak ki yani genç jenerasyondan ve onların imzasından çok şey öğreniyorum. Hatta şimdi bir yeni kendim sanatçı yönetmen olarak bir proje üstüne, evet, özellikle genç bir ekiple çalışmak istedim. Birçoğu da hayalimdeki kabul etti. Onlardan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum.
1: Peki. Ayşe Hanım çok teşekkürler yerimize kattıklarınız için. Saygılar sunuyorum ve kolaylıklar diliyorum sizlere.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok sevgiler.
0: Tüm dinleyicilere de teşekkür ederim.
1: Sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak, bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi ışıkla bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Zeynep Matur, Muzaffer Ayıldız, Aybeniz Ece Uçan ve ben Mehmet Çelik Yay. Sahnenin sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
2: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: İnsan sadece ekmekle ve suyla değil, kendisine bir harf, bir ufuk, bir hakikat fısıldayanların emeğiyle büyür. Bugün nezaket mevsiminde ilim yolculuğumuzun en vefalı duraklarından birine, ilmin sıla-i rahmine odaklanıyoruz. Vefa. Vefa, bilgiyi aldığın kaynağı, o tozlu okul sıralarını ve bize hayatı ilk kez heceleyen o ilk öğretmeni, ömür boyu kalbin en mutena köşesinde saklama nezaketidir. Zira nezaket, sadece bugünkü karşılaşmalarda gösterilen bir kibarlık değil, geçmişin omuzlarımıza yüklediği o kutsal şükran borcunu bir ömür boyu güzellikle taşıyabilmektir. Şükrü Erbaş, insanın içini sızlatan vefasıyla bir mısrada diyor ki, herkesin hayatında bir ilk kez elinden tutan, karanlıkta bir kibrit çakan biri vardır. O ışığı unutan kendi aydınlığını da kaybeder. Şairin bu tespiti bizi ilmin o ilk sarsılmaz vefa yasasına götürüyor. Mezun olduğumuz okulu, ders aldığımız kürsüyü veya bize ilk kitabımızı hediye eden o büyüğümüzü unutmamak aslında kendi köklerimize sırt dönmektir. Henry Bergson, hafızanın yaşayan bir geçmiş olduğunu söylüyor. İşte bu bakışla vefa, o geçmişi bugünle birleştiren ruhsal bir köprü. Nezaket ise o köprüyü ilmin ve unutuşun pasıyla çürütmemek demektir. Gazali Kimya-i Saadet'te şükrü, nimeti veren elin kadrini bilmek olarak tarif eder. Gazali'ye göre alimine ve hocasına vefalı olmayanın ilminin de bereketi olmaz. Bir harf öğrenmek 40 yıllık bir kölelik değil, 40 yıllık bir gönül borcudur aslında. Buhari'nin Edebül Müfredi'nde yer

0: sadece gıyabında edilen bir dua ilmin sıla-i rahmini yaşatmaktır. Hazreti Mevlana biz bülbülüz, gül bahçemiz ise hocalarımızın nefesidir derken öğrencinin hocasıyla olan o ayrılmaz bağını selamlar. Bizim medeniyetimizde hoca demek, öğretmen demek, yol gösteren, can veren demektir. Eskiler öğretmenlerinin ismini anarken bile saygı ifadesi eklemeden kelama başlamazlardı. Bugün ise öğretmeni bir personel, okulu bir tesis sanan ruhsuz bir anlayışa karşı biz kadim rahle-i tedris hukukuna sahip çıkmalıyız. Edeb-ül müfretin özündeki sıla ahlakı sadece kan bağına değil, aynı zamanda o can bağı olan ilim bağınadır. Hocasının hatırasına hürmet etmeyen yarın kendi evladından da hürmet bekleyemez. Kıymetli dinleyiciler, vefa ilmin zekatıdır. Gelin bugün hayatımızın mimarı olan o sessiz kahramanları, öğretmenlerimizi ve bize rehberlik eden alimlerimizi birer şükran cümlesiyle yad edelim. Onların emeklerini zamanın tozuna terk etmeyelim. Bir bayramda, bir kandilde ya da sadece bir hatırladım demek için onların kapısını çalalım. Unutmayalım ki vefalı bir talebe olmak, 1000 kitap okumaktan daha büyük bir şahsiyet nişanesidir. İlmin izzeti ancak ona emek verenlerin aziz tutulmasıyla ayakta kalır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, geçmişinize vefa, geleceğinize ferasetle yürüdüğünüz güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktora öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yerleştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katliamcı İsrail'in İdlib'deki askeri hava üssüne düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir, dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz, dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgalini genişletme planının soykırımcı şiddetin yeni ve tehlikeli bir aşaması olduğunu söyledi. İsrail'in Filistinlileri vatansızlaştırmaya dönük saldırganlığı mekansal soykırımdır, dedi. İstanbul ve İzmir'de yasa dışı faaliyetlerde bulunan organize hırsızlık yapılanması çökertildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli ve örgüt yöneticilerinin gözaltına alındığını açıkladı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu maddeyle 62 bin aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 60 şüpheliden 41'i tutuklandı. Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40. Genel Kurulu İstanbul'da yapılacak. 6-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

0: organizasyon 60'tan fazla ülkeden bilim insanı, mühendis, kamu yöneticisi ve sektör temsilcisini bir araya getirecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'la savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı. Başkan yardımcısı Vance bu kapsamda Tahran'a karşı ekonomik baskıyı artıracaklarını duyurdu. Hazine Bakanı Besant da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu. Washington'dan gelen açıklamalara Tahran'dan tepki gecikmedi. İran ve Irak parlamento başkanları arasında Basra Körfezi polemiği yaşanıyor. İran Meclis Başkanı Kalibaf üzerinde Fars Körfezi yazılı bir harita paylaştı. Iraklı mevkidaşı Halbusi ise bu paylaşıma Arap Körfezi yazılı haritalı paylaşımla yanıt verdi. Sosyal medya üzerinde yaşanan bu polemik Kalibaf'ın Irak ziyaretinin hemen ardından yaşandı. İşgalci İsrail unsurları Lübnan'da ateşkese uymuyor. Ülkenin güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Nebatiye vilayetinde stratejik Ali Et Tahir Tepesi ve Kefir Rumman kasabası bombaların hedefindeydi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'a başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam açılıyor. Karşılaşmada Erzurum Spor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kangal Sincan ayrımı Divriği yolunun ilk 14 kilometresinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Diyarbakır Silvan yolunun 50 ile 52. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatıldığı için ulaşım sağ şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Hopa Borçka Artvin yolunun 28 ve 34. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde yol onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Reklamlar.

0: Çok kıymetli dinleyenlerimiz, TRT Radyo 1'de yerli ve milli adlı programımızla huzurlarınızdayız. Sizlere TRT İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Belma Şahaner, teknik yapımda Ahmet Kurt, sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize huzur dolu bir gün diliyoruz. Efendim, her hafta Cuma günü 15 haberlerinden sonra sizlerle birlikte olup ülke olarak önemsediğimiz milli teknoloji hamlemizde sağlanan destekleri, yapılan çalışmaları ve sonuçlarını sizlere aktarıyoruz. Savunma sanayimizden gıda sektörüne, sağlıktan siber güvenliğe, iletişimden teknolojiye, her alanda ülkemizin topraklarında gerçekleşen yerli ve milli üretimler hakkında alanında uzman konuklarımızla huzurlarınızda oluyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, dijital çağın sınırları aşan dünyasında egemenlik ve bağımsızlık mücadelesi sadece fiziki cephelerde değil, siber vatanın her bir veri katmanında veriliyor. Ülkemizin milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda dijital kalelerimizi koruyacak genç beyinlerin yetişmesi siber savunmamızın en kritik yapı taşını oluşturuyor. Bugün dijital dünyada bağımsızlığımızı tahkim edecek genç yazılımcı ve mühendislere birer siber kahraman olma yolunda rehberlik edecek çok değerli bir konuğumuz var. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Cihangir Tezcan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz.
0: Hocam, siber güvenlik çok önemli. Mavi vatandan sonra artık siber vatan kavramlarını duyuyoruz. Siber vatanımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Bu anlamda da siber güvenlik mühendisleri yetişiyor ülkemizde. Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak savunma sanayimizde çok yakın çalışıyorsunuz. Bir gencin daha öğrenciyken bu tarz büyük projelere katılması kariyerini nasıl değiştirir?
1: Tabii akademideki bazı alanlar endüstriye çok yakın ve gerçek dünya problemleriyle uğraşıyor ve siber güvenlik de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla gençlerimiz bu alanda çalışırken savunma sanayinin, bazen silahlı kuvvetlerin, istihbaratın, adli bilişimin gerçek dünyada karşılaştığı problemler ve buna üretilen çözümleri görüyorlar. Dolayısıyla bu onlar için çok büyük bir deneyim. Bu sayede ileride bu alanlarda çıkacak yeni problemlere çok daha yeni çözümler üretmenin de aslında onların önünü açıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir deneyim ve yetenek geliştiriyorlar henüz genç yaştayken.
0: Sayın Tezcan, siber güvenlik mühendisliği artık geleceğin meslek gruplarında. Bu alanda yetişen siber güvenlik uzmanı dünya çapında işler yapabilmesi ve başarılı olabilmesi için, küresel standartları yakalaması için nasıl bir vizyon belirlemeli?
1: Siber güvenlik çok geniş bir alan. Yani bunun içerisinde alt dallar çok fazla. Kriptografi, ağ güvenliği, zararlı yazılım analizi, yazılım donanım güvenliği gibi birçok alan var. Dolayısıyla tek bir kişinin bütün bunlarda uzman olması çok zor. O yüzden bizim öncelikle beklentimiz aslında bu alanların hepsinden belli minimumlara sahip olması bu genç adayların. Dolayısıyla yüksek lisans ya da doktora programları ya da sertifika programları hazırlanırken bu alanların hepsinden gerekli bilgilerin verilmesi hedefleniyor. Biz de derslerimizi hazırlarken buna odaklanıyoruz. Dolayısıyla birçok alanda bilgi sahibi olması gerekiyor bu uzmanlarımızın ve bunlardan sadece birkaçında çok ciddi uzmanlık elde edebileceklerini düşünerek böyle bir yola çıkıyoruz. Diğer bir konuysa şu, bu alanda çalışacak insanların aslında öğrenme ve merak arzusunun çok fazla olması gerekiyor. Çünkü bir konunun temellerini öğrenmek, onun nasıl çalıştığını bilmek çok önemli bu alanda. Mesela birçok yazılım kullanıyoruz siber güvenlikte ama bu yazılımların arka planda nasıl çalıştığını temellerine inerek öğrenmek, gerekirse aynı yazılımı yazabilecek bilgi birikimine sahip olmak çok önemli. Eğer bu birikime sahip olmazsanız, sadece bu yazılımları kullanırsınız, aslında teknoloji geliştiren değil, teknoloji kullanan bir ülke olur.
0: Sayın hocam, gençlerimiz hem özel sektör

0: sektörde çalışabiliyor, hem de bu konuda akademik kariyer yapabiliyor.
1: Elbette. Aslında dünya genelinde çok ciddi bir siber güvenlikçi ihtiyacımız var. Mesela Amerikan akademisyenlerle yaptığımız toplantılarda onlar Amerika'da 200 bin siber güvenlikçi ihtiyaç var şeklinde konuşmuştu bizlerle. Haliyle birkaç yılda bu kadar mezun veremiyorsunuz. Dolayısıyla sektörde, kamu kurumlarında ihtiyaç çok fazla. Öğrencilerimizin de özel sektöre hemen geçmek isteyişi biraz bundan. Çünkü hem maddi olarak artıları var, hem de işleyen bir çarkın içine girdikleri için özel sektörde o firmanın o ana kadarki yaptığı projeler, elde ettiği bilgi birikimi öğrencilerimizin çok kısa sürede çok fazla hızlı bir şekilde kendilerini geliştirmesini sağlıyor. Ama uzun vadede gördüğümüzde şu oluyor: genelde benzer projeler, aynı şeyler yapılınca ileri safhada kendilerini geliştiremiyorlar. O yüzden biz her zaman yüksek lisans ve doktora yapmalarını tavsiye ediyoruz ki yurt dışındaki firmalar genellikle bunu çok teşvik eder. Türkiye'de de bu biraz başladı. Özellikle firmaların ne kadar doktora mezuna sahip personelin olduğu aslında önemli bir kriterdir. Bu alanda hani akademinin artısı fazla. Akademide çalışan aslında bir akademisyenin de özel sektörle birlikte çalışması gerekiyor. Yoksa o da bir süre sonra bilgilerin güncelliğini yitiriyor. Gerçek dünyadaki problemleri takip edemez hale geliyor. Ama tam olarak siber güvenlik alanında bir akademisyen olma tercihi aslında bunun avantajları somut değil, biraz soyut. Çünkü bu biraz kişinin hayata bakış açısıyla, yaşam stiliyle ilgili bir şey. Çünkü siz merak ettiğiniz şeyin peşinden yıllarca, on yıllarca gitmek istiyorsanız aslında bu alanda akademide kalmayı tercih ediyorsunuz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Cihangir Tezcan'la olan sohbetimiz devam ediyor. Sayın Hocam, gençlerimize kariyer planı için aslında güzel önerilerde bulundunuz. Şimdi de dinleyicilerimiz için sormak istiyorum. Siber güvenlik günümüzde oldukça önemli. Siber saldırı türlerinden dinleyicilerimize bilgi verir misiniz? Ayrıca yapay zekanın siber güvenlik saldırılara etkisi nasıl?
1: Tabii ki ya, aslında teknolojinin gelişmesi siber güvenliği çok önemli hale getirdi. Çünkü internete bağlı cihaz sayısı arttı. Nesnelerin internette dediğimiz çok küçük cihazlarda internete bağlanabilir hale geldi. Ve daha da önemlisi, fabrika, baraj gibi kritik altyapılardaki operasyonel teknolojilere de dışarıdan ulaşım açıldığı için çok önemli bir tehdit yüzeyi oluştu. Dolayısıyla siber güvenlik çok önemli bir hale geldi. Dolayısıyla bu tür atak saldırı yüzeyi arttığında saldırı türleri de çok fazla hale geldi. Önceden biz sadece virüs derdik, bilgisayarımıza bulaşan zararlı bir yazılıma. Şimdi birçok isim veriyoruz, trojanlar vesaire. Dolayısıyla topluca hepsine zararlı yazılım demek daha doğru. Çünkü kategorilere ayırmak bazen zor ama çok değişik saldırı türleri var. Birkaç tanesinden örnek vereyim dinleyicilerimizi de bilgilendirmek için. Mesela önceden bir zararlı yazılım bilgisayarınıza bulaştığında ona bir zarar verildi ve kendini gizli tutmaya çabalardı. Fidye yazılım dediğimiz bir saldırı türünde zararlı yazılım bilgisayarınıza bulaşıyor. Bütün dosyalarınızı şifreliyor, siz de ulaşamaz hale geliyorsunuz. Sonra da diyor ki şu kadar kripto para gönderirseniz dosyalarınıza erişiminizi sağlayacağız. Yani sizden fidye istiyorlar aslında. Dolayısıyla yedek almadıysanız birçok verinizi kaybediyorsunuz böyle durumlarda. Ya da hizmet veremezlik saldırısı dediğimiz saldırılar var. Hackerlar dünya genelinde birçok bilgisayarın kontrolünü ele geçiriyor ama hiçbir şey yapmıyor. Bunlara zombi bilgisayar diyoruz. Mesela dünya genelinde 1 milyon bilgisayara ulaştırdığınız zararlı yazılımınızı. Sonra hizmet verememesini istediğiniz bir internet sayfasını bu 1 milyon bilgisayara aynı anda bağlanması emrini verdiğinizde o sunucunun kaynaklarını tüketiyorsunuz ve bu sayede o site artık çalışamaz hale geliyor. Bu şekilde çok değişik saldırı türleri var. Tabii yapay zeka da bu alanda karşımıza çıkıyor. Bunu hem saldırıda hem savunmada kullanıyoruz böyle. Çünkü biz yapay zekayı birçok şey otomatikleştirmemizi sağlıyor. Dolayısıyla birçok personelin yıllarca analizinden sonra görebileceği birçok zafiyeti yapay zekaya otomatikleştirerek hızlı bir şekilde tespit edebiliyoruz. Tabii saldırganlar da aynı yapay zeka kullanarak yeni zafiyetler bulmaya çabalıyor. Dolayısıyla iki tarafta aslında yapay zeka savaşları diyoruz biz buna. Biz önlemlerimizi aldık yapay zeka kullanarak, onlar da yapay zeka kullanarak yeni saldırılar.

0: üretmeye çabalıyor.
1: Sayın hocam, peki dinleyicilerimiz bireysel olarak ne tür önlemler almalı? Öncelikle bunu soracağım. Daha sonra da devletler için önemi ve alınan önlemleri sormak istiyorum.
0: Tabii ki. Öncelikle siber güvenlik farkındalığı aslında şart. Çünkü teknolojiyi çok seviyoruz, kullanıyoruz ama genellikle nasıl çalıştığını merak etmiyoruz. Bu da bizi saldırılara açık hale getiriyor. Dolayısıyla temel anlamda bir siber güvenlik farkındalığı çok önemli. Özellikle sosyal medyayı kullanırken onun nasıl çalıştığını bilirsek saldırganların da bize ne tür saldırılar yapabileceğini anlamamız daha kolay oluyor. Yoksa bunun dışında uygulamaların güncellenmesi gibi çok temel tavsiyelerde bulunuyoruz ama işin temelinde aslında biraz siber güvenlik farkındalığı gerekiyor. Burada da şirketler ya da devletlerin de sürekli günceli takip etmesi, sızma testleri yapmaları ve özellikle cihaz ve kriptolarının envanterini oluşturmaları gerekiyor. Çünkü çok fazla cihazın bağlı olduğu bir sistemde en zayıf halkın neyse saldırgan genelde oradan saldıracaktır. Dolayısıyla çok iyi bir envanter oluşturup hepsini güvenli tutmamız gerekiyor. Devletler içinse bu çok önemli çünkü siber saldırılar ekonomik zararlar verebiliyor. Kritik altyapıların güvenliğini tehdit edebiliyor. Dolayısıyla devletlerin önce kendilerini savunması gerekiyor. Ve burada dezenformasyon da çok önemli çünkü o da aslında bir siber saldırı. Size ekonomik ya da başka zararlar verebiliyor. Devletler kendilerini bu önlemleri aldıktan sonra aslında ofansif siber güvenlik dediğimiz karşı saldırı yapabilecek yetkinliğe de ulaşması gerekiyor ki bu da aslında bir caydırıcılık önlemi.
1: Sayın hocam, siber güvenliğin fiziksel savaşlara, konvansiyonel savaşlara etkisi hakkında dinleyicilerimize bilgi verir misiniz?
0: Tabii ya, önceden aslında haberleşmeyi dinlemek ve haberleşmeyi kesmek savaşlarda çok kullanılan bir teknik. Yani telgrafın teline siz de bir tel atarak aslında dinliyordunuz. Saldıracağınız zaman da bu teli kesiyordunuz ki haberleşme kopuyordu. Günümüzde siber uzay da aslında bir savaş alanı. Yani kara, deniz, hava, uzay gibi aslında siber dünyada da savaşlar yapılıyor. Ve yakın zamana kadar genelde bunlar birbirinden bağımsızdı ama Ukrayna-Rusya savaşı bize farklı bir şey gösterdi. Artık siber saldırıyı karadan ya da havadan saldırılacağı bir saldırıyla eş zamanlı yapmaya başladı devletler ve bu da en fazla etkiyi yaratıyor. Dolayısıyla artık eş zamanlı saldırılar görüyoruz. Devletlerin de dolayısıyla buna önlemlerini alması gerekiyor.
1: Sayın Tezcan, yapay zeka siber güvenlik savunmalarında nasıl kullanılıyor?
0: Yapay zeka zafiyetlerin taramasının otomatik hale getirilmesinde çok önemli bir yer kaplıyor. Çünkü aslında çok fazla yazılım ve çok fazla cihaz kullanıyoruz ve insan gücüyle bunların hepsini taramamız çok zor. O yüzden mevcut daha önceden bilinen saldırıları, zafiyetleri yapay zekaya çok hızlı bir şekilde taratabiliyoruz. Bu otomatikleştirme açısından çok önemli bir şey. Yapay zekanın diğer bir kullanımı ise şu, anomali tespiti, yani bir anormallik tespiti yapıyorlar. Bu da şu aslında, insan gözüyle göremediğiniz ama bir yapay zekanın anormallik tespit edebileceği durumların tespitini ben bahsediyorum. Bu da şu, genellikle insan gözüyle baktığımızda bir ağ trafiğine bakarak bir kullanıcının her zamankinden farklı davrandığını tespit etmemiz mümkün değil. Ama bir yapay zeka bunu rahatlıkla görebiliyor. Dolayısıyla daha önceden bilinmeyen bir zafiyetin keşfedilmesinin önüne açıyor yapay zeka. Ve bu tabii ağ güvenliği için bahsettim ama birçok dosya indiriyoruz internetten. Bunların içinde virüsler, zararlı yazılımlar olabiliyor. Burada da yine daha önceden bilmediğimiz bir virüsün tespitini bazen yapay zekayla elde edebiliyoruz.
1: Sayın hocam, kuantum bilgisayarlar mevcut siber güvenlik ekosistemini nasıl etkileyecek? Siber güvenlik dünyası kuantum anına hazır mı?
0: Kuantum bilgisayarlar aslında yepyeni bir teknoloji ve gelişmekte olan bir teknoloji. Aslında klasik bilgisayarlarla yapamadığımız bazı şeyleri yapabilmemizin önünü açıyor ama burada normal bilgisayarlarımızdan daha hızlı bir bilgisayar gibi düşünmememiz gerekiyor. Burada aslında kuantum fiziğinin, kuantum mekaniğinin aslında temellerine dayanan bir yapıyla çalışıyor. Dolayısıyla kuantum bilgisayarında aslında internetten bir video izleyemiyoruz. Gündelik yapabildiğimiz şeyleri yapamıyoruz. O tarzda bir bilgisayar değil bu ama paralellik doğasından kaynaklandığı için

0: günümüzde kullandığımız şifreleme tekniklerini aslında kuantum bilgisayarların kırabilmesi teorik seviyede mümkün. Ama pratikte kırabilmesi için kuantum bilgisayarların ölçüleri kübit cinsinden ölçülür. Bunlar çok büyük hale geldiğinde, yani milyonlarca kübitlik kuantum bilgisayarlar üretilebilir hale geldiğinde, şu anki bütün internet trafiğini, internet alışverişimizi, bankacılık işlemlerini, işte silahlı kuvvetlerin, ordunun haberleşmesini kırabilecek hale gelebiliyor aslında. Bunu önceden öngördüğümüz için böyle büyük bir kuantum bilgisayar yapılmadan önce biz de kriptografi açısından önlemlerimizi aldık. Böyle bir bilgisayar bir gün icat edilse bile kırılamaz. Algoritmalar tasarları ve günümüzde bazı uygulamalar ve internet haberleşmesi buna yavaş yavaş geçmeye başladı ve geçiyor. Aslında bütün cihazlarımızı buna geçirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bugünkü bir ordu silahlı kuvvetlerin görüşmesini kaydeden bir düşman 30 yıl sonra böyle büyük bir kuantum bilgisayar yapabilirse görüşmeyi o an dinleyebilecek. Yani bugünü kaydedip şifreli görüşmeleri ileride kuantum bilgisayara kırma hedefi var bazı ülkelerin. Buna kuantum anı diyoruz. Hazır olmaya çalıştığımız an aslında bu. Dolayısıyla biz kriptografik açıdan önlemlerimizi aldık. Bu algoritmalar aslında telefonlarımızda, internette, laptoplarımızda kullandığımız algoritmalara yavaş yavaş ekleniyor. Dolayısıyla şimdiden önlemimizi alıyoruz geleceğe.
1: Tabii ülkemizde de bu anlamda siber güvenlik başkanlığımız var. Burada da çok önemli çalışmalar yapılıyor. Sayın Tezcan, siber güvenliğin geleceği nasıl olacak ve siber güvenliği meslek olarak düşünen gençlerimize neler önerirsiniz?
0: Tabii teknolojik anlamda geleceği tahmin etmek gerçekten çok zor. Ama şimdi yakın zamanda görebildiğimiz bizim yapay zeka savaşları dediğimiz bir kısmı ilerliyor. Çünkü biz yapay zeka kullanarak önlemler alıyoruz. Saldırganlar da yapay zeka kullanarak yeni saldırılar üretiyor. Biz onların yapay zekalarına karşı kendi yapay zekamızı geliştiriyoruz. Karşılıklı bir savaşa dönmüş durumda ve bir süre böyle gidecek gibi. Belki sosyal medyada yapay zeka kullanımının sınırlandırılması gibi düşünceler ileride görüşülecektir. Çünkü artık kontrol edilemez hale gelecek bir noktadan sonra. Çok fazla, çok hızlı şekilde içerik üretilebildiği için dezenformasyon önüne geçmemiz çok zorlanacak. Bu alanda belki regülasyonlar, kanunlar devreye girecektir diye tahmin ediyorum. Gençlerimizin ise aslında merakı çok önemli. Yani bu alanda günceli takip edebilmek için, yeni şeyler öğrenebilmek için öğrenme merakı çok olmalı. İşin temellerine inip ellerini kirletmeleri gerekiyor aslında. Teknoloji üreten bir ülke olabilmemiz için özellikle bu gerekli. Ve aynı zamanda ilgi duydukları alanda aslında kitap bitirmek, yani o alanda uzman olmak için çok önemli. Çünkü son zamanlarda gördüğüm, hani her şeyin internette olduğu ve kısa bir video izleyerek bu bilgiye ulaşılabileceği düşüncesi biraz hakim gençlerde. Halbuki en temelleri öğrenmek için çok daha yoğun bir çalışma gerekiyor bence.
1: Sayın Hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Bu kıymetli çalışmalarınızı TRT Radyo 1 dinleyicilerimize aktardığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Cihangir Tezcan bizlerle birlikteydi. Siber güvenlik alanında ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. Efendim, sizler için hazırlamış olduğumuz programımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Hoşçakalın.
1: Yerli ve milli.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

alanında başarılı, sevilen şahsiyetlerin dünden bugüne yolculuklarını, baba ocaklarını ve o ocakta yetişme süreçlerini, hatıralarını radyo mikrofonlarına taşıyoruz. Bugün taşıdıkları kimliklerin, unvanların serüvenini, doğdukları evi, çocukluklarını, annelerini, babalarını yakından tanıyoruz. Ayla Aydemir'in hazırlayıp sunduğu Baba Ocağı her cumartesi 11.35'te TRT Radyo 1'de sizlerle buluşuyor.

0: Radyo 1.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: Reklamlar.

0: Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bilal.

0: Teknolojik gelişim ve dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini her hafta bir başka konuyla ele aldığımız programımıza hoş geldiniz. Bu cuma çok yakın zamanda hayatımıza giren 5G teknolojilerinin içinde özelleştirmiş, yani tek bir kuruluşa tahsis edilebilen halini ele alacağız. Özel 5G mobil şebekeleri. Bununla ilgili, bu konuyla ilgili çok değerli bir konuğumuz var. Konunun uzmanı Nokia Özel 5G Mobil Şebekeleri Satış Ülke Müdürü İhsan Özcan Bey. Stüdyo konuğumuz, canlı yayınımızda. İhsan Bey, hoş geldiniz.
1: Davet için teşekkür ederim.
0: Eksik olmayın, şeref verdiniz. Hemen tanımla başlayalım mı hiç bilmeyenler için?
1: Elbette. Özel 5G şebekeleri, siz de giriş cümlesinde söylediğiniz gibi, kah madende, kah limanda, kah bir rafineride veya fabrikalarda maden içi, liman içi iletişimi sağlıklı sağlamak için 5G baz istasyonlarının o sanayi tesisine kurulmasıyla, ama her şeyiyle, sim kartıyla, serverlarıyla, baz istasyonuyla %100 özgür, hiçbir dışarıya bağımlı olmayan bir özel 5G şebekesinden bahsediyoruz.
0: Kapalı bir hat özelleştirilmiş, değil mi?
1: Tamamen. Yani sim kartların bir abonelik ücreti yok, sim kartların bir kotası yok. Tamamen o kapalı şebekede, örneğin bir limana ele alalım. Yeri geliyor limana, bir günde 2200 tır giriyor. Düşünün trafiği. Bir gemi yaklaşıyor, 2000 konteyner var. Bir 8 saatte boşaltmanız şartıyla o gemi oraya yanaşıyor. Böyle bir ortamda ki aksiyonu düşünün. Buradaki iletişimdeki bir problemin nelere yol açabileceğini düşünün.
0: Otomasyon sistemleri de çok sayılı.
1: Elbette, tabii. O yüzden private 5G ya da özelleşmiş 5G mobil şebekeleri sanayi tesisinin direkt verimini etkiliyor. Çalışma şeklini etkiliyor. Bir örnek vermek gerekirse, 2000'nin üzerinde tırın girdiği bir limanda örneğin sistem aksarsa, düşünün kamyon sırasını. Yani bazen duyuyoruz, Ambarlı'da bir sistem tıkandığı zaman E5'e...
0: Özel 5G şebekesi olmayan.
1: Yani haberleşmesi tıkandığı zaman, örneğin Wi-Fi kullanıyor diyelim ki limanda. Kullandığı iletişim teknolojisi neyse, o tıkandığı zaman E5'ten TEM'e kadar bütün trafik tıkanıyor.
0: Trafik nedenlerinden biri bu mu?
1: Yani
0: rastlaşıyoruz. Yani ben o kadar önemli. Ben de rastlaşıyorum bazen.
1: Evet, o kadar önemli yani. O yüzden tabii 5G şeyi vaat ettiği için kesintisiz iletişimi, yüksek hızı, her noktada kapsamayı vaat ettiği için, nasıl bir limana elektrik yatırımı, su yatırımı, bir altyapı yatırımıysa, orada 5G yatırımı da bir altyapı yatırımı ki işleri su gibi aksın gitsin. Yoksa demin söylediğim gibi o tempoyu nasıl kaldıracaksınız?
0: Örnekle açıklamanız da çok iyi oldu. Bir şey soracağım. Daha önce özel 4G, özel 3G, 2G de mümkün müydü, yoksa bu 5G'ye özel bir şey?
1: Çok güzel bir soru. Bu gündemde yoktu. Yani özel 5G, özel 4G, özel 3G yoktu.
0: 5G mümkün de değildi.
1: Mümkündü de, 5G tasarlanırken 2018'lerde 5G'yi tasarlayan, biliyorsunuz telekom dünyasını tasarlayan bizim de, yani İşte bizim ülkemizdeki operatörlerin de üye olduğu, mesela Çağrı Hocam'ın ekibinin üye olduğu uluslararası kuruluşlar var. Telekom kuruluşları, standartları belirleyen. Orada 2016-2018'lerde diyorlar ki, biz dünyaya 7 milyon baz istasyonu kurduk zaten, baz istasyonu. Her ülkeye yeterince simle donattık, mobil şebekelerle donattık. Geriye kaldı, ne kaldı marketi büyütmek için? 14 milyon dünyada sanayi tesisi var. Ülkemiz de bunların en önde gidenlerinden birisi. Baktığınız zaman 100 bine yakın orta ve büyük ölçekte sanayi tesisi var. 170 iken organize sanayi bölgesi 450'ye çıktı zaman içerisinde. Yani müthiş bir dinamiklik var ülkemizde de. Keza ne oluyor? Bunları Wi-Fi'la, hani sıkıntılı bir iletişim yerine, eğer biz 5G'yi bu limanların, fabrikaların, madenlerin ihtiyaçlarına göre tasarlarsak, o zaman cezbederiz kendimizi.
0: Yeni bir pazar gibi mi?
1: Tabii. Yeni bir ticari pazar olarak bir şey yaklaşıp, o yüzden 5G çıkarken ortaya hem halka yüksek

0: kız güzel kaliteli iletişim, hem de sanayi testlerine özel özellikler çıkıyor. Mesela bir tane örnek vereyim. Low latency, düşük gecikme, 1 milisaniye gecikme. Bunlar ne demek? Niye önemli yani? Ha 100 milisaniye olmuş, ha 1 milisaniye olmuş. Yani ben bir emir verdiğim zaman uç kullanıcıya, limanda, el terminaline, ha 100 milisaniyede gitmiş, ha 1 milisaniye. Ne fark eder? Doğru, el terminal için fark etmez. Ama limanda ben o 65 medede çalışan vincin tepesindeki arkadaşı, operatörü limanın ofisine çekersem, o arkadaş işi terk etmiyor, biliyor musunuz? %50 maaş zammı iş teklifi geliyor. Yok diyor, ben çok memnunum 65 metrede yukarıda vincin içerisinde bütün gün tek başına, konteyner indir, konteyner kaldır, konteyner, konteyner kaldır. Ama ofiste çalışırsa bir Fenerbahçe Galatasaray maçı olmuş, esprisini yapabiliyor diğer arkadaşlarıyla. Şimdi sosyalleşmeyi de sağlıyor. Siz 5G'yi o limana uyguladığınızda o vinçleri uzaktan yönetebiliyorsunuz. İşte o zaman o 1 milisaniye çok önemli. Çünkü
1: Tamam.
0: emri verdiği anda o konteyneri ofisten yönetmesi lazım.
1: Uzaktan bağlantılar
0: Tabii.
1: için
0: Tabii.
1: 5G
0: Tabii.
1: biçilmiş
0: Bunun
1: kafa.
0: da çok örnekleri var. Fabrikalar için var, madenler için var. Hatta şöyle de bir şey şu duyduğumda.
1: Ameliyatlar için demişti bir konumuz
0: Tabii.
1: mesela.
0: Ameliyatlarda regülasyon çok fazla.
1: Regülasyon
0: Aslında
1: çok
0: teknoloji
1: fazla.
0: müsaade ediyor da regülasyon, hukuksal sorumluluklar bambaşka yerlere gittiği için kolaylıkla uygulanamıyor. Ama bu limanlarda çok hoşuma giden bir hikaye duymuştum. Bunu paylaşmama
1: Lütfen.
0: izin verin. Dediler ki, İhsan Bey, biliyor musunuz bu vinç operatörlerini limanda nasıl fark edersiniz? Dedim, nasıl fark ederim? Limanda öğle yemeği için toplandığı zaman restoranda en çok konuşan kimse, o bilin ki vinç operatörüdür.
1: Şeye muhtaç kalmış. Muhabbete muhtaç kalmış.
0: Tabii.
1: Sohbete yukarıda.
0: Tabii.
1: Çok güzelmiş.
0: Yani düşünün
1: Ne kadar
0: yani.
1: güzel bir anı.
0: Veya serviste en çok konuşan kimse, bilin ki o vinç operatörüdür. Düşünün, işiniz mesela 15 sene boyunca vinç operatörlüğü. Her gün sabah 9'da çıkıyorsunuz vince, öğle yemeği için iniyorsunuz. Sonra bir de mesai için iniyorsunuz. İş olsun olmasın yukarıdasınız.
1: Tek başınıza.
0: Tek başınasınız.
1: Bu,
0: Gördünüz mü
1: evet.
0: nasıl değiştiriyor
1: Tamam
0: yani?
1: ve o zaman 5G bunu değiştireceği için artık en çok konuşan kim olacak acaba? Hangi o limanın hangi işini
0: Tabii
1: yapar şimdi?
0: 5G'nin de başka muhtemelen etkileri olacak, ama söylüyoruz ya, teknoloji refah getirir diye. Gördüğünüz gibi burada da bunun başka örnekleri de var, mesela madende vesaire, ama
1: Yok,
0: yer
1: liman
0: gelirse
1: örneği çok
0: anlatırız.
1: güzel oldu. Hani
0: Tabii.
1: kafamızda oturdu. O zaman
0: Evet.
1: hem tanımını yapmış hem
0: Evet.
1: 2G, 3G, 4G'de niye yoktu onu anlamış
0: Tabii.
1: olduk.
0: Şimdi 5G'de olunca 4G'de de olmaya başladı. Tabii özel 3G şebekesi olmaz, hızı yetmez. Ama 4G'nin de hızı fena olmadığı için özel 5G olunca özel 4G de olmaya
1: Eski
0: başladı.
1: teknolojiye sahip kuruluşlar için mi kurdu?
0: Yok, hayır. Şimdi her kuruluşun bu kadar yüksek hıza
1: İhtiyacı
0: ihtiyacı
1: yok.
0: yok.
1: Tamam. O yatırıma ihtiyacı yok.
0: Veya işte uzaktan vinç yönetimine ihtiyacı
1: Tamam.
0: yok.
1: 4G yeterli onun
0: Yani
1: için.
0: mesela 2 milyon metrekarelik koca bir alan için 2 tane 4G baz istasyonu yetiyor. Ama orayı Wi-Fi ile yapmaya kalkarsanız 70 tane Wi-Fi access point koymanız lazım. Bakın, 70'e karşı 2. Ne
1: Onu
0: oluyor?
1: soracaktım, cevapladınız.
0: Evet.
1: Wi-Fi'ye
0: Tabii, çünkü Wi-Fi biz de kullanıyoruz. Son derece de memnunuz. Evde, ofiste okey. Ama koca bir alanda, mesela madende 2 milyon metrekare, nasıl kullanacaksınız? 40 metre, 50 metre mesafesi var. Her 50 metrede bir Wi-Fi mi koyacaksınız?
1: Müthiş bir yatırım.
0: Olmaz
1: O
0: yani.
1: yatırım yapsanız bile 5G'deki hızı
0: Yok,
1: karşıda alamayabilirsiniz teknik
0: tabii.
1: olarak. Peki geleneksel 5G, yani bizim kamu için devletin yaptığı 5G'den farkını özel 5G.
0: Şöyle, mesela geleneksel ticari 5G diyoruz ona, hepimizin
1: Evet,
0: kullandığı.
1: ticari tamam.
0: Onun kullan yani ikisi de aynı teknoloji. Fakat diyelim ki liman, Ambarlı'da bir limanı
1: Tamam.
0: düşünelim. Mesela orada hem Mardaş Limanı hem Marport Limanı öncü oldular ve onlar bu işe karar verdiler. Bunu istiyorlar limanlarına. Şimdi bu iki liman mecbur, orada 5G yayını da var. Ticari 5G yayını da var. Kendi personeli de kullanıyor.
1: Evet.
0: Doğal olarak ne oluyor? Kendi personelinin kullandığı, bizlerin kullandığı 5G bandıyla, frekansıyla limanlara tahsis edilen 5G frekansı ve bandı çakışmıyor birbiriyle. Ayrı
1: Tamam.
0: ayrı veriliyor onlar. O
1: Tamam.
0: yüzden çakışmıyor. Ama aynı teknoloji temelde.

0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mesela ben bir liman işletmesi sahibiyim.
1: Evet.
0: Operatörlerden, 3 tane operatörden birine gittim.
1: Evet.
0: Bana şeye, çevreye kurduğun, öyle oluyor ya apartmanlarda
1: Evet.
0: veya belli bir mahalleye siz telefon açınca, istekte bulunca, hele belli bir sayı olunca size gelip baz istasyonu kuruyorlar.
1: Evet.
0: Böyle hikayeleri
1: Evet.
0: biliyorum. Kendi mahallemde de
1: Tabii.
0: olmuştu. Bir işletme bir operatöre gidip bana fazladan 5G baz istasyonu koy dese koymaz mı? İlla özel 5G mi yapmalı?
1: Koyabilir, duruma göre koydukları da oluyor ama her operatörün ülkemizde ve diğer ülkelerde ciddi bir yükü var. Hemen hemen her operatörün 30 bin baz istasyonu var, 30 bin ilçe kasabada. Yani yatırıma yetişmeye çalışıyor. Toplum dinamik, sürekli büyüyor. Yani ona yetişmeye çalışırken bireysel tek tek
0: Tamam.
1: istekler tabii ki takdir görüyor ama ne kadar yetişebilirsiniz?
0: Tamam.
1: Bir de orada diyelim ki operatör size limana kurdu. Ama onun bir de merkez bacağı var. Biz şimdi özel şebekelerde merkezi de limana kuruyoruz ki baz istasyonu merkez limanda olsun, sim kartı da oranın IT direktörüne verelim. Onlar tamamen bağımsız olsunlar. Mesela operatöre gittiniz, limana kurdu.
0: Tamam.
1: Ama merkezi mecburen kendi merkezinde. Allah korusun bir deprem olsa, bir şey olsa, o bağlantı kopsa, dışarıya bağlantı, liman durur. Ama özel şebekede kapalı şebeke olduğu için hem
0: Tamam.
1: merkez,
0: Yönetimi sizde tırnak
1: tabii her
0: içinde.
1: şey
0: Tamam.
1: sizde.
0: Tamam. Ama siz de sonuçta gün sonunda size geldi Nokia ve bir
1: Evet.
0: talepte bulundu ve bu sistemi sizden sağladı. Biraz sonra
1: Evet.
0: ürünleri de soracağım. Hani
1: Evet.
0: çok tekniğe girmeden. Siz de bir operatörle çalışmak zorundasınız değil mi?
1: Evet.
0: Yani
1: Tabii.
0: Türkiye'deki lisans aldığı 3
1: Regülasyon gereği
0: operatörden
1: operatörle
0: bir
1: çalışmak zorundasınız.
0: çalışıyorsunuz.
1: Her üçü de birbirinden kıymetli. Üçüyle de çalışıyoruz biz
0: Üçü de
1: zaten.
0: çalışıyorsunuz.
1: Bazen onlar getiriyor çünkü müşteriyi. Bazen biz buluyoruz.
0: Projeleri onlar getiriyorlar
1: Tabii
0: size. Böyle
1: onların
0: bir
1: da ciddi
0: ihtiyaç
1: satış
0: var.
1: kadroları var.
0: Tamam.
1: Satış müdürleri var. Zaten onlar sim kart satmak için,
0: Uğraşıyorlar.
1: bulut servisleri satmak için zaten temastalar. Her birinin baktığı 10-15 tane kurumsal müşteri var zaten. Biz de buluyoruz, onlar da buluyor.
0: Evet, bu hikayeyi yani uçtan uca anlamak için
1: Tabii.
0: sordum, dinleyicilerimiz de anlasın. Bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz için Nokia Özel 5G Mobil Şebekeler Satış Ülke Müdürü İhsan Özcan Bey ile özel 5G şebekelerini, ağlarını konuşuyoruz. Biraz artılarını konuşalım mı
1: Evet.
0: diğerlerine göre? Gerçi sohbetimize liman
1: Yani
0: örneğini de
1: bir
0: çokça
1: iki
0: verdiniz
1: örnek daha
0: ama.
1: vereyim isterseniz. Bir tanesi mesela bir Ankara'da DTS diye bir firma var. Çok güzel bir çözüm üretmiş. Bu madenlerin Caterpillar, Hitachi maden makineleri var ya,
0: Evet,
1: kepçeler.
0: evet, evet, evet.
1: Şimdi sadece biz limandaki vinçleri değil. Şimdi 5G sağlıklı bir altyapı verdiği için bu firmada gitmiş Caterpillar'ları uzaktan yönetmeyi planlamış. O
0: İnsansız.
1: evet. Şimdi onu programını yazmış, yazılımını yapmış, donanımı yapmış ama 5G lazım. Dolayısıyla
0: Tamam.
1: bizimle temasa geçti. Biz de onlara yerli firma yardımcı olmak için Ankara'da beraber deneme yapıyoruz şimdi Teknopark'ta. DTS'nin ofisi de 14. katta. Antenimizi koyduk, aşağıya basıyoruz park alanına. Caterpillar var orada bir tane. Tabii Caterpillar başladı hareket etmeye. Hemen güvenlik aradı bizi. Dedi bu Caterpillar kendi
0: Kendi
1: başına hareket
0: hareket.
1: ediyor.
0: Halbuki siz oradan test yapıyorsunuz.
1: Tabii sonra da AFAD gelip ziyaret etmiş, düşünün yani, çünkü Allah vermesin, İliç'te bir kaza oldu biliyorsunuz, maden kazası. Bir sürü işçimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Orada mesela ne olurdu? Caterpillar giderdi sadece.
0: O zaman bir şey geldi aklıma. Bu
1: Buyurun.
0: sadece ticari anlamda değil, sivil anlamda da,
1: Tabii.
0: insani anlamda da,
1: Tabii.
0: işte
1: İş
0: afetler,
1: güvenliği anlamında.
0: Kızılay'ı,
1: Tabii.
0: depremleri, yangını
1: Tabii,
0: çok
1: tabii,
0: kullanılabilecek
1: tabii. Veya mesela
0: şey.
1: nükleer santrallarda Avrupa'da robot salıyorlar. Diyelim ki
0: Evet, evet,
1: tehlikeli
0: evet.
1: bir yer var. Robotun radyasyondan etkileneceği yok ya.
0: Yok.
1: Yani oraya robot salıyor mesela. Veya rafineriler gaz kaçağı için robot salıyor. Mesela robotu kim çalıştıracak? Kesintisiz 5G çalıştıracak. Gördünüz mü nasıl değiştiriyor
0: Evet,
1: oyunu yani?
0: evet. Özel 5G anladığım kadarıyla o zaman hızı sağlıyor, gecikmeyi minimuma indiriyor
1: Tabii,
0: tırnak
1: tabii,
0: içinde.
1: tabii.
0: Bant genişliği sağlıyor.
1: Tabii.
0: Çünkü bir
1: Büyük bir hız
0: 5G'ye
1: lazım. Tabii.
0: birçok kişi bağlanırken burada siz belirliyorsunuz şu bağlansın, bu bağlanmasın gibi.
1: Sim kartı kime
0: Kim
1: verirseniz,
0: varsa o bağlı.
1: mesela bir rafineride 30 tane taşeron var.
0: Kovanın hacmini siz belirliyorsunuz. Kim o kovanın içine
1: Tabii,
0: girecek
1: tabii,
0: veya
1: tabii.
0: borunun içine
1: Mesela
0: girecek.
1: 30 tane
0: Tamam.
1: taşeron var. Taşeron network vermek lazım ki rafinerinin şebekesine girsin ki işini yapsın. Ne yapıyorsunuz? Onu mecburen köşede bir yer veriyorsunuz. Hani ana yer.

0: yerden veremiyorsunuz. O noktaya Ethernet kablo, fiber kablo, binlerce fiber kilometre kablo çekiyorsunuz. Ama onun yerine bir tane sim kart verdiniz mi, 5G router'da verdiniz mi, alın size uç noktada bir network. Yani dolayısıyla klasik LAN dediğimiz local area network'ü de değiştiriyor bu iş artık. İlla son noktaya kadar fiber çekmek zorunda değilsin artık.
1: Müthiş. Güvenlik de sağlar bildiğim kadarıyla.
0: Olmaz mı? Tabii. Çünkü bu sim kartlar güvenliği tamamen o limana ya da o madene ait.
1: Tamam. Yani istiyorsanız savunmasına iyi mesela bu şeyleri tercih ediyor mu acaba?
0: Etmez olur mu? Tabii biz 400'e yakın firmadan davet aldık son 6 yıldır. Hı-hı. Ben neredeyse 402. firmayı ziyaret ettim. Hı-hı. Şimdi Eylül'de de İzmir'de bir maden çağırdı. Hı-hı. O da yer altında bunu kullanmak istiyor. Çünkü yer altında çok ilginç. Maden patlatıyorlar ya, maden, yeni maden alanı elde edecek.
1: Alan açmak.
0: 300 metre, 400 metre geriye çekmesi lazım herkesi onu patlatırken. Şimdi Wi-Fi 40-50 metre gittiğine göre ne diyor? Diyor ki yani biz oraya bir small cell koyalım. Yani biz diyoruz ki bir 5G small cell koyalım 300 metre geriden veya daha büyük bir radyo koyalım 1 kilometre geriden. O noktayı kapsama sağla. O noktada bir insan var mı yok mu anlayalım sen patlatmadan evvel mesela.
1: Tamam.
0: Allah vermesin bir galeri çöktü. Orada kaç kişi vardı? 5G onu da söylüyor. Diyor ki orada 4 kişi vardı. Yerleri şuraydı diye söyleyebiliyor. O yüzden madenler de bu işi çok istiyorlar.
1: Evet, evet. O çok önemli. Aslında ben sektörleri de soracaktım. Bayağı örnekler veririm.
0: Evet.
1: Söylemiş oldum. Savunma sanayi, madencilik.
0: Ya yani birinci sırada limanlar. İkinci sırada madenler. Üçüncü sırada rafineriler. Dördüncü sırada fabrikalar. Bir de memleketimizde mega OSB'ler kuruluyor. Ben onlar için de naçizane özel 5G şebekesini gerekli yerlere ilettim. Temasta olduğumuz bakanlığa vesaireye. Takdir onların. Yani düşünün bir mega OSB'de herhalde 1000'in üzerinde firma olacak. Her biri Wi-Fi yatırımıyla
1: tek
0: sıkıntı
1: tek
0: yaşayacağına zaten mega OSB'lerin tek bir yönetimi var. Bir özel 5G şebekesiyle hepsi harika bir hizmet alır. Çok daha efektif olur ve verimlilik artar. Yani Nokia'nın Finlandiya'daki fabrikasında %27 arttı verimlilik. Özel 5G'ye geçtikten sonra. Hı-hı. Düşünün yani. O kadar çok uygulama var ki. Çünkü artık altyapı var ya. Hız derdiniz yok.
1: Evet.
0: Şu noktada sinyal var, bu noktada sinyal yok derdiniz yok. Mesela bir fabrikada şey duydum. IT müdürü fabrikanın üretim müdürüyle her sene toplantı yapıyorlar. Dedim ki neyi konuşuyorsunuz? Üretim müdürü diyormuş ki bu sene şu alanda çok faaliyet olacak. O zaman IT müdürü onu alana Wi-Fi yatırımı yapıyormuş. Bizde bu soru anlamsız. Çünkü biz onu kurduk mu fabrikanın %100'ünü kapsıyor zaten.
1: Kapsama alanı.
0: Yani sadece şu köşede olur mu? Çünkü yarın bir gün değişiyor tabii.
1: Evet.
0: Oradan oraya kaydırdınız mı? Bu sefer Wi-Fi kapsama oraya yatırım yapmadığınız için üretim müdürünüz orada kalıyor mesela yani.
1: O zaman fiziki alanı büyük olan, fiziksel alanlara ihtiyaç olan bütün alan tabii sektörlerde bu tabii çok işe yarayacak.
0: Çok.
1: Gelelim işin en önemli kısımlarından biri. Peki maliyetleri ne?
0: Maliyetleri şöyle, birebir kıyaslarsanız pahalı ama bir baz istasyonun demin verdiğim örnekte olduğu gibi bir baz istasyonun 30-35 tane Wi-Fi akses erişim cihazına eşit olduğunu düşünürseniz daha hesaplı. Çünkü bir cihaz birebir kıyaslanırsanız pahalı ama bir cihaz 35 tane yaklaşık Wi-Fi erişim cihazının yaptığı işten daha iyi iş yapıyor.
1: Tamam, anladım.
0: Neden? Çünkü mobil dünya. Yani mesela telekom operatörü ne ister? Bir baz istasyonu koyayım, maksimum kapasite olsun, maksimum abone olsun. Yıllarca bu geliştirildiği için bunlar hem arıza çıkarmaz hem çok geniş alanları kapsar. Bir anda bu konsept sanayi testlerine taşındı. O zaman öyleyse koca bir limanda iki tane baz istasyonu kurdun mu
1: yeterli oluyor.
0: 30-35 tamam tane, 70 tamam tane Wi-Fi.
1: İlk yatırım maliyeti belki yüksek gözüküyor gibi, evet, ama uzun vadede
0: tabii, kesinlikle kazanç.
1: Çok artısı var.
0: Ya düşünün o 2000 tırın girdiği limanı. Yani bir tıkandı mı mesela Yarımca'da öyle bir durum olmuş bir kere. Yani trafik tıkanır yani.
1: Tabii tabii.
0: Kasaba aynen tıkanır
1: tabii
0: yani.
1: Evet aynen. İlginç bir şey var. Son 2-3 dakikamız kaldı. Nokia biz akıllı telefon üreticisi olarak, evet, hayatımızda yer edindi. Sonra yükseliş ve işte bir insanın doğumu ölümü gibi bir şey oldu. Ama Nokia'nın bu konudaki liderliği Ne duydum ben programdan önce, çok şaşırmıştım. Evet. Bu konuya mı yatırım yapıyor? Şimdi

0: Yok ya, bal istasyonu satışına devam ediyor. Türkiye'de de çok önemli bal istasyonu satışımız var. Bir de bu özel peşkeş şebekelerinde dünya lideri.
1: Kendisi mi üretiyor? Kendi markası mı var?
0: Tabii kendi markası. Yani çünkü bal istasyonu üretiyoruz, router üretiyoruz, server dışarıdan alıyoruz. Onları bir araya getiriyoruz. Bir de bunlara uygulamaları ekliyoruz. Tabii bunları böyle tereyağdan kıl çeker gibi entegre sunduğunuz zaman bir madene, limana, o görüyor ki bir haftada, 2 haftada bu kuruluyor ve kullanmaya başlıyor. Ve %100 özgür yani, ve arıza çıkarmıyor. Çünkü baz istasyonu dediğiniz şey Sibirya'da da çalışıyor. Suudi Arabistan'da da
1: Doğru.
0: çalışıyor. Yani soğukta da sıcakta da her koşulda çalışıyor dış ortamda. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem de dünyada marketin neredeyse %50'sini özel peşkeş şebekelerinde
1: Ama çok
0: Nokia
1: yüksekmiş.
0: belirlemiş durumda
1: Nokia
0: tabii.
1: belirlemiş onda. Evet, telefonlardan sonra böyle bir alanda liderlik ilginç
0: Evet.
1: bir güzel. Peki çok 2 dakikamız var. Riskleri neler 5G'nin?
0: Yani
1: Bir satış
0: 5G'nin,
1: müdürüne bu sorulur mu
0: yok
1: bilmiyorum
0: yok
1: ama.
0: tabii her zaman soruluyor. Yani bu 5G ile ilgili tabii çok hikayeler dönüyor ama bunların aslı astarı yok. Çünkü bunlar iyonik frekanslarda tehlikeli olur. Yani 60 GHz'ler, 70 GHz'ler. Biz aslında 5G deyince dikkat edin 3,4 GHz'i kullanıyoruz. Peki evde ne kullanıyorsunuz? 5 GHz kullanıyorsunuz. Yani tehlike var mıymış? Yokmuş. Çünkü evde zaten 2,4 GHz, 5 GHz zaten kullanıyorsunuz.
1: Daha küçük alanda daha büyük bir şeye maruz
0: Tabii,
1: kalıyorsunuz.
0: tabii. Yani burada 3,4 GHz kullanıyorsunuz ve sizden uzakta, yani aydınlatma direğinin tepesinde 30 metrede bir baz istasyonu. Aranızda 1 metre mesafe oldu mu yeter. Çünkü hava o şeyi sağlıyor zaten. Ki bu frekanslar sağlığa zararlı frekanslar değil. Şu anda 83 ülkede ciddi anlamda 5G kurulum var dünyanın her tarafında.
1: Normal geleneksel ticari 5G'den farkı yok özel
0: Yok,
1: 5G'nin.
0: hayır.
1: Dolayısıyla
0: Sadece sizi bağımsız kılıyor.
1: tamam,
0: Yani
1: anladım.
0: sim karta para vermiyorsunuz, aboneliği yok, kotası yok. Her şeyi kendiniz yönetiyorsunuz. Merkez serverlar da sizin alanınızda.
1: Belki biraz bağımlılık mı olabilir? Uzman bağımlılığı. Şimdi böyle bir yatırım yaptıktan sonra artık size bağımlıyım ben. Uzman eksikliği veya bir
0: Bu
1: şey diye.
0: neredeyse bize gelmiyorlar bile. Çünkü bu baz istasyonları dediğim gibi çok sağlıklı
1: Bir eksik
0: çalıştığı
1: risk
0: için.
1: bulmam lazım o yüzden. O yüzden soruyorum.
0: Biraz tabii başta ürküyorlar. Çünkü hep alıştıkları Wi-Fi'nin dışına çıktıkları için. Ama biz de diyoruz ki bakın normal günlük yaşamınızda zaten mobil teknolojiyi kullanıyorsunuz. Biz onu sizin sanayi
1: Müthiş.
0: tesisinize getiriyoruz.
1: Müthiş. İslam Bey, eksik olmayan süremizin sonuna geldik. Ama
0: Estağfurullah.
1: çok güzel anlattınız. Yani
0: Teşekkür
1: çok zor
0: ederim.
1: bir teknik bir konuyu dikeyde.
0: Vallahi ben de büyük bir
1: Çok güzel.
0: motivasyonla çalışıyorum. Sanayimize hizmet ettiğimi inşallah öyledir. Teşekkür ediyorum bu davet için.
1: Şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Evet, Nokia Özel 5G Mobil Şebekeler Satış Ülke Müdürü İhsan Özcan Bey ile dikey bir alanı, 5G'nin içindeki dikey bir alanı konuştuk. Özel 5G ağlarını, tanımını yaptık. Hangi sektörlerde daha çok kullanılıyor, avantajlarını ve olası risklerini ele almaya çalıştık. Programımızın kaydı kaçıranlar için veya tekrar dinlemek isteyenler için yarın itibaren podcast ve YouTube kanallarımızda olacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, hoşça kalın.

0: soralım bakalım.
1: Doğum sonrası depresyon nedir? Belirtileri nelerdir? Klinik psikolog Cansu Ecem Keskin'e sorduk.
2: Doğum sonrası depresyonu olarak bilinen postpartum genellikle doğumdan 4 hafta sonra başlandığı bilindiği gibi kişiden kişiye değişiklik göstererek bu süreç doğum sonrası ilk 6 ayda da görülebilmektedir. Genellikle ilk defa anne olacak kadınlarla daha sık görülen postpartum depresyon hiç bilinmedik bir sorumluluğun üstesinden gelebilme kaygılarına bağlı olarak gelişirken çok sık görünmese de ikinci doğum ya da üçüncü doğum sonrasında bile postpartum ile tanışan anneler vardır. Postpartum depresyon bilinenden daha sık görünen erken yaşta yaşanan gebelik sonrasında gebelik döneminde yaşanan travmalar istenmeyen

Gebelikler, aile ve işten sosyal destek alamama, psikiyatrik hikaye, düşük hikayesi, geçmişte yaşanan ölü doğumlar, uzun süren zorlu doğumlar, gebelik döneminde yükselen hormonların doğum sonrası düşüşleri, maddi sorunlar gibi

0: suçluluk duygusu, hayattan zevk alamama, uyku problemleri, huzursuzluk, kaygı, hassasiyet, umutsuzluk, bebeği ya da kendine zarar verme düşünceleri olarak görülebilmektedir. Bu dönemde eş ve sosyal çevrenin desteği çok önemlidir. Postpartum depresyon belirtilerinin ciddiye alınması ve profesyonel destek alınması son derece önemlidir. Bebek bakımının anneye yüklenmesi, annenin içerisinde bulunduğu durumu daha da zorlaştırabilmektedir. Annelerin kendilerine zaman ayırabilmesi için eşinin desteğine de ihtiyaç duyabilmektedirler. Sorumluluklarının paylaşılması, annenin üzerindeki sorumluluğun bir nebze de olsa hafiflemesine yardımcı olacaktır. Postpartum depresyon yaşayan annelerin içerisinde bulundukları durumdan kaçması, saklanması ve profesyonel destek alamamaları ilerleyen dönemlerde psikolojik olarak daha büyük sıkıntılara neden olabilmektedir. Postpartum depresyonda olan anneler intihar riski yüksek olabilmektedir. Doğum sonrası depresyonunun panik bozukluklara, obsesif kompulsif bozukluklara neden olabildiği bilinmektedir. Annenin yaşamış olduğu depresyon tedavi edilmezse anne ve bebek arasındaki bağlanmaya engel olacağı gibi bebeğin psikososyal gelişimini de etkileyeceği unutulmamalıdır. Postpartum depresyona bağlı olarak annenin bebeğiyle bağ kuramaması ve bebeğin bakımına ilgilenememesi aralarında oluşacak güven duygusunu engelleyecektir. Doğum sonrası anne bebek arasında ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden bu ilişkide oluşabilecek ilerleyen dönemlerde sorunlar mümkündür. Postpartum depresyonun kendi kendine geçeceği düşüncesi çok yanlıştır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda mutlaka ve mutlaka psikiyatristten ve psikologdan destek alınmalıdır.
1: Soralım bakalım.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel Sumut filosuna yönelik saldırı ile ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi ve İsrail Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Mareşal Asım Münir'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu madde ile 62 bine aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 60 şüpheliden 41'i tutuklandı. Türkiye'nin genç zihinleri küresel başarılarla ülkelerini gururlandırmaya devam ediyor. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen gençler 4 uluslararası olimpiyatta toplam 15 madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gençler kazandıkları madalyalarla bir kez daha göğsümüzü kabarttı," dedi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'la savaşın yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı. Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu kapsamda Tahran'a karşı ekonomik baskı

0: bir artıracaklarını duyurdu. Hazine Bakanı Bassam da tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacakları tehdidinde bulundu.
1: Spor.
0: Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası da bu akşam açılıyor. Karşılaşmada Erzurumspor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
5: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarında.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: tüketici gündü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Programı Yaşar Sarı Hasanoğlu hazırladı. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Yaşamın vazgeçilmez kaynağı olan su artık sadece çevreyi ilgilendiren bir konu değil, aynı zamanda tüketicinin bütçesini, sağlığını ve yaşam kalitesine doğrudan etkileyen stratejik bir değer haline geldi. İklim değişikliği, kuraklık, artan nüfus ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle kullanılabilir tatlı su kaynakları her geçen gün azalıyor. Bu nedenle su verimliliği hepimizin ortak sorumluluğu olarak karşımıza çıkıyor. Bizler de bugün programımızda Türkiye'de su verimliliğinin önemini, tüketicilerin günlük hayatta alabileceği basit ama etkili önlemleri ve su kaynaklarımızı korumak için hep birlikte neler yapabileceğimizi program konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Gıda Yüksek Mühendisi Betül Saygılı ile konuşacağız. Betül Hanım, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız?
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Çok naziksiniz. Şimdi verimlilik diyoruz ama su tasarrufuyla su verimliliği acaba aynı şey mi? Su verimliliğinden kastettiğimiz şey nedir Betül Hanım?
2: Evet. Su tasarrufu verimliliği birbirini tamamlar ancak aynı anlama gelmeyen iki kavramdır.

0: Bunu söyleyebilirim. Tasarruf daha çok davranışlarla ilgilenir. İşte diş fırçalarken musluğu kapatmak, işte duş süresini kısaltmak, işte makineleri tam dolu çalıştırmak, tıraş olurken musluğu kapatmak gibi, bunlar tasarrufa örnek verebileceğimiz şeyler.
1: Evet.
0: Verimlilik böyle daha geniş, ölçülebilir, işte sürekli iyileştirmeye dayanan bir yönetim yaklaşımı aslında. İşte öncelikle suyun nerede ne kadar kullanıldığını ölçeriz. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bizim böyle en katı kurallarımızdan biri bu. Bunu deriz yani, ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Tüketimin kaybının nerede olduğu, bu noktaları belirleriz. Kaçakları gideririz. İşte uygun debide ekipmanlar kullanırız. Buna da biz verimlilik diyoruz aslında.
1: Şimdi mesela kaçaklar giderilir, uygun ekipmanlar kullanılır deniyor, evet, dediniz. Bunları neye göre belirleniyor, neye göre belirliyorsunuz? Ya da işte kaçak dediğimiz şey nedir? Su verimliliğini engelleyen kaçakların başında neler gelir? Ya da uygun ekipman dediğiniz şeyler bütün vatandaşların veya kurumların kendileri bulabileceği ürünler midir? Nelerdir?
0: Yani su verimliliğini ilgilendiren kaçaklar kısmına geldiğimiz zaman, mesela şöyle bir örnek vereyim. Evimizde diyelim ki iki tane musluğumuz var. Bu musluk saniyede bir damla akıtıyor diyelim. Günde takribi 15 litre su kaybına sebebiyet verir. Aylık, aylığa vurduğumuz zaman bir musluk bizim için işte 450 litre bir su kaybı demek. Yani bu işte gözle gördüğümüz aslında rezervuarlar mesela. İşte musluklardaki damlayan sular. İşte bahçe sulama sistemlerinde, hortumlarında damlayan sular. Aslında bunlar çok kolay giderilebilir. Bir conta değişimi yapılır, işte bir şamandıra bakımı yapılır. Bunlar çok kolay ve hemen...
1: Yani biz tüketicilerin
0: büyük maliyetleri önler aslında.
1: Günlük hayatta aslında kullandığı ürünlerle alakalı, evet, bir şey ve bunların önüne geçmek, buradaki kaçakların önüne geçmek de çok basit ve kolay. Evet. Bir de şimdi yeni 27 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren su verimliliği yönetmeliği var. Şimdi bu yönetmeliğin amacı nedir? Bu yönetmelik sıradan biz vatandaşları da etkiliyor mu acaba? Bize doğrudan yükümlü hale getiriyor mu bu yönetmelik?
0: Yani yönetmelik aslında vatandaşa şey demiyor. Yönetmelik sistem kurma ve belgelendirme hükümlülüğünü belli kuruluşlara veriyor aslında bunu. Bu vatandaşa direksel denetlenecek bir mekanizmasın demiyor. Ama şöyle yapmak lazım. İşte vatandaşın rolü farkındalık, işte doğru kullanım, kaçağı bildirme, hizmet aldığı kurumdan şeffaflık bekleme, bu boyutlarda. Aslında bizim bireylerin davranışları kurumsal altyapıyla desteklenmeli. Suyu verimli kullanma sorumluluğu yalnızca biz tüketicilerin omzuna bırakılamayacak kadar daha geniş kapsamlı bir konu.
1: Doğru, çünkü su verimliliğinin aslında sektörel planlaması yapılıyor, evet, yönetmelikle birlikte. Bu sektörel planlama nasıl yapılıyor? Şimdi sektörlerin buradaki verimliliği nasıl gerçekleştiriliyor? Türkiye'de tarım, sanayi ve kentsel alanlarda su verimliliği hangi seviyede? Bunlara konuşacak olursak neler söylersiniz?
0: Su verimliliği yönetmeliği aslında 3 fazda bizim önümüze geliyor. Endüstriyel su verimliliği, kentsel su verimliliği ve tarımsal su verimliliği olarak 3 ayakta aslında biz bunu değerlendiriyoruz. Belirlenme kodlarındaki işletmelerimiz var. Bu işletmeleri kimler yükümlü, kimler kapsamda, bunları iyi biliyor olmak lazım. Aslında işletmelerin geneli bunu bilmiyor. Bununla alakalı da işte kentsel su verimliliği dediğimiz zaman bina ve yerleşkeler kısmı, yani işte hastaneler, konaklama tesisleri, bunlar bu kapsamda. İşte endüstriyel dediğimiz kısım, işte fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, bunlar bu kısımda. Bina ve yerleşkeler kısmında belediyeler de giriyor. Endüstriyel kısmına dedik, fabrikalar giriyor. Tarımsal sulama kısmına tarım alanları giriyor. Bununla alakalı yönetmelik farklı fazlarda yayınlanmasının sebebi zaten hepsini ayrı ayrı kategorilere ayırıp 3 fazla yine belgelendirmesi var bunun. Mavi, yeşil ve turkuaz.
1: Nedir onların anlamları?
0: Mavi belgemiz en temel. Yani şu an hükümetin beklediği, Tarım Orman Bakanlığı'nın bizden istediği mavi temel belge. Bunun 7 tane alt kırılımı var. İşte ekip sorumlusu kimdir? Bunu ister bizden. Bir ekip belirle der. İkincisi, bununla alakalı bir mevcut durum analizi. Aslında genelde işletmelerin en böyle kritik, yani 7 maddenin en kritik konusu mevcut durum analizini iyi yapabiliyor olmak. Çünkü ne durumdayım, işte hangi noktadayımı iyi çıkarırsam, üçüncü madde hedef, dördüncü madde planlama. Bunları çok rahat yapabilirim. O yüzden tesisleri zorlayabilirim.

0: genelde ikinci mevcut durum analizi maddesi oluyor. Bunu belirledikten sonra hedef yapıyoruz, planlamayı belirliyoruz. İşte su verimli ekipmanları belirliyoruz. Bunları belirledikten sonra eğitim, bilinçlendirme faaliyetlerini yapıyoruz. Diğer bilgilendirici farkındalık faaliyetlerini yapıp E-Devlet üstünden yetkilendirme başvurusuyla onaylandıktan sonra başvuruları bu şekilde, mavi belgeyi bu şekilde halledebiliyoruz. Yeşil, mesela oteller için örnek vereyim. Yeşil belgeye de diyor ki, şimdi mavi belge 100 oda diyor. Ben 100 odanın üstünü mavi belgelendiriyorum. Hı hı. Yeşil belgeyi diyor 250 oda olanlar alsın. Mavi belgeyi 5 yıl geçerli kılıyorum. 5 yıl içerisinde de diyor yeşil belgeyi al. Turkuaz belge de gönüllü. Yeşil biraz daha şey. Mavi belgede mesela bir rakam vermezken yeşil de diyor ki su verimli ekipmanların işte mavide sen mevcut durumunu belirlemiştin. Sana ben bir sayı bir oran vermedim ama yeşilde veriyorum diyor. Yeşilde de %50'sini diyor su verimli ekipman yap. Kurakçıl peyzajın %50'sini kurakçıl peyzaj yap gibi belirli böyle kriterleri var. İşletmeler bu kriterlere uyum sağlamak zorundalar.
1: Evet, bunların denetimi de sıklıkla yapılıyor o zaman bu konuda.
0: Şu an portal üzerinden bir işte başvuru gerçekleşiyor. Sonrası için Tarım Orman Bakanlığı'nın sahaya çıkacağı söyleniyor. Bununla alakalı net bir bilgilendirme var mı diye sorarsanız şimdilik denetim yok.
1: Peki. Tüketicinin yapabileceği şeylere gelelim o zaman. Biz şimdi radyo başında dinleyenler, biz bu konuda ne yapabiliriz? Su verimliliği konusunda ne yapabiliriz? Genelde hep tasarrufla ilgili reklamlarda da onlar çıkıyordu. Özellikle yaz aylarında kuraklık başladığında ya da iklim krizi kapıda mesajları verildiğinde. Dediğiniz gibi programın açılışında işte duşta çok oyalanmayın, diş fırçalarken suyu mutlaka kapatın gibi. Genelde tasarruflara yönlendiren görüntüler, sesler bizlere hep dikte edildi, bu şekilde anlatıldı, gerek işte görsel ajanslarla. Ama hani biz tüketici olarak verimlilik konusunda ne yapabiliriz? Su verimliliği dediğimiz zaman hijyenden veya yaşam kalitesinden taviz vermemiz gerekir mi acaba?
0: Önce şeye cevaplayayım. Tüketicinin yapabileceği etkili şeylerden bahsedebiliriz. Biz genelde suyu işte faturada gördüğümüzden ibaret sanıyoruz ama şimdi ilk yapmamız gereken şey suyun nerede kaybolduğunu bir kere fark etmemiz lazım. Çünkü en ucuz ve en kolay kazanılan su hiç kullanmadan kaybettiğimiz su aslında. Damlatan muslukları, sürekli kaçıran rezervuarları, işte fark edilmeyen tesisat kaçaklarımız var. Bunlar küçük görünse de zaman içerisinde önemli miktarlarda su kaybına sebep verebiliyor. Bir diğer önemli yöntem, faturayı yalnızca ödenecek bir tutar olarak değerlendirmemek lazım. Bir tüketici göstergesi olarak da incelemek bizler için önemli. Kullanım alışkanlıkları değişmediği halde tüketim yükseliyorsa gizli bir kaçak da olabilir. Biz önce kaçağı durduracağız. Ondan sonra da su verimliliğini, bu kültürü benimseyen, bu kültürü benimsememiz lazım. İşte davranışı ve kullanılan ekipmanı birlikte iyileştirirsek etkili bir süreç yürütmüş oluruz tüketici olarak.
1: Verimliliği hijyenden veya yaşam kalitesinden taviz vermek anlamına geliyor mu acaba su verimliliği? Bir de bu vardı.
0: Genelde en çok böyle karşılaştığımız sorulardan biri oluyor bu. Kesinlikle hayır. Çünkü amaç, yani su verimliliğindeki amaç su kullanımını ortadan kaldırmak değil. Önce bunu bir anlıyor olmak lazım. İşte bizim su verimliliğindeki amacımız gereksiz kullanımı ve kayıplar azaltmak. Yani sağlık, hijyen ya da gıda güvenliği her zaman kırmızı çizgimiz olmalı. Zaten UNICEF'in ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine bakarsanız, genelde ben mesela Hindistan örneği veririm. İşte Hindistan'da insanlar su için yürüyorlar 6 kilometre, 9 kilometre arasında yol yürüyüşü yapıyorlar ve bunu yaparken de işte vahşi hayvan saldırısına uğruyorlar. Onun dışında işte yeterli sanitasyonlu suya erişim sağlayamadıkları için UNICEF'in verilerine bakın, günlük takribi 1000 çocuk, yılda da 395 bin çocuğun sağlıklı suya erişim sağlayamadığı için vefat ettiği verileri yazıyor. Yani hijyen bizim için tabii ki de kırmızı bir çizgi.
1: Evet.
0: Yani işte örnek vereyim, el yıkama süresini sağlık açısından yetersiz olacak şekilde azaltmak ya da temizlik sıklığını keyfi biçimde düşürmek, işte gerekli hijyen uygulamalarını yapmamak su verimliliği değil. Bunun yerine doğru dediğini armatür kullanabiliriz. Temizlikte uygun ekipman kullanabiliriz. Uygun yöntemi seçebiliriz. Kimyasalı doğru işte dozajlamak, reçetesini doğru yapmak ve kaçakları önlemek gerekiyor. Bununla alakalı da su verimliliği

0: jenerisini de azaltmaz, hijyeni koruyarak gereksiz kullanımı azaltır demem daha doğru olur.
1: Peki tüketicinin görünmeyen su tüketimi nedir Betül Hanım?
0: Yani tüketicinin görünmeyen su tüketimi aslında burada su ayak izi kavramına da biraz girebiliriz. Yani şöyle söyleyebilirim. Nedir? Su ayak izi dediğimiz böyle ürün döngüsü, yaşam döngüsü boyunca ne kadar su harcadığımızla ilgili. Mesela işte uzmanların, bilim insanlarının yaptığı bazı çalışmalar var. Diyor ki bir hamburger yiyebilmek için aslında 2400 litre su kaybına sebebiyet verir.
1: Şimdi yani yapay mesela, zeka kullanımının içinde öyle söylüyorlar. Tonlarca su harcandığı, su kullanıldığını. O yüzden evet, yapay zekayı her şeyi sormamamız gerektiğini.
0: Yapay zekayı fal baktırmayalım mesela.
1: Evet.
0: Gerçekten de efektif kullanabileceğimiz bir artık yeni bir dönüşüm, teknolojik bir dönüşüm. Doğru ama gereksiz kullanımlarda yine su tüketimini kesinlikle arttırıyor. Yani onun dışında işte satın aldığımız ürünlerin üretim süreçlerinde kullanılan ancak elimizdeki sayaçta görmediğimiz sular aslında görünmeyen
1: sular. Taşlanmış kot da çok fazla var diye biliyorum kot üretiminde.
0: Evet. Kıyafetin ham maddesinden tutun boyanmasına kadar her türlü ürünün arkasında bir aslında su tüketimi var. Bir su ayak izimiz var her yerde. Yani bir gıdayı çöpe attığımızda yalnızca o ürünü çöpe atmıyoruz aslında. İşte onun yetiştirilmesi, temizlenmesi, işlenmesi, taşınması, hazırlanması için kullanılan suyu da israf etmiş oluyoruz. İşte aynı durumu şimdi de şu açıdan da değerlendirebiliriz. İhtiyacımız olmadığı halde aldığımız tekstil ürünleri, işte kısa ömürlü tüketim ürünleri için de aynı şey geçerli.
1: Evet. Şimdi burada da kurumsal sorumlulukla bireysel sorumluluğun dengelenmesi problemi çıkıyor ortaya.
0: Evet.
1: Bu nasıl dengelenebilir?
0: Böyle dengelenebilir. Su verimliliğinde hem bireyin hem de kurumların sorumluluğu var tabii ki. Ancak bu sorumluluk aynı değil. Bu yönetmeliğin işte kurumlara çıktığı gibi 3 faz demiştik. Ama birey doğru kullanım alışkanlığını geliştirsin deriz. Kurum ise bu davranışı mümkün ve kolay hale getirecek bir sistemi kurmalı. Mevcut durum analizini iyi yapıp süreç iyileştirmelerini, hedeflerini, planlamalarını iyi yapmalı. Kurumlar ölçüm, bakım, altyapı, bunları yapan eğitim, işte şeffaf raporlama zorunluluğu var. Bireyler de gereksiz kullanımdan kaçınacak, arızaları bildirecek, hizmet aldığı kurumlardan doğru yönetimi talep edecek. Bu da aslında bireylerin yapacağı bu davranış da firmaları etkileyecektir diye düşünüyorum.
1: Peki bir işletmenin su konusunda gerçekten sorumlu olduğunu nasıl anlarız biz?
0: Yani aslında verilerine bakmamız lazım. Yani sözlerine değil de verilere bakmak lazım. Ne kadar su kullandığını ya da bu suyun hangi alanlarda tüketildiğini biliyor mu? En başta dedik ki bizim bir mottomuz var. Ölçemediğin şeyi yönetemezsin. Yani bunu biliyor mu? Sadece ana sayaca bakmak yeterli değil. İşte belirli alanlarda da ölçüm yapabilip tespit edebiliyor olması lazım. İşte işletmelerin belirli bir başlangıç yılına göre ölçülebilir hedefleri olması gerekir. Suyu önemsiyoruz demek bir hedef değildir. Ölçebiliyor olmam lazım. Zaman sınırlı olması lazım. Kaynak ayırabiliyor olmam gerekiyor. Tüketimi hangi yöntemle, hangi süre içinde ne kadar azaltacağını açıklayabiliyor mu? İşte firmaların bir sürdürülebilirlik raporlarını görüyoruz mesela. İşte buralarda ben bilinçli bir tüketici ya da uzmanlık alanlarım bu olduğu için ben mesela bakıyorum gerçekten veriye dayalı mı konuşuyor? Suyu önemsiyoruz demek, işte suya vefa göstermezsek veda edeceğiz. Yani sözle değil de verilere bakmak lazım. İşte gerçek sorumluluğun aslında 3 göstergesi var. Ölçüm, hedef ve doğrulanabilir sonuç bizim için en kıymetli sorumluluğu burada anlayabiliriz.
1: Evet. Peki Betül Hanım, su tasarrufu üzerinden tüketiciye verilen mesajlarda bugüne kadar yapılan ve sizin duyduğunuz, denk geldiğiniz en sık yapılan hata nedir?
0: Suyun sorumluluğunu bireyin duş süresine ya da musluğunu açık bırakmasına indirgemek bana göre yapılan en sık hatalardan biri. Bireysel davranış tabii ki önemli ama bunun yasal tarafı, kurumsal tarafı da var. Şebeke kayıpları, tesisat kaçakları, yanlış sulama, işte verimsiz kullandığımız iletim proseslerimiz var. Uygun olmayan ekipmanlar da ciddi su kayıplarına sebebiyet veriyor. Biz iletişimi suçlayıcı bir dille mesela bu mesajdan uzaklaştırabiliriz. Bütün sorumluluk bana yükleniyor duygusu oluşmamalı. Yani söylemek suçlayıcı bir dil olmamalı. Çözümü ortak sorumluluk diyebilirim.
1: Ortak sorumluluk özellikle yetiştirdiğimiz gençler, çocuklar üzerinde.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi çocuklarda ve gençlerde su bilinci nasıl kalıcı hale getirilebilir?
0: Ben her zaman deneyimsel öğrenme metodunu çok severim. Yani suyu boşa harcama demek çoğu zaman kalıcı bir davranış bence oluşturmuyor. İşte ne kadar su kullandığını, suyun nerede kaybolduğunu, kendi davranışının nasıl bir sonuç yaratacağını çocuk göremiyor. Bunu eğitimlerde daha eğlenceli, ölçülebilir hale getirmek gerekiyor. Mesela işte ailece sayaç tarzı, benim yeğenim var, ablam mesela. Ailece sayaç takibi yapıyorlar. İşte tüketim izliyorlar. İşte küçük bir iyileştirme hedefi koyuyorlar. İşte diş fırçaladığı zaman bunu, bu musluğun damlamasını gözlemliyor. İşte yağmur suyunu topluyor bir şeye, bir bidona. Bununla alakalı çiçekleri bununla sulaması gerektiğini aşılıyor mesela. Evet. Bu işte çocuklar aslında korku değil ya da bir sözle değil de ölçebilecekleri, değiştirebilecekleri bir görev verirsek çok daha kıymetli bir süreç yürütmüş oluruz.
1: Çok iyi gözlemcilerdir onlar zaten. Çok bir şey söylememize de gerek kalmıyor. Dediğiniz gibi eğer yaptıklarımızla onlara güzel örnek, doğru örnek olursak korkmayız. Korkmamalıyız evet. Gelecek nesilden. Şimdi ama tüketici olarak biz iş yerine gidiyoruz işte. Aynı zamanda çalışıyoruz, kurumsal hayatın içindeyiz ya da tatillere gidiyoruz. Şimdi birçok alanda, büyük kurumlarda, şirketlerde farkına vardığımız durumlar olabiliyor. Su verimliliği konusunda çok hassasiyet gösterilmediğini fark edebiliyoruz. Bu durumda biz tüketiciler ne yapabilir? O kurumları, şirketleri bir yere şikayet etmek midir yoksa onları uyarabilir miyiz? Burada süreci nasıl yönetebiliriz?
0: Yani bu süreci nasıl yönetebiliriz? Burada yani kurumlara ya da gittiğimiz yerlerde mesela diyelim ki işte bir otel konaklamasına gittiniz diyelim. Çevresel sorumluluğu evde bırakmamak lazım. Burada bütün sorumluluğu misafire de yüklememek lazım.
1: Evet şöyle çevresel oluyor. Mesela evde fatura yüksek gelmesin diye evet. De hani sadece ekonomik kaygılardan dolayı daha tasarruflu kullandığımız suyu dediğiniz gibi bir tatilde, otelde nasıl olsa konaklama ücretimiz belli, ödediğimiz tutar belli deyip o suyu çok böyle bonkör, rahatça harcayabiliyoruz maalesef. Evet. Bunu yapmamalıyız mesela.
0: Kesinlikle. Bazen odalarda kaç görüyoruz işte ne bileyim çarşaf değişimi istemiyorsan ya da havlu değişimi istemiyorsan az diyor. Evet bu tesislerin yaptığı bir su verimliği ile alakalı ya da işte çalışanların işte ne bileyim verimli çalışmasını sağlayabilmek ya da fazla bir alanda çalışmamasını sağlayabilmek için yaptığı bir süreç. Bununla alakalı sadece bir kart değil de işte hedefte gerçek uygulama görmek isteyebilir misafir. İşte bu tür sorularda yine sektörün dönüşmesini teşvik eder bence.
1: Peki iklim değişikliği açısından su verimliliğinin önemi nedir? Bir de büyük senaryoyu görmek lazım, büyük tabloyu görmek lazım. Sadece ev içi veya otel ya da kurumlarımızı değil, gelecek nesillerimizi düşünerek, ileride bizi bekleyen dünyayı düşünerek de hareket etmemiz gerektiği için soruyorum bunu.
0: Yani iklim değişikliği açısından su verimliliğin önemi çok çok büyük. Zaten biz hep şu konu çok önemli bir konu bence. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Ben bu konuya gerçekten çok önem veriyorum. Yani çok kritik bir öneme sahip bence. Çünkü iklim değişiklikleri yağış düzenini bozuyor. İşte kuraklık süresini uzatıyor. Kullanılabilir su kaynaklarını azaltıyor. İşte artan sıcaklıklar buharlaşmayı, tarımsal sulama ihtiyacını arttırıyor. Bizim için su verimliliği açısından iklim değişikliği çok önemli bir süreç. İklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca su tasarruf yöntemi değil, kuraklığa karşı nasıl dayanıklılığımızı arttıran stratejik uyum politikasını benimseriz. Su verimli kullandığımızda hem su kaynaklarını hem de enerji hem de gelecek suya erişim haklarımızı koruruz. Aslında bunun derdine düşmek lazım. Yeni bir kavram değil yani su iklim değişikliği. Su verimliliği bunlar yeni kavramlar değil. Şu an verisini söyleyebilirim. Şimdi günümüzde baktığımız zaman kişi başına düşen su miktarı yıllık 1305 metreküp civarında. gidiyor. Hı hı. 2030 yıllarında da 1000'in altına düşeceği söyleniyor. Yani biz su kıtlığına doğru aslında gidiyoruz.
1: Evet, ve şimdiden önlem almamız gerekiyor. Kesinlikle. Son dakikaya geldikten sonra her şey için çok geç olabilir. O noktaya evet. getirmeliyiz. Peki son olarak vatandaşlara ve işletmelere neler söylemek istersiniz? Süremizin sonuna geldik Betül Hanım. Çok hızlı geçti evet. program sizinle.
0: Evet, sizlerle de aynı şekilde çok teşekkür ederim. Vatandaşlara ve işletmelere şunu söyleyebilirim. Suyu korumak yalnızca vatandaşın ya da yalnızca kurumun ya da yalnızca işletmelerin bir görevi değil. Vatandaş kullanım davranışıyla, kurumlar altyapıyla, yönetim sistemleriyle, işte üreticiler teknolojiyle, tasarımlarıyla, işte kamu kurumları düzenlemeleriyle, denetimleriyle, yatırımlarıyla sorumluluk kesinlikle almalı. Hı hı. Vatandaşlara benim tavsiyem şu olur, ellerindeki kaçakları kontrol etmelerini tavsiye ederim. Tüketimlerini fatura ve sayıç üzerinden takip etmeleri, gereksiz kullanımı azaltmaları çok büyük önem arz eder. İşletmeleri de tavsiyem, afişlerden önce ölçüme başlamaları. Ölçemediğimiz tüketimi yönetemiyoruz. Yönetemediğimiz kaybı da kalıcı olarak azaltamıyoruz. Bu bizim için önemli bence iki kavram.
1: Evet.
0: Verimlilik kuraklık dönemlerinde hatırlanacak geçici bir kampanya olmamalı. Kurum kültürüne dönüşmeli, yatırım kararına dönüşmeli, satın alma süreçlerine, günlük yaşam alışkanlıklarına yerleşmeli.
1: Dönüşmeli, evet.
0: Her damla önemli.
1: Diyoruz. Çok teşekkür evet. ederiz katıldığınız
0: ben
1: için programımıza.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Tüketici Günlüğü'nde Tüketici Konfederasyonu Gıda Yüksek Mühendisi Betül Saygılı ile birlikteydik. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Reklamlar.
2: TRT Citizen Talks Podcast, küresel insani hikayelerle farkındalığınızı artırmaya devam ediyor. 5. sezon şimdi TRT Dinle, Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da sizlerle buluşuyor.
3: Radyo 1.
1: Eğitim Koçu.
4: Merhaba, ben Hakan Çildan. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Bugünkü programımızın konusu başarılı öğrencilerin ortak özellikleri nedir? Disiplin, planlama ve alışkanlıklar, bunlar nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten çevremizde sınavlarda başarılı olan, hedeflerine ulaşan, düzenli çalışan öğrenciler görüyoruz. Peki bu öğrencilerin diğerlerinden ayıran özellikleri nedir? Aslında hep şunu düşünüyoruz. Hani çok zeki olmaları, çok farklı noktalardan gelmeleri, hatta bazen gerçekten de bu dünyadan olmadıklarını düşünüyoruz. Tabii ki espri, ama sonuçta şu var. Onların ne kadar uzun saatler çalıştığını, özel bir yeteneğe sahip olup olmadıklarını, birçok şeyi aslında sorguluyoruz. Tabii şunu söylemek lazım. Araştırmalara baktığımızda başarılı öğrencinin kesinlikle büyük çoğunluğunu öne çıkaran şey gerçekten de doğuştan gelen üstün zeka değil. Efendim? Doğuştan gelen üstün zeka değil. Ne? Disiplinli çalışma, doğru planlama ve güçlü alışkanlıklarıdır. Bakın, bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. Biz sanki böyle çok başarılı öğrencilerin işte onlara böyle bir zeka veriliyor, beyne yükleniyor, o şekilde ilerleniyor. Evet, tabii ki hani zeki olmalarının belli noktalarının mutlaka artı eksileri vardır, ama kesinlikle disiplinli çalışma, doğru planlama ve güçlü alışkanlıklar aslında bir öğrencinin başarısını artırır. Ne olursa olsun. Hatta hep şunu söylerim. Daha önceki programlarımızda da söyledik. TRT Radyo 1'in arşivinden ulaşabilirsiniz. Gerçekten başarı çalışmayla ortaya çıkan, tabii sistematik bir çalışma noktasıyla ortaya çıkan en önemli aslında silahımız. Fakat tabii son dönemde biraz daha çalışma noktasında problemlerimiz var ki aslında bugün bu üç temel başlıkla beraber ele alacağımız programda her öğrencinin uygulayabileceği somut önerileri paylaşacağız. Özellikle bunları öğrenci modunda tabii ki alıp uygulamaya çalışabiliriz. Özellikle bizi dinleyen aileler en azından kendi işte çocuklarına ya da işte destek olması gereken ailedeki mutlaka o bireylere buradan alıp bunları uygulayıp mutlaka daha doğru bir yere gelmelerini sağlayacaktır. Çünkü şunu biliyoruz aslında.

0: bunları uygulayıp mutlaka daha doğru bir yere gelmelerini sağlayacaktır. Çünkü şunu biliyoruz aslında, her ne kadar biz bazı şeyleri yapma noktasında uygulamaya çalışıyoruz ama doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Ya da şöyle bakmak lazım. Evet, bir şeyler için adım atıyoruz ama o attığımız adımların ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, maalesef bunları da bilmiyoruz. İşte bu noktada ilk önce şöyle başlayalım. Yani başarı nedir? Başarılı öğrenci kimdir? Yani bir kere başarıyı doğru tanımlamak gerekir. Yani net şunu söyleyeyim, lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani sanki başarılı öğrenci deyince yüksek not almak mı? Hayır, değil. Bakın net söyleyeyim, yani başarı yalnızca yüksek not almak değildir. Başarılı öğrenci dediğim zaman ben hep şunu söylüyorum. Bir, hedefi doğru belirleyen. Yani hedefi varsa, hedefini doğru belirliyorsa kesinlikle başarılı öğrencilerin ilk maddelerinden bir tanesi bu. İki, süreci doğru yöneten. Bakın bu çok önemli. Hayat bir süreç zaten, ya da işte çalışma hayatınız bir süreç, ya da işte sınav hayatınız bir süreç. Ki şimdi bakın, yazdan yeni bir sisteme geçecek bazı öğrenciler, 7'den 8'e ya da işte 11'den 12'ye geçecek. KPSS, ALES, AGS gibi birçok aslında sınav modlarımız var. Yavaş yavaş belki girenler, başlamış olanlar vardır bu moda ama ister istemez bu sürecin yönetilme noktası var. Ve işte bu süreci yöneten aslında belli bir yere gelebiliyor. Ve bence en önemli nokta, bakın, başarılı öğrencinin en önemli kısmı ne biliyor musunuz? Hatalarından ders çıkaran. Kesinlikle söylüyorum, yani eğer hatalarını görebiliyorsa ve bundan ders çıkarabiliyorsa kesinlikle ve kesinlikle başarılı öğrenci kategorisine giriyor, net. Ve bir şey daha söyleyeyim ki, bence başarılı öğrenci ya da başarılı birey de diyebilirsiniz. Kendini geliştirmeye devam eden öğrenci, hatta şunu da çizelim, kendini geliştirmeye devam eden birey aslında başarılı bir öğrenci ya da başarılı bir birey noktasına gelir. Ki gerçekten de bu çok değerli. Çünkü şunu söyleyeyim, başarılı öğrencinin ortak noktası şu: ben birçok öğrencide şunu görüyorum. Ben yeterince zeki değilim. Benim hafızam güçlü değil. Diğerleri daha yetenekli diyorsa tabii ki buradaki bu psikolojiden sıyrılıp başarılı olma noktasına gitmenizi engeller. Şimdi birazdan ikinci bölümde de bunları anlatmaya çalışacağız ama kesinlikle dediğim gibi hedefinizi belirleyip sürecinizi yönetip hatalarınızdan ders çıkarıyorsanız başarılı öğrenci olma noktasında çok büyük bir adım atmış oluyorsunuz.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin. Veya

Tabii psikolojik olarak biraz önce söyledik yani bir önceki bölümde. İşte ben bunu yapamam, hafızam güçlü değil, diğerleri daha yetenekli değil. Bakın şunu söyleyeyim, başarı eşittir düzenli tekrar doğru yönetim artı süreklilik dedik. Doğru mu? Yani başarı tek bir büyük çalışma değil, küçük ama sürekli çalışmaların sonucu. Bakın bu çok değerli. Yani maalesef biz kendi içimizde bazen kendimize engel olur noktaya geliyoruz ki kendimize engel olmayacağız ya. Neden? Biz bunu yapabiliriz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Her ne olursa olsunuz inancınızı yitirmeyeceksiniz. Bu program açısından demiyorum. Hayatınız noktasındaki en önemli çizginiz inanç. Kendinize inanır, başarma noktanızı en üst seviyeye çıkarırsanız yapamayacağınız şey yok. Bakın net söyleyelim. Ki hayatta başarılı olma ya da bazı şeyleri yapabilme ya da kendinizi motive etme noktasındaki en önemli aslında kelime ya da yıldız anahtar kelimeni inanç. Asla bunu inancınızı kaybetmeyin. Kaybederseniz zaten hayatta birçok şeyi kaybetmiş olursunuz. Peki devam. Özellikle bu noktada disiplin eşittir başarının temel taşı diyelim. Ha tamam, şimdi şunu da söyleyelim. Hocam hep söylüyor ya disiplin disiplin. Tamam disiplin ne? Hani bunu da söyle bize. Tabii ki aslında disiplin canın istemese bile, bak altını çiziyorum. Canın istemese bile yapman gerekeni yapabilme becerisidir. Şimdi bazı öğrenciler diyor ki ya ben canım istemiyor bunu yapmayacağım. Ya çok sıkılıyorum. Tabii şöyle bir parantez açalım. Gerçekten hızlı gelişen bir dünyadayız. Maalesef çok olumsuzluklar var. Ders çalışma noktası için bir parantez açalım. Neden? İşte bir şey çalışmaya kalktığınızda telefon var, teknoloji var, sosyal medya var. Sonra tabii ki isteksizlik çıkıyor. Neden? Çünkü aslında sizi çok daha böyle ders çalışmanın dışına itecek etmenler var. İşte disiplin ne biliyor musunuz? Canınız istemese bile sizi kandırabilecek ya da sizi cezbedebilecek.

0: birçok şey sarsa bile etrafınızı, yapmanız gerekeni yapabiliyorsanız işte bakın bu disiplindir, doğru mu? Şimdi başarılı öğrenciler, tabii şunu söylemiş olalım yani her gün motive olmaz, tamam mı? Tabii şunu da söyleyelim, hani şöyle baktığınızda hep şöyle bir soru işareti var. Ya hocam onlar yorulmaz mı? Hocam onlar sıkılmaz mı? Ertelemek istemezler mi? Evet tabii ki onlar da sıkılır, onlar da yorulur, onlar da ertelemek ister. Bakın birey, insan, insandan bahsediyoruz. Yani şunu sakın düşünmeyin ya, onlar böyle farklı bir yaratık değil. Onlarda da bu tabii ki yaşadığınız ya da herkesin yaşadığı mutlaka olumsuzlukları onlar da yaşıyor. Fakat buna rağmen ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çalışıyorlar. İşte tam bu noktada işte başarıyı getiren ne? Disiplin ile motivasyon arasındaki fark. Bakın bu çok önemli. Şimdi motivasyon önemli. Bakın net bir şey söylüyorum. Hatta bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Motivasyon geçicidir. Böyle bir ara gaza geliriz. Hani video izleriz, bir konuşma dinleriz. Mesela bu programı dinleriz, heyecanlanırız. Gaza geliriz. Fakat birkaç gün sonra bu duygu azalabilir. Ne olur? Disiplin davranışı sürdürür. Bakın bu çok önemli. Eğer belli bir disiplininiz varsa bunu devam ettirirsiniz. Yani evet motivasyon çok değerli. Bir alev alır, saman alevi. Bu anlamda sizi ateşler ama yani belli bir noktaya kadar, ama disiplin davranışı sürdürüyor. Mesela her gün saat 7'de masaya, akşam 7'de masaya oturmak. Bu çok önemli, yani çalışmak anlamıyla. Ya da telefonu başka odada bırakmak. Bakın bu çok önemli. Günlük çalışma süreniz vardır bunu tamamlamak. İşte bunlar disiplin davranışıdır. Çünkü her gün gaza gelemezsiniz belki. Her gün motivasyonunuz o kadar üst seviyeye çıkmayabilir. Evet vardır belki ama kesinlikle disiplin öğrencilerin yaptığı uygulamalar. Mesela örnek vereyim. Her gün aynı saatte çalışır. Net. Ve şunu da söylemiş olalım. Vücut, beyin ne derseniz deyin, hani biyolojik saat diyoruz ya da buna benzer birçok aslında kelimeler kullanıyoruz ama beyin rutini sever. Her gün aynı saatte çalışmak eşittir odaklanmanızı kolaylaştırır ve alışkanlık haline getirir. Ve çalışma ortamınızı hazırlar. Bakın bu çok önemli. Sessiz bir ortam, düzenli masa, gerekli materyaller, dikkat dağıtıcı unsurların olması, telefon gibi mesela, ama burada parantez açalım. Ya bunların kaldırılması eşittir sizin zaten başarınızı getirecek. İşte buradaki en önemli şey şu. Ne yapar öğrenciler? Ertelemezler. Bakın başlamayı ertelediğiniz anda bitiyor. Mesela biraz dinleneyim, biraz video izleyeyim, sonra başlarım derseniz bakın kesinlikle ve kesinlikle bu sizi geriye iter. Başlamaz, yarıda kalır, değil mi? Özellikle başarılı öğrenci ne yapar yapar? 5 dakika kuralını kullanır. Ne hocam ne demek? Yalnızca 5 dakika çalışacağım. Doğru mu? Çoğu zaman başladıktan sonra çalışmaya devam edersiniz. Ama en azından çalışma ritminizi, disiplininizi bozmazsınız. Bu anlamda disiplin eşittir başarıya getirir.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Yine bence en büyük hatalardan bir tanesi, hani başarılı olmaya çalışıyoruz. Planlama eşittir başarının yol haritası. Maalesef bazı öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi plansızlık aslında. Yani plansız çalışma eşittir verimsizliktir. Hatta şunu söyleyeyim ya hocam, şöyle bir soru olsun, tamam oradan duyuyorum sizi. Hocam plansız çalışma neden verimsizdir? Ya bir şekilde çalışıyorum. Şimdi bakın plansız çalışan öğrenci sürekli şu soruları düşünür. Ne çalışacağım? Bakın bu çok önemli. 2- Hangi dersten başlayacağım? 3- Bugün yeterince çalıştım mı? Bu bir kere bir şey söyleyeyim, hani ne yaparsanız yapın, isterseniz çok çalışmış olun. Bu kararlar zihinsel enerjinizi tüketir. Çünkü sürekli bakın yani bir planınız yok. Rastgele başlıyorsunuz. Ne zaman başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bakın her şeyi geçtim. Sürekli zihninizde bu sorular. Ya bu kadar çalışmak yeter mi? Çok mu çalıştım? Az mı çalıştım? Ne çalıştım? Ne çalışacağım? Peki plan yapan öğrenci doğru yerden çalışmaya başlar, doğru şekilde ilerler ve bu şekilde kendini en azından zihinsel yorgunluk olmaz. Yani kendini planlamış olur, bitti. Hatta şunu söylemiş olalım, etkili plan nasıl? Mesela örnek vermek için söylüyorum. Saat 9'a kalktık Türkçe, 10'da matematik, işte 11'de fen ya da fizik, kimya, biyoloji neyse, işte saat öğleden sonra 3'te işte paragraf gibi. Yani net uygulanabilir olma. Bakın bir şey daha söyleyeyim burada. Bir net olmalı ama şöyle bir parantez açalım. Bununla ilgili lütfen TRT Radyo 1'in arşivine bakabilirsiniz. Uygulanabilir olmalı. Şimdi bazen planlamada da yanlış yapıyoruz. Hocam ne demek planlamada yanlış? Şimdi kendi seviyemizi bilmek zorundayız. Yani günde 500 soru çözemeyecek bir öğrenci 500 soruluk plan yaptığı anda bitti. Yani burada bunu yapamayız.

0: Zaten yapamadığında bir iki yapamadığı nokta onu bu sefer olumsuzluğa, karamsarlığa itecek. Ben yapamıyorum. Ya plan da olmuyor. Demek ki bu iş gitmeyecek. Hayır, lütfen net, bakın net planınız olsun. Altını çiziyorum. Ama uygulanabilir bir plan olmalı. Lütfen kendinize uygun bir plan oluşturmaya çalışın. Çünkü ister istemez kendinize uygun plan olmadığı zaman bu size bir şekilde olumsuzluk olarak yansıyabilir. Mesela haftalık planlama da yapabilirsiniz. Haftalık planda şunu istiyorum size. Yani haftalık plan yaptınız. Hafta sonunda şu değerlendirme yapın. Ya hangi konuları bitti? Hangi konuları bitirdim? Neleri yaptım? Bakın bu çok önemli. Yani burada konu bitirme noktasında evet belli plan yaparsanız tabii şu da var. Nereden başladığınızı, hani planın da bence en büyük artılardan bir tanesi. Nereye ulaştığınızı, nereye gitmeniz gerektiğini gösteriyor. Ve burada şunu da söylemiş olalım. Hangi konuları bitirdin? Tamam. Bu sefer şu. Hangi konular eksik? Buradaki amaç eksik konuları belirlemek, eksik konular üzerinden yürümek. Hatta şunu da söylemiş olalım. Denemeler yaptınız. Denemelerde hangi hatalar yapıldı? Bakın bir şey net söyleyeyim. Lütfen üniversite sınavına, LGS, lise giriş sınavı, işte KPSS, buna benzer hangi sınava girerseniz girin. Sınava girişte size kazandıracak şey nedir biliyor musunuz? Hatalarınızı görebilmek. Eğer hangi hatayı görüp nerede eksiniz olduğunu görürseniz kesinlikle başarı eşittir arkasından gelecektir ki parantez açalım. Hatalarınızı görüp tabii ki bunları tamamlayarak bunları tabii ki gidererek ilerlemeniz gerekiyor. Bu haftalık planlar değerli. Tabii ki aylık hedefler de oluşturabilirsiniz. Örneğin işte matematikte problemler kitabını bitirmek. Bakın bu çok önemli. Yani aylık değerlendirme hatta planlama hedef gerçekten çok değerli. Çünkü bir ay boyunca yapacağınız şeyi en azından önceden belirleyip onun üzerine gidebilmek, 20 tane deneme çözebilmek, 500 tane paragraf sorusu tamamlamak gibi. Bunlar çok önemli ki gerçekten de hani bunları yaptığınız anda çok daha doğru bir yere gelirsiniz. Yine biraz önce söyledik aralarda ama şunu da söylemiş olalım. Hani pas geçmemiş olalım. Plan yaparken bazı hatalar yapıyoruz. İşte dedi ki bir gerçekçi olmayan program. Gerçekten de hani bazı öğrenciler günde 12 saat, 15 saat, 18 saat çalışma planı uyguluyor. Ama ilk gün uyguladıklarını ikinci gün bozup maalesef ne yapılabiliyor? Bunu devam ettiremiyoruz. Var hatta biraz önce bir şey söyledik. Yani sürdürebiliyorsanız yani az ama sürdürebilir bir plan artı burada tabii ki mümkün olduğunca esnek olmamaya çalış. Yani bir gün misafir gelir, bir gün sağlık sorunu olur, bir gün işte okul yoğun geçer ya da burada ufak aslında bizi çok etkilemeyecek sebepler, bahanelerle programımızın sürdürülme noktasını rafa kaldırmayalım. Dediğimiz gibi sürdürülebilir bir plan eşittir, başarıya getirir.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Tabii ki şunu net söyleyeyim. Yani kim ne derse desin. Aslında sessiz bir gücünüz var başarılı olmak için. Nedir hocam bu? Alışkanlıklar. Yani alışkanlıklar eşittir sessiz güçtür. Hocam hemen bir soru. Alışkanlıklar neden önemli? Yani alışkanlıkların bize katkısı ne olabilir? Bakın başarılı insanların hayatına baktığımızda net söyleyelim mi? Başarıların arkasında küçük alışkanlıklarını görürüz. Hocam örnek verin. Ne demek bu küçük alışkanlıklar? Örneğin her gün kitap okumak mesela. Her gün paragraf çözmek. Her gün tekrar yapmak. Bakın nasıl? Yani burada baktığınız zaman ki şunu da söylemiş olalım biraz önce de hani süreklilikten bahsettik. Kesinlikle bir şeyleri sürekli yaptığınız anda bu sizin alışkanlığınız oluyor. Net. Yani zaten alışkanlıkları nasıl kazanırız? Bir şeyleri yapa yapa kazanırız. İşte her gün kitap okursanız ki aslında vücut artık buna alışıyor. Okumadığınız anda sizi uyuyor. Ya bugün kitap okumadın. Yani ister istemez istiyorsunuz. Ya hocam ben istemiyorum. Ya bak alışkanlık haline getirdiğiniz anda bunu göreceksiniz. Alışkanlıklar gösteriyor ki eşittir başarınızı doğru bir yere getirebiliyorsunuz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Hani 21 gün mü 66 gün mü? Yani araştırmalar gösteriyor ki bir davranışın otomatikleşme ortamı 2 ay civarında gerçekleşebilir. Yani ilk haftalarda zorlanmak normaldir. Maalesef şunu yapıyoruz. Ya ben yapamıyorum. Ya bekleyin. Yani yaklaşık 2 ay civarında alışkanlıklarımız oluşabiliyor ki biraz önce söyledik. Yani acı yemeye başladığınızda acıya alışıyor dil ve biz artık acı yiyebiliyoruz. İşte kitap okuma gibi, paragraf çözmek gibi, her gün tekrar yapmak gibi kesinlikle ve kesinlikle ilk haftalar zorlanmanız çok normal. Ama sonrasında vücudun buna alıştığını göreceksiniz ki alıştığını gördüğünüz anda aslında ne yapıyorsunuz? bunları devam ettiriyorsunuz. Bakın başarılı öğrencilerin temel alışkanlıkları şu. Bir, günlük tekrar. Yani ki zaten şöyle tersten bakalım. En güçlü öğrenme yöntemi tekrar etmektir. Bakın net. Bir, aynı gün tekrar edersiniz. Bir gün sonra tekrar edersiniz. Bir hafta sonra tekrar edersiniz. Bir ay sonra eşittir. Bu bilgiyi uzun süreli hafızaya taşır. Yani şimdi bu anlattıklarım belki biraz zor gibi gelebilir. Belki bazı noktalarda hocam bize ağır gelebilir diyebilirsiniz ama dediğim gibi yani yaptıkça alışıyorsunuz. Mesela paragraf çözme alışkanlığı Türkçe edebiyat öğretmeni olarak tabii ister istemez buraya değinmesem olmaz ki sadece Türkçe edebiyat öğretmeni olmaya gerek yok. Son dönemdeki LGS, TYT, KPSS, AGS gibi sınavlara baktığınızda okuduğunu anlamayla ilgili matematiğin de bir hikayesi var artık ya da diğer derslerin de bir hikayesi var. Özellikle okuduğunu anlama becerisi eşittir belirleyici saydığımız sınavlar dahilinde. Ne yapabiliriz hocam? Mesela günde 10 tane, 20 tane, 30 tane paragraf sorusu çözmek büyük fark oluşturur. Bakın net. Eğer bunları yapabiliyorsanız bir sıfır öne geçiyorsunuz. Ve bu size alışkanlık olarak gelebiliyor ki şunu da söylemiş olalım. Soru analizi yapma alışkanlığı. Başarılı öğrenci biraz önce de söyledik. Yanlış yaptığı soruya tekrar tekrar döner. Bakın şunu sorar. Ya konuyu biliyor muyum? Dikkat hatası mı yaptım? Bakın dikkat hatası da yapabilirsiniz. Süre baskısı mı var? Bakın bu çok değerli. Soruyu yanlış mı okudum? Bakın yani yanlış analiz etmeyen öğrenci aynı hatayı burada baktığınız zaman tekrar etmem adında bir artı oluşturur. Ama analizinizi yanlış yaparsanız yani bakın bir konuyu yanlış yapmak demek o konuyu bilmemek demek değil. Belki süre baskısından bunu yapıyorsunuz ya da dikkatiniz dağılıyor. Soruyu yanlış okumuş olabilirsiniz vesaire. Yani bunları doğru analiz etmek lazım. Eğer doğru analiz etmezseniz eşittir. Yani doğru soruları sorun eşittir. Doğru bir yere gelin. İşte bu doğru soruları sorabilmek için analiz noktasında yaptıkça, araştırdıkça kendinizi geliştirirsiniz. Eşittir. Bu da sizi daha başarılı bir öğrenci yapar.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Gerçekten de hani kitap okuma alışkanlığından bahsettik. Ki düzenli okuyan öğrenciler kelime hazinesini geliştirir, okuma hızı artar, dikkat süresi kesinlikle gelişir. Bakın ben bu alanda birçok araştırma yaptım, bu alanda kitap çıkarttım, programlarım var. Gerçekten dikkat sürenizi arttırmak ya da yorum gücünüzü geliştirmek istiyorsanız okuma alanınızı geliştirin. Yani mutlaka düzenli okuma süreniz olsun. Bu yalnız dediğimiz gibi Türkçe değil, matematik, problemler ve diğer derslerin temelini eşittir okumayla sağlamlaştırmış olursunuz. Tabii şunu da söylemiş olalım. Başarılı öğrencilerin günlük rutinleri olması gerekiyor. Nedir hocam bu? Sabah erken kalkış, işte hafif egzersizler, günün planını gözden geçirme. Ya bugün ben ne yapacağım? Yani bunu hemen gözden geçirebilirsiniz. Tabii ki ders çalışma noktanız, işte 40-50 dakika çalışma, 10-15 dakika mola. Hemen bir şey maalesef burada yapılan hatayı da söylemeden geçmeyeyim. Telefonu uzak tutma değil mi? Gün içinde kısa tekrarlar yapabilirsiniz ki yine söyledik yanlış sorularınızı inceleyebilirsiniz. Akşama geldiğinizde işte gün değerlendirmesi yapabilirsiniz. Ertesi günün planını yapabilirsiniz. Yeterli uyku çok önemli. Şimdi tatilde şunu yapıyoruz. Oturuyoruz işte gece 2'ye 3'e kadar işte film izliyoruz ya da başka şeyler. Ya hocam tatil tamam tatil bir şey demiyorum ama burada belli bir rutininiz varsa o rutini bu şekilde bozarsanız 3 ay boyunca sonrasında bunu toparlamak 1,5-2 ayınızı alacak. Yani biyolojik saatinize de zarar vermiş oluyorsunuz. Lütfen uyku çok önemli. Hocam neden önemli onu da söyleyelim. Çünkü uyku sırasında beyin öğrendiklerinize düzenler. Gece geç saatlere kadar verimsiz çalışmak. Çalışmanın dışında ekstra şeyler eşittir. Bu öğrenme noktanızı geciktirir. Bunu da dağıtabilir. Özellikle kaliteli uyku daha fazla başarı getirir. Öğrendiklerinizi daha fazla işte öğrenmenizi zihninizde kalmanızı kalıcı hafızaya geçirmenizi sağlar. Tabii ki burada bunu yaptığınız anda eşittir. Başarının kendi başına geldiğini göreceksiniz. Ama tabii ki hani özellikle programın başından sonuna kadar geldiğimiz size gibi çok az kaldı. Şunu da söylemeden geçmeyelim. Özellikle bugün başarılı öğrenci için 3 tane ortak özelliği konuştuk. Bir disiplin gerçekten hani disiplin neydi? Canın istemese de çalışacaksın. Lütfen bunu aklınıza yazın. 2 planlama. hedefe giden yolu önceden belirlemiş olacaksınız. Zaten hedefiniz var ya da hedef belirleyeceksiniz. İşte onun yolu planlamadan geçiyor. Ve net alışkanlıklar. Üçüncü maddemiz, küçük davranışları her gün tekrar ettiğinizde eşittir alışkanlığınızı ortaya çıkarmış olursunuz. Bakın, başarı bir anda gerçekleşmez. O yüzden başarı bugün çözülen 20 soruda, bugün yapılan 30 dakikalık tekrarda, bugün yapılan 10 sayfada gizlidir. Kendinizi başkalarıyla değil, dünkü halinizle karşılaştırın. Her gün yalnızca %1 gelişmek, bir yıl sonunda olağanüstü bir sonuca ulaştırır. Bu anlamda sizden ricam, bir daha söylüyorum. Bugün çözülen 20 soru, bugün yapılan 30 dakikalık tekrar, bugün okunan 10 sayfada gizli olan başarıyı bugün keşfetmiş olacağız. Tek yapmanız gereken bugün size anlattıklarımızı hayatınızda uygulayıp aslında bunları hayata geçirmek. Eşittir başarılı öğrenci olmanın anahtarını yakalamış olacaksınız. Eğitim Koçu programı ile her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programın sonu erken, programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergül ile hepinize başarılı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hak yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir şarkının radyoda çok dinlenen şarkı olacağını önceden tahmin edebiliyor musunuz? TRT prodüktörü Cumhur Özmakinaço cevaplıyor.
1: Bir şarkının radyoda popüler hale geleceğini bazen tahmin edebiliyorum. Bir şarkının da popüler hale gelmeyeceğini bazen tahmin edemiyorum. Yanıldığımız oluyor. Oo, çok güzel şarkıymış, bu şarkı mutlaka tutar dediğimiz şarkıların bazen gerektiği demeyeyim de sandığımız kadar ilgi görmediğini görüyoruz. Bazı şarkılarında Allah Allah ya, bu kadar ilgi alaka, bu kadar sevilmesi garip diye düşünüyoruz. Ama çoğunlukla tabii günümüz müzik sektöründe artık bazı formüller var. Onları biz

0: şarkılar var. Ama bazı albümlerde de koskoca 10 şarkılık albümde sadece bir şarkı popüler oluyor ve albüm unutulup gidiyor. Medyaya, radyo yayıncılığına sunulan ilk şarkılar zaten çoğunlukla müzisyenler, şarkıcılar, yapımcılar, yapım şirketi tarafından popüler olacağı düşünülen şarkılar. Bir de tabii önemli şarkıcıların geçmişinde güçlü albümler yayınlamış, sevilen şarkılar yayınlamış, çıkarmış şarkıcıların, müzisyenlerin, grupların yeni albümlerinde, yeni EP'lerinde veya yeni teklilerinde yayınladıkları şarkı zaten popüler hale geliyor, otomatikman geliyor kitlesi geniş olduğu için. Şunu da söyleyebilirim, birçok popüler şarkı yayınlamış bir şarkıcı yeni şarkısının popüler olmamasına rağmen yine de dinleniyor. Ancak bu popüler olmama hali 2 veya 3 şarkı boyunca devam ederse, yani yeni çıkan 2 veya 3 şarkı boyunca devam ederse, bu şarkıcının da eskiden gördüğü ilgi azalıyor, popülaritesi biraz kayboluyor.
1: Bir soru, bir cevap. Saat 17.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Türkiye soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel somut filosuna yönelik saldırıyla ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçilmelidir dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail yönetiminin Türkiye'yi hedef alana açıklamalarına tepki gösterdi. Kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Mareşal Asım Münir'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 580 kilogram uyuşturucu maddeyle 62 bin aşkın uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 60 şüpheliden 41'i tutuklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapay zeka destekli yeni araç muayene istasyonlarında en ileri teknolojinin kullanılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Bir anlamda aracın tomografisini çekeceğiz dedi. Türkiye'nin genç zihinleri küresel başarılarla ülkelerini gururlandırmaya devam ediyor. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen gençler 4 uluslararası olimpiyatta toplam 15 madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gençler kazandıkları madalyalarla bir kez daha göğsümüzü kabarttı dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin güç ve itibar sahibi olduğu bir dönemde savaşın bitirilmesinin daha doğru olacağını açıkladı. Washington yönetimi ise ekonomik baskı artırmakta kararlı. İran'la bağlantılı 21 kişi ve 16 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu. Spor. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son şampiyon unvanını taşıyan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul

0: Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam açılıyor. Karşılaşmada Erzurum Spor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Maç saat 21.30'da başlayacak ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu Osman Gazi Köprüsü Viyadüğü Menemen istikametinin ilk kilometresinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldığı için trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Tem otoyolunun ilk 10 kilometresinde Doğu İzmit Kavşağı Dilovası Kavşağı arası İstanbul istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında alternatif güzergahlar kullanılabileceği için sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarım Arımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima senin.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
13: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
14: Migros Yemek.
13: Migros uygulamasında.
15: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
17: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
18: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: İyilik, sağlık. Herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Efendim bugün tiroid hastalıklarını konuşmak istiyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor İbrahim Ali Özemir. Kendisi Göztepe Şehir Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Tiroid hastalıkları dedik. Tiroid hastalıkları deyince ülkemizde çok sık görüldüğünü biliyoruz. Ülkemiz coğrafi olarak iyot eksikliğinin bulunduğu bir bölgede yer alıyor. Bu etkili oluyor değil mi tiroid hastalıklarında?
1: Evet, şöyle ülkemiz tabii ki endemik bir bölge tiroid hastalıkları açısından. Bunun sebebi de tiroid bezinin ürettiği tiroid hormonu iyotu kullanarak bu hormonu üretiyor. Ve iyot eksik kaldığı zaman da tiroid bezinde aşırı büyüme, fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Ülkemizde de özellikle Karadeniz bölgesi, Ege ve Batı Anadolu'da iyot eksikliği yaygın olarak görülüyor. Aynı zamanda bu iyot eksikliğine ek olarak bu bölgelerde özellikle Karadeniz'de goitrojen dediğimiz tiroid bezinin büyümesine, hormon üretimini bozarak bezin boyutlarının artışına yol açan, fonksiyonlarını bozan gıda alımları da fazla. Bunlar birleşince tabii ki ülkemizde tiroid hastalıkları yoğun olarak görülebiliyor.
0: Günümüze baktığımız zaman sanki eskiye nazaran biraz daha fazla gibi olduğuna şahit oluyoruz. Bunda görüntüleme yöntemleri, işte tıp tekniklerinin ilerlemesi, daha doğrusu insanların farkında olması, bunların etkisi var mı?
1: Evet, şöyle, şimdi özellikle tiroidin iyi huylu hastalıkları değil ama kanser türü veya kansere yatkınlık veren nodüllerin oluşumunda yıllar içinde önemli bir artış var. Bu 90'lı yıllardan itibaren baktığımızda 2010'lu yıllara kadar yaklaşık %5'lerden %14'lere kadar tiroid kanseri 100.000'de 5'lerden 100.000'de 14'lere kadar bir artış gösterdi. Bunun sebebi olarak tabii ki mutlaka yüksek rezolüsyonlu ultrason cihazlarının kullanıma girmesinin büyük önemi var. Bu sayede biz çok daha küçük bir santimin altında mikro kanser, hatta bazen 2-3 milimlik odakları bile saptayabilir hale geldik. Bunlar da tanılarda artışa yol açtı. Ancak yapılan çalışmalara baktığımızda bu artışın tek sebebinin bu olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda 2 santim üzeri lenf bezi metastazı yapmış tiroid kanserlerinde de küçük kanserler kadar çok olmasa da bir artış söz konusu. Tabii burada hem genetik faktörler söz konusu olabiliyor, hem çevresel faktörler söz konusu oluyor, hem de kullandığımız cihazlar da tabii ki bu noktada etkili olabiliyor.
0: Kullandığımız cihazlar derken?
1: Birçok sonuçta teknolojinin gelişimiyle işte wireless cihazlar, cep telefonları vesaire, bunların da etkili olduğu düşünülüyor. Ama istatistiksel olarak şu anda kesin kanıtlanmış bir durum bu konuda yok. Sadece yeni yapılan bazı çalışmalar var. Kulaklık, wireless kulaklık kullananlarda tiroid nodüllerinin laboratuvar ortamında daha fazla görülebildiğine dair. Ama dediğim gibi bizim bilimsel kanıt olarak bunu şu anda sunmamız çok mümkün değil. Ama onun dışında hem ultrason cihazlarının gelişmesiyle küçük nodüllerin de saptanması, hem de diğer çevresel faktörlerle, yediğimiz gıdalar olabilir bunlar, birçok faktör bunu etkiliyor ve tiroid kanserinde yaklaşık 2-3 katlık bir artış 90'lı yıllara göre şu anda günümüzde görüyoruz.
0: Daha çok kadınlarda mı ortaya çıkıyor, erkekler mi? Var mı böyle bir ayrım?
1: Evet, yani ortalamaya bakarsak kadınlarda yaklaşık 3-5 kat daha fazla görüyoruz. Hem tiroidin iyi huylu hastalıklarını, hem tiroid kanserlerinde kadın cinsiyette daha bir yüksek oranda görülme söz konusu. Bunun sebebi de tabii östrojen etkisi. Östrojen tiroid bağlayıcı globulin dediğimiz tiroid hormonunun kanda dolaşımını sağlayan bir hormonu etkiliyor ve buna bağlı olarak da tiroid bezinde büyümeye yol açan hormonlar da artışa yol açabiliyor. Bundan dolayı da dediğim gibi hem iyi huylu tiroid hastalıklarını, hem de kötü huylu tiroid hastalıklarını kadınlarda daha sık olarak görüyoruz.
0: Peki kişi kendisinde böyle bir problem olduğunu anlayabilir mi? Hangi belirtilerle ortaya çıkar? Tiroid büyür mü örneğin? Dışarıdan belli olur mu? Guatr durumunda tiroid bezinin büyüdüğünü biliyoruz ama nodül durumunda büyür mü? Fark eder miyiz? Belirtileri neler olur?
1: Şimdi nodül tabii ki çok büyüdüğü zaman, 2-3 santimlik boyutları aştığı zaman hastanın veya çevresindekilerin fark edebileceği şekilde dışarıdan görülebilir hale gelebilir. Ancak günümüzde saptadığımız bizim hastalıkların, nodüllerin birçoğu ultrason taramalarında elde ettiğimiz daha küçük nodüller. Şu anda bize polikliniklerimize gelen hastalarda yaklaşık %50-60 kadarı neredeyse hiçbir semptomu olmadan ultrason taramalarında veya kan tahlillerindeki bozukluklar sonucu yapılan araştırmalarla tanı konmuş hastalar olarak karşımıza geliyor. Ama hala günümüzde tabii ki nodülleri büyümüş veya hormon düzeyleri çok bozulduğu için çeşitli semptomlar oluşturabiliyor. Ne olabiliyor? Tiroidin tabii sadece nodüler hastalıkları yok. Dediğim gibi çok önemli bir hormon tiroid hormonu. Bütün metabolizmamızı düzenleyen bir hormon. Beyin gelişiminden kas yapısına birçok yerde, bütün hücrelerde etki ediyor ve bu etkiden dolayı da birçok çeşitli semptomlarla karşımıza çıkabiliyor.

0: fonksiyon bozuklukları, aşırı hormon üretimi olduğu durumlarda tiroid bezinde çarpıntı, sıcak basması, terleme, sinirlilik gibi semptomlarla hastalar karşımıza gelebiliyor. Yine buna nodüler hastalıklar eşlik edebiliyor. Boyunda bu nodüllerin yaptığı basılara bağlı olarak ses tellerine giden sinirlere yaparsa bu basıyı, ses kısıklığıyla hastalar karşımıza gelebiliyor. Yine nefes borusuna ve yemek borusuna yapılan basılarda yutma güçlükleri, nefes darlığı gibi semptomlarla hastalar karşımıza gelebiliyor. Tabii bunlar çok yaygın semptomlar. Birçok hastalıkta görülebilen semptomlar. Önemli olan bunların ayırıcı tanısını iyi yapabilmek. Yine tiroid bezinin az çalıştığı durumlarda da bunun tersi olarak ciltte kuruluk, yorgunluk, halsizlik, bağırsak alışkanlıklarında yavaşlama gibi bulgularla hastalar karşımıza çıkabiliyor.
1: Dediniz ki tiroid bezi vücudumuzun orkestra şefi aslında. Çok önemli bir hormon.
0: Evet.
1: Mutlaka o hormonun düzgün salınım yapması gerekiyor. Öyle durumlarda eğer tiroid hormonunda bir sorun varsa dışarıdan hormon alınması yoluna gidiliyor, değil
0: evet
1: mi?
0: Şöyle, daha çok bizim endemik bir ülke olduğumuz için Hashimoto tiroiditi dediğimiz immün sistemimizin kendi tiroid hücrelerimize saldırmasıyla oluşan ve tiroid hücrelerini harap ederek fonksiyon görmelerini engelleyen bir hastalık. Bu hastalık daha toplumun yaklaşık %10 ile 15'inde görülebiliyor ve ilerleyen dönemlerde de işte hormon yetersizliğine yol açabiliyor. Tiroid bezi bu durumda vücudumuzun ihtiyacı olan hormonları salgılayamayabiliyor. Bu durumda biz aynı tiroid hormonunun eşdeğeri olan ilaçları hastalara dışarıdan vererek çeşitli dozlarda tamamlayarak vücut ihtiyacını dengelemeye çalışıyoruz. Eğer çok fazla çalışıyorsa tiroid bezi, aşırı hormon üretiyorsa, bu durumda da bu hormonu engelleyici, fonksiyon görmesini engelleyici çeşitli ilaçlar var. Bunları kullanarak yine bu dengeyi sağlamaya çalışıyoruz hastalarımızda.
1: İş o noktaya geldiğinde aslında hasta tarafından fark edilir, değil mi? Siz sinirlilik dediniz, ateş basması, sinir dediniz.
0: Tabii, özellikle çarpıntı, aşırı hormon.

0: performans alanında çok önemli bir bulgu. Kalp ritmi bozukluklarına yol açabiliyor. İşte bu da hayati riske kadar gidebiliyor. Onun dışında yine hastalar aşırı yemeye rağmen kilo alamayıp hatta kilo verme noktasına gidebiliyorlar.
1: Metabolizma aşırı evet, çalıştığı için.
0: Aynen, aşırı enerji tüketimi olduğu için hastalarda kilo verme başlayabiliyor. Bunlar tabii hastalığın artık ilerlediği aşamalar olarak karşımıza geliyor. Ne öneriyoruz biz hastalarımıza? Düzenli hormon tetkiklerini mutlaka en azından yılda bir kez bir tiroid hormonlarına bakılarak böyle bir bozukluk var mı? Hormon fonksiyonlarında, salınımında bir bozukluk var mı? Bunun değerlendirilmesi gerekiyor.
1: İşte kişiler kilo alıyoruz, veremiyoruz şeklinde yakınmaları oluyor. Tiroid ile ilgili bir sıkıntı olduğunda, dediğiniz gibi hipotiroidi durumunda kişiler kilo vermekte zorlanabilir örneğin. Buna bakılması şart gibi görünüyor.
0: Evet, yani kilo alıp vermenin tabii ki tiroid dışında çok fazla etkeni var. Tiroid bunlardan sadece %5'ini belki kapsıyordur. Bunun da tanısını koymak basit bir kan testiyle, tiroid hormonlarına bakarak çok mümkün. Eğer böyle bir durum varsa biz gerekli ilaçlarla, işte ya önleyici ya arttırıcı ilaçlarla bu dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Kilo alım sebebi niye oluyor tiroidde? Mukopolisakkarit dediğimiz cilt altındaki belli yapıları tiroid hormonu yıkıyor normalde. Yetersiz kaldığında bunlar yıkılamayarak su birikimine ve hastalarda kilo artımına yol açabiliyor. Tam aksi durumda da az önce söylediğimiz gibi aşırı enerji tüketimine bağlı hastalarda kilo kaybı ortaya çıkabiliyor.
1: Siz tiroid kanseri ve yine tiroidin iyi huylu hastalıkları ile ilgili ameliyatları yapıyorsunuz. Sizin alanınız da artık spesifik bir alan. Endokrin evet, cerrahisi deniyor.
0: Evet.
1: Ve hastalarda daha çok sizler gibi bu alanda uzmanlaşmış kişilere tabii ki ameliyat olmak istiyorlar. Peki ameliyat hangi noktada gerekiyor? O yolu anlatabilir misiniz, o süreci?
0: Tabii ki. Şimdi tiroid eskiden bütün nodül oluşumlarında biz 80'li yıllardan 90'lı yıllara gelene kadar neredeyse bütün tiroid hastalarında ameliyat öneriliyordu. Çünkü o dönemlerde biz nodüllerin yapısını veya küçük nodülleri değerlendiremiyorduk. Yeterli ultrason teknolojisi yoktu. Ele gelen, bası yapan bütün nodüllerde ameliyat öneriliyordu. Ama günümüzde artık gerçekten gerek kan tetikleri, gerek ultrasonlar, sintigrafi dediğimiz yöntemlerle bu nodüllerin hangilerinin ameliyat gerektiğini daha net ortaya koyabiliyoruz ve oldukça eleyerek, bireyselleşmiş bir şekilde hastalarımıza ameliyat önerisinde bulunuyoruz. Burada 3 ana faktör var. Birincisi, az önce saydığımız hormonu aşırı salgılayan bir tiroid bezi varsa, bu bütün tiroid bezinden kaynaklanan Graves dediğimiz, yine immün sistemin aşırı aktive olmasıyla oluşan bir hastalıktan kaynaklanabilir.
1: Bu gözlerin dışarıya doğru.
0: Evet, o ileri evrelerde exophthalmus dediğimiz gözlerin dışarı doğru büyümesi de gerçekleşebiliyor. Evet. İşte eğer exophthalmus gelişmişse, ilaca yanıt vermemişse hastalar veya kullandığımız ilaçlara alerji gelişmişse, yan etki gelişmişse, bu durumlarda cerrahiyi ön planda düşünmemiz gerekiyor artık bu hastalarda. Onun dışında yine bu saydığımız nodüller aşırı hormon salgılayabiliyorlar. Bu durumda da yine cerrahiyi ön planda düşünmemiz gerekebiliyor. İlaç tedavisinden alternatif olarak cerrahiyi kullanmamız gerekebiliyor. Bir diğer faktör bası semptomları. Büyüyen nodüller veya tiroid bezin guatr oluşturup tümüyle büyümesiyle beraber solunum yoluna, nefes borusuna bası yapması veya göğüs kafesinin içine doğru, mediasten dediğimiz akciğerlerin olduğu bölgeye doğru büyüyen nodüller olması hastada ciddi nefes darlıkları yarattığı için bu hastalarda da cerrahi tedaviyi ön planda düşünmemiz gerekiyor. Bizim için, tabii ki hastalar için de en önemli faktörlerden biri de tabii ki kanser riski veya kanserin varlığı.
1: Yüzde kaçı kanser oluyor tiroid nodüllerinin?
0: Normal bir nodül sapladığımız hastada bunun kanser olma riski %5 ile 10 arasında değişiyor. Tabii ki nodülün içeriği, yapısı bunların hepsini etkiliyor. Tabii bu yüksek bir oran gibi görünse de tiroid kanserlerinde yaptığımız tedavilerle gerçekten bunların %95'ini neredeyse hayati risk gelişmeyecek noktada tedavisini yapabiliyoruz. O yüzden önemli olan burada endişe etmeden gerekli tetkikleri, düzenli tetkikleri yaptırıp tedavi yoluna gidebilmek.
1: Kanser durumunda siz ameliyat gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında daha farklı bir yol izleniyor tiroid kanserinde. Atom tedavisi uygulanıyor hastalara. Ve sizin de dediğiniz gibi hastaların çok büyük bir bölümü şifaya kavuşuyor. Atom tedavisi kimlere uygun oluyor?
0: Evet, şöyle, biz şimdi kanser hastalarını değerlendirdiğimiz zaman bunlarda risk değerlendirmesi yapıyoruz. Düşük, orta ve yüksek riskli olarak bu hastaları ameliyat

0: öncesi değerlendiriyoruz. Burada tabii ameliyat sonrası elde ettiğimiz patoloji verileri de bu değerlendirmeyi değiştirebiliyor. Kanserindeki nodülün boyutu önemli burada. Yine lenf notlarına yayılım yapıp yapmadığı önemli bir diğer faktör. Bir de tiroid kanserlerinin büyük çoğunluğunu gördüğümüz klasik papiller kanserler gayet iyi gidişli kanserlerdir. Ama bir kısmında bunun alt tipleri, daha agresif dediğimiz daha yayılımcı gidebilen tipleri var. Eğer böyle kanserler varsa yine histolojik olarak, patolojik olarak bizim yayılımcı kanser dediğimiz özellikleri taşıyorsa, ki bunlar küçük damar, küçük lenfatiklerin tutulmasıyla ortaya çıkıyor patolojik inceleme sonucunda. Böyle bir hastayla karşı karşıyaysak bunlar da ek olarak mutlaka radyoaktif iyot tedavisi de çeşitli dozlarda hastanın riskine göre değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Peki bu hastalar ömür boyu kontrol altında oluyorlar değil mi? Bir şekilde tiroidinden kanserli nodül çıkarılmış biri sürekli bunun kontrolünü yaptırmak zorunda kalıyor. Sonrasında neler oluyor hastanın hayatında?
0: Şimdi eskiden yine geçmiş yıllara baktığımızda tiroid kanserlerinin tedavisi tiroid bezinin tamamen alınması şeklinde yapılıyordu. Ama günümüzde ultrason bulgularının tiroid bezini net ayrıntılı inceleyebilmesi sayesinde çok daha küçük nodüllerde, 1 santimin altı nodüllerde biz tek taraflı bir ameliyat da yapabiliyoruz. Hatta Japonya'da yapılan çalışmalarda artık bunlar aktif gözlem dediğimiz, aktif takip dediğimiz, ameliyatsız takibe alınan, tabii belli grupta, belli özellikleri taşıyan hastalar yapılabiliyor. Burada tabii gerek ameliyat yapalım, gerek yapmayalım, gerek alternatif tedavi yöntemleri, ablasyon tedavileri günümüzde
1: evet,
0: uygulanıyor.
1: Çok gündeme
0: Evet.
1: geliyor onlarda.
0: Bunların hangisini yaparsak yapalım biz, hastanın mutlaka düzenli takibe alınması gerekiyor. Hem kan değerleriyle hem ultrason kontrolleriyle takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bu hastalık lenf notları yoluyla yayılabilen, sıklıkla da yayılan, yaklaşık hastaların %20-40'ında lenf nodu metastazları saptadığımız bir hastalık. Ha, bu tabii ki lenf nodu metastazı saptamadan bunu tedavi etmemiz daha önemli. Ama metastaz bile olsa biz bu hastalarda yapacağımız cerrahilerle dediğim gibi %95'lere yakın kür sağlayabiliyoruz yine de.
1: Peki çocuklarda görülebiliyor mu?
0: Evet, ne yazık ki çocukluk yaşında da tiroid kanseri saptayabiliyoruz. Küçük genç yaşlarda ve çocukluk yaşında saptanan tiroid kanserlerinde de lenf nodu metastaz yayılımları çok daha yüksek oluyor. Ama şöyle bir iyi yanı var. Bu hastalarda daha iyi gidişli olarak saptıyoruz bu kanserleri. Genellikle az önce saydığımız o kötü kanser gidişi bu hastalarda çok olmuyor. Yeterli cerrahi yaparsak, lenf notlarıyla beraber bu kitleleri temizlersek çocukluk çağında da yine kür sağlamamız söz konusu.
1: Diyorsunuz ki ülkemizde bunun insidansı çok yüksek. Tiroid
0: Evet.
1: hastalıklarının aynı zamanda kanser de gelişebiliyor.
0: Evet.
1: O nedenle düzenli kontrole gitmek şart gibi görünüyor.
0: Kesinlikle. Özellikle endemik bölgelerde olan kişilerin en azından yılda bir kez kan tahlilleriyle, gerekirse de ultrasonla, eğer ailede kanser öyküsü varsa veya ailede tiroid hastalığı öyküsü varsa, bu kişilerin mutlaka yıllık düzenli kontrollerini yaptırmasını öneriyoruz.
1: Bir kişinin tiroid hormonlarında bir problem varsa ona mutlaka ultrason çektirmesini öneriyor musunuz? Hangi durumda
0: Şöyle,
1: çekiliyor?
0: tiroid hormon bozukluğu varsa mutlaka öneriyoruz. Çünkü bu hormon bozukluğu az önce saydığımız Hashimoto tiroiditi gibi veya Graves gibi immün sistem kaynaklı olabilir, ama bazen de nodüllerden kaynaklı olabilir. Gelişen nodüller varsa da bu nodüllerin kanser riskini mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de ultrason bizim için en önemli kullanacağımız teknolojik cihaz. Ultrason sayesinde bu nodüllerde küçük kireçlenmelerin varlığı, sınır düzensizliği varlığı gibi bulgular bizim bu nodülün kanser olup olmadığını tanımamızda ve kanser riskini ortaya koymamızda önemli. O yüzden ultrasonu mutlaka hormon bozukluğu olan tüm hastalarda görmek istiyoruz.
1: Aslında hormon bozukluğunun tespit edilmesi bir şekilde hastalığın da kanserin de erken teşhis edilmesinin bir yolu gibi görünüyor değil mi? Bu hastalar çok daha erken size başvuruyorlar bu sayede.
0: Evet, yani eğer hormon bozukluğu olan bir hastada biz ultrason yaparsak, tabii çok daha küçük mikro kanser aşamasındayken, yani 1 santimin altındayken bu tümörleri saptama şansımız olabiliyor. Ama hormon bozukluğu olan her hastanın kanser olması gibi bir şey söz konusu değil tabii ki. Bu çok %5-10'unda sadece saptadığımız bir durum. Kanser olan hastaların büyük çoğunluğunda hiçbir hormon bozukluğu olmaya da biliyor.
1: Siz dediniz ki eskiden tiroid bezinin neredeyse tamamı alınıyordu tespit edildiğinde. Şimdi

0: sadece nodüle yönelik bir tedavi planlaması yapılıyor. Çünkü tiroid bezinin küçük bir kısmı da olsa yerinde bırakılmaya çalışılıyor.
1: Evet.
0: Çünkü o işlevini yerine getirmesi, bir şekilde hala hormon üretmeye devam etmesi çok önemli anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Yani tiroid bezi sadece tiroid hormonu da salgılamıyor. Kalsitonin dediğimiz, yine tiroid bezi içinde yer alan parafoliküler C hücreleri dediğimiz farklı hücre tipleriyle diğer hormonları da salgılıyor. Bunun dışında tiroid bezine yakın, onun kapsülünün bazen içinde bile yerleşmiş olan kalsiyum bezleri, paratiroid bezleri var. Bizim yapacağımız her cerrahi zedeleyip bunların da hormon salınmasını azaltabiliyor. O yüzden günümüzde artık her kansere aynı tedaviyi uygulamak yerine her hastaya bireyselleşmiş, ihtiyacı olan tedaviyi uygulayacak şekilde bir cerrahiye yönlendirmemiz gerekiyor. Burada da eğer 2 santimin altında tiroidde yerleşmiş tek odaklı bir kanser varsa, daha çok lobektomi dediğimiz o taraftaki tiroid bezini tamamen alacak şekilde, karşı tarafı koruyacak şekilde bir cerrahi uyguluyoruz.
0: Peki ablasyondan bahsettiniz. Onu radyologlar mı uyguluyor? Siz de bunu yapıyor musunuz? Hangi durumlarda?
1: Ablasyonu daha çok radyologlar, girişimsel radyologlar uyguluyor. Tabii ki bu sınırlı hastalara yapılabilen bir tedavi. Her
0: hangi
1: hastaya
0: hastalar
1: yapmamak gerekiyor? Nedir bunlar? Yine mikro kanser olması gerekiyor. Tiroid bezinin ortasında, içinde yerleşmiş bir nodül olması, kitle olması gerekiyor. Çünkü yüksek bir ısı kaynağı veriyoruz bu kitlenin içine ve etrafa termal ısı hasarı verebiliyor. Az önce söyledik, ses tellerine giden sinirler tiroid bezinin tam arkasından, hatta ona yapışık olarak ilerliyor ve böyle bir yakma işlemi sırasında bu ısı hasarıyla da ses tellerinde giden sinir hasarıyla ses kaybı veya ses değişiklikleri gelişebiliyor. Bu yüzden bu tür hastalarda tiroid bezinin ortasında yerleşmiş tek, 1 santimden küçük kitlelerde ancak yapılabilir. Cerrahi alternatif olarak şu anda uyguluyoruz. Kimlere daha çok uygun görüyoruz biz bunu? Narkoz riski, anestezi riski çok yüksek olan yaşlı hastalarda, eğer bu saydığımız kriterlere uyuyorsa, lenf nodu metastazı saptamamışsak, bu tedaviye yönlendirebiliyoruz. Cerrahi riskinin yüksek olan hastalarda daha çok uyguluyoruz şu anda.
0: Efendim, verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gerçekten size TRT ailesi olarak da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü pek çok kişiyi ameliyat ettiniz. Burada fırsat bulmuşken.
1: Ne mutlu bana.
0: Bu teşekkürü de yapmak istiyorum. Çok kıymetlisiniz.
1: Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Bu tür programlarla halkımızın gerçekten doğru bir şekilde bilinçlenmesine yol açtığınız için ben teşekkür ederim.
0: Profesör Doktor İbrahim Ali Özemir, kendisi Göztepe Şehir Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı. Efendim, programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Tamer Yılmaz'la birlikte hazırladık. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Tiroid hastalıklarını konuştuk. Ülkemizde çok sık görülüyor. Lütfen tiroid hormonlarınızda bir sorun varsa ihmal etmeyin. Mutlaka kontrollere gidin zamanında diyoruz ve bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın diyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jet.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
3: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Engin Erkan, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her cuma yaptığımız gibi gazeteci Mehmet Kaya ile haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız ama öncelikle bir Türkiye'deki lüks saat pazarını konuşalım istiyoruz. Çünkü küresel boyutta dalgalanıyor, onu biliyoruz ama Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Biz de Cenevre saat büyük saat ödülü akademi üyesi Turkish Watch Guy platformu kurucusu Doruk Ünlü ile konuşmak istiyoruz. Doruk Ünlü merhaba.
1: Merhabalar.
0: Ben doğru mu söyledim? Fransızcasını telaffuz edemediğim için çünkü büyük saat ödülü falan gibi bir şeye gittim.
1: Estağfurullah. Aslında GPT diye kısaltıyorlar. Grand Prix de l'Horloge de Genève diye geçen bizim aslında saatlerin Oscar'ları diye nitelendirdiğimiz bir her sene farklı kategorilerde sektörün en iyilerinin ille de İsviçre'den değil farklı coğrafyalardan saatçilerin başvurdukları çeşitli oylamalar sonrasında da en iyi kategorilerin kazananlarına ödül verilen bir törenden bahsediyoruz. Bana da orada sağ olsunlar bir akademi üyeliği layık gördüler bu sene itibariyle.
0: Şahane. Peki Türkiye'de nasıl bu sektör?
1: Türkiye'de bu sektör dediğiniz gibi gelişiyor şu anda. Bir defa bu gelişme verilerle de destekleniyor ama en önemlisi bana kalırsa şu anda Türkiye'de bir saatçilik ekosistemi sonunda gelişmeye ciddi yol kat etmeye başlamış vaziyette. Öncelikle veriler tarafında aslında baktığınızda Türkiye daima İsviçre'den 2000'den beri yaklaşık tutulan İsviçre Saatçilik Federasyonu'nun verilerine baktığınızda hep ilk 25 ülke arasında olmuş bir pazar. Fakat pandemi sonrası dönemde ilk 20'ye girdi ve 2025 verilerine baktığımızda İsviçre'nin saat ihracatı yaptığı ülkeler arasında Türkiye 18. sıraya gelmiş vaziyette. Büyümeye devam ediyor. Sağlıklı bir şekilde bana kalırsa organik bir büyümesi var burada Türkiye'nin. Senelik %6 civarı aşağı yukarı bir büyümeden söz ediliyor. Bu da dediğim gibi aslında kültür

0: entelektüel anlamında da saat kültürü birikimi anlamında da desteklendiği için kalıcı olacağını bir sektör paydaşı olarak ümit ediyorum.
1: Peki yani bu kültürel anlamda bunu destekleyen nedir? Yani çok mu para kazanmaya başladık ya da iyi bir saatin önemini mi anlamaya başladık biz?
0: Bence iyi bir saatin önemini anlamaya başladık. Aslında bunu parayla tabii ki yani ilişkilendirmek zorundayız. Neticede bu pahalı bir hobi. Ancak bence her şeyin ötesinde son dönemde dünyada da yükselişte olan, bizim yükselişimizi de açıklayan önemli etkenlerden birisi, bizim mikro markalar, bağımsız markalar diye söz ettiğimiz bir alt segmentler oluşmaya başladı. Bunlar nedir? Büyük saat holdinglerinin gruplarının altında bulunmayan, genelde daha küçük girişimlerle, bağımsız sermayelerle, zanaatın biraz daha ön planda olduğu, büyük pazarlama bütçeleri olmayan, büyük yönetim kadroları olmayan, dolayısıyla da aslında elde ettiğiniz son ürünün kalitesinin, zanaatinin daha yüksek olduğu ürünlere erişmeye başladı. Böyle bir kategori çıktı ve Türkiye'de de bu çok teveccüh görmeye başladı. Şu an Türkiye'de saat satın alan insanların yaşı, saatlerle ilgilenen insanların yaşı gerçekten belki lise, üniversite öğrencilerine kadar düşmüş vaziyette. Bundan da memnunuz tabii ki. Bu kültürel paylaşımda sosyal medya mecralarında birçok insanın önüne çıkıyordur aslında. Yani X gibi, YouTube gibi, Instagram gibi mecralarda hem mikro içerik üreticileri, hem büyük platformlar, hem de aslında son kullanıcılar saatlerle ilgili deneyimlerini paylaşıyorlar. Bir saatin arkasındaki hikayeyle ilgili yazılar yazıyorlar. Birbirleriyle forumlarda bunları konuşuyorlar, tartışıyorlar. Saat buluşmaları oluyor. Bu tamamen ekonomik, sosyoekonomik seviyenizden bağımsız olarak gidebildiğiniz. Biz de düzenledik birkaç ay evvel bir saatler ve kahve sohbetleri diye bir konsept yaptık. Birkaç sektörden arkadaşımla bunu da çok aslında birkaç gün kala sosyal medyadan duyurduk. 100 civarı insan katıldı. Çoğu da bunların aslında öğrenci, lise öğrencileri de vardı aralarında. Tamamen bir saati kıymetli yapan nedir? Zanaatler nelerdir? Bugün neler ön plana çıkıyor? Saatçilik tarihini konuştuğumuz sohbetler oluyor bunlar. Dolayısıyla aslında bunun arkasındaki değeri gördükçe insanlar, bugün baktığınızda çok dijital bir dünyada yaşıyoruz. Sizin de benim de önümüzde ekranlar var, işte akıllı saatler takılıyor, televizyonlar, tabletler. Bugün mekanik ilişki kurabildiğiniz, siz yaşadıkça sizin bileğinize takmanızla var olabilen nadir objelerden birisi saatler. Bugün aldığınız ortalama bir üreticinin mekanik saati muhtemelen sizden uzun bir süre yaşayacak bu dünyada, ömrü daha uzun olacak. İnsanlar buna hem romantik, biraz daha belki duygusal anlamlar yüklüyorlar, hem de arkasındaki hikayeyi arıyorlar. Kendilerine özgü bazı unsurlar bulmaya çalışıyorlar.
1: Bu son söyledikleriniz çok enteresan. Çünkü marka takıntısının etkisinin çok az olduğunu gösteriyor bu.
0: Yani kırılmaya başladı diyebiliriz. Elbette marka takıntısı ve aslında statü arayışı dediğimiz olay hala bizim saat sektöründe, özellikle lüks pazarda ciddi şekilde ön plana çıkıyor. Yani bu insanlar, bazı insanlar bir ilk terfisini alıyor, ilk ciddi işine giriyor, belki bir okuldan mezun oluyor ve bunu taçlandırmak için daha hepimizin bildiği, bir insan uzaktan baktığında adını tanıdığı büyük üreticilerden bir saat almak istiyor. Çünkü o insanın hayatındaki başarı simgeliyor aslında. Fakat bu bahsettiğim mikro ve bağımsız üreticilerle birlikte siz ikinci, üçüncü saatinizi almak istediğinizde, biraz bu dehlizlerde kaybolduğunuzda, okumalar yapıp saat topluluklarına girip yalnız olmadığınızı anladığınızda, Doruk ne seviyor, Zafer Bey ne seviyor, bunu araştırmaya başlıyorsunuz ve burada da opsiyonlar çok arttı. Dolayısıyla ciddi şekilde sizin dediğiniz gibi tabii ki bir yolu var bunun, ama marka takıntısının kırılmaya başladığını görüyoruz diyebilirim en azından.
1: Peki bizde üretim ne durumda?
0: Türkiye'de saat üretimi var, fakat biz genellikle aslında burada fason çalışıyoruz. Bence şu an Türkiye'nin önündeki bu saat ekosisteminin gelişimindeki en önemli aşamalardan birisi, biz kendi saatlerimizi yapmaya başlamak durumundayız. Mikro marka seviyelerinde olabilir. Ancak en önemlisi de bence biz saat ustaları çıkartmalıyız. Bu bağımsız saatçilik dediğimiz alanda senede kendi elleriyle, kendi atölyesinde 30-40-50 adet üç haneleri bile bulmayan saat üreticileri artık dünyanın birçok coğrafyasından çıkmaya ve uluslararası arenada ciddi şekilde takdir görmeye başladılar. Türkiye'de ne yazık ki henüz böyle isimlerden söz edemiyoruz. Bunu yapmak isteyen, bu tarz girişimleri olan dostlarımız var. Ben önümüzdeki süreçte daha fazla üretim göreceğimizi, görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ilk 20'deki tekrar ithalat rakamlarına dönecek olursak, ülkelerin birçoğunda aslında saatçiler ve saat markaları çıkmış ve çıkmaya devam ediyor. Türkiye'de de bu anlamda girişimler var. Ben bunun önemli bir mihenk taşı olacağını düşünüyorum önümüzdeki dönemde.
1: Peki bunların arasından markalaşma ve ihracatçı olma yolunda ilerleyen var mı?
0: Olacağını biliyorum. Daha doğrusu bu tarz girişimlere ciddi planları olan, üretimine başlamış sektörden arkadaşlarımız var. Şu ana kadar çoğunlukla şöyle oluyor. Aslında lisanslaması yapılan bazı markaların Türkiye'de üretimleri yapılıyor ki evet, bu da tabii ki bilgi birikimi açısından kıymetli ama katma değerli bir şekilde Türkiye'de markalaştırıp dünyaya ihraç edebildiğimiz bir saat markası, özellikle belki dünyanın büyük saat fuarlarında kabul gören, koleksiyonerler arasında konuşulan bir saat markası henüz oluşmadı. Onun birkaç sene içerisinde hızla oluşacağını düşünüyorum. Bununla ilgili ipuçları görüyoruz aslında sektörde şu anda.
1: Peki her sektörün olduğu gibi bu sektörün de sorunları vardır. Neler?
0: Bu sektörün sorunları aslında bakacak olursanız bazı alanlarda, yani İsviçre saatinde biz bunu yaşamıyoruz veya Avrupa menşeli saatlerde yaşamıyoruz ama Uzak Doğu menşeli saatlerde bazen ek günlük vergileri çıkabiliyor. Dolayısıyla bu da şu anda dünyada ciddi bir yükselen Japon saatçiliği trendi var, örnek vermek gerekirse. Japon saatlerinin bir kısmı Türkiye'de resmi satış kanallarıyla distribütörler tarafından satılamıyor. Bunun da önündeki en önemli engellerden birisi bu ek gümrük vergileri. Dolayısıyla orada biraz rekabetçiliğimiz aslında belki de uluslararası pazara göre kırılıyor. Ama ona rağmen alternatifleri getiren ithalatçılar da artmaya başladılar. Bunun da bir şekilde belli yolları bulunacaktır ve zaman içerisinde temsil eden marka sayısı da artacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki, yani bir ithalatçı firma olarak bu sorunları işte kamuya ya da işte bürokrasiye iletme şansı bulabildiniz mi?
0: Evet, biz benim de üyesi bulunduğum TÜSAT olarak çeşitli temaslarda bunu konuşuyoruz. Oralarda da aslında bunların kayıt altına alındığını ve bununla ilgili dönüşler yapılacağını söylüyorlar. Dediğim gibi aslında Türkiye'de saatçilik pandemi sonrası dönemde çok hızlı bir büyüme kat etti. Dolayısıyla bazı şeylerin de özellikle bürokraside biliyorsunuz yavaş ilerliyor. Yol alması eminim vakit alacaktır ama bu girişimler yapılıyor şu anda. Adımlar atılıyor. Dolayısıyla temsil edilen marka sayısı da zaten ciddi şekilde artmış vaziyette. Bu Uzak Doğu saatçiliğine de gelecektir diye düşünüyorum. Yine ithalat tarafında parça ithalatının kolaylaşması, burada sizin de sormuş olduğunuz, buradan üretici çıkmasını kolaylaştıracaktır. Çünkü burada hem bir bilgi birikimi gerekiyor, eğitimli şahıslar olması gerekiyor. Hem de sizin burada doğru atölyeleri, doğru üretim merkezlerini kurmanız için parçaların ithalatının kolaylaşması ve maliyetlerinin düşmesi önemli bir husus. Oralarda gelişirse eğer, Türkiye'den bu sefer katma değeri yüksek markalar ve saat üreticileri, ustaları da çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki tüketici açısından en büyük sorun da bildiğim kadarıyla kaçak ve imitasyon saatler ya da amiyane tabiriyle çakma saatler. Evet. Tüketiciye ne önerirsiniz bunlardan korunmak için?
0: Benim açıkçası burada tüketicilere önerim bir defa kesinlikle çok fazla okuma yapmaları. Gerçekten saat sektörü, evet bu biraz pahalı bir hobi ama neticede bir yandan da kültürel birikimi çok yüksek, tarihçesi çok geniş bir hobi. Okusunlar, topluluklara girsinler. Saat severlerle, kendilerinden daha tecrübeli insanlarla bilgiler paylaşmaya ve onlara sorular sormaya çalışsınlar. Ve mümkünse eğer burada saat satın alırken güvenilir resmi ithalatçıları, kayıtlı uzun bir süredir bu işi yapan firmaları tercih etmeye çalışsınlar. Neticede bugün Türkiye'de 5-6 sene evveline göre baktığımızda çok daha fazla marka temsil ediliyor, resmi elden temsil ediliyor. Buralara gitmeleri tabii ki onların çok daha güvenilir alışveriş yapmalarını sağlayacaktır. Çünkü dediğiniz gibi ne yazık ki işte burada imitasyon saat problemleri oluyor. Kimi zaman kaçak oluyor. Kayıt dışı hala bu sektörün ne yazık ki bir realitesi. Ama ithalatçı firmalara giderseniz, yetkili resmi satıcılara giderseniz en azından bu anlamda içiniz çok daha rahat alışveriş yapabilirsiniz. Ve doğru kanallardan da bilgi edinmeye çalışabilirler. Bu anlamda sosyal medyada artık bilgiye ücretsiz erişilebilen bir dönemde takip edebilecekleri çok kıymetli mecralar var. Oraları mutlaka takip etmelerini öneririm.
1: Peki Doruk Ünlü, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Programın ikinci bölümünde gazeteci Mehmet Kaya ile işte haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız. Mehmet uzaklarda bugün biraz. Merhaba Mehmet.
2: Merhaba.
1: Evet, ihracatçıya döviz desteği. Şimdi ihracatçının özellikle döviz kuru konusunda çok ciddi sıkıntıları vardı uzunca bir süredir. Her platformda, evet, dile getirdikleri. Bu son düzenleme, bu son döviz desteği ihracatçının beklentisini büyük ölçüde de olsa

0: karşıladı mı yoksa yetersiz mi?
1: Evet, elbette itirazlar var bu düzenlemeye. Önce küçük bir not, Sayın Bakan Bulat'ın İstanbul'da yaptığı konuşmanın yasal hazırlığı, daha doğrusu mevzuat hazırlığı daha önceden kısmen yapıldı. Bunun 1 Ağustos itibariyle Merkez Bankası bu döviz desteğinin yıl sonuna kadar devam edeceğine dair bir tebliğ yayınladı. O tebliğin içinde de sektörlere göre derken sektörlerden katma değerine göre, ürettikleri katma değere göre, ondan sonra verimliliklerine göre bazı farklılaştırmalar yapılabileceğine dair bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğ elbette sadece şu anda yetkinin çerçevesini çiziyor. Nelere göre hesap yapılacağını söylüyor. Merkez Bankası bunun nasıl uygulanacağı, hangi sektörler için olacağı, katma değer limitlerinin nasıl hesaplanacağına dair ayrıca bir talimat yayınlayacak ve 1 Ekim'de yürürlüğe girecek yeni tebliğ. %3 olan teşvikli diyelim artık, yani artırılmış olan döviz dönüşüm desteği devam edecek yıl sonuna kadar. Genel oran burada, yani mevzuattaki oran %2 ama bu dönem için biraz daha yüksek uygulanıyor. Küçük bir not daha var o tebliğin içerisinde. Daha önce firmalar bu teşvikten yararlanarak sattıkları, Merkez Bankası'na teşvikli olarak sattıkları, yurt dışından elde ettikleri dövizler karşılığı elde ettikleri Türk lirasıyla yeniden döviz satır alamıyorlardı. Ama bu kaldırıldı firmalar için biraz daha ellerini rahatlatmak amacıyla. Ama orada da her firma bazında bir limit belirlenecek. O limite göre Türk lirası, eğer istiyorsa firmalar elbette, elde ettikleri Türk lirasıyla döviz satın alabilecekler kendi ihtiyaçları için. Bakan Bolat'ın bu açıklamasının ardından bazı özel sektörün talepleri de var. Elbette hazır giyim ve tekstil bunun başta geliyor bu şeylerin. Onların talebi %3 olan teşvikli döviz dönüşüm desteğinin %10'a yükseltilmesiydi. Sözcüler çeşitli bu tekstil ve hazır giyimdeki çeşitli sözcüler açıklamalar yaptılar. Elbette hemen hemen hepsi vurguluyor. Bu şekilde gündeme gelmek istemezdik sektör olarak. Çünkü Türkiye için önemli ve güçlü bir sektör hali hazırda. Ama kayıplar söz konusu. Bu şekilde sürekli teşvik talepleriyle gündeme gelmek istemezdik. Ama eğer bize biraz zaman tanınırsa, şu anda ciddi kayıplarımız var. 2030 yılına kadar sektörü kısmen dönüştürmek mümkün olabilir diyorlar. Bu arada küçük bir not verelim. Uzun süredir bizim kilogram başına sektörel olarak kilogram başına katma değerler, ihracattaki şeyler, kilogram değerleri açıklanmıyordu. Mesela o sözcülerden bir tanesi son verileri açıkladı. Şu anda geçmişte 16 dolar olan kilogram başına değer şu anda 18 dolara yükselmiş durumda. İnsanlar bunu pek anlamlı bulamayabilir ama bizim şu anda toplam tüm ihracatımızın kilogram değeri 1,5 dolar. Yani tekstil hazır giyime işte katma değeri düşük vesaire filan gibi eleştiriler getirilir şeyde, ama şu anda ihracatta hakikaten birçok sektörü geride bırakmış durumda. Tekstilin üzerinde sanıyorum 4 sektör var. Dediğim gibi veriler daha önce açıklanıyordu. Toplam satışları biz de kolayca hesaplayabiliyorduk kilogram değerlerini. Yani son baktığımızda 4. sıradaydı. Üzerinde savunma sanayi, elektronik ve var. Mücevher var yani tekstilin. Bu açıdan önemli bir aşama. Ve 1 Ekim'e kadar Merkez Bankası'nın talimatının yayınlanmasıyla daha da netleşecek.
0: Peki, şimdi ikinci çeyrek iş gücü istatistikleri açıklandı. 0.3 puanlık gerilemeyle 7.9 görünüyor genel işsizlik.
1: Evet.
0: 15-24 yaşta 1 puanlık bir azalışla 13,9. Ama o kadar çok veri geliyor ki artık işsizlikle birlikte. Evet. Yok mevsim etkisinden arındırılmış, takvim etkisinden arındırılmış vesaire. Ben o yüzden sadece atıl iş gücüne bakıyorum. Onda da 0.2 puanlık azalışla 29,9, neredeyse 30 orası.
1: Evet. Öncelikle temel son dönemde yaşadığımız sorunları kısaca özetleyerek bu konuyu tartışmakta fayda var. Sanayinin istihdamı azalmaya devam

0: devam ediyor. Bu iyi işaret değil hiçbir şekilde.
1: Özellikle imalat sanayinin meselesini seninle defalarca konuştuk burada, evet, bu stüdyoda.
0: Sanayideki istihdam azalıyor. Bu iyi bir veri değil. Peki ne oldu yani? İşsizlik düştü, akıl iş gücü düştü, genç nüfusta işsizlik düştü. Bu dönemsel olarak, bu çeyreklik verilerde. Peki ne olmuş? Baktığımızda 15 yaşta ve yukarıdaki nüfus 182 bin kişi artmış. Türkiye'de 2026 ikinci çeyrekte. Bir önceki çeyreğe göre. Peki iş gücüne katılım, yani iş gücü kaç kişi artmış? 71 bin kişi artmış sadece. Yani 111 bin kişi daha iş gücüne katılmamış 15 yaşını geçenlerden. Bunlardan bir kısmı elbette üniversitelere gidiyor, bir kısmı eğitimlerine devam ediyor ama özellikle işsizlerdeki düşüşe baktığımızda ana unsur yine şeyden geliyor, hizmet sektöründen geliyor. Peki ne olmuş? Basitçe şunu söyleyebiliriz. 15 yaş ve üzerine çıkan gençlerden, yeni katılımlardan ve önceki dönemde iş gücünü oluşturan kişilerden 155 bin kişi istihdama iş bulmuş. Ama bunların çok büyük bir kısmı gençlerden gelmiş. Demek ki yaz dönemin etkisiyle, biliyorsunuz yaz döneminde turizm ve inşaat sektörleri çok hızlı biçimde istihdama girerler. Bu çeyreklik veri de o dönemi kapsıyor. Yani bu çeyreğe baktığımızda iş gücüne katılım oranı düşük seyredip mevcut işsizlerden de bir kısmı hızlıca iş bulunca hem atıl iş gücünde hem genç nüfustaki işsizlik oranında hem de toplam işsizlik oranında kısmen bir iyileşme olmuş. Ama tüm çizgilere baktığınızda hepsi yatay. Yani bir türlü şöyle güçlü bir istihdam artışı, özellikle sanayideki istihdam artışını yakalayamıyoruz. Demek ki bir de biliyorsunuz insanlar pek tartışmaz olduğunu ama bizim ne yazık ki nüfus artışımız oldukça düştü. Ve uzunca bir dönemdir düştü. Bizim iş gücüne katılma oranlarımız da, daha doğrusu iş gücüne dahil olan 15 yaş ve üzeri gençlerin sayısı hızla azalacak. Ve emekli olanlarla birlikte o taraftan da yukarıdan da bir azalma gelecek iş gücünden. Yani o hep söylenen 2030'da 2040 arası Türkiye fırsat penceresini kaybediyor iş gücü açısından diye. Onun da etkisi ufak ufak görülmeye başladı. Elbette çeyreklik veriye bakarak söyleyecek bir şey değil bu. Biraz daha yıllara bakarak söyleriz ama her ay açıklanan geçici verilerde ve 3 ayda bir açıklanan çeyreklik verilerde bu etkileri de sıklıkla görmeye başladık.
1: Evet, geçenlerde çocuk nüfus karşılaştırması yayınlandı. İşte Avrupa'nın bile altındayız. Yani hem de 4 puan falan altındayız. 28'e 24 gibi bir oran vardı. Çocuk nüfusumuz Avrupa'nın bile altında. Bu da işte bir 8-10 sene sonraki genç nüfusumuzun onun yine altında olacağını gösteriyor. Doğru. Bu can sıkıcı bir istatistik.

0: onun yine altında olacağını gösteriyor. Doğru. Bu can sıkıcı bir istatistik. Peki, güven endeksi Ağustos'ta %1 demeyelim, 1 puanlık artışla 89,8'den 90,8'e yükseldi ama yüzün altında yine.
1: Evet, hala beklentileri yüzün altında, yani beklentiler negatifte ifadesini kullanabiliyoruz. Ama insanların biraz daha iyimserleştiğini, özellikle beklentilerdeki iyileşmenin gelecek 12 aylık döneme ilişkin olduğunu söyleyebiliriz. Burada dönemsel veri olduğu için özellikle yaz aylarında biraz daha iyimser oluyor insanlar. Biraz daha insanlar özellikle inşaat ve turizm nedeniyle hanelerdeki iş bulma oranı arttığı zaman, mesela kadınlar da iş bulabiliyor bu şeyde, turizm tarafında ya da diğer hizmetler tarafında, haneye birden geliyor, iki gelir geliyor. Ve ankete katılanlar da diyor ki evet, gelecekteki ekonomik durumumuz biraz daha iyi olacak. Haneye gelen gelir daha da artacak diyorlar ve somut sonuçlar yansıyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki Temmuz-Ağustos ayı itibariyle hanelerdeki gelirin artacağı yönündeki beklentiler artmış. Ama sizin de söylediğiniz gibi genel tüketici eğilimi hala altında, yüzün altında, yaklaşık 10 puanlık bir artış. 9,2 puanlık bir fark var arada. Bu yüksek diyebiliriz ama geldiği noktada %76'lar seviyesinde. O bakımdan da 76'lar 2024 yani. 2024'ten bu yana düzenli bir şekilde eğri yukarıya doğru, yani iyileşmeye doğru gidiyor.
0: Kartlı ödemeler Temmuz ayında 3 trilyona yaklaşmış.
1: Evet.
0: Şimdi bu genelde hep kötü haber gibi veriliyor ama ben aynı şeyi düşünmüyorum. Yani kayıtlı harcama diye bakıyorum. Elbette ihtiyaçtan, işte para olmadığı için kartlı da alınıyor olabilir ama ben buna kayıtlı harcama gözüyle bakmayı da tercih ediyorum. Sen ne dersin?
1: Evet, kesinlikle haklısın. Siz söyleyince ben de tekrar düşünmeye başladım. Daha önce acaba bu konuyu bir tartışmaya açsa mı Türkiye diye gerçekten. Yani hakikaten kart kullanımı oldukça önemli. Mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde sıra dışı yüksek kartlı ödeme, kart sistemleri ya da ödeme sistemlerinin kullanımı. Bir başka yerde sıra dışı yüksek, nerede? Çin'de. Şimdi hemen hemen yani biraz büyük bir banknot gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırıyor dükkandaki insanlar gerçekten. Yani dükkan kasalarında, market kasalarında nakit yok. 1.4 milyar nüfuslu ve dünyanın ikinci büyük ekonomisini nasıl yönetiyorsunuz kayıt dışına? Elbette orada da kayıt dışı çok var yani. Yok olduğunu söylemiyoruz ama 1.4 milyarlık bir nüfusu nasıl kontrol edersiniz ekonomik olarak? Bu şekilde kontrol edersiniz. Yani hakikaten kartlı sistemlerle kontrol edebilirsiniz. Kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi bir ekonominin kontrolünü arttırıyor. Diğer tarafta, karşı tarafta, yani özgürlükçü yaklaşımlarda şeyler de var. Hani kayıtlılığı çok yükseltiyor, gözetimi çok yükseltiyor bu şekildeki ödeme sistemleri diye. Elbette bu yönünde var ama hakikaten ekonomileri kontrol etmenin başka bir yolu da kalmadı. Hele ki finansal araçlar bu kadar arttıktan sonra.
0: Evet.
1: Benim tartışılmasını istediğim bir başka nokta mesela şu büyük banknot meselesi.
0: Evet.
1: Çok çok fazla gündeme getiriliyor. İnsanlar yahu yani kilolarca bavullar doldurarak ödeme yapmak zorunda kalıyoruz. Yapmayın o zaman gerçekten. Ya sahiden şu büyük banknot işine girmesek ve bu ödeme sistemlerini biraz daha kolaylaştırsak daha iyi olur gibi.
0: Banka komisyonlarını kıssak mesela.
1: Evet, kesinlikle sadece banka komisyonlarını değil, elektronik ödeme sistemlerini

0: hani kamuoyuna da bilgi olarak aktarmakta fayda var. Bizim klasik Osmanlı'dan kalan kuruluş makine kimya endüstrisi kurumu biliyorsunuz. Orası mühimmat üreticisiydi. Onun yanına yaklaşık şu anda ölçek olarak değil ama üretim gücü olarak 3 tane daha özel şirket geldi son dönemde. Anladım. Ve bunların etkisiyle mühimmat tarafını kastediyorum. Ve onların etkisiyle artış oluyor. Bir de silah imalatçıları sanıyorum 15 yıllık dönem. 15 yıllık dönem içerisinde Türkiye'den gerçekten ciddi miktarda tabanca ve tüfek ihracatı gerçekleşiyor. Bunların da etkisiyle bu artış gerçekleşti. Dikkatle takip edilmesi gereken bir veri.
1: Peki Mehmet Kaya, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Hem programı hem haftayı pazartesi 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet

0: Emlak Katılım Tasarruf Finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
5: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Xiaomi Redmi Watch 6

0: ise Bluetooth kulak içi kulaklık 749 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok çünkü...

0: harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi garanti.bbva.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar.
2: Gün ötesi.
3: Tarih 21 Ağustos 2026 günlerden cuma, her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve yorumlamak için hazırlıklarımızı yaptık. Program ekibi Uğur Pirpir, Anıl Çıtak, Muzaffer Ayıldız ve ben Mehmet Çelik Yay akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Ağustos ayının son haftası bizim için zafer haftası. Malazgirt'ten büyük taarruza ve sonrasında zafer bayramı kutlamalarına dek uzanan bu özel günlerin hemen başında bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla ve saygıyla anarak başlıyoruz haftanın son gün ötesi programına. Hep olduğu gibi sıcak ve hareketli gündem maddeleri eşliğinde tamamlıyoruz haftanın son iş gününü. Hiç zaman kaybetmeyelim ve gün boyu takip ettiğimiz gelişmeleri başlıklar halinde bir hatırlayalım.
2: Gün ötesinde son 24 saat.
3: Kocaeli'de teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan etkinlikleri ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail yönetimine çağrımız nettir. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirtti. Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye sürecinin kurumsallaşma aşamasına geçtiğini belirtti. Bu özgün Türkiye modelinin başarısının hukuki düzenlemeler, siyasi mutabakat ve toplumsal bütünleşme kapasitesiyle ölçüleceğini de kaydetti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna uluslararası sularda düzenlenen saldırıya ilişkin davada aralarında Benjamin Netanyahu'nun da bulunduğu sanıklar hakkında kırmızı bülten yayınlanması sürecinin başlatıldığını duyurdu. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor.
2: Gün ötesi Ankara gündemi.
3: Ankara'da siyaset kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Özge Çalışkan'la konuşacağız. Özge merhaba, yayınımıza hoş geldin.
4: Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
3: Teşekkürler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeleri değerlendirdiği bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada öne çıkan mesajlar neler oldu?
4: Evet, bugün başlıkların oldukça sıcak olduğunu söyleyelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da oldukça dikkat çekiyor. İsrail'in Suriye'ye saldırısına ve Türkiye'ye yönelik söylenmeler.

0: hükümlerine sert tepki gösterdi Bahçeli. Yapılan hukuka, barışa ve bölgesel huzura yönelik kabul edilemez bir saldırıdır dedi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı veya doğrudan müdahale anlamına gelebilecek teşebbüslerden ve Türkiye karşıtı çevreleri cesaretlendiren söylemlerden vazgeçilmelidir şeklinde bir vurgusu oldu. Türkiye çatışma arayan bir ülke değildir dedi. Bununla birlikte kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, egemenlik haklarının ihlal edilmesine seyirci kalacak veya milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke hiç değildir şeklinde bir vurgusu da oldu Devlet Bahçeli'nin. İsrail'in kendini güvende hissetmesinin mümkün olmayacağı unutulmamalıdır dedi. Böyle bir hatırlatması da oldu. Öyle anlaşılıyor ki İsrail yakın tarihte yaptığımız uyarıları görmezden gelmiştir dedi. Bir kez daha hatırlatalım. Türkiye egemenlik haklarına yönelik saldırılar karşısında kapı kapı dolaşacak bir aktör değildir. Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç de yoktur şeklinde de yine bir vurguda bulundu. Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden saldırgan politikaları karşısında İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluktur dedi. Netanyahu haydutluğuna karşı uluslararası siyasette ortak bir dil ve söylem inşa edilmelidir. Başta silah olmak üzere insani ihtiyaçlar dışında ekonomik yaptırım kararlarının hayata geçirilmesi bölgesel barış için önemli bir işlev görecektir şeklinde dikkat çeken açıklamaları olduğu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin.
1: Diğer taraftan Adalet Bakanı Akın Güllek, İsrail Başbakanı konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bu sıcak gelişmeye ilişkin neler aktarırsın?
0: Önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim. Bugün günün en dikkat çeken başlıklarından biriydi bu. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel su mutfilosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini altını çizdi. Özellikle bakan bu konuyu dikkate alındığının ifade edildiğini de söyleyelim. Tabii bir dosya var. Bu dosya kapsamında Netanyahu hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızda uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayınlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiştir dedi. İlgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir şeklinde de ifadesi oldu. Tabii Netanyahu'nun Gazze'ye insan yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulması ilişkin eylemler kapsamında insanlığa karşı suç, soykırım, nitelikli kişi hürriyetten yoksun kılma, kasten yaralama, eziyet, mala zarar verme, nitelikli yağma ve ulaşım araçlarının kaçırılmasılarından yargılandığının dağıtımı için de önemli bir başlıktı bugün için. Kırmızı bülten konusu özellikle. Hı hı. Bir kez daha altını çizelim. Kırmızı bülten yayınlanması için İçişleri Bakanlığı'nın talebi olduğu, talebin iletildiği, ilgili evrakların ise Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini ifade etti Bakan Akın Güllek.
1: Son başlığımızda Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında önemli tespitlerin dile getirildiği bir açıklaması oldu. Bu açıklamada öne çıkan tespitleri de dinlemek isteriz.
0: Tabii son dönemde en çok konuşulan başlıklardan biriydi terörsüz Türkiye başlığı. Tabii mecliste de çalışılmış bir konu bilindiği gibi ve bu anlamda da önemli bir açıklama yapıldı. Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Profesör Doktor Talha Köse'den bu anlamda bir yazı kalemi aldığını söyleyelim. Bir Türkiye modelinden bahsettiğini ifade etmekte fayda var. Hı-hı. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün gelinen nokta silahsızlandırma ve tasfiyenin kurumsallaştırılması aşamasına geçişi ifade etmektedir dedi. Bu aşama Türkiye'nin yarım asra yakın terörle mücadele tecrübesi, çözüm girişimleri ve süreç birikimi üzerine inşa edilmektedir. Dolayısıyla toplum ve devlet olarak Türkiye daha önce tecrübe etmediği yeni bir aşamayla tanışmak üzeredir dedi. Bu aşamanın önemli olduğunu altını çizdi. Özellikle Türkiye modeline işaret etti. Terörsüz Türkiye'nin başarısı silahların bırakılmasını takiben terörün yeniden üretilemeyeceği bir siyasal ve toplumsal zeminin oluşturulmasıyla yakından ilgilidir dedi. Özellikle bu konuya dikkat çekti. Sürecin Türkiye'nin kendi tarihsel tecrübesi, kurumsal kapasitesi ve toplumsal dinamikleri üzerinden ilerlemesi ise aynı zamanda Türkiye modelinin özgün mimarisi ve başarısının en önemli göstergelerinden biri olacaktır dedi. Özellikle Türkiye modelinin özgün mimarisine dikkat çekti ve başarısının da önemli bir göstergesi.

0: gösterge olacağının altını çizdi.
1: Peki. Özge Çalışkan, çok teşekkürler paylaştığın notları için. Ankara gündeminden iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. TRT muhabiri Özge Çalışkan hattımızdaydı.
2: Gün ötesi yaşam.
1: Teknofest Mavi Vatan ikinci gün etkinliklerine ilişkin izlenimlerini almak üzere arkadaşımız Muhammed Niyazi Çevi'ye bağlanıyoruz şimdi. Niyazi merhaba. İkinci günde festival alanında neler yaşandı, senden dinleyelim.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teknofest 2026 kapsamında 20-23 Ağustos'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda Teknofest Mavi Vatan temasıyla düzenleniyor. Ve etkinlikte denizcilik, sualtı teknolojileri ve savunma sanayisindeki farklı alanlar aynı yerde buluşuyor. Ve etkinlik 4 gün boyunca sürecek, pazar gününe kadar devam edecek. Neler var isterseniz kısaca onlara bir değinmek istiyorum. İnsansız sistemler, hava araçları, savunma ve füze sistemlerine kadar birçok teknoloji ürünü burada sergileniyor. Teknoloji yarışması bölümünde insansız sualtı sistemleri yarışması, insansız deniz aracı yarışması ve sualtı roket yarışmaları yapılıyor ve Teknofest Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru da sergileniyor. TCG Barbaros, Salih Reis, Turgut Reis ve Oruç Reis bunlardan birkaçı ve bu donanmalar da ziyaretçiler tarafından içlerine girilerek ziyaret edilebiliyor ve yoğun da ilgi görüyor aslında. Ve ayrıca Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip olan TCG Savorana ve müze gemi Yavuz da etkinlikte yer alıyor. Özellikle Savorana'nın önünde uzun kuyruklar şeklinde insanlar içine girip gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturmuşlardı. Bugün ona şahit olduk. Ve etkinlik alanında insansız deniz araçları Ulak, Sancar, Marlin ve Salva gibi araçlar da yer alıyor. Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu da burada ziyaretçi akınına uğradı adeta. Milli Denizaltı Milden Test Bloğu da ziyaretçilerle buluşuyor. Ve Teknofest Mavi Vatan'da sadece deniz araçları olmayacak tabii ki. Hava araçları da var. Hava araçlarının gösterileri de çok büyük ilgi görüyor. Bayraktar TB2 ve TB3 geçtiği zaman insanlar telefonlarını çıkarıp hemen çekmeye başlıyorlar. Ve sergi alanlarında farklı savunma sanayi ürünleri ve sistemleri ziyaretçilerle buluşuyor ayrıca. Tirana, Barkan 2, Levent, Tufan ve adını sayamadığım birçok sırlı kontrol botu burada sergileniyor. Teknofest Mavi Vatan'da deniz teknolojilerinin yanı sıra hava savunma, füze, insansız kara ve hava sistemleri de ziyaretçilere açık. Alanda teknoloji yarışmaları için ayrı test ve gösterim bölgeleri de bulunuyor. İnsansız sualtı sistemleri seyir gösterim alanlarından tutun da sualtı roket yarışması parkurları ve insansız deniz aracı yarışması parkurları yer alıyor burada. Ve etkinlik 4 gün boyunca SAT ve SAS komando timlerinin gösterileriyle devam ediyor ve yoğun ilgi görüyor SAT ve SAS komandolarının gösterileri ve her günde düzenli olarak İHA uçuş gösterileri yapılıyor. Bu saydığım etkinlikler sadece bugüne has değil. Başladığı günden son güne kadar bu etkinlikler sabah saat 9'dan akşam 18'e kadar ziyaretçiler tarafından takip edilebilecek ve etkinliklerin tamamen ücretsiz olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Program kapsamında bando ve mehteran gösterileri, bilim şovları, sahne senin etkinlikleri ve en sosyal not bilgi yarışmaları yapılıyor ve bugün Da Vinci robot operasyonu gösterimi gerçekleştirildi ayrıca. Sadece bunlarla sınırlı değil Teknofest Mavi Vatan, denizcilik kültürüne ait sporlar da var. Halat çekme yarışı var, el incesi atma yarışı ve yüzme yarışları var. El incesi gemiyi rıhtıma ya da başka bir tekniğe bağlamak için kullanılan ince bir halat. Bu halatı en uzağa fırlatan yarışmayı kazanmış oluyor. Teknofest Mavi Vatan etkinliğine katılımın tamamen ücretsiz olduğunu söylemiştik. Etkinliğe katılım sınırlı olduğu için de ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt olabilmek için de Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu En Sosyal hesabının da bulunması gerekiyor ayrıca. Ve 7 yaş altı minik ziyaretçiler için de kayıt şartı aranmıyor. Son olarak festival için ücretsiz deniz ulaşımı, ring otobüsleri ve belirlenen otopark alanları mevcut. Alternatif olarak deniz yoluyla festival alanına ulaşmak da mümkün. İzmit ve Gölcük arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen gemi seferlerinden ziyaretçiler ücretsiz olarak her gün faydalanabilecekler. Teknofest Mavi Vatan 20-23 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılıyor. Teknofest Mavi Vatan, Türkiye'nin denizcilikteki gücünü, ileri teknoloji kabiliyetini genç nesillerle buluşturarak yerli ve milli teknolojiler etrafında güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor ve yarın 22 Ağustos Cumartesi günü de saat 19'da SEPO konseri olacak. Son olarak da bunu belirtmek istiyoruz. Bu konser ve etkinliklerin tamamının da ücretsiz olduğunu söylemek istiyoruz ve sizi buradan tekrar size bırakıyoruz.
1: Çok teşekkürler Muhammed Niyazi Çelik arkadaşımız. Teknofest Mavi Vatan ikinci gün etkinliklerine dair notlarını bizlerle paylaştı.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Gölcük'te festival alanında kalmaya devam ediyoruz. Bu kez karşımızda TRT muhabiri Oğulcan Atılkan var. Kendisi bize Teknofest Mavi Vatan kapsamında savunma sanayi envanterine katılan yeni sistemlere ilişkin son bilgileri aktaracak. Oğulcan, mikrofonumuz sende.
4: Merhabalar Mehmet Çelikay. Şu anda Teknofest Mavi Vatan 2026'daki Gölcük'teki Tersane Komutanlığı'ndayız. Hemen de hatta şu an şunu belirteyim. TCG Murat Reis denizaltısının yanındayım. Bilindiği üzere Türk donanmasının sahip olduğu en yeni denizaltı şu anda. Henüz Haziran ayı gibi ilk seyrine çıktı. Türkiye'nin havadan bağımsız tahrik uygulamasıyla aslında uzun mesafelere, denizin altından uzun mesafelere gidebilen bir denizaltısı. Şu an hemen onun yanındayız. Tabii bir sürü burada etkinlikler, yine aynı şekilde yeni sistemler var. Senin de belirttiğin gibi aslında buraya damga vuran sistemlerin en başında benim gözlemlerim olarak şunu söyleyebilirim. Aselsan'ın geliştirmiş olduğu Aselboy. Açalım bunu. Aslında denizaltı savunma harbinde kullanılan sonoboy, yani bir deniz karakol uçağından atılan suyun altındaki denizaltıyı tespit eden aslında bir mühimmat olduğunu belirtelim. İşte bunun yerli ve milli versiyonunu Aselsan geliştirdi. Aselboy ismiyle. Bu ne getirecek? Bilindiği üzere TCG Anadolu gemisinden Bayraktar TB3 İHA'nın iniş ve kalkış yapabilen dünyada tek SİHA ve tek bu konuda amfibiyon gemisi olduğunu biliyoruz. Türkiye bu kabiliyete dünyada sahip olan tek ülke şu anda. Yani üzerinde çalışmalar yapan ülkeler var. İşte Bayraktar TB3 Aselboy'u kanat altına taktığı zaman deniz aşırı noktalarda, karadan bağımsız noktalarda da denizaltı savunma harbini yapabilecek. Bu oldukça önemli bir teknoloji. Aslında denizlerde yeni bir doktrin artık. Karadan bağımsız, daha düşük maliyetli ve daha uzun menzillerde artık Aselboy ile birlikte denizaltı savunma harbini, yani denizaltının aslında bir asimetrik tehdit noktasında bir gemiye, yani özellikle TCG Anadolu'ya diyelim bir tehdit olduğunu düşünelim. İşte o tehdidi Bayraktar TB3 Aselboy'u suyun altına bırakarak orada denizaltıyı tespit edebilecek deniz aşırı noktada. Bir diğer teknoloji özellikle Havelsan son yıllarda deniz sistemleri üzerine oldukça önemli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda bir otonom sualtı robotu geliştirildi. İsmi Avista. Avista ne yapacak? Suyun altında keşif gözetleme faaliyetlerini icra edecek. Tabii bunu yalnızca tek başına yapmayacak. Aslında birbiriyle ilintili, birbiriyle haberleşebilen sistemler üzerinden bu görevini gerçekleştirecek. Ve Advent yazılımına, yani milli gemilerimizde bulunan gemi savaş yönetim sistemi Advent ile bağlantılı olduğu için atıldığı veya suya bırakıldığı gemiyle de haberleşebilecek veya bir insansız deniz aracı veya havadaki bir insansız hava aracıyla da haberleşerek bu görevlerini gerçekleştirecek. Suyun altındaki görüntüleme ve analiz noktasındaki tüm çalışmalarını da işte birbiriyle ilintili bu noktada sağlayabilecek. Bu da önemli bir teknoloji. Bir diğer nokta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin amfibi hücum harekatında kullandığı yerli ve milli FNSS tarafından geliştirilen zırhlı amfibi hücum aracı Zaha'yı biliyorsunuz. İşte Zaha'nın insansız versiyonu geliştirildi FNSS tarafından. Bu neye yarayacak? Bundan bahsedelim dilerseniz. İşte zırhlı amfibi hücum aracının insansız versiyonuyla insanlı versiyonu birlikte çalışabilecek. Yani birlikte görev icra edebilecek. Aslında savunma teknolojilerine Wingsman dediğimiz, kanat adamı dediğimiz rolünü üstlenecek. İşte Zaha, insanlı Zaha'dan yönlendirilerek insanlı Zaha'nın bu kapsamda operatörü insansız daha yönlendirerek birlikte görev yapabilecek. Tabii bir yandan da yine bilindiği üzere özellikle amfibi hücum gemilerinden de dahaların hareket ettirilebildiğini biliyoruz. Özellikle TCG Anadolu'yu buna örnek verelim. Yine TCG Anadolu'dan insanlı ve insansız daha operasyon sahasına gönderildiğinde insansız daha TCG Anadolu gemisinden de yönetilebilecek. İşte bu kapsamda o da oldukça önemli bir teknoloji. Bir diğer yandan Bayraktar'ın geliştirmiş olduğu kalkan dikey

0: insansız hava aracı. Yani herhangi bir piste gerek duymadan boş bir alanda, müsait bir alanda dikine kalkış yapabilen bir insansız hava aracı düşünün. En temel görevi aslında yine keşif, havadan keşif gözetleme. Bu sistemin önemli olan bir husus şu. Artık fırkateynler biliyorsunuz üzerinden, evet, TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'ün iniş kalkışını gerçekleştirebiliyor şu anda Türkiye. Ancak bir fırkateynin arka güvertesinden böyle bir harekat yapmanız mümkün değil. Belli bir dar alan. Ancak işte bir Bayraktar kalkan DİHA'nız varsa o DİHA ile birlikte dikine kalkış yapabildiğiniz için eskiden bir DİHA helikopterinin çok daha yüksek maliyette yaptığı bir keşif gözetleme görevini artık Bayraktar kalkan DİHA daha az maliyetli ve daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Yani artık fırkateynlerimizin de gemilerimizin, açık deniz karakol gemilerimizin, fırkateynlerimizin de artık havadan gözlemini çok daha rahat bir şekilde yapabileceği bir sisteme sahip oldu. İşte birçok burada sistemler olduğunu belirtelim. Yeni, değerli ve milli teknolojilerin burada tanıtıldığını belirtelim. Teknofest Mavi Vatan'da
1: evet.
0: Üst donanmasının gemilerinin de şu anda kıyıda olduğunu belirtelim. Özellikle TCG Anadolu'ya çok büyük bir talep var. İşte bu üst sistem özelinde aslında Teknofest Mavi Vatan 2026'ya bu üst sistemin damga vurduğunu söyleyebilirim.
1: Oğulcan, çok teşekkürler paylaştığı notlar için. Teknofest Mavi Vatan kapsamındaki etkinliklerden son detayları, notlarını bizlerle paylaştı. İyi çalışmalar diliyoruz. TRT muhabiri Oğulcan Atılkan hattımızdaydı. Saatler 18.24'ü gösteriyor. Kısa bir aramız var, aradan sonra birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül, 24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypegs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club Restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Reklamlar.

0: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Gün ötesi devam ediyor. Saatler 18.28'i gösteriyor. Profesör Doktor Sayın Mithat Çelikpala ile beraberiz. Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Kıymetli hocam, uzun bir aradan sonra sizi burada görmek çok güzel. Hoş geldiniz yerimize.
2: Hoş bulduk sevgili Mehmet. Seninle beraber olmak da güzel. Sağ olun. Uzunca bir aradan sonra. Gündemler hala çok sıkıntılı, evet. Ama birlikte olmak her zaman keyifli.
1: Gün ötesinde beraberiz yine. Şimdi bu hafta yakından takip ettiğimiz gelişmeler var. Türkiye ile bölgedeki özellikle ülkelerin tepkisini çeken bir gelişmeye tanık olduk. Türkiye'nin orada İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin İdlib kentindeki Ebu Zuhur askeri havaalanına hedef alması ve bunun sonrasında Suudi Arabistan, Ürdün, Katar ve Kuveyt Suriye'nin egemenlik haklarının ihlal edildiğini belirtti. İsrail'i sert bir dille kınadı. Uluslararası toplumu da acilen harekete geçmeye çağırdı. Evet. Şimdi uzun süredir Suriye'nin güneyine saldırılarını takip ediyoruz. İsrail'in yukarıya Suriye'nin kuzeyine saldırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ben şöyle düşünüyorum. Yani İsrail özellikle bu Gazze'de başladığı soykırım ve askeri operasyonlar sonrasında bölgede kendince büyük bir hakimiyet elde ettiğini düşünüyor. Bu kısmen doğru. Çünkü Amerikan desteğiyle birlikte bölgesel hakimiyeti tesis ederekten kendi çıkarları bağlamında istikrarsız komşu ülkeler yaratmak ve bunların bir araya gelmesinin önüne geçmek en büyük politikası. Suriye'de bu anlamda yakaladığı büyük fırsatlardan bir tanesiydi. Dikkat edersen Suriye'nin yeniden ayağa kalkması, toprak bütünlüğünü sağlaması, güçlü bir devletin yeniden kurulması, sağlam bir iktidarın tesis edilerek Suriye'nin bölgesel dengelerde özellikle Orta Doğu'da yapıcı bir ortağa dönüşmesi en istemediği şey. Çünkü bunun orta ve uzun vadede kendisine yönelik bir tehdit olacağı algısına sahip. Sen de program öncesinde de konuşuyorduk. Benim değerlendirmem Suriye'deki dönüşümlerin yaşandığı, Esad'ın kaçıp Suriye'nin normalleşmeye geçiş aşamasında büyük bir fırsat alanı buldular ve Suriye'de ne kadar askeri ve güvenliğe ilişkin altyapı varsa hepsini bombaladılar. Oradaki dengelerle oynadılar. İşte Dürzi gruplarla farklı bir alan yarattılar. Golan'a hakimiyet kurmaya çalıştılar. Lübnan'ın güneyini istikrarsızlaştırıyorlar. İran savaşı bunun bir ayağı ve diğer Yemen'den tut bütün Orta Doğu'da istikrar alanı olabilecek ve normalleşecek her türlü sürecin önüne geçme eğilimindeler. Yani bölgenin İsrail dışındaki bir takım faktörlerle normalleşmesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bu da bana sorarsan Suriye üzerinde oynanan bir oyuna dönüyor. Çünkü dikkat edersen Türkiye'nin dış politikası, güvenlik politikası bölgeler anlamında söylem, bu ülkelerin tamamında istikrarın sağlanması, altyapının yeniden kurularaktan bu ülkelerin bölgesel ortaklık çerçevesinde kendi sorunlarını çözen istikrarlı ülkelere dönüşmesi. Bu politika İsrail'in istemediği politika. Birincisi bu. İkincisi muhtemelen Netanyahu'nun seçimlere gitmeden önce İsrail iç politikasında güvenlik konularını yeniden kullanaraktan ve bunu yükselterekten tehdit algısını oynamak. Bu anlamda kamuoyunu ya da oy verecek vatandaşları kendi tarafına çekmek. Mesela dündü galiba eski başbakan Ehud Barak'ın açıklamaları tamamen karşıydı. Türkiye'ye yaklaşımını da eleştirdi, bölgesel politikalarını da eleştirdi. Ama enteresan biçimde İsrail'de bu korkuları satın alan bir kitle var.
1: Bu da seçimin sonucunu mu belirliyor?
2: Belirliyor. Hem de çok etkileyici biçimde belirliyor. Ve radikal sağla birlikte Netanyahu kendi alanını genişletmeye çalışıyor. Bu alanda işte Lübnan'daki, Irak'taki, Suriye'deki, Yemen'deki hatta İran'daki istikrarsızlıkların beslenmesi, desteklenmesi, hareketlenmesi, Gazze meselesinde normalleşmenin önüne geçilmesi gibi bir sürü faktörü beraberinde getiriyor. Ve her biriyle ayrı alanlarda rekabet ederekten bunların bir araya gelmesini de engellemeye çalışıyor. Şimdi çevre ülkelerin tamamı Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'i kınıyor. Çok sert söylemler var İsrail ile ilgili. Bu söylemler neredeyse Avrupa'nın tamamına da yayılmış vaziyette birkaç ülke hariç. Ama buna rağmen bölgesel büyük bir ne diyelim rahatsız edici, huzursuz bir aktöre dönüşmüş vaziyette İsrail. Hele tarihsel süreçte kendi yaşadığı bir takım olumsuz süreçleri modern dünyada 21. yüzyılda yakın çevresinde yaşatıyor olması bunu da destekliyor. Böyle baktığımızda askeri üs operasyonu bunlardan bir tanesi. Yani bölgede Suriye'nin kendine yeterli, güvenliğini sağlayabilecek ve işbirliği yapabilecek Türkiye olabilir bu gibi ülkelerle bir araya gelmesinin önüne geçmek ve Suriye'de istikrarsızlığı biraz daha tetiklemek ve İsrail'in kontrolünü, yani kimsenin çok amiyane tabirle kafasını kaldırmasını istemiyor bölgede.
1: Peki hocam, 7 Ekim'le beraber başlayan süreçte İsrail'in Gazze saldırıları, ardından İran operasyonu ve Suriye'ye iyice yerleşme ya da operasyonları sürdürme girişimi, uluslararası camiadan da bu kadar kamuoyu tepkisi çektiğini de herhalde görüyorlar.
2: Görüyorlar.
1: İsrail'in.
2: Evet.
1: Buna rağmen oyun planı nedir İsrail'in?
2: Oyun planı tamamen Amerika'ya yaslanmak üzerine kuruldu. Yani Trump
1: var mı bir karşılığı Amerika'da şu an?
2: Şu anda var. Var olduğu için bu operasyonları yapabilir halde devam ediyor. İktidarda oturabiliyor. Çünkü hep tartışılan şey, yani İsrail ya da İsrail'e yakın grupların Amerikan iktidarı ve yönetimi içerisindeki rolleri belli bir miktarda tartışılıyor. Ama tersten de aynısı geçerli. Yani bu grupların İsrail üzerindeki ve İsrail politikasındaki belirleyicilikleri de ortada. Şimdi diyebiliriz ki böyle baktığımızda, peki Amerikalılar neden bu oyuna bu seviyede izin veriyorlar? Onların da başka büyük bir resim var. İran. İran'la mücadeleyi o kadar öne çıkartmış vaziyetler ki bütün resmi birleştirdiğimizde büyük bir istikrarsızlık alanı ortaya çıkıyor. Şimdi Amerikan yönetiminde Maliye Bakanı'ndan, Ekonomi Bakanı'ndan tutun Merkez Bankası Başkanı'na, bizdeki karşılıklarıyla söylüyorum dinleyicilerimiz anlasın diye, Amerikan sistemi dışında Beyaz Saray yönetimine ya da Pentagon'a baktığımızda onların da küresel dengelerde algıladıkları başka söylemler var. Küresel ekonomiyle oynuyorlar, işte Hürmüz'deki dengeleri değiştirmek, petrol fiyatları, büyük bir harcumerc içerisinde küresel düzen. Bu istikrarsızlık alanı ve bu belirsizlikler Amerikan hegemonyasını yükselteceğine inanan bir iktidar var Amerika'da. O da bölgesel araç olarak İsrail'in istikrarsızlığını destekliyor. Bu da bana enteresan geliyor. Yani bir yandan örneğin Türkiye gibi ülkelerle NATO şemsiyesi altında bölgesel istikrar ve güven konuşulurken, diğer taraftan Ukrayna'dan tutup Karadeniz güvenliğine, Hazar hattına kadar Rusya ile Çin'le rekabeti öne çıkartıp bölgesel istikrarsızlığı yaratmak. Mesela bu fiyatlar, artan petrol fiyatları, enerji sınırlılıkları, Rusya'yı, Çin'i, diğer aktörleri, yani Amerika'nın kendisine küresel alanda rakip gördüğü unsurları nasıl etkiliyor? Ekonomik düzenlerine nasıl yansımalar yapıyor? Bu resmi de görmek lazım. Yani Trump'ın da böyle bir algısı var.
1: Anladım. Yani Amerika bir ekonomik bedel ödeme riskine karşın büyük rakiplerinin, Çin başta olmak üzere, çok daha büyük bir ekonomik kayıp yaşaması uğruna mı bu istikrarsızlığı göz alıyor?
2: Kendisinden daha büyük zarar göreceklerini düşünüyor bir. İki, küresel dengelerde kurulu altyapıyı kullanma eğiliminde. İki, üç, tabii bir yerden sonra ortak aklın ya da bizim ne diyelim böyle gerçek anlamda doğrulardan uzaklaşmasıyla da sonuçlanan etkiler var. Yani bu çok enteresan geliyor. Mesela geçtiğimiz haftalarda enteresan bir haber verdi. Danimarka, özellikle İzlanda ve diğer bölgelerin korunması adına Çin'le ve Rusya'yla işbirliği yapar mı diye yazılar yazılmaya başlandı. Tehdit algısı Amerika Çünkü... Birleşik Devletleri. Mesela bu NATO'nun sonu demek. Evet. Çünkü Trump yönetiminden gelen söylemler...
1: Grönland'ı isteme gibi.
2: Grönland meselesinde olduğu gibi bizim aşağı... Mesela İzlanda, ben bir toplantıya katıldım Kiel'de, Almanya'da, Baltık güvenliği üzerine, yaz aylarının başlangıcındaydı. İzlanda ve Baltık ülkelerinin Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik, Savunma Bakanlarının olduğu bir toplantıydı. NATO şemsiyesi altında bir toplantı hem de. En büyük tartışma konusu Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Enteresan geliyor. Yani
1: ciddi bir güven kırılımı var o zaman.
2: Güven kırılımı var ve batıdaki bizim klasik 20. yüzyıl boyunca ya da Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonraki 30 yıllık dönemde alıştığımız batı kavramı şu anda dağılıyor. Dağılırken bu güç dağılımında alt bölgelerde büyük kırılmalar var. İşte Orta Doğu, bizim yani. Balkanlar, Karadeniz, Hazar hattında gördüğümüz dengesizlikler hep bunun yansıması. Burada Türkiye gibi ülkelerin tutarlı ve kendisini ne diyelim bu karmaşanın içine düşmeyen aktörlere dönüştürmesi lazım.
1: Doğru yerde konumlanmak.
2: Doğru yerde ve doğru zamanda hareket edecek biçimde konumlanmak lazım. Ama çok kolay değil, yani zorlanıyoruz. Çünkü komşularımızdaki büyük istikrarsızlıkları bizim ekonomik, siyasi, askeri kapasitemiz, beklentilerimiz ve çıkarlarımızla uyumlu biçimde denkleme çekemiyoruz. Çünkü başka sorunlarla uğraşmak zorundalar. O zaman da normalleşemiyoruz. Bu bence zorlu bir şey. Bu da Amerika'nın bir şekilde bölgesel istikrarsızlıkları gidermek yerine körüklemek üzerine bir takım politikalar geliştirdiğini işaret ediyor. Bu da çok rahatsız edici
1: hocam
2: bir şey.
1: Hocam şimdi Amerika'da son 3 başkan Trump, Biden, Trump dönemi.
2: Evet.
1: Şimdi Trump'ın da son dönemi. Şimdi daha önce Amerika'nın Orta Doğu bölgesiyle alakalı uzun vadeli planları, stratejileri olur ve buna da sadık kalınırdı. Başkan değilse tabii dahi. Ama bugün sanki başkan değişimiyle beraber birden makasla eksenle değişiyor gibi Amerikan dış

0: politikasını. Siz böyle görüyor musunuz? Yoksa plan hala işliyor mu?
1: Değişir mi bilmiyorum. Yani çünkü Amerikan politikasını anlamak gittikçe zorlaşıyor. Şimdi başkan odaklı istikrarsızlıkları eleştirmek ve bunlara karşı çıkmak adına Amerika'da bir takım dengeler vardı. Yani Amerikan Meclisi, Temsilciler Meclisi ve Kongre bir ayak, Pentagon askeri kanat bir ayak, yargı bunu denetleyen bir mekanizma ve bu anlamda başkanlık ve idari sistem ayrı bir kanalda. Bunlar arasında rekabet hep vardı ama rekabeti güçler dengesi arasında anlamında yürütüyorlardı. Son dönemde bu kaybolmuş vaziyette. Bu da dış politikada böyle büyük inişler ve çıkışları beraberinde getiriyor. Hatırlayacaksın, Trump'ın ilk döneminde de konuşuyorduk. Hatta Biden'ın çıkışı ve Trump'ın yeniden gelmesi öncesindeki en büyük tartışma Amerika'nın Orta Doğu'dan çıkması üzerineydi. Trump evet. askerlerini çekeceğini ve bölgedeki dengelerin dışına çıkacağını savunuyordu. Bu güvenlik, bölgesel güvenlik, petrol, işte kaya gazı, kaya petrolü tartışmalarından sonra küresel ekonominin ayağa kalkması söylemlerinde diyordu ki bölgesel güvenliğe ben niye kaynak ayırayım? Bundan kim faydalanıyorsa o bedelini ödesin ki buradaki hedefi ağırlıklı biçimde Çin, Japonya gibi aktörlerdi. Ama bir şey oldu ve hızlı biçimde geri döndü. Tam tersine çekileceğini varsaydığımız Amerika İran'la savaşıyor, Yemen'le savaşıyor. Irak'taki istikrarsızlıkların kaynağı olmaya devam ediyor. İşte bir takım isimler ya da aracılar ki bunların bazıları resmi görevliler Suriye'de, Lübnan'da yeniden dizayn etme eğilimlerinde. Avrupa politikasını alt üst ediyor. Yani Rusya ile rekabetin içerisinde görüşmeler yapıyor. Ve tek taraflı bunları yürütüyor. Ukrayna'yı desteklerken bir yandan da Ukrayna yönetimini eleştiriyor. Yani algılaması ve analiz edilmesi çok zor, ikilikler yürümeye başladı.
0: Ki hocam 4 sene önce Ukrayna'ya bu kadar askeri ve ekonomik yardım yapan
1: hala
0: Amerika,
1: da yapıyor.
0: Evet, bugün Trump bunu eleştiriyor mesela aslında.
1: Tabii, ama anlamak zor. Mesela Ankara zirvesinde enteresan biçimde hem Türkiye ile hem Amerika ile Ukrayna arasında bir takım askeri donanım, mühimmat üretilmesi ve Ukrayna'nın desteklenmesi anlaşmaları imzalanacağı açıklamasını da yaptı. Ukrayna'ya tam destek açıklaması da yaptı. Yani bu inişler ve çıkışlar o kadar yüksek ki küresel aktörde, büyük hegemonda bu türde inişler çıkışlar yaşandığında bölgesel dengeleri çarpanlarla etkilemeye başlıyor.
0: Bence bu sorun burada yapılan bir strateji olabilir mi hocam? Yani o öngörülemezlik.
1: Ama işte o aklı okuyamıyoruz şimdi. Bu da en büyük sorunumuz. Yani şöyle söyleyelim. Soğuk savaş döneminin başından beri alıştığımız denge ve tahmin edilebilirlik alanından aşağı yukarı 3-4 yıldır çıkmış vaziyetteyiz. Bu sefer analiz yapmak çok zor hale geliyor.
0: Evet. Aktörlerin. Kimin neyi istediğini tam net bir şekilde belli olmadığı.
1: Çünkü farklı senaryolar farklı biçimde çıkıyor. Ve ummadığımız ittifak ilişkileri ortaya çıkıyor. Yani örneğin NATO, Avrupa NATO'suna dönüşür mü tartışması başlıyor. Avrupa Birliği kendi yapısını batılı bir aktör olarak Amerika'dan çıkartabilir mi? Avrupa Atlantik İşbirliği evet. mantıklı mı? Yani bizim alıştığımız son 80 senede konuştuğumuz yapılar ve dengeler artık yok. Yeni dengelerin ne olacağını anlayamıyoruz. Evet. Böyle bir zorluk var.
0: Değerli hocam, kısa bir reklamımız var. Aradan sonra bu değişen denklemleri hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da ve özellikle Mekke Anlaşması özelinde bu yeni dinamikleri konuşacağız müsaadenizle. Kısa bir aramız var. Aradan sonra evet. buradayız.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli

aklınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.

0: neşeli.
1: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Reklamlar.
9: Gün Ötesi devam ediyor.
10: Devam ediyoruz. Saatler 18.45. Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Mithat Çelik Palay'la birlikteyiz. Değerli hocam, şimdi Orta Doğu özelinde başta olmak üzere tüm dünyada değişen aslında paradigmaları konuşuyoruz dış politik eksende. Şimdi Mekke Anlaşması'na ilişkin yorumunuzu da dinlemek isteriz. Son günlerin çok dikkat çeken gelişmesi, İsrail'in de İdlib'i hedef almasından hemen önce Mekke anlaşması ya da sonrasında bu saldırıyı yapması, acaba bu anlaşmaya bir mesaj mı?
11: Bilmiyorum ama yani İsrail'in kafasındaki temel hedef bu aşamada muhtemelen Türkiye'nin bölgede daha etkin bir aktöre dönüşmesi. Öncelikle Suriye'de. Bunu bloke etmek için adımlar atmaya çalışıyorlar bence. Bu adım eğer Türkiye'nin davranışlarıyla ilgili yaptıkları okumada bir değişiklik olmazsa biraz daha yükselecek ama İsrail'le Suudi Arabistan'ın ya da Pakistan'ın dengelerine baktığımızda mesela Türkiye'ye yönelik tepkileri kadar sert tepki görmüyoruz. Belki onu denklemde görmüyorlar. Şimdi Mekke Anlaşması muhtemelen geniş anlamda Orta Doğu'yu çevreleyecek geniş alanda bir işbirliği alanı yaratıyor. Dikkat edersen Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün ya da Lübnan'ın ya da bölgedeki diğer unsurların durumuyla ilgili ne olacağı ile ilgili bir karmaşa var bu anlamda. Şimdi Suudi Arabistan bu hattın güneyinde, Pakistan bu hattın doğusunda, Türkiye ise hem kuzeyinde hem batısında istikrarlı ve dengeli 3 aktör ve birbirleriyle daha dengeli ilişkiler kurabilecek 3 aktör ve her birinin batı dünyasıyla farklı ve daha dengeli ilişkileri var. Bu aktörlerin kuracağı denklem Orta Doğu'da yeni bir farklı bir düzen ve denge yaratabilir. Ama İsrail bu ittifakı kendisine bir tehdit olarak görüyor mu görmüyor mu sorusuna henüz somut cevap verecek bir şey yok. Çünkü ittifak herhangi birisine karşı kurulmuş bir şey değil. Saldırıya karşı daha savunma ayaklı. Acaba bu dengeler içerisinde İsrail bunu nasıl okuyacak? Ya da okuyor, bunu görmek lazım. Hani ben henüz o kadar sert aşamada değilim. Çünkü bir de bu ittifakın, üçlü ittifakın temel hedefleri anlamında oluşmuş bir yapı henüz gözükmüyor. Bir başlangıç bu.
10: Evet.
11: Türkiye'nin Suudi Arabistan'la belli seviyede ilişkileri var. Türkiye'nin Pakistan'la köklü ve eski ilişkileri var. Ama bu ilişkiler hiçbir zaman bölgesel ittifak olarak gözükmedi. Yani CENTO'yu hatırlıyorum. Soğuk Savaş döneminin başlangıcı. Oradaki tehdit Sovyetler Birliği ve Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da kurmaya çalıştığı, ne diyelim, daha bağımsızcı, daha soldaki rejimlerdi. Şu anda istikrarsızlığa karşı bu üç ülke istikrarı korumaya çalışan aktörler.
10: Peki benzer şekilde bu ittifakın genişlemesini ya da bölgesel başka ittifakların kurulması muhtemel mi? Çünkü son yıllarda en sık konuştuğumuz konu tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya doğru evrilmesi.

0: Yani bir süreçten bahsediyoruz.
1: Ya da bölgeselleşme. Evet. Muhtemel elbette, ama bu türde ittifakların kurulabilmesi için ittifakı alacağımız üye ülkelerin ya da kabul edeceğimiz diğer aktörlerin istikrara kavuşması lazım. Şimdi dikkat edersen, hatırlarsan, Gürcistan bir örnek ya da benzer biçimde Ukrayna diğer bir örnek. Son dönemin iki güzel örneği. Neyi anlatmak istiyorum? NATO'ya, Avrupa Birliği'ne ya da daha istikrarlı güvenlik alanlarına yaklaşmaya çalışan aktörler bunlar. Kendi güvenliklerini sağlamak için. Ve mesela bunlar da bu türde örgütlerin içinde yer almak birincil öncelik. Ama yapılar, yani NATO örneğin, örneğin Avrupa Birliği, kendi güvenliği ve istikrarı için bu ülkelerin sorunlarını çözmesini istiyor, bekliyor. Bu ülkeler kendi başlarına bu sorunları çözebilirler mi? Hayır. Ama çözmeden denkleme alınmaları bu ittifakları istikrarsız hale getirecek. Şimdi Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye, bir takım ekonomik siyasi sorunlarımız olabilir. Farklı zorluklarla karşı karşıya kalabiliriz, ama askeri anlamda güçlü ve istikrarlı ülkeler. Bu ülkelerin kuracağı ittifak da istikrarlı olacaktır. Ama bunun genişletilmesi için, istikrarlı kalabilmesi için sorunlu olmayan aktörlere, ittifakta müttefiklere ihtiyaç var.
0: Hemen dördüncü ülke akla gelen Mısır. Hatta Mısır kamuoyunda bu konu çok tartışıldı.
1: Mısır olumlu bir aday mı? Uygun bir aday. Ama burada mesela Mısır'ın bu denklemde kendine biçtiği rol önemli. Tehdit algısı önemli. Yani şimdi her bir aktör tehdit olarak neyi tanımlıyor? İttifaka girerken buna bakarlar genelde. Evet. Şimdi bizim açımızdan bu ittifakın, üçlü ittifakın herhangi bir unsura karşı olmadığı açıklanıyor. Ama bu ülkenin güvenliklerini tehdit edecek ve saldırgan bir tehditle karşılaştıkları anlamında da birbirlerini destekleyecekleri söyleniyor. Mısır'ın da buna dahil olması muhtemel. Çünkü Mısır, örneğin Türkiye-Mısır ilişkileri, Mısır-Suudi Arabistan ilişkileri zaman zaman çok sorunlu ilişkilerdi. Hatırlayacaksın. Evet. Ama buna rağmen yakınlaşma mümkün. Neden? Çünkü sorunlar nispeten palyatif, ikincil sorunlardı. Ülkeler bunu büyüttükleri için sorun haline geldi. Bunlar çözülebilir. Ama Orta Doğu'nun tamamının dengelerini değiştirecek ittifaklara gitmek için Orta Doğu'da çok adım atılması lazım. Mesela bu Suriye'yi buna nasıl eklersin? Şu anda ekleyemezsin. Hı hı. Kendi iç sorunları var.
0: Yani Suudi Arabistan dediğimiz ekonomik gücü olan bir ülke. Pakistan nükleer gücü olan bir ülke. Türkiye'de harp tecrübesi çok güçlü olan bir ülke.
1: Ve Batı'yla bağlantıları çok sağlam bir ülke.
0: Olan bir ülke. Şimdi bu üçü farklı farklı alanlarda becerisi olan.
1: Birbirlerini tamamlıyorlar.
0: Evet, tamamlayan ülke. Şimdi bu ayağı dördüncüye ya da beşinci, altıncıya tamamlayabilecek hangi ülkeler sizin
1: için? İşte Mısır'ı bu anlamda dengeli. Neden diyeceksin? Çünkü Mısır'ın katkısı hem Doğu Akdeniz dengeleri hem Kuzey Afrika dengeleri açısından önemli. Türkiye merkezli baktığımızda da biz büyük bir resmi görüyoruz. Şimdi bu denklem içerisinde arada kalan aktörler sorun aktörleri. Örneğin İran. Çünkü Pakistan'la sınırdaş, Türkiye'yle sınırdaş, Suudi Arabistan'la ciddi meseleleri var. Kıyıda eğer Kızıldeniz'i, Hürmüz'ü düşünürsek aynı komşu haline getirebiliriz. Ya da Suriye kendi bütünlüğünü sağlamadığı sürece, Irak. Yani bu aktörler sorun başlıkları. Mesela buraya Ürdün dahil olabilir mi? En yakın aktörlerden bir tanesi, ama o kadar zorlu bir aktör ki Ürdün'ün her an farklı tehditlerle karşılaşması ihtimali var. Acaba Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan gibi aktörler bu yükü almak isterler mi? Tersten düşünüyorum, tersten konuşuyorum. Bu anlamda ben baktığımda denklem içerisinde Körfez ülkelerinin bir kısmı, eğer Suudi Arabistan'da daha dengeli ilişkiler kurarlarsa bu denkleme dahil olabilirler. Ya da Mısır buraya bir aday. Buraya Azerbaycan gibi bir aktör dahil edilebilir. Daha güçlü hale getirmek ve dengeleri değiştirmek adına. Bu da önemli. Ama bunun için çok emek sarf etmek lazım henüz. Çünkü mesela bu türde bir ittifaka örneğin Amerika'nın nasıl yaklaştığını, batılı aktörlerin nasıl baktığını da bilmiyoruz.
0: Peki aşamada. Hocam, bir de Hindistan-Pakistan gerilimi var. Sık sık gündeme gelen bir gerilim şimdi. Tabii. Hindistan da çok dünyanın şu an en kalabalık ülkesi konumunda ve o da farklı bir ittifak. Amerika ile özellikle içerisinde. Tabii. Yani öyle bir gerilimin yansıma ayağında Türkiye'nin buna dahli olma zorunluluğu ortaya çıkar mı?
1: Sorun şu. Ya da sorun demeyelim de şöyle bir perspektife bakmak lazım. Haklısın burada, ama bahsettiğimiz üç ülkenin de Amerika Birleşik Devletleri ile, yani küresel hegemonla, büyük aktörle ikili ilişkileri var. Sorunlu olmasına rağmen, ki Hindistan için de geçerli bu. Dolayısıyla buradaki Amerika belirleyici ya da referans noktası aktör değil. Yani Türkiye'nin Pakistan'la ilişkileri Hindistan sorunu hep yarattığı için sorun başlığı. Ben karşılıklı ne diyelim çatışacaklarını düşünmüyorum. Mesela tercih edildiğinde evet, Türkiye dikkat edersen son 10 yıldaki gelişmelerde Pakistan'ın yanında durdu. Türkiye Hindistan ilişkileri o yüzden hep sorunlu oldu. Mesela bu enteresan, yani Hindistan bir yükselen aktör o coğrafyada ama Türkiye Hindistan ilişkileri hep sorunlu. En büyük sebebi de Pakistan'ın Pakistan'la yakınlığı, ilişkileri. Yani bu dengeler biraz daha bölgesel karmaşayı beraberinde getiriyor.
0: Ama Türkiye
1: aktörler
0: burada
1: dengelemeye çalışıyor.
0: Evet, Rusya ile Amerika arasında benzer bir dengede konumlanmıştı. Yani benzer bir şekilde.
1: Ama
0: Hindistan
1: arada çok fark var. Şimdi Rusya Türkiye'ye baktığında bir NATO üyesi, batılı aktör görüyor. Bununla ilişkileri var. Ama bu bir noktadan öteye geçemeyeceğini onlar biliyorlar. Diğer tarafta Hindistan, Pakistan gibi aktörlerin bu anlamda küresel aktörlerle ya da küresel dengelerle
0: ittifakları
1: yok. Evet. Onlar bağımsız, kendi başına hareket eden aktörler olmayı tercih eden unsurlar. Tarafsızlar.
0: Evet.
1: Çünkü nükleer güçler bir yandan.
0: Değerli hocam çok teşekkürler. Çok verimli bir söyleşi oldu. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Siz daha sağolunuz. Profesör Doktor Sayın İtaç Çelikpala konuğumuzdu. Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Saatler 18.54 ve gün ötesini noktalıyoruz. Uğur Pirpir, Anıl Çıtak, Muzaffer Ayıldız. Ben Mehmet Çelikyay. Tekrar buluşmak üzere. Mutlu akşamlar. Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Herkesin gizli bir hikayesi ve gizli bir şehri vardır. O şehirde doğmuş olabilirsiniz, o şehirde aşık olmuş, okumuş ya da evlenmiş olabilirsiniz. Kütüğünüz o şehirde kayıtlıdır ama belki de hiç gitmemişsinizdir. Peki sizin üzerinizde etkisi en büyük şehir neresi? Hiç düşündünüz mü? Her şehrin kendine has bir hikayesi vardır. Peki Kars'ın hikayesi nedir? Kars dediğimizde çoğu kişinin aklına ilk olarak soğuk bir hava gelir. Ama aslında Kars sadece soğuğuyla değil, tarihinin derinliğiyle ve taşıdığı sessiz hikayelerle konuşan bir şehirdir. Kars Kalesi'ne baktığınızda sadece bir yapı görmezsiniz. Yüzyılların savaşlarını, göçlerini, değişimlerini sessizce izlemiş bir tanıkla karşılaşırsınız. O kale sadece taşlardan değil, hatıralardan da inşa edilmiştir. Şehir merkezinde yürürken zaman zaman kendinizi başka bir coğrafyada gibi hissedersiniz. Kars bu yüzden tek bir kimliğe sığmayan şehirlerden biridir. Ve kış, Kars'ın belki de en çok konuşulan ama en az gerçekten hissedilen hali. Kar yağdığında şehir bambaşka bir sessizliğe bürünür. Sokak lambalarının ışığı beyaz örtünün üzerinde daha yumuşak, daha uzak görünür. İnsan sesleri azalır, şehir kendi içine çekilir. Ama bu sessizlik boş bir sessizlik değildir. Tam tersine dolu bir sessizliktir. Geçmişin, hatıraların ve yaşanmışlıkların sessizce konuştuğu bir atmosfer. Ve Kars'ı Kars yapan en önemli duraklardan biri de hiç şüphesiz Ani Harabeleri'dir. Ani Harabeleri sınır çizgisinde iki ülkenin arasında ama aslında zamansız bir noktada yerini almaktadır. Ani'de yürürken hissettiğiniz şey sadece tarih değildir. Aynı zamanda bir medeniyetin yükselişini, ihtişamını ve ardından gelen sessizliğini hissedersiniz. Her taş, her duvar parçası sanki bir şey anlatmak ister ama kelimeler yerine rüzgar

0: konuşur. Ve siz orada durduğunuzda sadece bir ziyaretçi değil, geçmişe kısa süreliğine dokunan biri olursunuz. Kars'ın en güçlü yanı belki de budur. Bağırarak değil, sessiz kalarak anlatması. Burada hayat hızlı akmaz, zaman biraz daha ağır ilerler. İnsan farkında olmadan daha çok düşünür, daha çok hisseder. Belki de bu yüzden Kars, gidenin kolay kolay unutamadığı şehirlerden biridir. Soğukluğu akılda kalır ama asıl kalan şey, o soğuğun içinde saklı olan sıcak hikayelerdir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Türkiye, İsrail'in 8 ayrı suçtan yargılanan katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının firari zanlıları Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. ABD ile İran arasındaki müzakereler tıkandı. Özetlerin ardından haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda 550 doktor öğrencisinin araştırma üniversitelerinde yetiştirileceğini söyledi. Erdoğan, sosyal medyada yaptığı açıklamada ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yılın sonunda yaklaşık 3000 genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılacağını belirtti. Erdoğan, Türkiye yüzyılını bilimin, teknolojinin ve gençlerimizin gücüyle inşa edeceğiz. Geleceğin teknolojilerini geliştiren, üreten ve dünyaya sunan güçlü, müreffeh ve tam bağımsız bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz dedi. Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı ile stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni ve güçlü insan kaynağı hamlesiyle kamu ve özel sektörün yüksek nitelikli araştırmacı kapasitesinin arttırılması amaçlanıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı'nın detaylarını açıkladı. Özvar, savunma sanayinde kendi mühendislerimizle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümü şimdi yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve geleceğin diğer kritik alanlarına taşıyoruz dedi. Söz konusu program çerçevesinde ilk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla seçilerek 20 araştırma üniversitesine yerleştirilecek. Doktora eğitimi alacak genç araştırmacılar araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Programın ilk yılında bilişim teknolojileri, donanım ve bilgisayar sistemleri, siber güvenlik, yapay zeka ve akıllı sistemler olmak üzere 4 alanda eğitim verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa telefonda bağlandı. Erdoğan, kararlı bir çalışmayla inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek dedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Balıkesir'deki kadın buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında Balıkesir'den ben tabii geleceğe yönelik yeni sinyaller bekliyorum. İnşallah yeniden bu emaneti sahiplenmesi lazım dedi. Erdoğan kısa süre önce hayatını kaybeden eski AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Azize Sibel Gönül'ü de rahmetle andı. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna işgalci İsrail'in düzenlediği saldırıya ilişkin Türkiye'deki yargı sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. İsrail'in 8 ayrı suçtan yargılanan katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sumut filosuna uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleye ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyadaki son durumu paylaştı. Aralarında Netanyahu ile saldırıyı yöneten Afek Moskoviç'in de bulunduğu 35 kişi hakkında kovuşturma yürütüldüğü vurgulandı ve yeni adımı açıkladı. Bakan Gürlek, Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz'da verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş. İlgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir denildi. Adalet Bakanı Gürlek, insanlığa karşı suç işlemi

0: işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacaklarını söyledi. Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Suriye'ye saldırısına ve Türkiye'ye yönelik söylemlerine sert tepki gösterdi. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesi ertelenemez bir zorunluluk haline gelmiştir dedi. Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada eli kanlı İsrail yönetimine çağrıda bulundu. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan, ülkemizin milli güvenlik alanlarına dolaylı ve doğrudan müdahale anlamında gelebilecek teşebbüslerden vazgeçmeliler dedi. Bahçeli, Türkiye'nin kendisine yönelen tehditleri görmezden gelecek, milli güvenliğini başkalarının insafına bırakacak bir ülke olmadığını vurguladı. Bölge devletlerinin neredeyse tamamının İsrail'i hayati bir ulusal güvenlik sorunu olarak gördüğüne dikkat çekti. İsrail'in kendini güvende hissetmesinin mümkün olmayacağı unutulmamalıdır hatırlatmasında bulundu. Bahçeli mesajının son kısmında Türk milleti ayağa kalktığı zaman önünde durabilecek bir güç yoktur dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırı ve Başbakan Netanyahu'nun Türkiye'ye mesaj verdik sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi. İsrail, Türkiye Cumhuriyeti'ni hizaya çekmek ya da ayar vermek gibi bir dil kullanamaz dedi. Bu üslup kabul edilemez bir kibir ve küstahlıktır vurgusunu yaptı. Kılıçdaroğlu açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti egemenliğini ve uluslararası hukuka dayalı duruşunu asla taviz vermeksizin sürdürecektir dedi. Türkiye ve beraberindeki 10 ülkenin Dışişleri Bakanlıkları İsrail'in Suriye saldırısını ortak bir açıklamayla kınadı. Açıklamaya göre Türkiye, Cezayir, Endonezya, Filistin, Katar, Lübnan, Malezya, Moritanya, Pakistan, Somali ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları imza attı. Açıklamada bu tür eylemlerin yıllardır süregelen çatışmanın yarattığı insani sonuçların giderilmesi yönündeki mevcut çabaları aşındırma riski taşıdığı vurgulandı. Bildiriyle uluslararası topluma mesaj verildi. İsrail saldırganlığı karşısında kararlı ve ilkeli bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirtildi. İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve gerilimin daha da tırmanmasının önlenerek bölgesel barış ve istikrarın korunması için çağrı yapıldı. Ortak bildiride Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Buna zarar vermeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği belirtildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının firari zanlıları Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Operasyon kapsamında ilk olarak firarilere yardım ettiği belirlenen Salih Kaya, Marmaris'te gözaltına alındı. Salih Kaya hakkında suçluyu kayırma suçundan işlem yapıldı ve mahkemece tutuklandı. Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda bölgedeki otel, pansiyon, araç ve teknelerde arama yapıldı. Firarilerin saklandıkları yer tespit edildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'in Bozburun mahallesinde yakalandı. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bir ayrıntı ise dikkat çekiciydi. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı ve İyi Parti Ordu Milletvekili adayı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu tespit edildi. Araçta çakar kullanıldığı ve 58 bin avro bulunduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. Çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında yolsuzluk ve kara para aklamayla suçlanan Alihan Kuriş ile birlikte 32 zanlı 16 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Savunması yapılan tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan şirketlerin hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini ve kendilerine sistem adı verilen yapıya ödeme yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağını söylendiğini iddia etti. İş insanları Mustafa Keleş ve Seyfi Beyaz da imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet olarak villa, dükkan ve daireler verildiğini öne sürdü. Duruşmada zaman zaman tartışmalar yaşandı. Sanıkların savunmasının ardından duruşma 25 Ağustos Salı gününe ertelendi. Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Yangın Kaş ilçesi Sarıbelen mahallesinde makilik alanda başladı. Henüz bilinmeyen sebeple başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleriyle yangına müdahale ediliyor. Yangının etkili olduğu bölgede ikametler ve ormanlık alanda bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akran zorbalığı karşısında ebeveynlere yol gösterici nitelikte bir uygulamanın hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı. Anne ve babalar akran zorbalığı karşısında çocuklarına nasıl destek olacaklarını, yol göstereceklerini bazen bilemeyebilir diyen Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklar güvende uygulamasının ebeveynlere rehberlik edeceğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama üzerinden uygunsuz içeriklerin bakanlığa bildirilebileceğine dikkat çekti. Bakan Göktaş ayrıca uygulama sayesinde uzmanlardan yardım alınabileceğini ve acil durumlarda doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçilebileceğini belirtti. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Yapay zeka destekli istasyonlarda en ileri teknolojilerinin kullanılacağını söyledi.
1: 15 Ağustos 2027'ye kadar bu örnek istasyonda yeni teknolojiler, yazılımlar ve ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde denenecek ve burada elde edilecek deneyimlerin sonuçları ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde hizmet verecek araç muayene merkezlerine aktarılacak. Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden robotik sistemlere kadar günümüzün en ileri teknolojilerinden yararlanacağız. Bu anlamda aracın MR'ını, tomografisini çekeceğiz dersek yanlış bir ibarede bulunmamış oluruz.
0: Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. Etkinliği düzenleyen T3 Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, alandaki yerli savunma sanayi projelerini inceledi. Bayraktar, TRT Haber'in canlı yayınına konuk olarak festivali ve Mavi Vatan vizyonunu değerlendirdi. Festivalin yalnızca savunma sanayi ile sınırlı olmadığını anlatan Bayraktar, Teknofest'i kuşaklar arası bir vizyon projesi olarak tanımladı. Suriye'den Pakistan'a üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Esad Hasan Şeybani 19 yıl sonra ülkeyi ziyaret eden ilk Suriye Dışişleri Bakanı oldu. Şeybani, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılımı değerlendirdiklerini belirtti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik sarsılmaz desteğini yineledi. ABD ile İran arasındaki müzakereler tıkandı. Washington, Tahran yönetimine yönelik ekonomik baskıyı artırma kararı aldı. İran'la bağlantılı 21 kişi ve 16 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu. ABD bu adımı atarken İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'dan savaş bir noktada sona ermeli, tüm dünyanın zaferimizi kabul ettiği bir dönemde savaşı bitirmemiz daha iyi açıklaması geldi. Buna karşılık olası saldırılar karşısında geri adım atmayacaklarını vurguladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır, Kalib Afsa, ABD'nin yaptırımlarını aşmak için yeni planlar yapılması gerektiğini söyledi. Ekonomik gücün askeri güç kadar önemli olduğunu vurguladı. Ulusal para birimleriyle ticaret yapılabileceğini, Amerikan dolarına karşı adım atılabileceğini ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Ukrayna ile savaşta yeni barış önerilerini dinlemeye açık olduklarını söyledi. Önerilerin sahada gerçeklikleri yansıtması gerektiğinin altını çizdi. ABD'nin yaklaşımını yapıcı bulduklarını söyleyen Ryabkov, Washington'un Ukrayna ve Avrupa üzerindeki etkisinin sürecin geleceğinde belirleyici olacağını vurguladı. Diplomasiye yönelik bu açıklamayı yapan Rusya, masada elini güçlendirebilmek için sahada saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna'nın Sumi kenti ve Reni limanında silah ve askeri teçhizat depoları vuruldu. Ayrıca Rus güçleri Ukrayna'nın doğusundaki bir köyün kontrolünü ele geçirdi. Ukrayna yetkililerinden yeni bir iddia geldi. Buna göre 8500 Kuzey Kore askerinin yanı sıra İHA operatörlerinin olduğu bir Rusya'ya gönderildi. Ukrayna'nın Rusya'nın içlerine yönelik İHA'larla saldırıları sürüyor. Perm

0: Kentindeki rafineri Krasnodar'daki İHA depolama ve fırlatma noktasıyla Volgograd'daki Marinovka askeri hava alanının hedef alındığı duyuruldu. Açıklamayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski yaptı. Zelenski müttefiklerinden daha fazla Patriot füzesi talep etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz dedi. Türkiye, İsrail'in 8 ayrı suçtan yargılanan katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının firari zanlıları Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris'te yakalandı. Teknofest Mavi Vatan Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde ziyaretçilerini ağırladı. ABD ile İran arasındaki müzakere tıkandı. Spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında bugün Erzurum Spor Futbol Kulübü ile Galatasaray karşılaşıyor. Erzurum Kazım Karabekir Stadında oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi TRT Radyo 1'den dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın perdesi bugün Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük Bursa Spor mücadelesiyle açılıyor. Saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başladı. Son şampiyon filenin sultanları Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşıyor. Saat 19'da başlayan maç TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Yarışın 12. etabı olan Hollanda Grand Prix'si pazar günü saat 16'da koşulacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu. Kütahya'nın batısı, Antalya'nın batısının iç kesimleri yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık. Hava sıcaklığı yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artıyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı Ankara ve Edirne 18, İstanbul, Çanakkale ve Trabzon 22, İzmir 23, Muğla, Tekirdağ, Bursa ve Samsun 20, Denizli ve Gaziantep 25, Antalya ve Mardin 26, Hatay 24, Şanlıurfa 27, Diyarbakır 21, Van 15, Erzurum 12 ve Kars 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Çankırı-Ankara yolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Çankırı istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Vezirköprü-Havza yolunun 25 ile 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel 828 sayılı bildiri. İstanbul Boğazı yüzme yarışları 23 Ağustos 2026 tarihinde saat 9'dan saat 13'e kadar Kanlıca Kuruçeşme Parkuru'nda yapılacaktır. 23 Ağustos 2026 saat 9'dan saat 13'e kadar İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılacaktır. Denizcilere yerel 830 sayılı bildiri. Marmara Denizi İzmit Körfezi. Yat ve yelken yarışları 22 Ağustos 2026 tarihinde saat 7'den 23 Ağustos 2026 tarihi saat 5'e kadar Kalamış Gölcük Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç,

0: 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er. 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er. 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er. 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Hükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB akıllı telefon alışverişinizde.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL'yi

0: Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Kuzey Kıbrıs'a uçmanın yolu Pegasus. Üstelik uçuran Ağustos'a özel. Vergiler hariç %40 indirim seni bekliyor. 21-23 Ağustos tarihlerinde biletini al. 22 Eylül-24 Aralık 2026 tarihleri arasında Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Kuzey Kıbrıs'a indirimli fiyatlarla uç. Detaylar flypgs.com ve Pegasus mobil uygulamasında.
2: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Hayat sana maksimum.
7: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
13: Turkcell'le bağlan hayata.
14: Reklamlar. Soralım bakalım.
15: Doğum sonrası depresyon nedir? Belirtileri nelerdir? Klinik psikolog Cansu Ecem Keskin'e sorduk.
16: Doğum sonrası depresyonu olarak bilinen postpartum genellikle doğumdan 4 hafta sonra başlandığı bilindiği gibi kişiden kişiye değişiklik göstererek bu süreç doğum sonrası ilk 6 ayda da görülebilmektedir. Genellikle ilk defa anne olacak kadınlarla daha sık görülen postpartum depresyon hiç bilinmedik bir sorumluluğun üstesinden gelebilme kaygılarına bağlı olarak gelişirken çok sık görünmese de ikinci doğum ya da üçüncü doğum sonrasında bir postpartum ile tanışan anneler vardır. Postpartum depresyon bilinenden daha sık görünen erken yaşta yaşanan gebelik sonrasında gebelik döneminde yaşanan travmalar, istenmeyen gebelikler, aile ve işten sosyal destek alamama, psikiyatrik hikaye, düşük hikayesi, geçmişte yaşanan ölü doğumlar, uzun süren zorlu doğumlar, gebelik döneminde yükselen hormonların doğum sonrası düşüşleri, maddi sorunlar gibi durumlarda görülme oranının arttığı bilinmektedir. Eş tarafından yeteri kadar destek göremeyen anneler için bu durum beraberinde yalnızlık hissini de getirmektedir. Bazı kadınlarda belirtileri hiç gözlemlenmezken bazı kadınlarda belirtileri daha yoğun olarak yaşanmaktadır. En belirgin özellikleri olan sık sık ağlama, kendi yalnız hissetme, bebeği yetemeyeceğini düşünmesi, bebeği kabullenememe, öz bakımını yapamayacak hale gelmesi, iştahta azalma, suçluluk duygusu, hayattan zevk alamama, uyku problemleri, huzursuzluk, kaygı, hassasiyet, umutsuzluk, bebeği ya da kendine zarar verme düşünceleri olarak görülebilmektedir. Bu dönemde eş ve sosyal çevrenin desteği çok önemlidir. Postpartum depresyon belirtilerinin ciddiye alınması ve profesyonel destek alınması son derece önemlidir. Bebek bakımının anneye yüklenmesi, annenin içerisinde bulunduğu durumu daha da zorlaştırabilmektedir. Annelerin kendilerine zaman

0: ayırabilmesi için eşinin desteğine de ihtiyaç duyabilmektedirler. Sorumluluklarının paylaşılması annenin üzerindeki sorumluluğun bir nebze de olsa hafiflemesine yardımcı olacaktır. Postpartum depresyon yaşayan annelerin içerisinde bulundukları durumdan kaçması, saklanması ve profesyonel destek alamamaları ilerleyen dönemlerde psikolojik olarak daha büyük sıkıntılara neden olabilmektedir. Postpartum depresyonda olan anneler intihar riski yüksek olabilmektedir. Doğum sonrası depresyonunun panik bozukluklara, obsesif kompulsif bozukluklara neden olabildiği bilinmektedir. Annenin yaşamış olduğu depresyon tedavi edilmezse anne ve bebek arasındaki bağlanmaya engel olacağı gibi bebeğin psikososyal gelişimini de etkileyeceği unutulmamalıdır. Postpartum depresyona bağlı olarak annenin bebeğiyle bağ kuramaması ve bebeğin bakımına ilgilenememesi aralarında oluşacak güven duygusunu engelleyecektir. Doğum sonrası anne bebek arasında ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden bu ilişkide oluşabilecek ilerleyen dönemlerde sorunlar mümkündür. Postpartum depresyonun kendi kendine geçeceği düşüncesi çok yanlıştır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda mutlaka ve mutlaka psikiyatristten ve psikologdan destek alınmalıdır.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Efendim, spor servisinden herkese iyi akşamlar. Haftanın son iş günündeyiz. Son iş gününde spor servisinde çok güzel insanları ağırlayacağız. Her hafta olduğu gibi bu akşam da çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Burak Özgül bizlerle beraber. Sevgili Burak'cığım, seni stüdyoda görmek, sesini duymak zaten güzel oluyor telefonda ama stüdyoda görmek de ayrı bir güzel. Hoş geldin canım.
2: Teşekkür ederim Tolga abicim, hoş bulduk.
1: Çok güzel başlıklarımız var. Spora dair başlıklarımız var. Futbola dair başlıklarımız var. Az sonra hepsini konuşacağız. Ali Yıldırım programı hazırladı. Muzaffer Ayyıldız, Ufuk Muzaffer Ayyıldız sesimizi pırıl pırıl güzel ülkemin dört bir tarafına iletiyor. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Sporun servisi, spor servisi başlıyor.

0: Efendim yapımcımız Ali Yıldırım'ın yerine bu akşam Zeynep Matur bakıyor. O bizimle beraber. Zeynep Hanım'ı da anmış olalım programın içerisinde. Katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz Zeynep Matur'a. Sporda çok güzel başlıklarımız var. Şöyle çok güzel başlıklarımız var. Sporun her dalıyla ilgili, özellikle TRT Spor'u açtığınızda TRT Spor'da birbirinden önemli başlıklar var spora dair. Türkiye-Letonya maçıyla da başlamak istiyorum. Sevgili Burak'ın da yorumlarına başvuracağım. Futbolun dışında olan branşlar. Çünkü mesela voleybolda, kadın voleybolunda gerçekten tarih yazıyoruz. Her turnuvada tarih yazıyoruz. Voleybolda Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nın heyecanı yaşanıyor efendim. Turnuvanın son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız Sinan Erdem Spor Salonu'nda Letonya ile karşılaşıyor. Filenin Sultanları'nın kritik mücadelesi TRT1'den naklen yayınlanıyor. Verdikleri mücadele az önce programa girmeden önce sevgili Burak'cığım. Her zaman olduğu gibi seninle çok tatlı bir sohbetin içerisindeydik. Her zaman sporcunun aldığı parayı hak etmesine ve elinden geleni yapmasına çok çok çok saygı duyuyorum demiştim. Kadın voleybol takımında belki kötü oynadığı zamanlar olabiliyor sporcuların bireysel olarak baktığın zaman. Ama inanmışlık her zaman sahada ve o kadar ortada, insanlar soyut bir şeyi somutmuş gibi görebiliyor ki harika ya.
1: Şimdi Guardiola'nın son belgeselini izlediniz mi bilmiyorum.
0: İzlemedim.
1: Orada soyunma odasında çok güzel bir konuşma yapıyor. Diyor ki, evet diyor beyler diyor, dün diyor eşimden ayrıldım diyor. O hala diyor dünyanın en güzel kadını diyor. Ve ona hala aşığım diyor. Ama ne oldu biliyor musunuz diyor, tutkumuz bitti diyor. Yani sporun içinde, çünkü bütün oyuncularına diyor ki, siz diyor istediğiniz kadar iyi oynayın, istediğiniz kadar şey yapın, ama tutkunuz bittiği anda diyor bitersiniz diyor. Tutkunuzu kaybetmeyin diyor. Harika. Bunu parayla da satın alamazsın.
0: Harika ya, harika bir şey söyledim biliyor musun?
1: Yani. Tutkunu kaybettiğin an, ben sana senelik 10 milyon euro da versem, senelik 40 bin lira da versem, 40 bin TL de versem, sen orada tutkuyla oynamadıktan yani, sonra bir anlamı kalmıyor. Yani spor dediğin şey, başarı dediğin şey, hatta bu iş hayatında da öyledir, tamamen tutkuyla alakalı. Tutku çok önemlidir.
0: Çok güzel, çok güzel bir şey söyledin ya.
1: Yani hakikaten o tutkuyu kaybettin sani. Evet. Şimdi neden dedin ki kızlarımız başarıdan başarıya koşuyor? Niye? Bir tutku var.
0: Evet.
1: Bir tutku var.
0: Zaten amaçları yenmek değil.
1: Evet.
0: Amaçları o azmi, o inancı ortaya koyabilmek. O zaten başarıyı getiriyor. Emin ol, yenmek için çıkmıyorlar. Daha çok ne kadar çok çalıştık, konsantre olduk, azmimiz var ve inancımız var. Zaten otomatikman diğeri zaten geliyor. O sonuç oluyor. Başlangıç değil yani.
1: Ya tabii şöyle düşünelim. Şimdi eski Harlem diye adlandırılan Amerika basketbol milli takımını düşün. Evet. İşte Kobe Bryant'lardan tutun, Carmelo'lardan işte. Muhteşem bir kadroları vardı. Bu adamlar tanıyıp tanıyabileceğiniz en, dünyanın en zengin adamları arasındaki 12 insandı.
0: Doğru.
1: Çıkıp 12 saat yolculuk yapıp yaz ayında tatil yapmadan olimpiyat madalyası kazanan insanlardı. Ya niye? Yani sen bu adama gidip de işte Kobe'ye gelip de Kobe eğer sen bunu kazanırsan sana 2 milyon dolar vereceğiz falan. Ben sana vereyim der yani.
0: Doğru, doğru.
1: Çünkü oradaki o tutku, o oradaki istek farklı. Çünkü biz Tolga abi senle kaç senedir tanışıyoruz değil mi?
0: Evet, evet canım.
1: Yani biz ne zamandan beri şimdi böyle yaptığımız sohbetleri düşün. O tutku, o futbol tutkusu olmasa ne olur? Bir iki dakika konuşuruz falan deriz geçer.
0: Doğru.
1: Çünkü o tutkunun bitmemesi gerekiyor.
0: Kesin, kesin.
1: Çünkü bizi dinleyenler de aynı tutkuya sahip olduğu için şu an bizi
0: doğru,
1: dinliyorlar.
0: Doğru.
1: Çünkü saat 9.30'da Erzurum Galatasaray maçı var.
0: Doğru.
1: Sonra bu haftaki maçlar var.
0: Evet,
1: geçtiğimiz hafta oynanan Avrupa maçları, önümüzdeki hafta maçlar, transfer dönemleri, insanlar şu an inanılmaz tutkulu, inanılmaz heyecanlı.
0: Harika.
1: Herkes şu an bizden çıkacak kelimeleri bekliyor. Yani bu tutku bitmediği sürece zaten bu da devam edecek ki, o yüzden hani o özellikle voleybol ve basketboldaki başarılarımızın en büyük sırrı da tutku.
0: Kesinlikle katılıyorum sana. Çok da güzel bir örnek verdin. Hatta ben de sana bir örnek vereyim. Manchester United'ın efsane kalecisi Schmeichel. Evet. Peter Schmeichel.
1: Evet.
0: Ne yaptı? Artık tatmadığım duygu kalmadı dedi. Manchester United'ı bıraktı. Çok daha kötü bir takımın kaleciliğini yapmaya başladı. İstediği tek şey neydi? Zaferler kazanmak. Ama hani
1: meydan okumak.
0: Meydan okumak. O challenge dedikleri şey. Meydan okumak. neye meydan okumak? Zor şartlar altında var olabilmek. Çünkü onu istiyor. Manchester United'da kalsaydım diyor. Biz zaten diyor her şeyi kazandık ki diyor. Her şeyin sahibi olduk ki diyor. Ya ben orada onları yaşadım. Yani ben bir defa daha olsam ne için savaşacağıma dair bir şeyim kalmamıştı. Yani bir tutkum kalmadı senin az önce dediğin gibi. Ama diyor diğer o kötü takımda, hani ekonomik olarak kötü, sportif olarak kötü, oyuncu olarak kötü oyuncuların, yani daha kötü oyuncuların olduğu bir takımda belki bir tutkuyu yakalayabiliriz ve o tutkunun peşinden koşarız. Bunun parayla da hiçbir alakası
1: kesinlikle
0: yok. O, Peter Schmeichel alacağı kadar parayı almıştır zaten.
1: Tabii.
0: O Manchester United'da almıştı zaten onu.
1: Peki bu örneği Osimhen'le birleştirebilir miyiz?
0: Tabii tabii birleştirebiliriz.
1: İstese şu an Real Madrid'de, Barcelona'da yedek forvet, hatta ilk 11 forvet oynayabilirdi. Doğru. Ama ne oldu? Galatasaray'a geldi, bambaşka bir meydan okudu.
0: Doğru. Yani buraya gelenler işte en son yapılan röportajlarda, kamuoyu araştırmalarında falan da ortaya çıktı. Artık emekliliğine yakın futbolculara Avrupa piyasasında en fazla Türkiye para veriyor diye geliyorlar. Hı. Ya hani gelmelerinde veya aldıkları parada kimsenin gözü yok, kimsenin söyleyeceği bir şey yok ama o tutkudan yoksun insanlar gençlerimize çok bir şey vermiyorlar. Tabii. Ama Osimhen
1: ya da Icardi
0: veya Icardi dediğin gibi, hı hı, şu gençlerimize hani takımların dışında bir şey veriyorlar. Spor bir tutkudur, spor bir bağımlılıktır, spor bir inançtır, azimdir, çalışmadır. Yani genel sporcumuz hangi branşta olursa olsun, yabancılar olsun, bizim sporcularımız olsun, bunu gençlerimize göstersinler. Türk milleti olarak zaten biz sonuç odaklı çoğu zaman, hani çok bağıranlar sonuç odaklı olabilir. Ama bir de böyle sağduyu diye bir şey vardır ya, halkın sağduyusu. Halkın sağduyusunda çalışanı, emek vereni, elinden geleni yapanı görür, değerlendirir ve onu başarısız bulmaz. Kesinlikle. Sonuç başarısız olsa da.
1: Ödüllendirir.
0: Bak şimdi hani milli takımımız bizim ne yaptı? Dünya Kupası'na gitti ya. Bizim milli takımımızdan beklediğimiz neydi? Bir üst tura çıkmak, bir üst tura çıkmaktan çok
1: oyunu görmek.
0: Evet. Azimlerini görmekti. Yani biz millet olarak onlar her maçta azimlerini ortaya koyup da yenilselerdi burada kimse bir şey söylemez ki.
1: Ya da şöyle bir şey, biz oraya gidene kadar çok güzel azimli futbol oynadık.
0: Evet,
1: şey
0: evet.
1: Biz onu
0: evet.
1: görmek istedik.
0: Onu görmek istedik biz ya.
1: Biz bu arada
0: ya.
1: Hani
0: onu göredik, gördük mü?
1: Biz
0: görmedik.
1: Görmedik işte.
0: Görmedik yani biz.
1: Dediğin gibi yani gitsek orada Avustralya'ya 2-0 yenilsek, Paraguay'a 5-0 yenilsek, evet, Amerika'ya evet. 3-0 yenilsek, evet. bir şey oynasak evet. deriz ki ya oynadık, olmadı.
0: Olmadı. Evet.
1: Yani biz Türkler'de evet. şey vardır. Çalıştık olmadı.
0: Olmadı evet.
1: Bu.
0: Evet, çünkü tamam. biz hani Barış Alper'in ne yapacağını 3 aşağı 5 yukarı iyi oynadığı zaman veya ortaya kendini koyduğu zaman biliyoruz. Böyle Arda Güler'in ne yapabileceğini biliyoruz. Yapıyor da çünkü.
1: Kenan'ın
0: ne yapabileceğini biliyoruz. Arkadaş 3 pas yapamadın ya. Şimdi bunu açıklamak zor. 3 pası yaparsın, elinden geleni de yaparsın, dediğin gibi 5-0'da yenilirsin, 10-0'da yenilirsin. Ama bu millet, evet, Türk milleti seni gerekli yere koyar zaten. Arkadaş görmüyor musun derdi ya. Bak elinden geleni yaptı çocuklar der. Yani öyle değil mi?
1: Biz mesela geçen sene Galatasaray Anfield'da 4 tane gol yedi değil mi?
0: Evet, evet.
1: Biz eleştirdik mi? Ya tamam eleştirdik ama hep ne dedik? Ya tamam hani normal.
0: Evet normal.
1: Yani bunları eleştiremiyoruz. Evet, çünkü evet. bunlar iki defa Liverpool'u yendi, Juventus'u yendi, evet, Ajax'ı evet. yendi, onu yendi, bunu yendi, buralara geldi. Tamam görevini tamamladı dedik.
0: Doğru.
1: Sen nasıl 4-0 yenilirsin, doğru. ne biçim top oynayın demedik.
0: Demedi, doğru.
1: Çünkü orada işlerini yaptılar.
0: Yaptılar.
1: Bir doğru. tane Galatasaray taraftarı da çıkıp ya bu takım nasıl çeyrek finale kalmadı, yarı finale kalmadı demedi.
0: Elinden geleni yaptı.
1: Elinden geleni yapacaksın.
0: Doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: milli takımın 2008... Al sana inanç, tutku, zafer, ne istiyorsan hepsinin içinde var, hikaye.
0: Evet.
1: Her şey var. 90+1'e kadar koşuyorsun, evet, gol atıyorsun. Evet, 90+7'de koşuyorsun,
0: evet,
1: gol atıyorsun.
0: Evet.
1: 120+2'de koşuyorsun, gol atıyorsun.
0: Evet.
1: Bunlar tesadüf değil.
0: Değil.
1: Yani Fatih Terim'in çok güzel bir sözü var. Hani insanlar da ya Fatih Terim taktik bilmiyor işte, tırnak içinde gazla çalıştırıyor, şanslı. Diyor ki eğer diyor şansın yanınızda olmasını istiyorsanız çok çalışmanız lazım.
0: Doğru.
1: Şans çok çalışanların yanında.
0: Doğru. %100. %100 burası. Yani, kesinlikle böyle.
1: Bir şutun defansa girip defansa çarpıp gol olması için o şutu 30 defa çekmen lazım.
0: Doğru. Kesinlikle.
1: Yani.
0: Doğru.
1: Hani gördün mü işte top çarptı da girdi ya da son dakikada. Son dakikada atınca ne oluyor? 20. dakikada atınca ne oluyor? 1. dakikada atınca ne oluyor?
0: Doğru.
1: Gol.
0: Gol.
1: Yani o yüzden hani bu şeyleri ya hep bize böyle aman böyle oldu şu olmadı.
0: Olmadı, doğru.
1: Bir şey var ortada.
0: Doğru.
1: Hani
0: doğru.
1: Deniyor ya işte Fatih Terim de o dönemde hep son dakika golleriyle kazandı yoksa kazanamaz. Hayır. Üretti, çabaladı, koştu, çabaladı, koştu, çabaladı. Son anda meyvesini aldı.
0: Doğru.
1: Ha belki %3 ihtimalle 100 maçların 3'ünde olacaktı. 5 maçın 3'ünde oldu.
0: Doğru.
1: Oldu.
0: Oldu. Doğru.
1: Yani o yüzden hiçbir doğru. zaman bunu kaybetmedi.
0: Doğru söylüyorsun. Yani Hasan Şaş'ın zaman zaman Türk milli takımıyla beraber işte Güney Kore'deydi değil mi? Hı hı. Yaptıkları işte
1: Japonya
0: Güney Kore ortaklığında gerçekleşmiş bir Dünya Kupası'nda. Hatırlıyorsun. Yani hani orada attığı çalımları görüyorum ben Brezilya milli takımının oyuncularına. Hı hı. Arkadaş hangisi Brezilya milli takımından istiyorsun ya?
1: Yani Hasan Şaş mı?
0: Ki o Ronaldo'lar falan, Ronaldinho'lar falan evet. var yani takımda.
1: Yani Hasan Şaş'ı o gün düşün yani. Brezilya'ya koysan.
0: Evet.
1: Ki şimdi bizden daha böyle yaşı ufak kardeşlerimiz hatırlamayacak ama Rivaldo diye bir oyuncu vardı
0: evet,
1: mesela.
0: Evet, evet.
1: Önde Ronaldo.
0: Evet.
1: Diğer tarafta Ronaldinho.
0: Evet.
1: Arkada Emersonlar, Zerobertolar, Lucio'lar evet, evet, inanılmaz.
0: Evet.
1: O kadroya bu arada eski Beşiktaş'ta Kleberson'lar, Fenerbahçeli, Alex'ler falan yedek bile değildi yani.
0: Değildi.
1: Ya yani. Yedekti ya değildi,
0: değildi
1: yani.
0: Evet.
1: Bizim
0: evet.
1: baş üstünde koyduğumuz evet, oyuncular yani. Ama Hasan Şaş'ı o takıma koysaydın
0: ya,
1: oturur izlerdin evet.
0: Ya. Onu ufak ufak görüntüleri paylaşıyorlar da sevgili Burak muhakkak görmüşsün. O attığı çalımları görüyorum ben Brezilya defansına.
1: Ve arkadaş. Şey, hani, yanlış anlaşılmasın o çalımlar bir kişiye doğru atılmıyor böyle.
0: Evet.
1: 2-3 kişi geliyor onların içinden
0: geçiyor. Onların içinden falan geçiyor. Yani hani orada o azmi görebiliyorduk. Onu zaten her zaman özlediğimiz dediğim gibi azimli sporcuların olması. Niye bunu konuşuyoruz bu akşam biz? Çok fazla transfer haberi oldu. Çok fazla para konuşuldu. Sporla para çok iç içe geldi. O bizi yani beni çok rahatsız etti sevgili Burak. Yani bu kadar paranın üzerinden hani tamam transfer dönemidir tabii ki para konuşulacak ama arkadaş spor ruhunu kaybediyor. Özellikle futbol için konuşuyorum ben bunu. Maalesef maddiyatın neredeyse hani %3, %5, %1 değil de %100'e doğru gittiği bir döneme doğru gidiyoruz. Öyle geliyor bana ve artık bir takım tutmanın, bir takıma gönül vermenin yavaş yavaş anlamsızlaştığına şahit oluyoruz gibi geliyor bana. Hani 60'larda, 70'lerde, 80'lerde insanların saat 5'te kalkıp da, 4'te kalkıp da Muhammed Ali'nin boks karşılaşmasını izlemesi o mesela bir tutkuydu ya.
1: Evet.
0: Veya işte milli takımı izlemesi bir tutkuydu sabah erken kalkıp. Yani niye biz bu kadar hep parayla ilişkilendirip de buna bilmiyorum hangi spor programında değinilmiştir ama buna değinilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani özellikle futbol üzerinde paranın bu kadar çok konuşulduğu, yeteneğin, azmin, başarının biraz geri planda kaldığı bir tablo varmış gibi geliyor. Bu da gençlere hiç iyi örnek olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Tolga abi tanıyorsun beni. Aynı zamanda scouting de yapıyorum.
0: Biliyorum.
1: Yani oyuncu izliyorum ve raporluyorum. Evet. Bir oyuncuya olumlu rapor vermeden önce ilk başta baktığım nokta kesinlikle oyun içindeki çalışkanlık.
0: Değil mi? Evet.
1: Çalışkanlık olmadığı sürece isterse 500 kişiye çalım atsın, isterse sezonu 20 golle tamamlasın. Ben kefil olamam ona.
0: Doğru.
1: Kefil olmak için o oyuncunun mutlaka çok iyi çalışması gerekiyor. Hı-hı. Şimdi burada işte yapımcısı var, kameramanı var, sesçisi var, ışık, milyon tane çalışanı var. Şimdi kimse ya tamam ya az bir şey olmaz, o işini yapmazsa ben ayarlarım dersen olur. Karman çorman olur.
0: Doğru.
1: Karman çorman olur
0: doğru,
1: yani.
0: Doğru.
1: O yüzden burada o takım çalışması dediğimiz şey çok önemli. Mesela Barcelona'nın o meşhur 2008-2012 kadroları var ya, insanlar hep şey diyordu. Ya Busquets'i, Xavi'yi, Iniesta'yı al başka bir takıma koy, yapamaz. Sen evet, yapamazsın.
0: Doğru.
1: Nereye onlar yapar? Adamların takım çalışması diye bir çalışması
0: doğru,
1: var.
0: Doğru.
1: Bizde bireysel, her doğru, şey bireysel. Doğru. Diyor ki ya bu adam diyor bizim takımda tutmamıştı, orada nasıl oynuyor ya? Demek ki bizde yattı. Hiç bize şey yapmadı. Hı-hı. Bizi sevmedi. Yok ya öyle değil.
0: Sen
1: işte.
0: Takım olamamışsın.
1: Sen
0: ya.
1: Takım olamamışsın.
0: Ona bakmıyor zaten.
1: Sen takım olamamışsın.
0: Doğru. Sen işte. Takım olamamışsın.
1: Yani kaç tane yıl mesela en basitinden kimlere örnek verebiliriz? Mesela Burak Yılmaz değil mi? Birçok kulübe gitti yerli.
0: Evet, evet.
1: Beşiktaş'ın ilk dönemleri, Fenerbahçe dönemleri tutmadı. Ama neden Trabzonspor'da tuttu?
0: Neden Galatasaray'da tuttu?
1: Evet. Çünkü doğru damardan, yani kanı doğru damardan alacaksın.
0: Doğru.
1: Yoksa damarı patlatırsın.
0: Doğru.
1: Orada Burak Yılmaz hatalı değildi.
0: Hı hı.
1: Hocalar.
0: Doğru.
1: Oyunu okuyamadılar.
0: Doğru.
1: Yani o yüzden...
0: Aynı şeyi şimdi senin için söyleyeceğim. Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Hı hı. Çok büyük bir olay. Bence hakikaten son yılların en büyük olaylarından bir tanesi. Hı hı. Amma ve lakin, yani biz şunu mu unuttuk? Ben de kendimi içine dahil ediyorum. Hiçbir zaman eleştirinin içerisinde ben yapmıyorum diyenlerden değilim. Ben de dahil ediyorum. Biz futbolun bir takım oyunu olduğunu unuttuk mu? Yani seni sadece Salah mı kurtaracak? Şimdi bak, istenmeyen sonuçları aldığı zaman büyük hayal kırıklığı biz niye yaşayalım ki? Asıl olan Trabzonspor'dur. Asıl olan Galatasaray'dır, Fenerbahçe'dir, Beşiktaş'tır. Yani dünyanın en büyük yıldızı da gelse biz niye bunu ıskalıyoruz? Yani bu sevincimizin niye bir limiti olmuyor? Şimdi biz öyle bir hava yarattık ki, öyle ben gördüğümü söylüyorum. Sen dersin ki abi ben böyle görmedim, saygı duyarım. Salah geldi ya, her maçımızı alacağız. Veya ne bileyim işte çok büyük bir olay olacak. Bak ilk maç berabere, ikinci Avrupa maçında mağlubiyet. Bunlar zaten futbolun içerisinde var. Bunlar anormal şeyler değil. Bunlar yani ne var, olabilir. Evet doğru, ama hani... Özellikle genç kuşakta, işte 20'li yaşlarda, 18'li yaşlardaki çocuklardaki karşılığı daha büyük bir hayal kırıklığı olabiliyor. İşte o
1: biraz
0: onu
1: önce
0: yaşatmayalım onlara
1: biraz
0: yani.
1: Biraz önce söylediğin şey.
0: Evet.
1: Bu kadar parası varsa yenecek.
0: Evet, evet, evet. Ama bu kadar para verdiysek şey alacak.
1: Şu mantığı çalıştırmıyorlar hiç gençler. Ya bu adamların takım değeri, işte atıyorum X takım 200 milyon euro, diğeri 20 milyon euro. Ha, 200 milyon 20 milyonu yener. Bir de şu açıdan mı?
0: Evet.
1: 20 milyon euroluk takım 200 milyon euroluk takımı yenmek için daha mı az çalışır, daha mı çok çalışır?
0: Evet.
1: Daha
0: evet.
1: Çok çalışır değil mi?
0: Macar teknik adamın maçtan sonraki röportajını dinledim ben, Trabzon maçından sonraki röportajını. Büyük yıldızlar var diyor. Ama çok çalıştık biz diyor.
1: Ya.
0: Büyük yıldızlar var Trabzon'da diyor. Ama diyor biz de diyor gereğini yaptık diyor.
1: O zaman dünkü
0: muhtemelen
1: maçı...
0: yani Salah kadar etmiyordur değil mi? Hı-hı. Hepsi belki de etmiyordur.
1: Yok yok
0: yani.
1: Etmiyor.
0: Ya
1: o zaman izinle buradan dünkü maça geçeyim. Hı-hı. Dün mesela evet. Ne vardı? Salah çok çizgide kaldı. Melih'le Bouchard'ı çok yan yana ve geride oynadılar. Umut Nayır ve Onuachu sürekli geriye top almaya geldiler.

0: Ve Saviolo da çizgide Cabral'la birlikte çizgiyi paylaştı. Bakıyorsun top Salah'a geliyor. 10 metre sağa boş. 20-25 metre solu boş. Önünde boşluklar var. Bakıyorsun kimse yok. Ona ne? 2 defa 3 defa topu uzun Salah'a attı. Salah tuttu. Etrafa baktı, çalım attı. Yanında kimse yok. Top kaybı. İstatistiğe bakıyorsun Salah top kaybetmiş. Maça bakıyorsun Salah topu tutmuş. Arkadaşlarını beklemiş.
1: Beklemiş. Ama bu kadar da bir Liverpool'daki kadar olamaz tabii de. Hani bu kadar da geç gelmemeleri gerekiyor mesela.
0: Tabii ki.
1: Yani bir de onun ritme girmesi, arkadaşların nereye koşacağını bilmesini bir zaman da gerektiriyor.
0: Zaman gerekiyor.
1: Öyle değil mi?
0: Zaman
1: gerektiriyor. Yani bunu ondan zaten bu programın başına para, alınan transfer ücretleri ve spor ilişkisini koymamız sebebi de biraz o. Yani biz özellikle 20'li yaşlarda, 18'li yaşlarda çocuklar üzerinde aldığım para ne kadar fazlaysa üzerinden hep kurguları yapıyoruz. Bu biz yetişkinler için bir çok tamam onu kafamızda halledebiliriz ama genç sporcular için bu hep bir parayla öncelikli bir yorumlara sebep olacak onlarda.
0: Diyor ya.
1: Evet.
0: Hangi para dolu çanta bu ana kadar gol attı diye.
1: Evet, evet.
0: Hiçbir para dolu çanta gol atmadıysa bu ana kadar yine atmayacak demektir.
1: Doğru.
0: Bu kadar basit.
1: Doğru.
0: Yani bilmiyorum.
1: Şimdi bir reklam arasına
0: gideceğim. Tamam, ondan sonra devam edelim.
1: Bir reklam arası verelim efendim. Spor servisi kaldığı yerden devam edecek.
2: Reklamlar.
3: Oo.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 20-26 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Fiba Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
4: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
5: Efendim, spor servisi kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili Burak Özgül'le, sevgili kardeşimle sporu konuşuyoruz. Tabii ki futbolu konuşuyoruz. Aynı zamanda sadece futbol yok tabii. Çok güzel başlıklar da var sporun içerisinde. Onu da TRT Spor'dan takip ediyoruz, diğer başlıkları da. Filenin Sultanları'ndan bahsettim efendim. Filenin Sultanları'nın yeni bir turnuvaya başladığından ve bu turnuvada da kendilerinden başarı bekliyoruz, doğru. O kadar çok bizi başarıyla yüzleştirdiler, birinciliklerle bizim göğsümüzü kabarttılar. Üzerlerine de bir hep artık bir yük var değil mi sevgili Burak? Şimdi kolay da değildir. Hep zirvede olunca, zirvede kalmak, belki orada rüzgarlar sert eser derler ya zirvelerde. Onların da hep böyle bir şeyi var. Şimdi burada 5. olsalar, 10. olsalar böyle biz yine ya olur mu falan diyeceğiz değil mi?
6: Bir de şöyle bir şey var.
5: Hakları da biz yani şimdi, yorulmuş da olabilirler.
6: Biz şimdi futbol için dua ederken inşallah başarılı olurlar diyoruz. Evet. Onlar için dua ederken de başarıları daim olsun.
5: Daim olsun.
6: Ya zaten başardılar, anladın mı ya?
5: Çok
6: daim
5: güzel.
6: Olması lazım.
5: Ama daim olmazsa onu söylemiyoruz. Onu içimizden söylüyoruz.
6: Daim olmazsa, daim olmazsa zaten başarılı sayıyoruz.
5: Tabii tabii tabii.
6: O da var.
5: Tabii tabii, doğru. Doğru.
6: Ya bu kadar.
5: Doğru. Bir de eleştiri tarafımız da zaman zaman böyle yere çalmak gibi veya işte çok sert eleştiriler yaptığımız zamanlarda oluyor, doğal, o da zaman zaman bu işin içerisinde.
6: Ya tabii ki eleştirdiğimiz noktalar, evet, da olacak ama
5: oluyordu,
6: yani bu kadar büyük bir başarıyı da es geçmemek lazım.
5: Evet, spordan bir başka başlık, tenisten bir başlık paylaşmak istiyorum. Sinner ABD açıktan çekildi. Acaba bunun sebebi belli mi? Hemen TRT Spor'u şöyle bir tıklıyorum haberin detaylarına bakmak için. Teniste dünya klasmanının bir numarası İtalyan Jannik Sinner dizindeki

0: sakatlık nedeniyle sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'tan çekilmiş. 25 yaşındaki tenisçi sağ dizindeki sakatlığı atlatmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, sağlık ekibimiz sıkı bir şekilde çalışıyor olsak da bu yıl ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğim yönündeki bu zor kararı almak zorunda kaldım. New York kalbimde özel bir yere sahip olduğu için elbette çok üzgünüm ifadelerini kullandı. Temmuz ayında Alman Alexander Zverev'i yenerek Wimbledon'da şampiyonluğu kazanan Sinner, turnuva sonrasında resmi bir maça çıkmadı. Sinner'ın da şöyle bir özelliği var. Sen de takip ediyorsundur. Hı-hı. Çok beyefendi, çok klas.
1: Klas bir adam, evet.
0: Çok klas bir adam ya. Sporcunun da bu klas olanları var ya. Hani ona verdiği birinciliklerin, başarılarının verdiği, hani eskilerin tabiriyle bir enaniyet, bir yukarıdan bakma. Yani açıklamaları, insanlara davranışları, duruşu.
1: Tugay Hoca da öyle, Tugay Kerimoğlu'da.
0: Öyle değil mi? Çok, evet. Beyefendi. Yani var ya, hakikaten bu çok güzel oldu. Yani sporcu yani çalışkan oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bir de böyle klas ve efendi oldu mu, hayatı da, sosyal hayatı da
1: umut nayır.
0: Umut nayır, değil mi? Bazı insanlar vardır gerçekten, kumaşı da. O da ailesinden gelen bir kumaştır.
1: Tabii.
0: O eğitimler, yani okullarda verilecek bir şey değil o.
1: Evde ne görürse çocuk evde onu görürse yansıtır yani.
0: Kesinlikle o. Şimdi biz Trabzon maçında kaldığımız yerden devam edelim. Trabzon tabii önümüzdeki hafta deplasmana gidecek.
1: Evet.
0: Yani eleyip de gelebilir. Kimse de şaşırmaz. Trabzon çok iyi bir takım. Trabzon'un kadrosu ortada. Neler düşünüyorsun?
1: Ya vallahi bu Trabzon-Ferencvaros maçından önce başka bir yayındayken orada şöyle bir şey cümle kullanmıştım. Ferencvaros çok ters bir takım.
0: Evet.
1: Acayip ters bir takım. Çok iyi kapanıp bir anda hemen kanatlardan hızlı bir atakta gol bulabilecek takımlarda.
0: Doğru.
1: Ki 2-3 defa da buna da yaklaştılar. Ya maçı da kazandılar zaten 1-0 ama şuraya geleceğim. Onaço'nun performansı inanılmaz düştü. Birincisi zaten hani
0: beslemiyorlar mı onu ortalarla?
1: Beslemeden ziyade
0: seyredemedi maçı, onun için soruyorum sana.
1: Oyun katkısı diye adlandırdığımız şey var. Hani Dzeko'nun oyun katkısı var. İşte daha öncesinden işte Sörlot'un bazı yerlerde, Cornelius'un mesela oyun katkısı vardı. Onaço'nun yoktur. Çok gol atar. Hı-hı. Ama Onaço'nun
0: biraz aynı futbolcu değiller zaten.
1: Değiller. Bir de Onaço bu hani Darwin Núñez, Karim Benzema acaba gelecekler mi soru işaretiyle oynuyormuş gibi. Çünkü Kasımpaşa maçı ve Ferenc maçlarında toplam 4 tane %100 gol kaçırdı.
0: Evet.
1: Onaço bunları Kasımpaşa atar, ekstra da atardı.
0: Yani önünden geçen topa bacağını uzatamadı.
1: Ya.
0: Doğru, seyrettim onu.
1: Bu arada Onaço şöyleydi.
0: Yani
1: o toplara
0: fiziksel olarak da sanki hazır değilmiş gibi geldi bana.
1: O toplara şeyle vurdu böyle.
0: Dönerek vurdu. Tabii o bacağını topuyla vurur ya.
1: Topuyla vurdu.
0: O gollerini gördük biz Onaço'nun. Yani. Ama tabii şu da var sevgili Burak. Şunu da ben gözlemledim geçen dönem. İlk geldiği dönemdeki Onaço fizik kuvveti yok. İlk geldiği dönemde bir Fenerbahçe maçını hatırlıyorsun.
1: Orası bir de
0: yani 3-4 tane adamı sırtında taşıyabilecek bir kuvveti vardı.
1: Orada şöyle bir muhalefet edebilirim belki. Sezon başında belki normal diyebiliriz. Hani ilerleyen dönemde bakmak lazım ama tespit doğru.
0: Yani ilk döneminden bahsediyorum. Hatta bence Trabzon onu kaybetmekle de çok büyük bir yerini bir türlü dolduramadı.
1: Hani
0: hatırlıyorsun yani Trabzon uzun zamandır forvetsiz
1: Cem Yılmaz'ın Arok'ta bir sahne vardı ya zaman dilimiyle alakalı. Bak diyor, yeni diyor bir zaman makinesi buldum diyor. Duruyor böyle. Ne oldu diyor. Bak diyor, deminden şimdiye geldim diye. Trabzon'da deminden şimdiye geldi. Yani Onaço'nun yerine Onaço'yla doldurdu.
0: Doğru. Yani ve o arada vakit kaybı oldu.
1: Vakit kaybı oldu yani.
0: Hani bir sürü adama belki gereksiz paralar verdi. Onaço'nun istediği o biraz fazla parayı verseydi o kadar adama o kadar para vermeyecekti. Daha pahalıya mal oldu yani bunu yapması. Ama hızlı bir şekilde olmasa da dönüldü hatadan. Şimdi Onaço geçen sene çok güzel bir performans sergiledi. Yani benim gördüğüm Onaço'lu Trabzon. Ama şu var mesela. Mesela diğer takımlarda da var. Galatasaray'da Osimhen'i çektiğin zaman Galatasaray'ın %60'ı gidiyorsa, Onaço'yu da Trabzon'dan çektiğinde, geçen sene için konuşuyorum, onun da %60-%70'i gidiyordu.
1: Tabii zaten büyük takımlarda da öyle. Mesela Haaland'ı çek, City de aynı şekilde %40-50 etkilen. Zaten her iyi takımın bir tane iyi oyuncusu vardır.
0: Evet.
1: O yüzden onu anlayabilirim.
0: Evet.
1: Mesela dün Trabzonspor'da ekstra iyi bir şey olarak şunlar vardı. Bekler. Yani Pinya ve Cabral hücum olarak çok iyiler. İşte içeri kat etme konusunda çok iyiler ve önlerindeki kanat oyuncularıyla iyi anlaşıyorlar.
0: Evet.
1: Yani

0: bu tarz bekler Trabzonspor için çok büyük bir veli nimet.
1: Evet.
0: Ön tarafta Salah ve Saviola'nın biraz daha oturması lazım ama Metehan Mimaroğlu bence çok iyi bir oyuncu. Süper Lig'de de oynuyor.

0: Teknik düzeliği
1: İspanya'da
0: var.
1: İspanya'da doğsa şu an Barcelona'da olduğunu düşünüyorum. Bak İspanya'da doğup da İspanya'nın futbol literatüründe veya pedagojisinden yetişse şu an ya Real Madrid'de ya Barcelona'da oynuyordu. Bak %100 eminim. %100 eminim. Hani Salah sağ tarafta, Mustafa Eskerlaç sol tarafta iyi bir performansla yani herkesin tüm takımların tozunu attırırlar diye de ortada da iyi bir ona açıyor. Kesinlikle düşünüyorum. Ama işte hani Mustafa Eskerlaç Salah'ın topu bitiremeyen hali gibi. Hatta attığı çalımlar...
0: Kanat olarak mı düşünüyorsun?
1: Kanat olarak düşünüyorum. Ha. Hatta attığı çalımlar bana sorarsan Salah'tan daha iyi. Şimdi herkes hakkını da vermek gerektiğini düşünüyorum. Tamam Salah Liverpool'dan geldi. Tamam Salah Salah'tır ama Mustafa Eskerlaç da yani o attığı çalımlar... Hani dedim ya onun tek şansızlığı şöyle bir İspanya'da şey, doğmamış olması olabilir.
0: Mustafa'nın attığı iyi çalımlar genelde bekteyken geniş alanlar. Salah'ın çalım yeteneği zaten kimseyle kıyaslamam. O konuda evet, çok şey evet, radikalimdir.
1: Ama bak Kasımpaşa maçını bir seyretseydin.
0: Mustafa çok iyiydi zaten. Bu konuda çok iyi.
1: Evet.
0: Mustafa'nın
1: iyi kesiyor içeride.
0: Mustafa'nın bek oynatılma sebebi de zaten şey hani takımı ileri doğru itelim.
1: İtelim.
0: Mustafa
1: evet.
0: Şimdi kanat oyuncusu topu aldı.
1: Evet.
0: Rakip bekle oynarken Mustafa arkadan geliyor. Evet. Kanadın önünden topu alıyor. Hop evet, içeri çeviriyor. Evet. Ya da evet, topu alıyor. Çaprazdan sert şut çıkartıyor.
1: Doğru. Doğru.
0: Ama tek düzeliği var. Biraz da oyun aklı.
1: Aşağıda.
0: Evet aşağıda.
1: Barış Alper gibi.
0: Evet.
1: Yani işte bizim formasyonumuzun yetiştirdiği çok yetenekli çocuklar mesela Barış Alper gibi Mustafa gibi işte ne bir şeyler eksik olduğunu ama çok neden, net görebiliyoruz
0: neden
1: değil mi?
0: Biliyor musun Tolga abi? Bizim yani ben bunu altyapıdaki arkadaşlarımıza kardeşlerimize her zaman söylüyorum. Ya boş anın mesela diyorum ki boş anınızda ne yapıyorsunuz? Kitap okuyoruz, geziyoruz. Tamam çok güzel. Ama maç izleyin.
1: Doğru.
0: Maç izleyin.
1: Doğru.
0: Çünkü işte şeye sormuşlar bir adama. Ya demişler çok zengin oldun demiş. Şu kadar param var ne yaparsın demiş. 100 tane soğan cücüğü yerim demiş. Çünkü adamın aklı onunla kısıtlı.
1: Cücükten ötesi yok.
0: Cücükten ötesi yok.
1: Yok.
0: Sen bir tane maç izle nasıl savunma yapıldığını öğren.
1: Doğru.
0: Bir tane maç izle nasıl hücum yapıldığını.
1: Doğru.
0: Bir tane maç izle nasıl pas. O izle yerleşsin. Ya bak biz nasıl büyüdük? Zidane'la, Ronaldo'yla, Ronaldinho'yla büyüdük. Aklımızda kaldı onları yapabiliyoruz.
1: Doğru.
0: Şimdi son 10-15 senedeki çocuklara bakıyorum. O kadar tek düze top oynuyorlar ki sokakta ya da halı sahada.
1: Doğru.
0: Hep aynı hareketler.
1: Doğru.
0: Hiç böyle kıvraklık yok, takım oyunu yok. Birisi alıyor hızlı hızlı topu gidiyor, sert şut atıyor. Bu değil ki.
1: Bu değil ki.
0: Değil abi.
1: İşte o zaman yeşil sahaya çıktığın zaman da evet yeteneklisin diyorsun ama Barış Alper'in son dakikalarda yaptığı ortaya yapıyorsun yani.
0: İşte o mesela ne biliyor musun?
1: Nasıl
0: Barış evet, gibi oyuncu.
1: Evet.
0: Çoğu maç muhteşem oynamıştı.
1: Evet.
0: O pozisyonda mesela bilmiyor vücut konumunun nasıl olacağını.
1: İşte o çünkü altyapıda bu öğretilmedi.
0: Öğretilmedi bir de kendini izlemiyor.
1: Altyapıda iyi oynayan çocuk, iyi futbolcu olacak kafasınla sen gidersen işte iki tane hareket yaptı diye bu çok iyi bir çocuk olacak, çok iyi topçu olacak diye gidersen olmuyor. Biz şimdi İspanya'yı seyrettik mi Dünya Kupası'nda? Hı hı. İspanya'da öne çıkan futbol olarak baktığın zaman kolektif futbol mu öne çıktı, bireysel futbol mu öne çıktı? Takım mı çıktı, kişi mi çıktı?
0: Hatta kolektifin kolektifi.
1: Kolektifin kolektifi çıktı, öyle değil mi?
0: Çünkü niye?
1: Evet.
0: İki, hani Rodri'lerin jenerasyonla evet, Yamal'ların jenerasyon
1: evet,
0: bir oldu.
1: Evet, ama gün modern futbolda artık bir Messi'si, Ronaldo'su falan yani bir İspanya'da öyle bir yapılanma yok.
0: Hı hı.
1: Yani kendi altyapılarından bahsediyorum.
0: Evet.
1: Ama neyi var? Çok güzel bir kolektif futbolu var. Hatta geriden aldığı adamı ileriye götürebilme, futbolu öğretebilme diye bir pedagojisi, futbol pedagojisi var. Futbol formasyonu var. Hani şimdi, o formasyonda da nerede durup da hangi fiziksel şekilde durup da o ortayı dağlara taşlara değil de kötü de orta atarsın ama gene atarsın Atlantis'in yere.
0: Şimdi Rodri Busquets'le de oynadı. Değil mi?
1: Evet, evet.
0: Aynı pas attı, aynı pas aldı. Merino'yla da Fabian Ruiz'le de oynadı. Aynı evet, pas aldı, aynı evet, pas attı.
1: Doğru.
0: İkisi arasında kaç yaş var?
1: Doğru, doğru. Mesut Özil'e bir röportajında soruyorlar. İşte Alman milli takımıyla ilgili ya da oynadığı takımla ilgili. Biz diyor o pozisyonu, o pozisyon altyapılardan itibaren belki 1000 defa oynamışızdır diyor ya.
2: Değil mi? Çok tekrar.
1: Yani biz çok o pozisyonu diyor 1000 defa belki nasıl diyor işte onun oraya koşacağını, buradan şu geleceğini, şuradan uzun top çıkaracağını nasıl yapıyorsun? Biz belki diyor altyapılardan buraya gelene kadar diyor belki 1000 defa onu oynadık diyor ya.
0: Şimdi üniversite sınavları
1: ezber.
0: Üniversite sınavları yeni bitti ya.
1: Evet evet.
0: Hani
1: evet,
0: daha tarzı bir şey diyor.
1: Evet.
0: Kim daha çok kazandı biliyor musun? Daha çok tekrar eden yani daha çok aynı soruyu çözen.
1: Doğru.
0: Hani
1: doğru,
0: bir sorudan 300 tane çözmüş çocuk. Doğru. Yani 301.si de

0: sınavda gelince onu da çözüyor.
1: Onu da çözüyor, doğru.
0: Ya ne kadar tekrar edersen onu yerleştirirsin zaten kafana. Hani şey vardır ya, genelde çocuk üniversiteden yeni mezun olmuş. Bir de ustabaşı vardır. Ustabaşı üniversite mezunu çocuktan daha fazla şey biliyordur. Doğru. Niye? Tekrar. 365 gün boyunca aynı demiri bağlıyor.
1: Doğru. Kemal Belgin yine bir röportajında bir gün Galatasaray'ın idmanına gittik diyor. Bak 70'li ya da 80'li yıllar.
0: 50-60 senesi vardır.
1: Bak tabii bak şimdi. Normalde Galatasaray'da bir teknik adam, şu an ismi aklıma gelmiyor. Dinleyenlerimizde bilenler muhakkak çıkar dinleyenlerimiz arasından. Yeni teknik adam ne yaptı biliyor musun diyor. Normalde idmanın sonunda, ben de futbol oynadım amatörde yıllarca. İdmanın sonunda hepimiz çift kale maç yaparız. Tüm takımı ikiye böler hoca, maç yaparız. Yani bu hep böyledir. Evet. Ne yaptırdı biliyor musunuz diyor Kemal Belgin Galatasaray idmanının sonunda. Adam bir takım yaptı. Karşıda takım yok. Hayali bir takıma karşı oynamalarını istedi diyor. Sonra işte anlayamadık diyor yani. Hepimiz diyor spor yazarları da birbirimize bakıyoruz diyor. Yani karşıda takım yok. Herkes sağa koşuyor sola koşuyor. Sağa koşuyor sola koşuyor. Anlamadık diyor. Daha sonra hocaya sorduk diyor. Hocam hani çift kale maç yapmanız gerekiyordu.
0: Tek öyle kale içli maç.
1: Yani tek kale içli maç yaptınız. Niye biliyor musun diyor. Siz nerede duracağını bilmeyen adamlarsınız diyor futbolcular. Bir kere futbolcunun bir nerede duracağını, nasıl şekil alacağını bilmesi gerekiyor. Ben bunları öğretmeden nerede duracağını bilmeyen adama maç yaptırmam diyor zaten.
0: 2014
1: senesi. Ve bu teknik adam Türkiye'ye gelip de bu tip idman yaptıran tek adam biliyor musun? Hani bir futbolcu nerede duracağını siz bunu bilmiyorsunuz ki diyor. Siz top oynadığınızı zannediyorsunuz diyor. Çok güzel gelmişti.
0: 2014 bana. Senesi Mancini
1: evet.
0: Geldi.
1: Evet.
0: Bütün spor yazarları şey dedi. İşte şu an Galatasaray idmanında ilginç görüntüler falan fotoğraflar paylaşıldı. Fotoğraf şöyle. Defans oyuncuları el ele tutuşmuş. Hep evet. Beraber ileri ve geri gidiyorlar. Sorduklarında benim her şeyden önce gol atmaktan takım olmaktan ziyade önce dedi. Nasıl savunma yapılması gerektiğini öğretmem gerekiyor. Doğru. Çünkü burada savunmaya dair hiçbir şey yok dedi.
1: Doğru.
0: İtalyan
1: doğru.
0: Adam.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Bir İtalyandan daha iyi savunma bilemez.
1: Evet, doğru.
0: Bilemeyiz.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: El ele tutuşturdu evet, koskoca evet. Adamları, şeccuları, semikleri evet, falan. Evet. Haydi ileri geri, sağa evet, sola.
1: Doğru. Yani o aklı, o futbol aklını duygularımızı bir kenara bırakarak o futbol aklını sahaya yansıması futbol severlere çok memnun ediyor. İşte o futbol aklıyla ilgili bir örnek vereceğim ve yorumunu istiyorum. Beşiktaş'ta sanki İtalyan teknik adamla Önder Özen'le beraber sanki belki sankiyi de atabilirim istersen.
0: At abi çünkü attım, çok güzel bir noktaya geldin.
1: Attım. Bir futbol aklını görüyor musun?
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Şimdi
1: böyle birbirimize pas atarak gidiyoruz. Ne güzel.
0: Şimdi Italiano çok benim uzun yıllardır sevdiğim ve takip ettiğim bir teknik adamdır. Evet. Üstüne basa basa yine söyleyeceğim. Sevmeme rağmen evet. Şampiyonluk hocası çok zor. Şampiyonluk evet. Hocası değil
1: evet.
0: Bence.
1: Evet.
0: Ama benim diyelim ki bir işim var ve akşam da Italiano'nun maçı var. Hı-hı. Hocanın maçı. İşimi bir saat önceden halleder giderim evime açarım izlerim maçı.
1: Seyredilecek Beşiktaş'a.
0: Öğretiyor. Ya. Öğretiyor. İşte doğru. İtalyano geldi.
1: Ya da çok mu erken yapıyoruz bu yorumları Burak? Hani 3 hafta 5 hafta sonra... Amiyane tabirle patlamayalım.
0: Ya şöyle. O adamı ben iki aha. Yani hocayı ben 4-5 maçtır izlemiyorum. Senelerdir aha. İzliyorum.
1: Aha.
0: Ben şunu biliyorum. Bu hoca 5-0'da yenilse, 5-0'da yense ben bir şey izleyeceğim. İtalyano geldi. Bir televizyon aradı beni. İşte Burak Bey İtalyano'yu yorumlar mısınız? İşte program açıldı. İtalyano hakkında ne düşünüyorsun? Direkt şunu kurdum. Bekleriyle birlikte diye başlayarak tık tık tık diye cümleleri kurdu. Evet. O kadar önemli ki bekler.
1: Değil mi? Evet.
0: En baştan beri söylüyorum. Mourinho ve Rıdvan'la bunları yapabilen bir teknik direktöre. Sen çok iyi iki bek verirsen neler yapar? Şöyle yapar. İki tane bekini bazen bir stoperi yanlarına yaklaştırıyor, diğer stoperi öne atıyor ve 6 numarayı da ileri attırıyor ki 8 numarayla birlikte buralarda oyun kursun. İki stoperinden birisi oyun kurucu olsun. Evet. Ya da kesici olsun. Sonrasında bazen de şöyle yapıyor. Diyor ki benim diyor kanat oyuncum kalsın. Hı-hı. Bek oyuncum burada kanat oyuncusunun önünde olsun. Forvet oyuncusuna yakın oynasın. Sağ bekim sağ kanat forvet gibi oynasın. Sağ kanatta olsun. Hı-hı. Yani bir anda beşli format çekiyor.
1: Hı-hı.
0: Beşli format çektikten sonra da hı-hı. Bir tane 10 numarayı forvet arkasına koyuyor.
1: Evet.
0: Ve 6 ve 8 numarayı da bunların arkasına kuruyor.

0: olarak ön tarafta 8 kişilik bir baskı hattı oluşturuyor. Bu 8 kişilik baskı hattını hem sağa hem sola kaydırıyor. Yeri geliyor, bekleri bazen burada tutup kanat oyuncularını geriye doğru çıkartıyor. Ya da bek oyuncularıyla birlikte koşturup orta sahada büyük bir hat kuruyor.
1: Harika.
0: Yani bu teknik direktör kazansa da kaybetse de sen bir şey öğrenir misin? Öğrenirsin.
1: Öğrenirsin.
0: O yüzden İtalyanın oynattığı oyunu izlerim ben. Evet. Sabaha kadar da izlerim. Evet. İzledim de zaten.
1: Çünkü
0: İtalya'da.
1: Futbol aklını ortaya koyar. Var. Hani kaybetse de bir akıl var ortada.
0: Kesinlikle. Ve hocanın alameti farikalarından birisi de bekleri kullandıktan sonra ön tarafta topun kaybedildiği andan itibaren Beşiktaş'ın topu kazanma süresinin azalması.
1: Azalması.
0: Eskiden Beşiktaş 10 saniye, 12 saniye, 15 saniye topu kazanamıyordu. Şimdi bakıyorsun 4 saniye, 6 saniye. Yani bunlar Avrupa'nın büyük liglerinde büyük takımların elde ettiği sayılarla neredeyse eşit.
1: Eşit.
0: Evet tamam, şu anki rakipler zayıf, Žalgiris'ler falan. Ama bu 6 olur 9.
1: Önemli değil. Avrupa'dan hiç önemli. Hiçbir takımın zayıf bir takım olduğunu düşünmüyorum sevgili Burak'cığım. Sadece Avrupa'dan değil artık dünyada.
0: Tabii yeşil
1: burun adaları mıydı neydi?
0: Evet.
1: Yani arkadaş hani artık hani bence genel büyük camiası için bahsediyorum, spor yazarları için hiçbir takımın kolay olduğu bir dünyada değiliz biz. Herkes elinden geleni yapıyor. Dünya kupaları da buna da en büyük örnektir, en büyük şahit olduğumuz yerdir. O Tunus, o Fas.
0: Tabii.
1: Nasıl top oynadıklarını görüyorsun değil mi bunları yani? Ya öyle ya da böyle. Yeşil burun adaları. Ve başka örnekleri de var.
0: Var var ya.
1: Öyle
0: ya,
1: değil mi?
0: Uzağa gitme, Paraguay'la Avustralya
1: evet,
0: bize ne yaptı?
1: Evet. Yani. Paraguay'ı şöyle yaparız, böyle yaparız aha falan diyorduk. Değil yani. Ne artık oldu? Herkes terinin son damlasına hani kadar.
0: Dedik ya Paraguay'la oyunda... Avustralya'yı yeneriz. Amerika'yı yenilsek de bir şey olmaz. Ha. Ona yenildik, onu yendik.
1: Doğru.
0: Yani.
1: Doğru. Çok Beşiktaş'la ilgili yaptığın analiz çok yerindeydi. Beşiktaş deplasmana gidecek. 3-0'lık bir avantajla gidecek doğal olarak. Muhtemelen de Avrupa Ligi'ne kalacak takımlarımızın bence başında geliyor. Şimdi biraz da Fenerbahçe'ye konuşmak istiyorum sana. Tabii. Çünkü yavaş yavaş da vaktimiz ilerliyor. Fenerbahçe'de özellikle son dönemde yine tabii belli tartışmalar var. Bir düşüncemi seninle paylaşmak tabii istiyorum. Bu da şey olsun aynı zamanda. Seninle paylaşmak çünkü ilerleyen zamanlarda onun üzerine yorumlar yapıyoruz. Hı-hı. Yanlışlanabilir, doğrulanabilir. Giden teknik adam kimdi?
0: Tedesco.
1: Tedesco. Şimdi İsmail Kartal gittiğinde ben bu mikrofondan, Mourinho geldiğinde İsmail Kartal'a çok ama çok büyük haksızlık yapıldığını, şundan dolayı duygusal bir yorum yapmıyordum ben. 12 derbinin 9'unu kazanmış, geri kalan 3'üne de berabere kalmış bir adam bence başarılıdır. Aynı zamanda 99 puan almış, tamam ikinci olmuş ama sonuçta oynattığı
0: bir
1: futbolla
0: şey göstermiş
1: bir adam. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi de şunu düşünüyorum. Tedesco'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Niye? İsmail Kartal olsa da ya da başka kimse gelse fark etmiyor. İsimlere takılmıyorum. Hı hı. Tedesco'nun iyi bir taktisyen olduğunu düşünenlerdenim ben. Yani Tedesco hani o bir defa iki defa yenildi. Beraberlikleri var. Sonlara doğru olduğu da. Hı hı. Tedesco'nun hani devam etmesi gereken kişi olduğuna inananlardandım ben. Bilmiyorum ne düşünüyorsun?
0: Tedesco için de İtalyano için kurduğum aha cümleyi gelmeden önce aha o arda arda galibiyetler de üstüne aha basarak söyledim. Çok iyi bir hoca. Onda aha da bir şey öğrenirsin ama şampiyon yapmaz.
1: Şampiyon yapmaz.
0: Yani şampiyonluk tamam hocası olmak çok farklı bir şey. Çünkü şampiyonluk hocasında didaktik işlerin yanında biraz da böyle oyuncu yönetimi, duygusal işler, tutku ve kulüp yapısını iyi bilmekle iyi bilmek alakalı bir durum evet var. Evet. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Şimdi mesela güncel olarak baktığında İsmail Kartal'da İtalyano, işte o Fatih Tekke, Okan Buruk. Şimdi Okan Buruk 4 sene üst üste şampiyon oldu. Baktın Icardi geldi, Icardi'ye izin verdi. Kerem düştü, Barış siyah ekran paylaştı, Zaha tutmadı, Ziyech gitti. Hepsini yönetti. Hı hı hı. A'dan Z'ye bütün oyuncuları yönetti. Bu krizi diğer hocalar, Tedesco'su, İtalyano'su ya da Fatih, hadi Fatih Tekke Türk olduğu için onları biraz daha böyle bir nebze tutabilir. Bunları yapabilecek teknik direktörler değiller. Değil, doğru, farklı formatlar.
1: Doğru,
0: farklı yani format, doğru. Şampiyonluk sadece iyi oyunla gelmiyor.
1: Gelmiyor, doğru.
0: İçeriği de dışarıyı da antrenmanında oyuncuyu da iyi yönetmelisin.
1: Şimdi Fenerbahçe'de tartışmalar. Şimdi çok iyi bir takım kuruldu, çok iyi isimler geldi, çok fazla para harcandı. Ama işte son ya yani ilk maç bir mağlubiyet, daha sonra işte Fransız takımıyla yapılan maçta bir beraberlik, tartışmaları da beraberinde getirdi ki bu tartışmaların göbeğinde kim var ve bence sezon sonuna kadar bu şekilde gidecek. Yani bir takım başarılıysa sadece teknik adam mı başarılıdır?
0: Hayır.
1: Bir takım başarısızsa sadece teknik adam mı başarısızdır?
0: Yine hayır.
1: Yani bu İsmail Kartal, hep bir günah keçisi buluyoruz. Evet. Ve İsmail Kartal da şu an hani başarısız da olabilir. O da ayrı bir şey ama tüm tabloyu İsmail Kartal üzerinden açıklamak. Yani işte niye birinci gençler birliğine o zaman A takımıyla çıkmıyorsun da bir Fenerbahçe'nin B takımı kötü mü?
0: O zaman soru şu. Bu hoca 99 puan kazandığında
1: evet,
0: iyi hoca değil miydi?
1: Ya evet.
0: Yani o zaman iyi hoca değilse şimdi niye kötü oluyor?
1: Niye kötü oluyor?
0: Ya o zaman da iyiydi.
1: Evet.
0: Yani.
1: Yani futbolcuların performansı üzerinden niye bir yorum yapmayı tercih et? O evet, zor çünkü değil mi?
0: Niye?
1: O zor çünkü
0: i̇şte,
1: Burak.
0: Abi bak.
1: Sallama kolay.
0: Bak.
1: Zor olan şimdi futbolcuyu takip edip performansı üzerinden yorum yapmak. Sen onlardansın. Yani sen futbolcu izliyorsun. Bana diyorsun ki abi bak bu şu şekilde yaptı. Düşüşleri var, çıkışları var. Hı-hı. Ama genel olarak baktığımızda bir günah keçisi ve salla onun üzerine, sallayabildiğin kadar.
0: Abi şimdi onu ben de yaşıyorum. Neden yaşıyorum biliyor musun? Şimdi soruyorlar. Bağlanıyoruz. İşte anlatıyoruz. Tek tek yazıyoruz. Diyor ki Fenerbahçe Lukaku'yu aldı. Muriç'i aldı. Gendüzü var. Talişka var. Asensio var. Kante var. Kerem var. Greenwood var. Şikrinyar var. Ake var. Bu takım sence diyor kaç puan toplar? Kaç puan farkla şampiyon olur? Ya da işte nasıl bir kadro? Mükemmel değil mi? Diyorum ki kadro yanlış. Nasıl kadro yanlış? Ya yanlış. Senelerdir Fenerbahçe'nin, ya sadece Fenerbahçe içinde bir takım mı kuruluyor? Hani naçizane kendi fikrimi belirtiyorum. Kimya diye bir şey var ya.
1: Doğru.
0: Hani kimya tüpüne yanlış bir şey yaptığın evet, zaman ya patlar ya bir şey ortaya çıkar.
1: Evet, evet doğru, doğru, doğru.
0: Yok olmaz Kante ve Gendouzi ile önlerinde Asensio ya da Talişka ile, bir tarafta Kerem ile, ön tarafta 30'luk 32'lik Lukaku'larla, Muriç'lerle, arka tarafta ağır Şikrinyar ve kısa boylu Ake ile takım kimyası oluşturamazsın. Olmaz. Olmaz, yanlış. Niye yanlış? Şimdi bakıyorsun Fenerbahçe kendi evinde Lyon iyi bir takımdı. Yanlış bu arada analiz etmişler Fener'i. Allah'tan yanlış analiz etmişler. Çünkü Openda kaç defa Şikrinyar'ı orta sahaya çekti. Allah'tan yan taraflardan Nuamah ve Malik Fofana çapraz koşu atmadı. Allah'tan atmadı.
1: Atsaydı çok daha farklı
0: atsaydı bir tablo olur. Çok büyük sıkıntıydı.
1: Evet.
0: Çok büyük sıkıntıydı. Şimdi bakıyorsun Lyon maçına. Kardeşim Lyon maçında Fenerbahçe'nin yaş ortalaması 30. Yani sen bu arada Lyon bugün katılsın Şampiyonlar Ligi'ne ilk 24'e giremez. Giremez.
1: Öyle bir takım yani.
0: Ya Fenerbahçe 30 yaş ortalamasıyla çıkmış. Lyon'a karşı bile şey yapamamış, tutamamış oyunu. Bir de Fenerbahçe 30 yaş üstüyle çıktığı için ve tek tek bakıldığında inanılmaz iyi oyuncular ama takım halinde hareket edemedikleri için Fenerbahçe rakip sahaya oyun yıkamıyor.
1: Doğru.
0: Dikkat edin.
1: Doğru.
0: Oyunu yıkamıyor Fenerbahçe.
1: Yıkamıyor, doğru.
0: Şimdi soru şu. 30 yaş ortalamasına sahip yıldızlarla dolu bir Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa City deplasmanında, Liverpool deplasmanında, Real Madrid deplasmanında ne yapar?
1: Çok yani büyük sıkıntılar olur.
0: Şimdi bu takım doğru mu kurulmuş demektir?
1: Şey, ya da gençler birliği maçını düşünebilir.
0: Oraya geleceğim.
1: Bak City maçını oynarken gençler birliği maçını düşünebilir.
0: Ya tamam düşün. Hepsi tabii
1: neydi,
0: ki hepsi
1: hangi önemli. Maçı Olimpik ne? Olimpia
0: Olimpik Lyon.
1: Yok, Olympiakos maçını oynarken ya, Sivas maçını düşünüyorsan yani. City maçını oynarken de gençler birliği maçını düşünürsün.
0: Ya
1: olabilir.
0: Ama işte mevzu şu.
1: Evet.
0: Yani sen bu kadroyu ne için kurdun? Lig için mi kurdun? Lig için kurduysan da bu kadro seni en fazla Şubat Mart'a götürür.
1: Evet, evet.
0: Çünkü bu oyuncular 30 yaş üstü ve her an sakatlanabilecek
1: doğru,
0: oyuncular.
1: Doğru.
0: Tek doğru transfer Greenwood. Hmm. Etrafını doğru yerleştiremiyorsun. Hadi sahada ilk 11 oynaması gereken en önemli oyuncularından biri Asensio. O da hocayla.
1: Hocayla doğru.
0: Sıkıntı var.
1: Ya o kadar ilginç ki şimdi bak Burak. Şimdi Aykut Kocaman. Hani ne oldu o akşamda? Şimdi ben İsmail Kartal başarı bulanlardanım.
0: Ben
1: sakın
0: de, ve seven de sakın,
1: ben aynı zamanda sevenlerden.
0: Seven de ve başarılı
1: duygusal
0: bulanlar.
1: Olarak seven.
0: Kesinlikle.
1: Sportif olarak da başarılı bulanlardanım.
0: Aynen.
1: Kim
0: öyle.
1: Ne derse desin.
0: Çok doğru, bravo.
1: Ben bunu bir kenara koyuyorum, o ayrı. Hı-hı. O ayrı. Ben sadece olan bitenle ilgili hani bir sportif olarak olmaması gerektiğini düşündüğüm bir örnek veriyorum. Yani son dakika, hatta diyorlar ki işte tatile gitmeye hazırlanıyordu İsmail Kartal.
0: Doğru mu?
1: Arabanın
0: evet,
1: bagajına bavulları yerleştirmişti. Hani son dakika bir telefonla geliyorsun. Hani ben İsmail Kartal'ın tekrar söylüyorum. Olumsuz bir şey söylemiyorum. Hı-hı. Hani hazırlanırsın. İşte belli bir hazırlık sonucunda gelirsin.
0: Tam tersi İsmail Hoca'ya burada hazırlıksız yakalandığını anlatıyorsun.
1: Tabii. Hani bu tip hikayeleri çok duyuyoruz. Doğru ya da yalan bilmiyoruz. Asparagas ya da abartı.
0: Ama hayır, şöyle bir bilgi vereyim virgülle. Aykut Kocaman'la bir önceki güne kadar anlaşıldığını zaten herkese söylediler.
1: Evet. Evet, tüm Fenerbahçe'de spor yazarları.
0: 24 saat.
1: Evet. Hani böyle 24 saat içerisinde radikal büyük kararlardan sonra, hani şimdi İsmail Kartal'a kesiyoruz ya şeyi. Hani o tamam, o da kabul etti. Etmeseydi diye dinleyicilerimiz falan da olacak ama bu böyle bu hikayenin başından itibaren değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Ama dünyada yani Fenerbahçeli olmasa
1: Barcelona'da bu oluyor mudur?
0: Olan imkanı yok. Ama orada şöyle bir şey var. Hani Aziz Yıldırım hep diyor ya, ben karışırım takıma diye.
1: Karışmasın, hiçbir problem yok.
0: Aykut Kocaman acaba bunu mu kabul etmedi?
1: Ama işte kabul etmedi. Yani sportif bir adam bir şeyi kabul etmiyorsa, ki Aykut Kocaman gibi hepimizin bildiği bir figür. Bir şeyi kabul etmiyorsa sportif olarak bunun bir altyapısı vardır değil mi? Sana inat, kabul etmiyorum diye bir şey değildir. Aykut Hoca'ya sorsan onun sana sportif olarak niye kabul etmediğini anlatır yani.
0: Ya da der ki benim işte set oyunu oynayacağım, sen benden hızlı oyuncu oynat diyeceksin geride.
1: Evet.
0: Ama ben onu istemiyorum diyecek.
1: Evet.
0: O da hayır oynat diyecek.
1: Evet. Yani hani bunun üzerinde bir tartışma olur değil mi?
0: Evet.
1: Yani egolar üzerinden bir tartışma olmaz diye düşünüyorum ama.
0: Yok.
1: Ama şimdiki işte yapılan görüntü, hani bir gün içerisinde teknik adamın değişmesi sanki sportif bir olay değil de sanki
0: gibi.
1: Ben dediğimi yaparım ve benim dediğim yapılacak üzerinden bir yapılanma olmuş gibi. Teknik
0: öyle okunabilir.
1: Evet. Öyle okunabilir. Öyle okunuyor zaten.
0: Evet.
1: Tabii öyle okunuyor. Doğal olarak da belki inşallah yani Fenerbahçeli sevenler için böyle gitmez ama hep şimdi tartışma da bunun üzerinden devam edecek yıl boyunca.
0: Peki şu var. Fenerbahçe şimdi Gençler Birliği'ne yenildi.
1: Hı hı.
0: Lyon'la evinde berabere kaldı ve haftaya da diyelim ki Allah korusun Lyon'la maç yaptı, elendi. Sonraki Süper Lig maçında alacağı herhangi bir puan kaybından olacak.
1: Evet. İşte bunlar hep soru işareti. Bak o soru işaretlerine bir soru işareti.
0: Eylül ayı.
1: Evet.
0: Hani Eylül 1.
1: Eylül.
0: Daha 1.
1: Doğru.
0: Ne olacak?
1: Ve gönderdiğin adam 2 mağlubiyetle ligi bitirmişti. Gönderdiğin adam.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yani bayağı iyi geldi yani sonuçta. Gönderdiğin adam
0: evet.
1: Öyle bir adamdı yani. Gönderdiğin adam da öyle bir adamdı. Şimdi aynı soruyu şimdi ben sana şu şey tersten sorayım. Galatasaray bu akşam Erzurumspor'la karşılaşacak saat 21.30'da. Olası bir Galatasaray puan kaybında Galatasaray camiasını yorumlaman için.
0: Hı hı.
1: Tabii ki Erzurumspor'u sonuna kadar tebrik ediyoruz, başarılı olmasını istiyoruz. O değil de olay hani Galatasaray tarafındaki evet. Camiadaki şu an yükselen sesleri anlamak için sana soruyorum. Olası bir puan kaybında neler yaşanır veya ne düşünüyorsun?
0: Bu konuya gelmeden önce önce Erzurumspor'a teşekkür edeceğim.
1: Hı hı.
0: Bu sene takımın ağırlayacağı bütün takımın yönetimini bütün o 18 takım dışında yani 17 takım Erzurum'u çıkaranca 17 takımın hepsine maçtan önce yemek için yapmış.
1: İşte
0: muhteşem.
1: Bu
0: bir.
1: İşte bu
0: iki.
1: Bu Erzurumlu refleksi ya. Bak bu Erzurumlu refleksi sevgili Burhan da burada. Bir Erzurumlu var karşımızda
0: İkincisi,
1: şu an.
0: İkincisi.
1: Bu Erzurumlu refleksi. Ben de gidersem beni de yemek yedirirler mi? Burhan. Tamam ben de en yakın zamanda ben de gidiyorum.
0: Bu
1: ben zaten biliyorum biraz oraları.
0: Bu arada.
1: Zeynep Hanım da geliyormuş. Evet.
0: Bu arada özellikle İstanbul'da iki ilçede. Birincisi Eyüp'te, ikincisi Arnavutköy'de çok güzel cağ kebapçıları vardır.
1: Evet, evet,
0: bayılırım
1: evet,
0: yani.
1: Evet. İki yıl orada kalmış bir insan olarak bu hareketleri Erzurum Spor yönetimini beni dışarıdan gelmiş. Erzurum'a dışarıdan gelmiş.
0: Değil mi?
1: Şaşırtmadı.
0: Değil mi?
1: Beni yemin ediyorum. Hiç şaşırtmadı.
0: Evet.
1: Yani ben çünkü orada gördüm o insanların o halini.
0: İkinci de şu. Aha. Lokum gibi böyle var ya. Misketi al. Orta saha çizgisinin oradan at. Kaleye doğru yuvarla sekmeden gider. Muhteşem bir zemini var.
1: Harika.
0: Yani ben, bana bununla gel. Bu takım
1: artık inşallah bir de benim seyircisi de sonuna kadar.
0: İnşallah.
1: Acun Ilıcalı bir yer ondan çok yakınıyordu ya. Evet. Niye Erzurum'a yatırım yapmıyorsun ya? Kaç kişi geliyor maça diyordu.
0: Haklı, doğru.
1: Yani sen de sahip çıkacaksın. Haklı. Ya. Son maça kadar da

0: sahip çıkacaksın takımına.
1: Ya abi senin yani şehrine Osimhen geliyor, Asensio, Grimaldi.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bak gör. Ama onun dışında da illa Galatasaray'ın, Fener'in, Beşiktaş'ın gelmesine, Trabzon'un gelmesine gerek yok. Abi son maça kadar da alt ligde de olsa tabii. takımına sahip çıkacaksın ki.
1: Şehir takımla, takım ki Erzurum. Çok büyük bir yer yani.
0: Evet, evet.
1: Çok, seyircisi de fazla.
0: Erzurum taraftarını da bunu söylemiş olalım burada.
1: Erzurum,
0: yani.
1: Erzurum Spor'un seyircisi fazla ama evet. taraftarı az. Yani çok izleniyor.
0: Bak Bursa Spor'a diyor bak. Burhan Bursa diyor ki bak Bursa Spor'a diyor.
1: Bursa Spor bugün evet. burada biz bir kendimiz kadro çıkartalım, maç yapalım. Evet. O stat yine full olur.
0: Yine full olur değil mi? Yani işte böyle, sahip çıkmak da budur zaten.
1: Yani Erzurum'a buradan ilk önce tebriklerimizi yollayarak başlamak evet. istedim. Şimdi Galatasaray'da bugün olası mağlubiyetlere beraberlikte faturanın çıkmayacağı tek bir isim var. Okan Buruk.
0: Evet.
1: Yani
0: sanki faturanın tam tersten düşününce çıkacağı tek isim Okan Buruk gibi neden, diyenler var aramızda.
1: Neden öyle olmamalı ve olmaz söyleyeyim. Aha. Ya bir sene şampiyon olmak için kulüpler ne kadar para harcıyor. İki Aha. sene üst üste şampiyon olmak çok zor. Üç sene üst üste şampiyon olmak aşırı zor. Dört sene neredeyse imkansız, bir defa oldu, şimdi ikincisi oldu.
0: Evet.
1: Üstüne Şampiyonlar Ligi oynadın. Muhteşem takımlara karşı harika galibiyetler aldın.
0: Evet.
1: Müthiş şekilde oyuncularını yönettin, taraftarları, herkes böyle...
0: Psikolojiyi, zor durumları...
1: Yani
0: hepsini,
1: geçirdin. Son dört senedeki Galatasaray'la çocuk sayısı arttı. Taraftar
0: üç,
1: sayısı
0: üç,
1: arttı.
0: 3-5 misline çıktı.
1: Müthiş arttı. Sen çıkıp Çorum'a karşı 4-5 tane %50 gol kaçıracaksın. Erzurum maçında da puan kaybedeceksin de bu koskoca doğru giden yapıyı mı bozacaksın? Bu bir kere Okan tamam. Buruk'tuk değil.
0: Tamam.
1: Ve sen bu hocaya...
0: Orada Galatasaray camiasının duygusallığının bir sonucu.
1: Sen bu hocaya bir kere çok yani şöyle bir kadro vardı değil mi 2 sene önce? Osimhen, yedeği Icardi, yedeği Morata'ydı.
0: Evet, evet.
1: Yani İspanya evet. milli takımın forveti 3. forvetti.
0: Senin yedeğindi evet.
1: Şu an Osimhen'in arkasına oyuncu bulamıyorsun. 10 numaran düne kadar yoktu.
0: Yoktu.
1: Kanatlarını yedekleyen oyuncu sadece Yunus'tu. Yunus'u da zavallı çocuğu bir 10 numara oynatıyorlar, bir kanat oynatıyorlar.
0: Doğru.
1: Arka tarafa genç oyuncular alıyor. Bir tane oyuncu kiralayabildin. Leslie, evet. Leslie Hugo Chukwuya evet. evet. alabildin. Abdülkerim ve Sancho artık o kadar yoruldular evet. ki hatalar
0: evet.
1: yapıyorlar.
0: Evet.
1: Yedekleyecek oyuncu almadın.
0: Bir şey daha ekleyeyim sana ilave olarak. Altyapıdan o defansta olan bir çocuk vardı ya, Almanya'ya, Stuttgart'a falan gitti. Neydi adı onun?
1: Hangi sene?
0: Altyapıda, Galatasaray'da altyapıda.
1: Ozan Kabak mı?
0: Ozan Kabak. Ozan Kabak'ın dışında da son yıllarda altyapıdan çıkardığın tek bir adam yok.
1: Orası
0: bak,
1: ayrı bir
0: artı konu. Yani. Hı-hı. Artı. Tabii. Yıllardır Hı-hı. Ozan Kabak ben en son hatırlıyorum. Hani sattın, sağa sola satabiliyorsun yani.
1: Emin Bayram var.
0: Ama işte Hı-hı. ne kadar bilirsin Emin Tabii. Bayram. Ozan Kabak işte iyi yerlere falan gitti. Hı-hı. Bir tane adam yok yani.
1: Şimdi stoperleri yedeklememişsin, orta sahaya kreatif isimler almamışsın, gönderilmesi gereken oyuncularla zamlı sözleşmeler yapmışsın. Burada yönetim olarak zaten Galatasaray yönetiminin içinde de bir bu arada fikir ayrılıkları çok normal bir şey.
0: Normal.
1: Demokraside normal. Çok normal.
0: Ama Galatasaray
1: şey.
0: Taraftarı da hep der ya yani camiası. Biz zaten fikir ayrılıklarımızdan
1: mesela,
0: dolayı büyüğüz
1: şöyle,
0: diyorlar.
1: Şöyle söyleyelim. Galatasaray bugün kanat ve forvet oyuncusu bakıyor. Taraftarın yarısı U23 forvet istiyor, yarısı U23 kanat istiyor. Evet. Çok normal.
0: Evet, evet.
1: Zaten başarıya da böyle gidersin. Evet. O yüzden Galatasaray'daki olası bir kayıpta ben Galatasaray'da yönetime bu reçetenin çıkacağını düşünüyorum, faturanın çıkacağını düşünüyorum. Hı-hı. Ama olası bir sıkıntıda hemen bir transfer aciliyetle açıklanır. Ama ben bugün özellikle Galatasaray'ın ilk yarıda 1-2 gol bulup rahat da olmasa da bir galibiyete gideceğini düşünüyorum. Çünkü Çorum maçında Galatasaray kötü oynamadı.
0: Evet.
1: Galatasaray o maçta çok gol kaçırdı.
0: Evet.
1: Ve bitiricilik problemleri vardı. Evet. Osimhen'in çok fazla sıkıntıları var zaten bu konuda. Offside'i çok kalıyor. Barış'ın ekstra gol yollarındaki sıkıntısı. Sané'nin 12 milyon euro maaş alan... Yani
0: aylığı 1 milyon euro. Ne yapıyor dünyada, 1 milyon euro ya? 1 milyon euro maaş aldığını düşünsene sevgili
1: yani,
0: Burhan.
1: Dünyada bu maaşları alabilen 50-60 tane oyuncu yokken sen kendi evinde Çorum Spor'a karşı bile isteksiz şekilde oynarsan sıkıntıdır bu. Yani.
0: Ben
1: orada eleştirilirsin.
0: Senle zaman zaman farklı görüşlerimiz oluyor. Çorum son topları iyi yapsaydı 3-4 de yapardı. Benim oradaydım ben de. Hakikaten son toplarını yapsaydı
1: kırılma olmadığı
0: 3-4'e
1: için,
0: giderdi
1: tabii,
0: o maç.
1: Kırılma
0: sen
1: olmadığı
0: 2-1'den
1: öyle.
0: Sonra dönmen senin zaten benim görebildiğim kadarıyla Osimhen'e gelmesinden başka alternatifi olmayan, diğerlerinin atamayacağını maçın başından beri bilen bir Galatasaray seyircisi vardı. Osimhen'i atarsa

0: o atar, başkası atamayacağı kesin.
1: Bir de
0: hani Galatasaray'ın geldiği son durum bence hani takım futbolundan bireysele dönmesi. Ne diyoruz biz, bireysel tehlikelidir. Hı-hı. Galatasaray takım futbolundan bireysele döndü, dönüyor ve bence Galatasaray için çanlar, bireysele döndüğü için çanlar çalıyor. Çanlar
1: i̇şte
0: çalıyor.
1: Burada da o çanları, evet, sadece transfer düzeltir. Çünkü bir iki transfer fazla değil. Bu, hı-hı, yapıyı da bozmaman gerekiyor. Bir iki transferle Okan Buruk orayı çok güzel, doğru, hale getirir.
0: Doğru.
1: O odayı, yani, toparlar.

0: Icardi forvetken oynamadığı zamanlarda Barış çıkıyordu. Evet. Yunus çıkıyordu. Bak ya da Mertens çıkıyordu. Galatasaray yine oyun olarak ya, oynayıp
1: hoca,
0: alıyordu.
1: Okan Hoca ona uygun bir ama şey çiziyor. Şimdi formdaysa ona uygun çiziyor
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, ama şu an formda Osimhen'in dışında çekersen eskiden %60'ı diyorlardı ya. Hı-hı. Şimdi %90'ı yok da.
1: Tabii şu an için. Benim gördüğüm. Ağustos başı için öyle.
0: Benim gördüğüm yani. Ama belki bundan, yanlış düşünüyor olabilirim.
1: Bundan sonrası için bence takım bir arada kaldığı için. Hı-hı. Bu belki taraftarların hoşuna gitmeyecek ama takımı da bozmamak önemliydi. Ha buradan Torreira ve Lemina'nın gitmesi artık çok fazla büyük bir kayıp olarak görülmemeli Galatasaray açısından. Yerine gelecek oyunculara göre, duruma göre artık daha farklı yorumlar yapabiliriz.
0: Bakalım ileride neler göreceğiz sevgili Burak'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki istediği zaman dilimlerine yine beraber olacağız. Efendim spor servisinin sonuna geldik. Güzel bir akşamdı. Sevgili Ali Yıldırım programı hazırladı. Sevgili Zeynep Matur da bize eşlik etti. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Burhan sesimizi sizlere pırıl pırıl iletti. Son bir söyleyeceğim bir şey var.
1: Şimdi kadrolar açıklanmış. Hemen onu söyleyeyim. Aha. Galatasaray kalede Uğurcan, Yakup, Sanchez, Salah ile başlayacak. Torey, Abdülkerim oynuyor. Önlerinde Torreira oynayacak. Saray ile birlikte hoca Lemine'yi oynatmış. Leroy Sané'yi yedek kulübesine çekip Yunus'u kanatta, Barış'ı da sağ kanatta oynatıp Osimhen'i ilk 11'e koymuş yine. Evet. Onu da söyleyelim.
0: Tamam, bunu da söyledik. Noktamızı da koyalım. Güzel bir hafta sonu olsun efendim. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın.
2: Spor servisi.

konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Türkiye soykırımcı İsrail'in başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, küresel Sumut filosuna yönelik saldırıyla ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi

telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi İlmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. Türkiye sağlık alanında attığı adımlara günde 3 milyondan fazla kişiye hizmet veren bir altyapı kavuşturdu. İzmir'de konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 36 bin yatak kapasitesine sahip 141 tesisin yapımının sürdüğünü söyledi. Kentte inşaat edilecek 7 şehir hastanesinin müjdesini verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, akran zorbalığı karşısında ebeveynlere yol gösterici nitelikte bir uygulamanın hayata geçirildiğini açıkladı. Göktaş, çocuklar güvende uygulaması üzerinden uygunsuz içeriklerin bakanlığa bildirilebileceğine dikkat çekti. Bakan Göktaş ayrıca uygulama sayesinde uzmanlardan yardım alınabileceğini ve acil durumlarda doğrudan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iletişime geçirebileceğini belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yapay zeka destekli yeni araç muayene istasyonlarında en ileri teknolojinin kullanılacağını söyledi. Uraloğlu, İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Bir anlamda aracın tomografisini çekeceğiz dedi. Rekabet Kurulu ilaç sektöründe faaliyet gösteren Teva ilaç sanayinde soruşturma açtı. Şirketin rekabet ihlali yapıp yapmadığı kurul tarafından tespit edilecek. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, ülkesinin güç ve itibar sahibi olduğu bir dönemde savaşın bitirilmesinin daha doğru olacağını açıkladı. Washington yönetimi ise ekonomik baskıyı artırmakta kararlı. İran'la bağlantılı 21 kişi ve 16 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu. Spor. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftası bu akşam açılıyor. Karşılaşmada Erzurum Spor Futbol Kulübü Galatasaray'ı konuk edecek. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak maç. Yarım saat sonra başlıyor. Karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı

0: birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
3: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
2: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Radyo 1.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Erzurum Futbol Kulübü Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlıyoruz.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için sizle hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit...

0: fırsatlarını kaçırmayın.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Çay makinesi deyince vatan.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: İyi akşamlar değerli futbol severler. Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın açılış karşılaşması. Bir tarafta Erzurumspor FK, diğer tarafta Galatasaray ve artık karşılaşmanın başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Değerli futbol severler, geçtiğimiz günlerde elim bir trafik kazası sonucu genç yaşta vefat eden Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu sevgili kardeşimiz Ebu Bekir Uçar'ın anısına bu hafta sonu oynanacak olan tüm maçlarda olduğu gibi Erzurumspor Galatasaray karşılaşması öncesinde de İstiklal Marşımız öncesinde bir dakikalık bir saygı duruşunda bulunuldu. Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı bu başarılı arkadaşımız. Allah'tan rahmet diliyoruz sevenlerine, Türkiye Futbol Federasyonu camiasına ve de futbol camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve artık karşılaşmanın başlaması için sadece sayılı saniyeler kaldı. Erzurum'da Kazım Karabekir stadında tribünler uzun bir aradan sonra tekrar tamamıyla dolu ve ilk 45 dakikanın ilk düdüğü çalıyor ve de mücadele başlıyor. Zemin gerçekten çok ama çok başarılı. Özellikle geçen yıl yapılan iyileştirme çabalarından sonra olumlu sonuçlar veren zemin şu an itibariyle hibrit bir zemin ve de Türkiye'deki belki de en iyi 4-5 zemin arasına girebilecek bir zemin. Kazım Karabekir stadının zemini Erzurum'da 18-19 derece civarında bir sıcaklık var. Nem oranı kabul edilebilir bir nem oranı. Rüzgar yok, yağış yok ve Erzurumspor'a bir kez daha Trendyol 1. Lig'e, Süper Lig'e gelmesi itibariyle hoş geldin diyelim ve iki takımın kadrolarını sizlere aktarmak istiyorum. Önce konuk takımdan başlayalım. Galatasaray'da kalede Uğurcan var, savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs, önlerinde Lemina, Torreira, kanatlarda Yunus Akgün, Barış Alper, ileride Osimhen ve hemen arkasında Sara görev yapıyor. Sizler de fark ettiniz, Sané bugün yedek kulübesinde sahaya çıkartıldı teknik direktör Okan Buruk tarafından. Öte yandan Erzurumspor'un kalesinde Orban İç var, savunmada Orhan, Amar Gerçaliu, Yakup Kırtay, Muyakiç, önlerinde Brandon Baye ve Owusu, kanatlarda Kerk ve Mustafa Fettaoğlu, ileride Eren Tozlu ve hemen arkasında Şileli futbolcu Rodriguez görev yapıyor. Geçen hafta ilk karşılaşmada Muyakiç yeni transfer sahada yer almıştı. Partizan'dan gelen isim, onunla birlikte bu hafta Ganalı Oxer'den gelen Owusu'yla birlikte bir başka isim, Antwerp'ten de transfer olan Surinamlı futbolcu Kerk de görev yapıyor Erzurumspor takımında ve sağ kanattan gelişiyor şimdi Erzurumspor'un atağı. İçeriye doğru orta hazırlığı var.

Ceza alanı içinde topla Kerk hareketlenmek istedi. Bir vuruş döndü savunmadan ve arkasından sana çevirdi. Tekrar ceza alanı sağ köşesine doğru devam eden atak. Erzurumspor'un atağı devam ediyor. Topu Brandon Baye kontrol ettikten sonra orta yuvarlak yakınlarında ileriye doğru çıkan arkadaşı Yakup'u gördü. Yakup'tan sol kanata doğru gönderilen top Muakic atağa destek veriyor. Tekrar geriye doğru gönderilen top Yakup. Sol taç çizgisine 4-5 metre kadar uzaklıkta içeriye doğru yuvarlak içine doğru gönderilen top. Az önce bir pozisyon vardı. Ceza alanı içindeki Erzurumsporlu futbolcuların yaptığı vuruşta bir elle oynama itirazı vardı. Oyun devam etti. Erzurumspor'un hatası sağ kanattan devam etti. İçeriye doğru gönderilen topla birlikte Sanchez ceza alanının dışına doğru çıktı. Torreira'ya kazandırdı. O kendi ceza alanı sağ köşesinde Şalai. Ondan ileriye doğru gönderilen topla birlikte Osimhen tek başına hareketlendi. Taç çizgisi üzerinde hareketlendi ama topun çizgi üzerindeki paralelliğini sağlayamadı ve top oyun alanının dışına çıkınca da taç atışını kullanıyor Erzurumspor. 4. dakikanın içindeyiz. Orhan Ovacık'tı. Yarı alanı sağ kanadından iyi bir pas çıkardı. Orta alanda 2. bölgede yapılan harekete, Barış Alper'in yaptığı harekete hakem faul diyor ve serbest vuruşun kullanılacağını işaret ediyor. Erzurumspor yarı alanının son metrelerinden bir serbest vuruş kullanacak. 4. dakika itibariyle 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetiyor. Yardımcıları Bersan Duran ve Selim Şenöz. 4. hakem Melih Aldemir. VAR odasında Bülent Birincioğlu ve Avar'da da Suat Güz görev yapıyor bu akşamki karşılaşmada. Sol kanata doğru gönderilen topla birlikte Antwerp'ten gelen Kerk'in topu kontrol ettiğini gördük ama onun öncesinde kalkan bir offside bağrağı var ve Kerk için kalkan bu bayrağın ardından en direkt serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde Galatasaray takımı. Erzurumspor'un başında teknik direktör Serkan Özbalta geçen sezon Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e takımını çıkaran isim. Diğer tarafta 4 yıl üst üste şampiyon olan takımın teknik direktörü Okan Buruk özellikle bu akşam Sané'yi kenarda tutma nedenini maçın ilerleyen dakikalarında ileriye sürebileceği sağ kenarından çok daha efektif bir futbolcu olmasını istediği için şeklinde açıkladı ve ilerleyen dakikalarda Alman futbolcunun mutlaka sahada yer alacağını ifade eden bir değerlendirme yaptı maç öncesinde. Galatasaray rakip yarı alanda Abdülkerim'den sol kanata doğru gönderilen top taç çizgisi üzerinde hareketlenen Barış Alper sol çizgi yakınlarında Barış Alper içeriye doğru tam sokulacaktı. Orhan Ovacıklı ile girdiği ikili mücadele sonrasında top oyun alanının dışına çıkıyor. Barış Alper'in bir köşe vuruşu itirazı var. Bu noktada hakem Çağdaş Altay hayır diyor. Son dokunuşun Barış Alper Yılmaz'dan geldiğini işaret ediyor ve kale vuruşuyla oyunun başlayacağını söylüyor. Oyun başladı. Tam sağ pres var Galatasaray'da. Yunus rakibinin üzerine doğru gelince savunmadan gelişi güzel ileriye doğru gönderilen top oyun alanının dışına çıktı ve bir taç atışı kazanıyor Galatasaray'a. 6. dakikayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor ve sağ kanattan taç atışını Şallay kullandıktan sonra orta yuvarlak yakınlarına doğru topu alan isim Lemina. Galatasaray rakip yarı alanda Torreira ile paslaştı. Lemina'dan sağ kanada doğru Sanchez, özellikle Çorum FK maçında 2. goldeki hatası nedeniyle fazlasıyla eleştirilmişti Sanchez. Sol kanatta topla birlikte hareket eden futbolcu Jakob soldu orta hazırlığı. Orta geldi kafa vuruşu Orhan'dan. Top ceza alanının dışına çıktı. Ardından Kerk arkadaşlarına yardımcı oldu ve topla birlikte Eren Tosun'un pasıyla çıkmak isterken Galatasaray karşısında top kaybediyor Erzurumspor. Tekrar Şalai sağ kanatta ceza alanının ön tarafında Yunus'a. Yunus'tan sağ kanatta Şalai bir orta geldi. Kale sahası uzak köşesine doğru gönderilen top bir hayli üzerinden geçiyor Osimhen'in ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Bu pozisyondan yararlanamıyor. Sağ kanattan Şalay'ın yaptığı orta, Osimhen'in de bu kadar yüksekten bir orta yapılır mı tarzında bir serzenişine neden oluyor ve ardından da şimdi Amar Gerçaliu, Kosovalı futbolcusu Erzurumspor'un topu ileriye doğru gönderdikten sonra yarı alanının ortasında Erzurumsporlu futbolcular topu kontrol ettiler. Sop'la birlikte sol kanatta taç çizgisi yakınlarında hareketlenen isim Rodriguez oldu. Bıraktı Kerk'e doğru. Tekrar geriye doğru gönderilen top Brandon Baye ve Brandon Baye rakip yarı alanın ilk becerilerinde topu aldı.
geçtikten sonra orta yuvarlağın içine doğru top Erzurumsporlu futbolcular tarafından oynanıyor. Şimdi topla birlikte hareketlenen yeni isimlerden Owusu, Ganalı futbolcu ve o da topu aldıktan sonra geriye doğru dönüyor kalecisi Orban İç'e. Orban İç ceza yayının hemen önünde arkadaşlarına baktı. Bir arka libero gibi topu orta çizgi yakınlarına doğru gönderdi. Savunmada Şahlayan'ın müdahalesi sonrasında top oyun alanının dışına çıkıyor ve pozisyon taçla sonuçlanıyor. 8. dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor Erzurum Kazım Karabekir stadında. Yakup Kırtay topu kendi ceza alanının hemen içindeki arkadaşına doğru gönderdi Owusu'ya. Owusu'dan kalecisi yarı alanı sağ kanadından Orhan Ovacıklı'dan rakip yarı alana doğru gönderilmek istenen top tekrar Erzurum Spor ceza alanının ön tarafına doğru geldi. Sekti. Barış Alper aldı. Uzun mesafeli geriye doğru göndermek isterken topun taç çizgisiyle olan paralelliği bozuldu ve sağ kanattan taç atışını bekletmeden kullandı Erzurum Spor ve çizgiye paralel bir şekilde hareketlenen Eren Tozlu ki sahanın hemen hemen en fazla yaş almış isimlerinden biri 35-36 yaşında geçen sezon 24 gol 7 asistlik bir katkıyla toplam 31 golde direkt katkısı olmuştu ve kuşkusuz Erzurum Spor'un Süper Lig'e çıkmasında çok ama çok büyük bir artısı vardı Eren Tozlu'nun. Ona yapılan hareket sonrasında sağ kanattan serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde Erzurum Spor takımı ceza alanının ön tarafında savunma ve hücum çizgi halinde orta kale alanının önüne doğru geldi. Uğurcan için çok rahat bir top oluyor. Çıkıyor ve topu rahat bir şekilde kontrol ediyor Uğurcan Çakır. Hemen bekletmeden sağına doğru alan değiştirmişti Barış Alper Yılmaz ve Barış'a yarı alanı sağ kanadından çıkmak isterken yapılan hareketi biraz da sert olarak değerlendiriyor Çağdaş Altay ve bu noktada Kerk'i yanına doğru çağırıyor. Barış Alper sağ kanattan çıkarken kalçasına doğru Kerk'in yapmış olduğu müdahale sonrasında Barış Alper bir anda yerle olan temasını kaybetti ve yerde kaldı ve şimdi serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde Erzurum karşısında Galatasaray takımı. Serbest vuruş kullanıldı. Orta yuvarlağın içinde Lemina topu kontrol etti. Geriye doğru çıkardı. Ardından Sanchez. Sanchez orta çizgiyi geçti. Rakip yarı alana indi. Sağ kanatta topu Yunus kontrol etti. Yunus topla birlikte içeriye doğru kat etti. Yunus da topu hala tekrar kale alanın uzak köşesine doğru Osimhen indirdi. Barış Alper'den önce savunma araya girdi Owusu. Ardından kaptırılan top tekrar Osimhen. Osimhen vurdu döndü savunmadan. Dönen topun ardından rakip yarı alanın ortasında Galatasaraylı futbolcular topu kontrol edemediler. Geriye doğru gönderildi. Topa orta yuvarlak yakınlarına kadar gelen Uğurcan Çakır sahip oluyor. Ve Uğurcan Çakır'ın pası sonrasında Sanchez yarı alanı sağ kanadında topla birlikte orta çizgiye doğru geldi. Paslı topun üzerine çizgiyi geçen bir pas yaptı. Rakip yarı alanda Galatasaray orta yuvarlağın içinde Yunus. Ondan orta çizgiye paralel bir pasla birlikte sol kanatta hareket halinde Abdülkerim. Sol taç çizgisi yakınlarında Jakobs topu çizgi üzerinde kontrol etti. Ortasını yaptı. Savunmadan serken top oyun alanının dışına doğru çıkıyor. Ve maçın hakemi bir köşe vuruşu kararı veriyor. Bu aynı zamanda karşılaşmanın ilk köşe vuruşu Galatasaray'da ilk köşe vuruşu 11. dakikayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ederken Galatasaray sol kanattan bir köşe vuruşu kullanacak ilk 45 dakika itibariyle sağının sol tarafındaki yara alanı Galatasaray'ın sağ taraftaki yara alanı Erzurum Spor'un koruduğunu söyleyelim. Orta geldi kare sahasının içinde top boşta kaldı. Bir vuruş top finallerde Şalay. Şalay 12. dakikada takımını 1-0 öne geçiriyor. Şalay'ın attığı golle Galatasaray Erzurum deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü sağlıyor ve kendilerine ayrılan bölümde oturan Galatasaray taraftarı şimdi golün mutluluğunu yaşıyor. Sol kanattan gelmişti orta tek yumrukla ceza alanının dışına doğru topu göndermek istedi Orban İç. Tek yumruğu yaptığı anda kale alanı ön çizgisinin hemen dışında Şalay topu kontrol etti. Ve o sol ayakta kontrolün ardından top yere inmeden sol ayağıyla tekrar vuruşunu yaptı ve top filelere gitti. Şimdi bu vuruş sonrasında hakem
Çağdaş Altay başlama vuruşunun olduğu noktaya topu koydurttu. VAR odasında da kuşkusuz bir inceleme gerçekleşir. Çünkü o noktada Torreira'nın bir offside pozisyonu var mıydı, yok muydu, pasif pozisyonda mıydı, değil miydi tartışması da çok çabuk.

bu karara bağlanmış olacak ki hemen hemen fazla bekleme olmadan 12. dakikada Şalay'ın filelere gönderilen bu topu gol olarak değer kazanıyor. Galatasaray Erzurum deplasmanında 1-0'lık üstünlüğü yakaladığı 12. dakikada kullandıkları ilk köşe vuruşundan sonra Şalay'ın golü sonrasında geldi gol ve şimdi Osimhen sol kanattan çok sert vurdu ceza alanının içinde. Bu arada pozisyonun offside olduğunu işaret ediyor. Çağdaş Altay Osimhen'e doğru gönderilen topta ceza alanı içinde Osimhen hemen hemen bir 2-3 metrelik mesafede offside'de kalmış, vuruşunu yaptı. Top kaleci Orban işten döndü ama o pozisyonun hemen ardından da bayrak taktı ve direkt servis vuruşu kullandı Erzurum spor takımı. Erzurum yarı alanında ve birinci bölgenin neredeyse kale çizgisine yakın son metrelerinde top dolaştırdı.

alanında ve birinci bölgenin neredeyse kale çizgisine yakın son metrelerinde top dolaştırdıktan sonra Orban için geriye doğru gönderdiği topu Orhan Ovacıklı kontrol etti. Orta yuvarlak içine doğru, sağ kanada doğru Eren Tozun topu çok iyi aktardı. Sağ kanattan geliyor Mustafa Fettaoğlu. Erzurum spor takımı ceza alanının içine doğru sokulmak istiyor Mustafa. Ceza alanı yan çizgisiyle taç çizgisinin arasındaki dikdörtgenin arasında kaldı. Pasını verdi geriye doğru. Atak yönü sola doğru kaydı. Rodriguez topu alma çabasında sol kanatta boşluk var. O noktaya doğru gönderilen top ileriye doğru yine Muyakit çıktı. Bıraktığı yanına kadar sokulan Rodriguez'e ondan topla birlikte hareket halinde rakip yan alanın tam ortasında Brandon Baye o yanına kadar sokulan arkadaşıyla paslaştı tüm hatlarıyla. Rakip yan alanda Erzurum spor takımı Amar Gerçaliyu bıraktı. Taç çizgisine doğru Orhan Ova çıktı. Ondan ceza alanı sağ köşesine doğru gönderilen topla birlikte Oğuz hareketlenmek istiyor. Gelen pres sonrasında tekrar geriye doğru dönmek zorunda kaldı Erzurum spor ve topla birlikte Orhan hareket halinde içeriye doğru kat etme çabasını Orhan kaldırdı topu. Kafa vuruşu için kale alanının ön tarafında Kerkin bir hayli üzerinden geçiyor top ve böylece bu pozisyon out'la sonuçlanıyor. Şu ana kadar o iki takımın arasında oynanan 4 maça baktığımız zaman Galatasaray'ın 4 maçın 3'ünde üstünlüğünü görüyoruz. 2018-19 sezonunda içeride 1-0 kazanandı Galatasaray, deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Daha sonra 2020-21 sezonunda Galatasaray Erzurum Spor'u deplasmanda 2-1 içeride 2-0 mağlup etmişti ve taç çizgisi yakınlarında Şalay topla birlikte hareket halinde rakip yan alanda Galatasaray Yunus döndü ekseni etrafında bir de bilek hareketi 3 Erzurum sporlu bastırdı bıraktı Torreira'ya ondan geriye doğru yuvarlar rakip yan alana bakan diriminden çıktı şimdi Abdülkerim yanına kadar sokulan Demina ile paslaştı çabuk oynuyor seri top yapıyor seri pas yapıyor Galatasaray derin bir pasla birlikte topu alana Yunus bıraktı soluna doğru tekrar Abdülkerim. Üçüncü bölgeye doğru gönderilen top savunmada kalıyor. Topu Rodriguez alıyor. Rodriguez ileriye doğru çıkmak isterken Sara geliyor. Pozisyonunu bozuyor ve ardından da top oyun alanının dışına çıkıyor. Bir taç kararı geliyor Erzurum Spor lehine. Sevgili dinleyenler 16. dakikayı yavaş yavaş geride bırakıyoruz ve Galatasaray'ın deplasmanda 12. dakikada sol kanattan gelen köşe vuruşunda kaleci Orban için topa tek yumrukla müdahale ettiği ve fakat istediği kadar uzaklaştıramadığı pozisyonda kale alanının hemen önünde kalabalığın içinde topu sol ayağıyla kontrol edip yerle temas etmeden yaptığı kalabalığın arasından yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdiği pozisyonla birlikte Galatasaray'ın 1-0 üstüne devam ederken zaman zaman da sertliğin ama futbol gereği olan sertliğin ön plana çıktığı bir 15 dakikayı geride bırakıyoruz. Az önce de Eren Tozun'un yaptığı harekete hakem faul diyor ve taç çizgisinin hemen üzerinden serbest vuruş kullanacak. Kaptan Eren'in yaptığı bu hareketin ardından Galatasaray kullanıldığı serbest vuruş. Sol kanatta Jakobsen taç çizgisi üzerine doğru Eren'in ayağından kaptırılan topla birlikte hareket halinde şimdi Erzurum spor takımı iyi geldiler. 3'e 3 geldiler. Ceza alanının ön tarafında tam ön çizginin yarım metre kadar dışına yapılan hareket hakem faul diyor. Erzurum spor takımı çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kararı ve Erzurum sporlu futbolcuların yapılan hareketin en azından ceza alanının ön çizgisi olduğu yolunda bir itirazları var. Az önce Orhan Ovacıklı Barış Alper Yılmaz'ın önünden topu almıştı. Atak gelişti. Ceza sahasının ön tarafında yayın ön çizgiyle kesiştiği noktaya yakın bir noktada hem de çok yakın bir noktada Orhan Ovacıklı'ya arkadan gelen Sara'nın yapmış olduğu hareketi hakem faul olarak değerlendiriyor. Yayın ceza alanının ön çizgisiyle kesiştiği nokta sağ taraftan çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak Erzurum spor takımı. Topun gerisinde şu an itibariyle Rodriguez'i görüyorum. Eren Tozun'un itirazları devam ediyor. Pozisyonun bir penaltı olmasıyla ilgili hakem Çağdaş Altay serbest vuruşun kullanılacağını bir kez daha işaret etti. Dakikalar 18'i gösteriyor. Topun gerisindeki isim Rodriguez, Şilili futbolcu. Torreira barajın arkasında yere yattığı olası yerden gelebilecek bir topa müdahale etmek için ve şimdi Rodriguez barajı süzüyor. Barajın önünde 1,5 metre kadar önünde de 3 kişilik bir Erzurum spor barajı var. Ve Çağdaş Altay Yunus'un da 9-15'e doğru uzaklaşmasını istedi.

Uğurcan dikkatli. Rodriguez geldi. Çok üzerinden barajın ve de kalenin çok ama çok üstünden topu out'a gönderiyor Şirinli futbolcu. Kendisine göre yakın kale direğiyle üst direğin kesiştiği noktadan topu filelere göndermek istedi ama topun altına biraz fazla girdi. Merkez orta sahada oynayan Martin Rodriguez, Şirinli futbolcusu, Erzurumspor'un geçen sezon 6 gol 5 asistlik bir katkısı vardı Erzurumspor'a ve şimdi sol kanattan gelişme eğilimi gösteren Galatasaray atağı topun dışarıya çıkmasıyla taç oluyor. Sağ kanattan Erzurumspor çabuk hiç çıkmak istedi, olmadı. Bir taç daha yatarak Abdülkerim'in yaptığı müdahale sonrasında ilk 20 dakikayı yavaş yavaş geride bırakmak üzereyiz. İki takım da orta sahaları çabuk geçiyor. Şimdi kaptırılan top sonrasında Osimhen cezalarına da. Osimhen kalecine karşı karşıya, Yunus ve top filelerde 2-0. 20. dakika. Osimhen asist yapıyor. 20. dakikada Yunus topu filelere gönderiyor ve böylece fark 2'ye çıkıyor Erzurum'da Kazım Karabekir stadında. Bir anda kaptırılan top, az önce size ondan bahsediyordum, taç atışı sırasında orta çizgi yakınlarındaki kaptırılan topun ardından Sara'nın pasıyla Osimhen ceza alanına giriyor. Kale sahası sol köşesi yakınlarında, kendisi vurabilir, yapmıyor, geriye doğru çıkartıyor. Kale alanı ön çizgisinin 2-3 metre kadar dışında Yunus Akgün'ü görüyor. Yunus'tan sol ayağının içiyle plase bir vuruşla top filelerde. Önce Sara kapıyor, ardından Yunus Akgün'e. Yunus Akgün'den sol kanada doğru, yani Yunus aslında golün asistini yapıyor. Osimhen'in koşu yoluna doğru bırakıyor. Osimhen kale sahası sol köşesine doğru geliyor. Kendisini vurabileceği de bir pozisyon olmasına rağmen çok daha net bir pozisyonu olan Yunus Akgün'ün önüne doğru adeta al da at Yunus diyor. O da alıyor ve atıyor. 12. dakikada Şallay'ı, 20. dakikada Yunus Akgün'ün attığı gollerle Galatasaray 20 dakikalık periyotta Erzurumspor FK karşısında 2-0'lık üstünlüğü sağladı. Ve sağ kanada doğru gönderilen top. Sağ kanatta Mustafa topu kontrol etti. Mustafa'dan geriye doğru gönderilen top. Orhan rakip yarı alanının ilk metrelerinde orta yuvarlağın içine doğru çıkartıyor. Ovusu'dan geriye doğru gönderilen topla birlikte Yakup Kırtay. Ondan sol taç çizgisi yakınlarına doğru gönderilen topla birlikte Kerk hareket halinde. Kerk topu rakip ceza alanının önüne doğru çekti. Rakip yarı alanının ortasında topu tekrar alan isim Ovusu oldu. Ovusu'dan sola doğru taç çizgisi yakınlarından ceza alanının önüne doğru gönderilen top karar offside. Şirinli futbolcu Rodriguez'in ceza alanının sol köşesi yakınlarındaki pozisyonu için hakem yardımcısının kalkan bayrağıyla birlikte offside'ı belirliyor. Endirekt serbest vuruştan sonra Uğurcan ceza yayının içinden savunmasının soluna doğru Abdülkerim'e bıraktı. Ondan orta çizgiye paralel bir top ve topla birlikte hareket halinde Sanchez. Yuvarlağın içine girdi Sanchez. Sanchez'den hemen yakınındaki Torreira. Torreira rakip yarı alana indirdi topu. O noktada Şallay pozisyonu kaybetti ve ardından tekrar almak isterken rakibine yaptığı harekete hakem Altay faul diyor. Serbest vuruşu ikinci bölgeden Erzurumspor yarı alanında kullandı. Ve arkasından Gerçi Aliyu'dan sağ kanada doğru Mustafa Fettaoğlu. Mustafa topla birlikte hareket halinde içeriye doğru kat etti Mustafa. Ondan Eren Tozlu'ya doğru gönderilen top. Eren geriye doğru çıkardı. Orta yuvarlak yakınlarında tekrar Yakup topu kontrol etti. Erzurumspor rakip yarı alanda sola doğru. Taçinsin hemen içine doğru Kerk. Kerk topa yükseklik kazandırdı. Eren cezalarının içinde. Eren vurmak isterken geldi, Lemina pozisyonunu bozdu. Bu tür pozisyonları, bu tür tek vuruşları, son vuruşları çok iyi yapabilen birisi Meren Tozlu bir anda ceza alanının ön tarafında topu kontrol etti. İçeriye doğru deplase olmak isterken geldi, Lemina pozisyonunu bozdu ve de son vuruşu yapmasını engelledi. İnşallah iyi. Hemen geriye doğru Uğurcan Çakır, Galatasaraylı futbolcular savunmada stoperler birbirleriyle pas yaparlarken hemen ceza alanının dışına doğru çıkıyor ve iki stoperin arasına giriyor. Şimdi Lemina'dan geriye doğru Sanchez'e, Sanchez orta çizgiye doğru geldi, yuvarlağın içinde Torreira ile paslaştı. Tekrar Sanchez tam orta çizgi üzerinde topu kontrol etti, yerden sağ kanada doğru gönderdi. Top

Topla birlikte Şalay hareketlendiği anda Şalay'ın yerde kaldığı bir pozisyon var. Hakem faul yok dedi. Taç atışını verdi Erzurumspor lehine. Kerk hareket halinde. Kerk'ten sola doğru gönderilen top. Mujakić, Mujakić'ten içeriye doğru orta. Kale sahasının ön tarafında çok ama çok kritik bir müdahale geliyor. Kaptan Abdülkerim'den kale sahasının ön tarafına doğru gelen topa kafasıyla müdahale etmemiş olsa kale alanının ön tarafında olası bir kafa vuruşu olacaktı. Mustafa Fettahoğlu tekrar taç atışından sonra topu kontrol etti. Rodriguez. Rodriguez kaleye sırtı dönük pozisyonda rakip yan alanın ortasındaki arkadaşı Yakup'a gelen top. Yakup da sola doğru çıkarttı. Mujakić. Mujakić'in önüne doğru geldi. Yunus Akgün ondan sıyrılabilecek mi? Top hala Mujakić'in ayaklarında, çıkarttı geriye doğru Yakup. Yakup'tan hemen yanına doğru sokulan arkadaşına doğru gönderilen top Brandon Baye. Daha sonra Baye'den geriye doğru uzun mesafeli bir pas. Yarı alanın ortasında pozisyonu takip eden kaleci Orbanić. Orbanić'ten tekrar Yakup'a. Erzurumspor yarı alanına doğru çekildi. Rodriguez topu aldı. Orta göndere doğru geldi. Bastı topun üzerine doğru. Yerden bıraktı Eren'e. Eren'den savunmasının sağ kanadına doğru Orhan Ova çıktı. Erzurumspor yarı alanında hala. Mustafa orta göndere üzerinde. Mustafa hareket halinde. Mustafa'dan tekrar geriye doğru. Yarı sahasından henüz çıkmış değil Erzurumspor. Brandon Baye. Ondan yuvarlağa teğet pozisyondaki arkadaşı Rodriguez. Tekrar Baye. Baye'den sola doğru. Yakup baktı. Çapreza. Sağ kanada doğru. Mustafa'ya doğru. Mustafa havadan gelen topu sağ ayağının içiyle havada kontrol etmek isterken bu kontrolü yapamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Jakobs taç atışını kullandı. Bu arada sağda bir sakatlık var. Şalay'ın sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Maçın 12. dakikasında onun attığı golle Erzurumspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü sağlamıştı Galatasaray takımı. Ardından orta çizgi yakınlarında Sara'dan gelen topu Yunus istasyon olmuş, bırakmış Osimhen'in koşu yoluna ve sonrasında kale sahası sol köşesinden Osimhen'in geriye doğru çıkarttığı topu kale alanının ön tarafında plase bir vuruşla tamamlamış ve takımının ikinci golünü kaydetmişti. Sonuç itibariyle 26. dakika Erzurumspor FK 0 Galatasaray 2 durumu devam ediyor. Lemina rakip yarı alanda geriye doğru dönüldü ve taç çizgisinde olduğu noktadan top dışarıya gitti. Biliyorsunuz Galatasaray'da Rus futbolcu Lokomotiv Moskova'dan genç isim Batakov transfer edildi ve İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü de gerçekleştirildi. Öncesinde belki bu maçın kadrosuna girebilir şeklinde söylentiler vardı ama bu maçın kadrosunda yok Batakov. Öte yandan Galatasaray'da giden bir isim var. Bugünün sıcak gelişmesi Yelert Le Havre takımına kiralandı. Şu an itibariyle Galatasaray'ın iki transferi var sevgili dinleyenler. Biri Alexi Batagov, bir diğeri ise Leslie Ugachukwu. O da Burnley'den gelen isim ama şu önümüzdeki 10 günlük periyotta, yani transfer döneminin biteceği Eylül 4'e kadar Galatasaray'da bir 3-4 transfer daha, sıcak transferi daha olması bekleniyor. Özellikle Santifor pozisyonuna, merkez orta sahaya ki Torreira ve Lemina'yla da ilgili gideceği yolunda bir takım söylentiler var. Artı sol stoper pozisyonunda bir hayli eksik olan pozisyonlardan birisi. Erzurumspor rakip yarı alanda dakika 27, Galatasaray'ın 2-0'lık üstüne devam ediyor. Rodriguez sol kanada doğru çıkarttı Kerk'e. Kerk topla birlikte cezalarının sol köşesinde girdi, içeriye sıyrıldı, rakibinden pasını vermek istedi, olmadı. Uzun mesafeli gönderilen top kaleci Orbanić'e kadar geldi. Orbanić topu tekrar yarı alanında kontrol ettikten sonra yine sola doğru taç çizgisi yakınlarında sol köşe göndere yakın Rodriguez topu kontrol etti. Önünde boşluk var. Rodriguez kaldırdı topu. Eren gözüyle indirdi. Tekrar Rodriguez, tekrar Eren, olmadı. İkinci hamlede Rodriguez'e kazandıramıyorlar. Penaltı noktasıyla ceza alanının ön çizgisi arasında dar alandaki paslaşmalardan sonra Galatasaray ani hata çıkıyor ve şimdi Sara topu ikinci bölge kaybedince 3-4 Galatasaraylı futbolcu ileride kaldı. Orhan Ovacıklı'nın sağ kanada doğru gönderdiği topla birlikte Mustafa tekrar Orhan Ovacıklı ceza alanının yan çizgisi orta geldi. Kale alanının içinde yükseldi ve kontrol etti Uğurcan Çakır. Ceza alanı içinde yine Orhan Ovacıklı'nın, ki maçın başından bu yana savunmanın sağ kanadında görev yapan Orhan Ovacıklı'nın bildirmeleri bir hayli dikkat çekiyor. Sağ kanattan yaptığı ortalar, bununla birlikte bir de ceza alanının ön tarafında çok tehlikeli bir noktada bir faul almıştı, hatırlayacaksınız bundan 5-6 dakika önce ve şu anda orta yuvarlağın içinde Torreira. Torreira'dan geriye doğru Abdülkerim.
ve Abdülkerim'in pasıyla birlikte Galatasaray çaprazına rakip yarı alanda. Yunus önünden geçen topu taç çizgisinin üzerinde kontrol edemiyor. İlk hamleyi yapmış olsa topu kontrol edebilirdi ama yerde sekmesine izin verince top bir anda ivmelendi ve taca çıktı. Ve tekrar Galatasaray karşısında Erzurum Spor sağ kanatta Orhan Ovacıklı'nın pası, sonunda Gerçeliu ve sonrasında Orban için paslarıyla birinci bölge paslaşmalarına devam ediyor. Israrla pas yaparak çıkmak istiyor Erzurum Spor takımı ve ısrarla pres yapıyor Galatasaray. Kerk sol kanatta topu almak istiyor ama önce orta çizgi yakınlarında oluşturan rakip yaralan ilk meçeleri de Eren topla birlikte sola doğru sokuldu. Büyükçe doğru çıkartmak isterken top Sanchez'den dışarıya çıktı ve Erzurum Spor rakip yaralanın ortasından sol kanattan bir taç atışı kullanma hazırlığı içinde. 29. dakikayı da geride bıraktık. 30'a doğru giriyoruz ve orta yuvarlağın içinde topu tekrar Bağ'a aldı. Bıraktı orta çizgi yakınlarındaki arkadaşına Gerçeliu. Gerçeliu'nun gönderdiği noktada Osimhen pas trafiğinin arasına girdi ve sonrasında topu ayağından açtı ama seken topu Şalay'a aldı. Ondan sağ kanada doğru Yunus yetebilecek mi? Hayır, yetişemeyecek çünkü Yunus'un neredeyse bir 10 metre kadar uzağından sert bir şekilde geçen top oyun alanının dışına out olarak çıkıyor. Değerli dinleyenler, haftanın programına bir bakalım. Yarın saat 19'da Çaykur Rizespor, Samsun Spor ve daha önce Çorum FK Kasımpaşa maçları var. 21.30'da Fenerbahçe Tümosan Konya Spor'u ağırlayacak. Daha sonra pazar gününün maçları Eyüp Spor Gaziantep Futbol Kulübü saat 19'da, 21.30'da Korendon Alanya Spor Beşiktaş ve de pazartesi günü 21.30'da Göztepe Gençler Birliği ve Kocaeli Spor Ahmet Sportif maçları var ve böylece hafta tamamlanmış olacak. Öte yandan Trabzonspor'da evinde İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Onu da hatırlatalım. Maçta ilk yarıdan 3'te 2'lik bölümü geride kaldı. Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray kendi yarı alanında özellikle ilk 20-25 dakikalık yüksek temponun ardından sarı kırmızılı futbolcular biraz daha aktif dinlenmeyi ön plana çıkartan bir oyun tarzı içinde 17-18 derece civarında bir sıcaklık ama oksijen açısından da tabii buraya alışık olmayan takımlar için farklı bir coğrafya. 1800-1900 metre yükseklikte deniz seviyesinden yüksekliğe yani rakım 1800-1900 metre. Dolayısıyla bu tür rakımlarda çok daha önceden gelip belki de bu bölgede antrenman yaparak hazırlanılması gereken bir şehir Erzurum ama

bizler de bu düşük temponun olduğu dakikalarda, gol dakikalarda bir kez daha gidelim. 12. dakikada maçın ilk köşe vuruşunu, ki şu ana kadar da zaten tek köşe vuruşu kullanıldı. 12. dakikada Şallay'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Orban için tek yumrukla topu ceza alanının dışına kadar uzaklaştırma isteği gerçekleşmemiş ve kale sahasının önüne doğru düşen topa iyi kontrolün ardından son vuruşu yapan Şallay kalabalığın içinden topu filelere göndermiş ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirmişti. Ardından dakikalar 20'yi gösterirken, bu arada Galatasaray'da yine orta sahada kazanılan bir topla birlikte bir geçiş oyunu, Sara'nın pasıyla yine sol kanatta Jakobs hareketlendi. Jakobs ceza alanının içine doğru dönen topu ceza alanının ön tarafında kontrol ediyor Ovusu ve arkasından çabuk çıkmak istiyor Erzurumspor. Sağ kanata doğru Mustafa topla birlikte hareketlendi, ceza alanının içine doğru baktı. Şimdi iki Erzurumsporlu ceza alanına geldi. Yerden bir vuruş, sert bir vuruş ama Uğurcan yatıyor ve topu kontrol ediyor. Bu geçiş oyunu sırasında Mustafa Fettaoğlu çabuk geldi. Ceza alanının içini de süzdü ama arkadaşları hareketlenmekte biraz zorlandılar. Ve Galatasaray takımı 4-5 futbolcuyla bir anda ceza alanının içine doğru geldi. Ve sonrasında da sert ortaya, yerden gelen bu ortayı Uğurcan çok rahat bir şekilde kontrol etti. Evet, bir taç atışı kullanıldı ve o taç atışı sonrasında centilmenlik kuralları çerçevesinde topu Erzurumsporlu futbolcular tekrar Galatasaray'a iade ediyor. 12. dakikada Şallay'ın attığı bu golün arkasından 20. dakikada Erzurumspor sağ kanatlardaki bir alandan bir taç atışı kullanmıştı. O atış sırasında orta çizgi yakınlarında Sara topa sahip oldu. Yunus'a aktardı. Yunus bekletmeden sol kanatta hareketlenen Osimhen'in koşu yoluna doğru gönderdi topu. Osimhen geçen haftanın Galatasaray'ı kurtaran ismi, yani galibiyet gelmedi belki ama beraberliğin mimarı Osimhen topla birlikte ceza alanının içine girdi. Kale alanının sol köşesine doğru yaklaştı. Kendisi birinci direk ya da ikinci direkten topu filelere gönderebilme yeteneğine de sahip olan kuşkusuz bir futbolcu. Bu arada Yunus ceza alanı içinde uzun ve de yukarıdan gelen topu kontrol edebilmiş olsaydı kaleci Orban içine karşı karşıya çok net bir pozisyonda kalacaktı. Ve işte o pozisyonda Osimhen çok daha müsait pozisyondaki arkadaşı Yunus'u gördü. Kale alanına tarafta Yunus'la gelen bu ikramı geri çevirmedi ve plase bir vuruşla topu filelere gönderdi. 35 dakika sonra geride kalacak. Galatasaray 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Rakip yarı alana doğru indi Galatasaray, tekrar geriye doğru döndü Galatasaray. Şallay'ı ceza yayınının ön tarafına doğru çıkardı Uğurcan Çakır. Uğurcan'dan Abdülkerim. Abdülkerim baktı arkadaşlarına, Galatasaray şu son 4-5 dakikada tempoyu bir hayli düşürdü. Sanchez'den orta yuvarlağın içine doğru Levin, ondan Şallay yerde kaldı, karar faul. Orta çizginin 2-3 metre kadar uzağında Şallay'a yapılan hareket sonrasında Çağdaş Altay faul düdüğünü çalıyor. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Galatasaray'ın kadrosunu bir kez daha hatırlatalım. Sane'nin yedek kulübesinde olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Uğurcan kalede, savunmada Şallay, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs. Önlerinde Lemina Torreira, sağ kanat Yunus, solda Barış Alper, merkezde Sara ve en ileri uçta Osimhen görev yapıyor. Sağ kanada doğru gönderilen topu taçsızın üzerinde Yunus kontrol etmek istedi. Bırakmadı o noktada Mujakic ve dönüyor geriye doğru Yakup'a. Ceza alanının içinde Yakup Kırtay topu kontrol ediyor. Erzurumspor'un kalesinde Orban iş oynuyor. Savunmada Orhan, Yarçalıu, Yakup Kırtay ve Mujakic, önlerinde Brandon Baye, Ovusu ve kanatlarda Kerk Mustafa Fettaoğlu, ileride Eren Tozlu, hemen arkasında Rodriguez 11 ile sahada yer alıyor Erzurumspor. Ve Erzurumspor'lara 3 yeni transfer geçen hafta Mujakic, Partizan'dan gelen Ahmet Spor karşısına forma giymişti. Bu hafta Mujakic ile birlikte Oxer'den gelen merkez orta sahadaki Ovusu, Ganalı futbolcu ve de bir diğer

diğer isim Antwerp'ten gelen Surinamlı 30 yaşındaki Kerk de sağda yerini almış durumda. Kerk sağ, sol kanat forvet, Mustafa Fettaoğlu da sağ kanatta oynuyor. En ileri uçlu Eren Toz'u hemen arkasında Roger Gez'i görüyoruz. 37. dakika, Erzurumspor 0 Galatasaray 2 ve şu anda bir taç kararı mı yoksa bir faul kararı mı diye bakıyorum. Barış Alper Mustafa'nın hareketiyle pozisyonu bozuldu. Bir serbest vuruş kullanıldı. 37 dakika geride kalıyor. Sanchez rakip yarı alanda topa baktı. Arkadaşlarına baktı. En iyisi geriye döneyim dedi. Lemina'yı gördü. Ondan Abdülkerim şimdi rakip yarı alanda. Sol kanatta Abdülkerim orta yuvarlağın tam çizgisinin üzerindeki arkadaşı Torreira. Yine orta çizgiye paralel bir pasla birlikte Sanchez. Ondan Torreira. Torreira'dan tekrar geriye doğru dönüş. Yarı alanının son metrelerinde Lemina topu aldıktan sonra yerden ve bir üçgen kurdu Galatasaray. Kapalı tribünlerin önünde, protokolün önünde. O üçgende son isim Lemina oldu. Yarı alanın ortasında Erzurumspor'un üzerine doğru gelmesi bekliyor Galatasaray. Erzurumspor'da böyle bir düşünce yok. Hal böyle olunca çok ama çok tipik bir orta saha mücadelesi, ama Galatasaray'ın top dolaştırdığı bir orta saha mücadelesi. Sol kanada doğru sert gelen topu iki bacağın arasından geçmesine izin verdi. Daha doğrusu engelleyemedi Barış Alper ve atak gelişi şimdi Mustafa tam ceza alanına girecekken müdahaleyi yapıyor Jakobs ve topu kalecisine kazandırıyor. Bir anda Mustafa Fettaoğlu ceza alanı içinde Uğurcan'la karşı karşıya kalabilirdi. 38 dakika geride kaldı. Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Torreira topla geldi. Bıraktı sağına doğru Şallay. Şallay üzerine doğru gelmesi bekledi Rodriguez'in. Daha fazla gelmeyince bıraktı geriye doğru Sanchez. Tekrar Şallay. Şallay yarı alanında sağ kanatta yine bırakıyor Sanchez'e. Galatasaray tempoyu iyice düşürdü. Sanchez soluna doğru Abdülkerim. İki stoperin paslaşması. Abdülkerim orta çizgiye doğru geldi. Yerden bıraktı. Şimdi Barış Alper çizgi üzerinde Jakobs var. Aldı çizgi üzerinde Jakobs. İçeriye doğru bıraktı Yunus'a. Yunus topla birlikte hareketlendi. Yanda yerde kaldı. Karar faulü Galatasaray takımı. Rakip cezalarına maç başından bu yana ilk kez bu kadar yakın bir noktadan bir duran top organizasyonunun içine girecek. Yunus Akgün'ün yerde kalmasının ardından Ovusu'nun yaptığı hareketten sonra Yunus Akgün yerde kalıyor ve sol çaprazdan kullanılacak bu serbest vuruş Galatasaray takımıyla. Ve şimdi bu serbest vuruşu kullanma hazırlığı içinde Galatasaray takımı kısa bir süre önce Mustafa Fettaoğlu'nun gerçekleştirdiği pozisyon gerçekten önemli olabilirdi Galatasaray karşısında Erzurumspor için farkı bire indirme adına. Ve sol iç boşlukta bu serbest vuruş kullanılmadan önce 3 futbolcudan oluşan bir Erzurumspor barajı görüyorum. Ve Jakobs topu yükseklik kazandırdı. Kale sahasından tarafına doğru gelen topa hiçbir futbolcu temas edemedi. Ne Galatasaray'dan ne de Erzurumspor'dan. Geldiği gibi gitti ve pozisyon böylece Jakobs'un ortasında oyun alanının dışına doğru çıkıyor. Belki Abdülkerim Bardakçı saçlarının ucuyla belki dokunmuş olabilir. Onu da kale arkası yavaş çekim görüntüleriyle biraz sanki öyle olmuş gibi geldi bana. Erzurumspor yarı alanından çıkmak isterken pres var. Pres sonrasında Şallay ceza alanı sağından ceza sahasının içine doğru çıkardı. Olmadı. Sonrasında topla birlikte tam çıkarlarken bu kez girdi araya Lemina, bıraktı soluna doğru Barış Alper. Ondan solda Osimhen ceza alanı yan çizgisinde pozisyonu offside. Osimhen'e gönderilen top 2'dir. Osimhen sol kanatta offside'de kalıyor ve bu arada tabii niye offside'de kaldım dercesinde de herhalde hakeme sinirlenmiyor. Çünkü pozisyon offside. Çünkü maçın ilk dakikalarında da buna benzer bir pozisyonda offside'de kalmıştı. O kadar fazla oyunun içindeki bir futbolcu ki o pozisyona da kızıyor. Niçin offside'de kalıyorum ya da niçin beni offside'de kalacak bir pas gönderiyorsunuz. İlk yarıda artık son 5 dakikanın içindeyiz değerli dinleyenler. Ve Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Topun oyunda olma süresi yüksek diyebiliriz. Sakatlık neredeyse yok. Oyuncu değişikliği de yok. Yani uzun lafın kısası muhtemelen 45 artı.

fazla bir olacak gibi görünüyor şu anki genel görüntü. Uğurcan topu kale alanının ön tarafında kontrol ettikten sonra ceza alanının ön tarafına doğru çıkartıyor. Abdülkerim ondan yarı alanın ortasında. Şalai Lemina tekrar uzun mesafeli, biraz da gereksiz Abdülkerim'i de hem koşturan hem de şaşırtan bir pas yaptı. Uğurcan ceza alanının içinden tekrar Abdülkerim'e, ceza alanının hemen sol yan çizgisi. O topa yükseklik ve de mesafe kazandırdı. Tekrar top Galatasaray yarı alana doğru geldi. Brandon Baye sağ kanada doğru çıkardı. Taç çizgisinin üzerine doğru. O noktada Eren Tozlu topu kontrol etti. Baye'den sağ kanatta topla birlikte Mustafa hareket halinde orta hazırlığı. İki Galatasaraylı sıkıştırdı. İyi ortaladı. Top savunmaya çarpıyor mu diye bakıyorum. Hakem topun oyun alanının dışına Mustafa Fettaoğlu'nun yapmış olduğu orta sonrasında çıktığını işaret ediyor. 43. dakikadan saniyeler alıyoruz. 12 Şallahi, 20 Yunus Akgün'ün attığı gollerle Erzurumspor FK 0 Galatasaray 2 durumu devam ediyor. Şimdi Erzurumspor'da bir pres görüntüsü vardı. O presten uzun mesafeli rakip yan alanına kadar gönderilen topla çıktı Galatasaray ve kaleci Orbaniç'e kadar gelen topu Orbaniç direkt olarak taça gönderdi. Matija Orbaniç. Taç atışını sol kanattan Jakobs kullandı. Jakobs'un kullandığı taç atışıyla Barış Alper hareket halinde. İki Erzurumsporlu geldi, sıkıştırdı ve top Barış'ın ayaklarından dışarıya çıkıyor. Sağ kanattan taç atışını şimdi kullanma hazırlığı içinde Erzurumspor kullandılar. Bir kayma var. O kayma sonrasında topu Torreira aldı ve Torreira'ya yapılan harekete de hakem faul diyor. Eren Tozun'un yapmış olduğu hareket sonrasında Galatasaray bir serbest vuruş kullanacak. 44. dakikanın ilk saniyeleri. Torreira bir anda vücudunu dönünce Eren Tozlu Torreira'nın arkasında kaldı. İstem dışı da olsa bir faul yaptı Eren Tozlu ve sol iç boşluktan kaleyi hafif solda çaprazdan gören bir noktadan bir serbest vuruş Galatasaray adına. Topun gerisinde Jakobs var, Sara var. Jakobs uzaklaştı, Sara kaldı. Tek kişilik bir set var. Rodriguez Sara yükseklik kazandırdı. Kale alanının ön tarafında çok rahat bir şekilde Orbani çıktı ve topu kontrol etti. Baktı arkadaşlarına, yerden bıraktı sağa doğru ve o noktada sağ kanatta hareketlenen Orhan Ovacıklı. Ondan yarı alanın ortasında Baye. Baye'den soluna doğru gönderilen topla birlikte Yakup. Yakup orta çizgiye kadar geldi. Tekrar geriye doğru çıkardı Baye. Baye'den tekrar Yakup. Top hala Erzurumspor yarı alanında. Geriye doğru gönderilen top. Osimhen gitti. Osimhen vurdu, gol oldu. 45. dakika. Rakibin büyük hatasını değerlendiriyor. Pozisyonu kokluyor adeta Osimhen ve farkı 3'e çıkartan golü atıyor. Kaleci Orban için büyük hatası ve Orban için büyük üzüntüsü. Orban içe doğru gönderilen top ceza alanının ön tarafında. Osimhen geliyor, pres yapıyor. Savunmada Yakup dönüyor. Osimhen seziyor, koşuyor ve Orbaniç ceza yayınının ön tarafında Osimhen'den bir bilek hareketiyle sıyrılmak istedi. Oysa gelen bu topu gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırabilirdi. Yapmadı. Sol ayağıyla uzaklaştırarak hareketlendirmek istedi. Osimhen geldi. Ayaklarından topu adeta çaldı ve de ceza yayının içinden bomboş kaleye plase bir vuruşla gönderdi. Böylece Galatasaray durumu 3-0 yaptı. Kaleci Orban için de büyük bir üzüntüsü var. Sezon başından bu yana 3. golü Osimhen'in. Osimhen golden sonra gitti. Kaleci Orban için başını okşadı. Onu bir anlamda teskin etti ve karşılaşma tekrar başladı. 45+1 sol kanada doğru gönderilen topla birlikte Kerk'in önünden geçen top oyun alanının dışına doğru çıkıyor ve şimdi bir kale vuruşu değil, bir taç atışı kullanacak Galatasaray. Sevgili dinleyenler, 12 Şallahi, 22-20 Yunus Akgün asisti Osimhen yapmıştı ve de 45. dakikada Osimhen'in attığı gollerle Erzurumspor FK 0 Galatasaray 3 durumu söz konusu. Torreira tam çıkacakken yerde kaldı, bir faul var. Serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Belki de bu serbest vuruşta bu karşılaşmanın son duran top organizasyonu olacak. Hakem saatine baktı Çağdaş Altay. Yunus Akgün

0: Hatta hayır diyor, onu da kullandırtmıyor ve ilk yarının son düdüğünü çalıyor Çağdaş Altay. Sevgili dinleyenler, Erzurum'da Kazım Karabekir stadında oynanan karşılaşmada ilk 45 dakika skoru Erzurumspor FK 0 Galatasaray 3, gol dakikaları ve isimleri 12 Şallay 20, Yunus Akgün 45, Victor Osimhen ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla kurur.
3: Yeah.
2: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Reklamlar.
11: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
2: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
1: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
2: Ya.
1: Evet ya. Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Petrol Ofisi Maxima.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook.

0: ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Renkli hesabın %46'ya varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
5: Reklamlar.
6: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
7: Değerli dinleyenler, tekrar birlikteyiz. Erzurumspor FK Galatasaray mücadelesinde ikinci 45 dakika başlamak üzere iki takım da sahadaki yerlerini aldı ve Torreira'nın vuruşuyla ikinci 45 dakika başlıyor. İlk 45 dakikayı Galatasaray 12. dakikada Şallay, 20. dakikada Yunus Akgün ve 45'te Osimhen'in attığı gollerle 3-0 önde kapattı. Şu an itibariyle iki takımda da herhangi bir oyuncu değişikliği görünmüyor ve iki takımın kadrolarını bir kez daha hatırlatalım. İkinci yarıda Erzurumspor FK sahanın sol tarafındaki yarı alanı koruyor. Galatasaray ise sağ tarafı, dolayısıyla maçı dinlerken hayal edebilmeniz açısından bu ayrıntıyı sizlerle paylaşmak istedim. Ve Erzurumspor orta çizgiyi geçti. Tam rakip yarı alana girdiği anda Olusu'ya yapılan hareketi hakem faul diyor. Maçı Çağdaş Altay yönetiyor. Bersan Duran ve Selim Şenöz yardımcıları. Melih Aldemir dördüncü hakem. VAR odasında Bülent Birincioğlu ve Abar'da Suat Güz görev yapıyor. Erzurumspor FK'da kalede Orban, savunmada Orhan Ovacıklı, Amar Gerçaliu, Yakup Kırtay, Müyakiç, önlerinde Ovusu ve Brandon Baye, kanatlarda Mustafa Fettaoğlu ve Kerk, ileride Eren Tozun, hemen arkasında Rodriguez görev yapan isimler. Ve az önceki pozisyonlardan sağlık görevlileri, oyun alanında bir sakatlık söz konusuydu. Galatasaray'da kalede Uğurcan Çakır, savunmada Şalai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs, önlerinde Lemina Torreira, kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper, ileride Osimhen ve hemen arkasında Sara görev yapıyor Galatasaray takımında. Fark ettiğiniz gibi Sane yedek kulübesinde, teknik direktör Okan Buruk ilerleyen dakikalarda maç öncesinde verdiği demeçte ilerleyen dakikalarda Sane'yi sahaya süreceğini söylemişti. Bu arada sakatlık nedeniyle Ovusu ve sağlık görevlileri oyun alanına girmişti. Ovusu'yu minimum bir dakikalık süre için sağ kenarına davet etti. İlerleyen dakikalar, saniyeler içinde Ovusu oyuna dahil olacak ve Orhan Ovacıklı hakim ceza alanının ön tarafında pozisyonunu kaybetti. Yine savunmanın sağ kanadından geldi. Rakip yarı alana indi. Tehlikeli olarak indi ama yatarak bir müdahale ile topu ayağından aldı Galatasaraylı futbolcular. Ve şimdi ikinci bölgedeki pres sonrasında Erzurumspor'un hata tazelendi. İçeriye doğru gönderilen top, Rodriguez'in gönderdiği topa arkadaşı uzak kalıyor Gerk ve bu pozisyondan yararlanamıyor. Bir kez daha hatırlatalım, biliyorsunuz sakatlık olduğu zaman sağlık görevlileri eğer içeriye girer ise bir dakikalık süre için oyun alanının dışına alınıyor o sakatlığı geçiren futbolcular. Ve o futbolcular da oyun devam ederken de yine oyuna dahil oluyorlar. Yani bir dakikadan sonraki bölümde oyunun durması beklenmiyor ve oyun devam ederken de, daha önce de buna benzer bir uygulama vardı. Sakatlanan futbolcu için dışarıda içeriye girmesinde bir süre söz konusu oluyordu ama artık bu sürede bir sürenin limiti var. En az bir dakika oyun alanının dışında kalıyor. Ama şunu söyleyelim, oyuncu değişikliğinde geç yapılan değişiklikler esnasında oyuna girecek olan futbolcu, yani dışarıya çıkan futbolcu eğer çabuk çıkmaz, 10 saniyelik süre içinde çabuk çıkmaz ve geç çıkar ise onun yerine oyuna girecek olan futbolcu bir dakika sonra oyunun durmasının ardından oyuna dahil olabiliyor. Böyle bir ayrıntı var. Sakatlanan futbolcuyla oyuncu değişikliği sırasında oyuncunun oyuna girmesi açısından. Dakika 50, Erzurumspor 0, Galatasaray 3 durumu devam ediyor. Seken top Erzurumspor savunması tarafından Gerçi Aliyu tarafından kontrol edildi, geriye doğru gönderildi. Kaleci Orbanic yine üzerine doğru gitti Osimhen ve arkasından bir başka isim ceza alanının ön tarafında Lemina rakibinin pozisyonunu bozdu. Seken topu sağ kanatta Şalay kontrol etti. Şalay'dan orta ceza alanının yan çizgisinden top oyun alanının dışına doğru gidiyor ve pozisyon taçla sonuçlanıyor. Okan Buruk geçen haftaki Çorum FK karşılaşmasında alınan beraberlikten sonra kuşkusuz ilk 45 dakikada gelen skorla fazlasıyla rahatlamış durumda ve sol kanattan Jakobs'la bir taç atışı kullanacak sarı kırmızılılar. Jakobs uzun mesafeli kullandı, kale alanının içine doğru gelen topa Orhan Ovacık'la vurdu ve arkasından bir kafa vuruşla ceza alanının dışına doğru çıkan topu Sanchez kontrol etti. Sanchez'den bir topuk pası araya savunma giriyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Galatasaray'ın ilk golü 12. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Şalay tarafından klase bir vuruşla topu kulelere gitmesiyle gelmişti. Şimdi sol kanatta topun gerisinde Sara var. Sara ceza alanına baktı. Sara ortaladı. Kale sahasının ön tarafında savunma uzaklaştırdı ve arkasından Kert topla birlikte hareket halinde. Kert takçısına paralel koştu. Kert şimdi rakip yarı alana geçti. Zürnamlı futbolcu topla birlikte hareket halinde. Onun pası ceza alanının ön tarafında Yunus tarafından rahat kontrol edildi. Ve bir anda 3 futbolcunun üzerinden Erzurumspor 3 futbolcunun üzerinden Sara'ya doğru gönderdi. Ama bu çabuk gönderilen pası Sara ileriye doğru giderek hareketlenmek yerine, ki arkadaşlarına da şimdi ileriye gitmediğiniz için geriye döndüm şeklinde bir vücut hareketinde bulunuyor. Geriye dönüyor ve Lemina'da kalecisi Uğurcan Çakır'ı görüyor. Dakika 52, Uğurcan'dan tekrar Lemina. Lemina ceza alanının ön tarafından yarı alanın ortasında Torreira, bir üçgen yarı sahasının ortasında Galatasaray takımında. Uğurcan'dan yerden bir pas Yunus topun üzerinden atladı ama atladığı top orta çizgi yakınlarında, topu kontrol etmeye hiç uzun mesafeli döndü geriye doğru. Yine kalecinin üzerine doğru gitti Osimhen ve arkasından da bu kez kaleci Orbanic ceza alanının dışına çıktı. Pasını verdi. Müdahale sonrasında Yunus'un ayaklarından top dışarıda. Taç atışını kullandı Erzurumspor takımı. Erzurumspor yarı alanından çıkmak istiyor. Bir faul beklentisi var. Osimhen'e doğru derin gönderilen top Osimhen'in uzağında kalınca kaleci Orbanic topu aldı. Pasını verdi. Yarı alanın ortasında topu alan isim Havusu. Yeni transferi Erzurumspor'un. Ondan topla birlikte orta yuvarlar içinde hareketlenen Rodriguez rakip yarı alana indi. Tekrar kedi yarı sahasına doğru döndü ve sağ tarafta taç çizgisinin olduğu noktada Orhan Ovacıklı'dan hatalı pasın sonrasında Sara topu yarı sahasının ortasında kontrol ediyor. Lemina. Lemina'dan Torreira. Torreira'dan orta yuvarlak üzerindeki Yunus'a. Yunus'tan geriye doğru Sanchez'e. Galatasaray yarı alanında top dolaştırıyor. Tüm hatlarıyla rakip yarı alanda topu kapmaya çalışan bir Erzurumspor var ama ayağı oynayan Galatasaray rakibine bu fırsatı vermiyor. Şimdi orta çizgiye doğru gönderilen topla birlikte Jakobs hareket halinde derin gönderilen topa hareketlendi Barış Alper ama bir hayli uzağından top kaleci Orbanic'in ayaklarına gidiyor. Şimdi de Erzurumspor yarı alanından top dolaştırarak çıkmak isterken Lemina geldi. Brandon Bayan'ın pozisyonu bozdu. Ama ceza alanının ön tarafında Osimhen'in ayağına değil, Osimhen'in 3-4 metre kadar uzağına gönderdi. Galatasaray 4. gole çok yaklaşabileceği bir pozisyonu yakalayabilirdi. Lemina'nın pasının şiddeti ve de açısı eğer doğru olmuş olsaydı. Eren Tozlu rakip yan alanda. Sola doğru bıraktı Rodriguez'e. Rodriguez topla birlikte geldi. Rakip cezalarını sol köşesine doğru tekrar geriye doğru döndü. Ve yine biraz daha geriye doğru dönülen topun ardından sağ kanatta Orhan Ova çıktı. Ondan taçısının üzerine doğru Mustafa Mette oldu. Mustafa içeriye doğru kat etti. Mustafa cezalarının önünde. Mustafa yerde kaldı yatarak müdahale. Topu Sanchez aldı. Arkasından Torreira.

Sonrasında tekrar Torreira'ya doğru gönderilen iki takımın da şu dakikalarda fazlasıyla top kaybı var. Sola doğru gönderilen topla birlikte Erzurumspor'un atağı tazelendi. Ceza alanı içinde Kerk onun pozisyonunu Sanchez bozuyor ve Kerk Sanchez'i kolundan çekince pozisyona çok yakın olan Çağdaş Altay faul düdüğünü çalıyor. Serbest vuruşu kullanacak Galatasaray takımı. Bir oyuncu değişikliği olabilir mi diye bakıyorum. Oyun şu anda durmuş durumda. Kerk'in de biraz sert hareketleri var. Evet, Kerk'i dışarıya alıyor. Serkan Özbal'da. Ve bakalım onun yerine kim oyuna giriyor? 90 numarasıyla Akunzade oyuna giriyor. Erzurumspor takımında ilk değişiklik karşılaşmada Serkan Özbal'da tarafından yapılıyor. Erzurumspor'da Neriman Akunzade oyuna giriyor. Azerbaycan'dan önce Karabağ'daydı biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi maçlarında sonradan oyuna giren bir isim. Genç bir isim Akunzade. Daha sonra Birleşik Devletler'de MLS Ligi'nde Columbus'a gitti. Ve şimdi de Erzurumspor FK'ya geldi. Akunzade Azerbaycanlı futbolcu genç isim Neriman Akunzade. Ve Sara'dan sağa doğru gönderilen topla birlikte Yunus hareket halinde kaldırdı topu içeriye doğru. Osimhen ceza alanında tam topu önüne alacaktı ki Akunzade ceza sahası ön çizgisi üzerinden kalecisini görüyor. Sonrasında Sanchez topla birlikte hareket halinde döndü tekrar geriye doğru ve sonrasında orta yuvarlağa teğet pozisyondan içeriye doğru yuvarlağın içine doğru topu kontrol eden isim Lemina. Lemina'dan rakip yarı alan ilk meçeleri Şalay, Şalay'dan tekrar Sanchez, tekrar Lemina, tekrar rakip yarı alanda Galatasaray takımı. Dakika 56, 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor sarı kırmızılıların ve top dışarıya çıkınca taç atışını kullandılar. Sara geldi, rakibinin pozisyonunu bozdu. Tıpkı ikinci golün öncesinde bozduğu gibi ve sonrasından geriye doğru dönüş yayın içindeki Uğurcan'a. Uğurcan'dan Abdülkerim, ondan Sanchez. Sanchez orta yuvarlak yakınlarına doğru geldi. Ondan Lemina'ya, Lemina'dan yerden yuvarlağın içindeki pas. Sara dar alandaki ikili mücadeleler sonrasında tekrar top Galatasaray yarı alanına doğru savruluyor. Sanchez'den orta çizgiye paralel pas Jakobs. Jakobs'tan geriye doğru Abdülkerim Bardakçı. Ondan geriye doğru döndürülen topla birlikte Uğurcan topu kontrol ediyor. Uğurcan ceza alanının ön çizgisinden dışarıya doğru çıktı. Tempo o kadar düştü ki artık durarak neredeyse oynamıyor. Tekrar sağa doğru Lemina'dan Sanchez, Sanchez'den Torreira. Torreira'dan daha önce Galatasaray ceza alanının içine doğru gelen topu Uğurcan kontrol etti. Sola doğru gönderildi. Bir göğüs kontrolü Jakobs. Jakobs rakibinden sırılmak istiyor. Jakobs hareketlendi. Top Torreira tarafından Barış Alper. Barış Alper topla birlikte hareket halinde sağ içeriye doğru Jakobs ceza alanı içinde çıkardı. Osimhen. Osimhen vurdu, döndü savunmadan. Ve arkasından çıkarttı savunma. Ve Erzurumspor bir kontratak denemesi içinde topla birlikte Mustafa hareket halindeydi. Bıraktı geriye doğru orta çizgi üzerinde Rodriguez çapraza sağ kanada doğru Akunzade. Akunzade topu sol ayağıyla kontrol etti. Taç çizgisinden sıyrıldı içeriye doğru kat etti. Ceza alanının içine doğru girdi. Şut pozisyonu şut ama Uğurcan Çakır'ın göğsüne doğru çok rahat kontrol ediyor Uğurcan Çakır. Bu pozisyonda topu kaleyi bulan İlk denemesi Neriman Akunzade'nin

Lemina. Lemina yarı alanın ortasında yavaş adımlarla hemen 2 metre kadar uzandaki Barış'a. Tekrar Lemina, ondan geriye doğru Uğurcan. Uğurcan'dan Sanchez. Sanchez yarı alanın ortasında. Abdülkerim. Abdülkerim topu kontrol ediyor. Yeniden Uğurcan'a. Oyunun temposu iyice düştü. Rakip yarı alanda. Osimhen topu kontrol etmek istedi, olmadı. Seken topu Barış Alper kontrol ediyor, önüne almak istedi, o da olmadı. Sara geldi, rakibin önünden topu almak istedi, alamadı. Ve Erzurumsporlu futbolcular sağ kanada Akunzade'yi gördüler. O kendi yarı sahasına doğru döndü, daha doğrusu dönmek zorunda kaldı Orhan'a. Orhan Ovacıklı dönüyor kalecisine. Orbanic, Orbanic'den hemen sağına doğru Gerçen Liu. Ve sonrasında pres devam ediyor Galatasaray takımında. Lemina'nın müdahalesi. Barış Alper alacaktı, olmadı. Sekti top Torreira. Rakip yer aldığının ortasında Torreira. Baktı arkadaşlarına, Lemina'yı gördü, tekrar Torreira. İkinci bölgenin son metreleri. Orta çizgiye paralel. Yuvarlağın içine doğru döndüler. Ve sonrasında Lemina. Lemina topu aldı. Hemen soluna doğru. Abdülkerim. Abdülkerim presi görünce yanındaki Eren Tosun'a sıyrılmak için dönüyor geriye Torreira. Torreira yuvarlağın içine doğru. Galatasaray rakip yanına doğru şimdi Sanchez'de indi. Çizgiyi geçti yürüyerek. Sağ kanadı doğru çıkardı. Yunus taç çizgisinin üzerinde top kontrol etti. Bıraktı Şarlay. Ceza alanı yan çizgisi bir orta. Kale alanının birinci köşesine, yakın köşesine doğru gelen topu çeviren Amar Gerçaliyu. Ve 60. dakikanın ilk saniyeleri. Top yine Galatasaray'da. Yerden gönderilen top Barış Alper'de kalmıyor. Ve sonrasında Erzurumspor takımı Rodriguez'i top kontrol ediyor. Mustafa rakibinden sıyırmak isterken yerde kaldı. Ve top oyun alanının dışına çıkıyor. Galatasaray'ın deplasmandaki 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 12 Şallay, 20 Yunus Akgün, 45 Osimhen'in attığı gollerle. Osimhen böylece sezon başından bu yana ilk maçta da 2 golü vardı. Bu maçta da 1 gol, 1 asist. Dolayısıyla şu ana kadar geride kalan 150 dakika içinde 90 dakika ilk maç, 60 dakika ikinci maç. Şu ana kadar 150 dakika içinde 3 gol, 1 asist üretmiş durumda. Galatasaray'da oyuncu değişikliği hazırlığı. Leslie Ugachukwu oyuna girecek. İlk kez forma alacak Galatasaray takımında. Singo da oyuna girme hazırlığı içinde. Orhan Ovacıklı geriye doğru dönüyor. Kalecisini gördü. 61. dakikanın içindeyiz. Ondan sola doğru gönderilen top. Mujakic tekrar geriye. Yakup'tan yine kalecisine doğru Sara. Kaleci Orban için üzerine doğru geldi. O bıraktı sağına doğru Amar Gerçaliu. Gerçaliu topla birlikte orta çizgi üzerindeki arkadaşını gördü. Erman Akkuzade'yi. Tekrar Gerçaliu. Top Erzurumspor yarı alanında. Ve orta çizgi üzerindeki paslaşmalar devam ediyor. Yine Gerçaliu döndü kalecisine. Osimhen üzerine doğru gider gibi yaptı Orban için. Hatırlayacaksınız, 3. gol bir pas trafiğinin arasına girmesiyle gerçekleşmişti Osimhen tarafından. Ve sol kanattan Mustafa içeriye doğru sokuldu. Mustafa girdi, Mustafa vurdu, döndü savunmadan. Erzurumspor Mustafa ile sol kanattan girdi içeriye. Şimdi Rodriguez'den orta, kötü orta, çok rahat kale alanının içinde. Uğurcan tarafından top kontrol ediliyor. Erzurumspor geçen hafta Diyarbakır'da Ahmet karşısında 3-0 mağlup olmuştu. Bu hafta da Galatasaray karşısında şu anda 3-0 yenik durumda. Abdülkerim'in pasında hata var. Orta çizgi üzerinde topu kontrol eden isim Baye. Baye'den sola doğru Brandon Baye'nin pası. Sol kanata bildirme yapan Mujakic. Mujakic'den Rodriguez, Erzurumspor rakip yarı alanda. Ondan orta yuvarlak yakınlarına doğru gönderilen top Gerçaliu. Ondan sağ taç çizgisinin üzerinde Neriman Akunzade çıkarttı geriye doğru Orhan Ovacıklı. Ondan Baye. Paslaşma devam ediyor. İkinci ve üçüncü bölgeler arasında Erzurumspor takımında. Mujakic sol köşe gönderdiklerine doğru yaklaştı. Tekrar geriye Rodriguez. Rodriguez hemen Baye'ye. Bu yavaş paslaşmalar Galatasaray savunma kurgusunda çok rahat

kaymaları yapmasını sağlıyor. Ve Gerçeliğun'un uzaktan yapmış olduğu vuruşta top oyun alanının dışına out olarak çıkıyor. Şimdi kale vuruşu öncesinde bu değişiklikler yapılacak diye baktım. Hayır. Tekrar oyun başladı. Sanchez dakika 63. Durum 3-0. İleriye doğru gönderilen topu Osimhen hareketlendi. Bırakmayan isim Yakup. Yakup'un ileriye doğru gönderdiği top dışarıda. Taç. Taç atışı. Erzurum Spor karşısında Galatasaray taç atışını rakip yarı alanda sağ kanattan kullanma hazırlığı içinde. 3 değişiklik birden yapılacak. Galatasaray Sané'de oyuna girme hazırlığı içinde. Önce taç atışının kullanılmasını istedikken henüz değişiklikler gerçekleşmedi. Abdülkerim. Ondan Sanchez. Sanchez rakip yarı alana girdi. Bastı topun üzerine Torreira. Torreira orta yuvarlağın çevresinden dolandı. Erzurum Spor yarı alanın ortasında Barış'ı gördü. Barış tekrar yarı alanın son metrelerine kadar döndü Abdülkerim. Ondan Jakobs. Jakobs'tan Torreira geriye doğru döndü. Uğurcan yarı alanın ortasına kadar çıktı. Ve arkasından Sanchez'i gördü. Sanchez top üzerine yine bastı. Torreira'yı görüyor. Torreira'dan duvarların ortasına doğru Lemina. Lemina rakip yarı alana indi. Lemina orta çizgiye paralel koştu. Lemina yuvarlaktan çıkmadan başlama vuruşunun olduğu noktada Torreira'ya. Torreira bir sağa gitti, bir sola gitti. Top üzerine bastı. Tekrar Lemina'ya. Lemina'dan sol kanada doğru Barış Alper. Sol ayağının dışıyla topu kontrol etti. Rakibinden sıyrılmak istiyor. Açıldı top. Tekrar Barış'ın önünde kaldı. Ceza alanı sol köşesinin içi. Barış Alper pozisyonunu kaybediyor. Bozdular pozisyonunu. Akunzade. Bir de sakatlığı söz konusu, oyun devam etti. Kaptırılan topla birlikte Sara. Sara baktı ceza alanının içine. Sara orta hazırlığı içinde, içeride sadece Osimhen var. Şimdi Sanchez'e girdi içeriye. Jakobs'a girdi Yunus. Yunus'tan sola doğru Sara. Sara'dan orta hazırlığı orta geldi. Sara'yı geçen top. Sara'yı Şallay'ı geçen top. Oyun alanının dışına doğru gidiyor. Bu arada değişikliklerin yapılmasını istiyor maçın hakemi. Barış Alper hala yerde ve Şalay dışarıya doğru koşuyor. Sané, hatta 4 Eren Elmalı da oyuna girecek. Evet, Şalay çıkıyor. Sing oyuna giriyor. İlk değişiklik bu şekilde. Lemina çıkıyor. Leslie oyuna giriyor. İkinci değişiklik. Yunus çıkıyor, Sané giriyor ve Jakobs çıkıyor. Onun yerine de Eren Elmalı oyuna dahil oluyor. Dört oyuncu değişikliğini birlikte yaptı teknik direktör Okan Buruk. Savunmanın sol kanadına Eren Elmalı, sağ kanadına Sinko geçti. Leslie Goçuklu Lemina'nın yerine merkez orta sahada ve Sané de Yunus Akgün'ün yerine sağ kanat forvet olarak görev alıyor. Bakalım bundan sonraki dakikalarda özellikle Galatasaray taraftarının merak ettiği Leslie Ugaçuklu nasıl bir performans sergileyecek onu göreceğiz. Sané rakibin üzerine doğru gitti, olmadı. Doğuşta kalan topu kontrol etmek istedi, o da olmadı. Orta sahadaki ikili hatta dörtlü mücadeleler sonrasında top yine taca çıkıyor. Hem oyunun temposu çok düştü hem de ziyadesiyle topun dışarıya taç olarak çıktığı enstantaneler de arttı. Ve 67 dakika yavaş yavaş geride kalırken Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sanchez. Sanchez'den sağ kanat Singo. Singo'dan geriye doğru tekrar Sanchez. Top Galatasaray yarı alanında. Yine Sanchez. Sanchez yerden bıraktı Sané. Bıraktı yine sağ kanada doğru Singo. Singo'dan tekrar defans yerindeyimde Sanchez. Sanchez bıraktı yarı sahasının hemen soluna doğru Ugaçuklu'ya. Ugaçuklu'ya isterseniz Leslie diyelim, daha rahat olacak telaffuzu. Ceza yayından çıktı Uğurcan. Uğurcan'dan rakip yarı alanına indirilen top. Osimhen topu yumuşattı. Leslie'ye bıraktı. Leslie hareket halinde. Şimdi Barış Alper, ondan sağ kanada doğru Sané. Karşısında Vujačić. Sané'den yerden ceza alanının içine doğru gönderilen topu karşıladı savunma. Çıkarken tekrar yakalandılar. Torreira. Torreira'dan Sara.

Hani tekrar Sara. Sara'dan sol kanada doğru gönderilen top. Şimdi Osimhen son çizgi yakınlarında orta hazırlığı. Orta geldi. Bir kafa vuruşu, top dışarıda. Barış Alper yükseldi kale alanının ön tarafında. Ortayı yapan Osimhen. Osimhen ceza alanı yan çizgisine bir süre paralel koştu. Son çizgiye doğru yaklaştı. Sağ ayağının içiyle ortaladı. Kale sahası ön çizgisinin bir metre kadar uzağından kafa vuruşunu yapıyor. Ama top oyun alanının dışına çıkıyor. Onunla birlikte Sara da yükselmişti bu ortaya. Dakika 69. Mustafa'nın pası Galatasaray'ın deplasmandaki 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Brandon Baye. Baye kendi ceza alanının ön tarafında kalecisine doğru dönüyor. Orbanic. Orbanic topu ceza alanının önüne doğru sürükledikten sonra savunmasını sol kanadına doğru ve arkasından Baye tekrar topla birlikte hareket halinde ön çizgiye geldi. Ceza alanının ön çizgisine doğru sokuldu Erzurum sporlu futbolcular. Sol taç çizgisi yakınlarında geriye doğru bir dönüş ve topu alan isim Yakup bıraktı arkadaşına doğru. Ovusu sol iç boşluktan sol kanada doğru gönderdi. Tekrar uyak iç yerden bırakmak istiyor. Mustafa'ya olmadı. Sane karşıladı ve savunmasının sağ kanadında Singo'nun pasından sonra Torreira. Ceza alanı içinde Sanchez, Uğurcan. Yarı alanı sol kanada doğru tehlike kokusu dışına doğru çıkardı Eren'e. Eren'den yardıma gelen Lesti. Ceza alanının ön tarafında topu aldıktan sonra sola doğru Abdülkerim tekrar Eren Elmalı. Eren Elmalı bıraktı Leslie'ye. Leslie yarı alanı sağ kanada doğru Sanchez. İki stoperin arasına girdi Leslie. Daha sonra sağ kanatta Singo. Singo tam orta gönderinin olduğu noktadan geriye doğru Sanchez. Sanchez sırıldı rakibinden. Rakip yarı alanına tam inerken Eren Tozun'un yapmış olduğu harekete hakem faul diyor. Leslie Ugaçuk bu 22 yaşında sevgili dinleyenler. Boyu 1.91. Bu arada İki değişiklikte Erzurum Spor'da Eren Tozlu dışarıya alınıyor. Andrade oyuna girme hazırlığı içinde. Muhtemelen bir değişiklik daha olacak. Evet, Orhan Olacıklı da dışarıya alındı ve Ebo Sele oyuna dahil oluyor. Orhan Olacıklı'nın yerine Ebo Sele'nin de yeni transferlerden birisi savunmanın sağ kanadında oynayabilir. Başakşehir'den gelen isim böylece 3 değişiklik yaptı. Serkan Özbalta sağ kanatta Sane topu kontrol etti. İki futbolcunun arasına girdi. Birinciden sıyrıldı, ikincisinden sıyrılamadı. Ve sonrasında yarı alanın sağ kanadında Ebo Sele'den taç çizgisi yakınlarına doğru Akunzade. Tekrar Ebo Sele. Tekrar geriye doğru dönüş. Orbanic üzerine doğru gitti Leslie. Savunmasının sağ kanadında tekrar Gerçaliu. Gerçaliu'dan orta çizgi yakınlarına doğru gönderilen topu Sanchez kontrol etti ama pasında hata vardı ve yine Ovusu kontrol ediyor. Erzurum spor takımında son 20 dakikanın içindeyiz. İkinci yarıda neredeyse pozisyon yok denebilecek kadar az. Şöyle belleğimi zorladığım zaman Akunzade'nin bir şutu var. Kaleci Uğurcan'da kalmıştı hatırlayacaksınız. Onun dışında Galatasaray takımında sol kanattan Osimhen'in yaptığı ortada Barış Alper'in bir kafa vuruşu söz konusuydu. O da isabetsizdi. Başka da bir pozisyon hatırlamıyorum. İlk yarıda 12'de Şallay, 20'de Yumsak Gün. Bu arada ceza alanının içine doğru Fernando Andrade dos Santos hareketlendi. Top kaleci Uğurcan'da kaldı. Andrade az önce oyuna Eren Tozun'un yerine girmişti. O da Erzurum Spor'da Ahmet'te de oynadı. Erzurum Spor'a geldi. Geçen sezon 2 gol 1 asistlik katkısı vardı. Brezilyalı futbolcunun. Yakup'tan orta yuvarlığa doğru gönderilen top. 73. dakika sol kanatta Uyak iç hareket halinde.
Buyak işte Mustafa'ya.

İkinci bölgede paslar devam ediyor Erzurumspor'da. Rodriguez yön değiştirdikten sonra sola doğru, taç çizgisi yakınlarına doğru, tekrar geriye doğru Yakup. Yakup yarı alanına doğru döndü. Orta yuvarlağın içinden Akunzade'ye gönderilen top tekrar kendi yarı sahasına dönüyor Erzurumspor. Sağ kanatta Ebosele topu kontrol etmek isterken kaptırdı. Barış topla birlikte hareket halinde. Solunda Eren var. Eren ceza alanına sol köşeden girdi. Eren baktı. Eren vurdu. Top üstten dışarıya gidiyor. Eren Elmalı topu üstten dışarıya gönderirken Osimhen biz burada ne yapıyoruz dercesine, niye bana göndermiyorsun dercesine iki elini birden açıyor. Eren Elmalı da ya öyle bir vücut hareketi var ki Eren'in de vurdum işte dercesine bir vücut hareketi. Çünkü hani vuruşu evet çerçeveyi bulmadı ama öyle çok da üstten dışarıya giden bir vuruş değildi. En azından geçen haftaki Çorum maçındaki bu şut denemelerinin çok isabetsiz bir şekilde Galatasaray'da dışarıya gittiği bir maçtan sonra bu vuruş en azından kabul edilebilir bir vuruştu. Ama Osimhen her şeye rağmen pozisyonun içindeyim, daha iyi bir pozisyondayım, burada bana göndermen lazımdı dercesine oyunu istiyor, golü istiyor. Bu da tabii kayda değer ve

sonu spor ata. Ceza alanının içine doğru gönderilen top. Vuruşu yapan isim Rodriguez ve top dışarıya gidiyor. Son temas Galatasaray savunmasından olabilir. Mesela şimdi bir futbolcunun yapmış olduğu bu vuruşta, evet, son temas Sanchez'den, Sanchez'in sırtından gelmiş ve sol kanattan bir köşe vuruşu kullanacak şimdi ev sahibi takım. Topun gerisinde Rodriguez, kale sahasının içinde 5 Erzurum sporlu futbolcu var. Paslaşarak kullandı. Mustafa ceza alanının içine doğru göndermek istedi ama o kalabalığın içine değil, kale sahasının uzak köşesine doğru gönderiyor Mustafa Fettaoğlu. Şimdi bunu da tabii anlamak pek mümkün değil. Çünkü bir paslaşma gerçekleşiyor. Bu paslaşmanın nedeni ne? Biraz daha yakından daha etkili bir orta yapılsın diye. Ve siz ceza alanının sol köşesinden içeriye doğru giriyorsunuz. Kale sahasının ön tarafında, iç tarafında belki 4-5 tane arkadaşınız var. Onların olduğu bölgeye topu indiremiyorsunuz ve topu out'a gönderiyorsunuz. Dakika 76, Mustafa Fettaoğlu oyundan alındı. Artık bu orta nedeniyle olmadığını zannediyorum ve onun yerine Cardozo oyuna dahil oluyor. Cardozo da Kayseri Spor'dan Erzurum Spor FK'ya gelen isim. Serkan Özbağ da böylece birçok yeni isme şans tanıdı bu karşılaşmada. Ebosele ceza alanının içinden orta yuvarlağın içine doğru gönderdi ve kaptırılan topun ardından Leslie topu kontrol etti. Leslie'den sola doğru gönderilen top Sara. Sara tekrar geriye doğru döndü Eren. Eren iyice döndü yarı sahasına Abdülkerim. Dakika 77 şu anda ve Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Biraz sonra Renato Niaga da oyuna girecek Galatasaray'da. Böylece 5. ve son değişiklik gerçekleşecek. Abdülkerim'den Leslie ceza alanının tam ön tarafında. Leslie kalecisini gördü Uğurcan. Uğurcan'dan sağ kanata doğru gönderilen topla birlikte Sanchez hareket halinde. Sanchez'den orta çizgiye doğru Sane. Sane yuvarlağın içine girdi. Sane çıktı. Sane yuvarlaktan çıktı. Sane sola doğru çıkartmak istedi. Eren olmadı. Karşıladı Erzurumspor savunması ve arkasından topla birlikte Brandon Baye, onun pasıyla birlikte sağ kanatta şimdi topu kontrol eden Neriman Akuntzade. Neriman Akuntzade rakip yarı alanda tekrar orta çizgiye doğru geliyor ve yarı alanına dönüyor. Ve Amar Gerçelü'yü hemen soluna doğru gönderdi. Mrakic, Mrakic'den taç çizgisinin üzerine doğru gönderilen top ve sonrasında topla birlikte yine derinlemesine gönderilen topla birlikte Fernando Andrade. Andrade vurdu, top yaralarda kaldı. Brezilyalı geldi ve vuruşunu yaptı. Savunmanın arkasına çok iyi sarttı. Fernando Andrade dos Santos kare sahası sol köşesine kadar geldi. Kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kaldı. Top dışarıda kaldı. Cardozo vuruş, dönen top. Mrakic tekrar Andrade ceza alanının içi, seken top sola doğru ve içeriye doğru yapılan orta bir kafa vuruşu sekti. Ceza alanının yan çizgisinden dışarıya doğru çıktı. Akuntzade tam köşe noktasında top kontrol etti. Yerde kaldı, pozisyonu bozuldu. Barış Alper aldı. Barış'tan rakip yarı alanına doğru gönderilen topla birlikte Osimhen. Osimhen sıyrıldı. Rakip yarı alanının ortası arkadaşlara baktı kimler geldi diye. Şimdi topu alan Sane sete döndü. Galatasaray Sane de geriye doğru dönüyor. Singo. Singo rakip yarı alanına iniyor. Ondan Leslie ve tekrar Sane. Rakip yarı alanının ilk metrelerinde Galatasaray takımı top dolaştırıyor. Sanchez, Sanchez'den orta çizgiye paralel Abdülkerim. Abdülkerim'den sol kanada doğru tam taç çizgisi üzerinde Barış Alper. Barış Alper yerden bıraktı içeriye doğru. Bir orta kale alanının ön tarafında top filelerde. Victor Osimhen. Orta Sara'dan geliyor. Gol Victor Osimhen'den geliyor. Dakika 80. Galatasaray durumu 4-0 yapıyor değerli dinleyenler. Barış'tan Saray'a gerçekten milimetrik bir pas. Kale alanı sol köşesi yakınlarında Saray topla buluşuyor. Ortasını yapıyor. Kale alanının hemen içinde orayı koklayan bir isim var. Sağ ayağını kaldırıyor. Biraz betimleyeyim sizlere bu golün nasıl olduğunu. Daha doğrusu o

kalemenin nasıl attığını, yani adam kafasıyla atıyor, omzuyla atıyor, kalçasıyla atıyor, baldırıyla atıyor, diziyle atıyor, vücudunun hemen her bölgesiyle gol atan bir isim. Sara'nın gelen topunda sağ ayağını kaldırdı. Görebildiğim kadarıyla sağ ayağının altıyla, yani tabanıyla topa vuruyor ve topu filelere gönderiyor. 4-0. Evet, Torreira çıktı ve Renato Niaga oyuna giriyor Galatasaray takımında. Torreira'nın da biliyorsunuz özellikle Icardi'nin takımdan ayrılması ve söylentilerden bahsediyoruz tabii ki bu biraz da. Ve kendisinin maaşının iyileştirilmesi konusunda bir talebinin olduğuna dair söylentilerin olmasından yola çıkarak menajerinin takımdan ayrılmak istediğini söylediğine dair bir takım ifadeler var. Lucas Torreira ile ilgili bunların ne kadar doğru ne kadar doğru olmadığını önümüzdeki 2 haftalık süreçte zaten ya da 10 günlük süreçte göreceğiz. 4 Eylül'e kadar bu iş olacak ya da olmayacak. Ama Galatasaray'ın da Torreira'dan çok kolay vazgeçeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Evet, sonuç olarak bakalım. İlk maçta 2 gol Osimhen'den Çorum FK maçında. İkinci maçta 2 gol, 4 gol, bir de asist. Geride kalan 80 artı 90 dakikada ilk maç, 170 dakikada 4 gol, 2 asist yapmış bir futbolcu Victor Osimhen. Özellikle 3. golü hani ekmeğini taştan çıkartırcasına atılmış bir gol. Kaleciye doğru yapılmış olan bir pasta, o pasın oraya gönderileceğini önceden sezerek kalecinin üzerine doğru dripling yapan ve kaleci Orban için topu tam kontrol ettiği anda pozisyonunu bozmak için üzerine giden, Orban için de topu gelişigüzel bir şekilde ileriye göndermek yerine ondan bir bilek hareketiyle sıyrılmak suretiyle topu arkadaşlarına gönderme isteği sonrasında ayaklarından önüne düşen, yani kendi şansını kendi yaratan ve ceza yayının içinden plase bir vuruşla topu filelere gönderen Victor Osimhen bugün yine maçın adamı. Erzurumspor'da gol arayışları, Fernando Andrade cezalının içine geldi, pozisyonu bozuldu ve sonrasında Sindo ve sonrasında Sane ve ardından orta yuvarlağın içinde Barış Alper 180 derece döndükten sonra sola doğru döndü. Ardından da sol kanatta Galatasaraylı futbolcular topu içeride tutamıyorlar Eren'de. Dakika 83 değerli dinleyenler. Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğü var. 12 Şallay, 20 Yunus Akgün. 45 Victor Osimhen, 80 Osimhen. Ve şimdi sol kanatta Erzurumspor rakip yarı alanda Mujakić. Mujakić geriye doğru dönüyor ve orta yuvarlağın içine doğru, yuvarlaktan sağa doğru Neriman Akutsade. Akutsade pasını verdi, aldı Ebo Sere'den diyecektik ki araya Eren Elmalı giriyor. O dar alanda Barış'ı gördü köşe gönderdiklerinde. Sara ileriye doğru gönderdi. Topu alamadı Renato. Sonrasında atak tazelendi Erzurumspor'da. Geriye doğru gönderilen top Bae. Bae'den pas alınıyor ve o pasla birlikte hareketlenen Sefa Akgün oluyor. Sefa Akgün'ün pası sonrasında sol kanatta Erzurumsporlu futbolcular içeriye doğru orta hazırlığında. Şimdi Fernando Andrade biraz daha geriye, orta yuvarlak yakınlarında Bae. Bae'den sağ kanat çizgide hücumda genişlik sağladı Neriman Akuntzade. Barış Alper'den sıyrılamadı. Barış Alper yerde kaldı ve pozisyona faul diyor karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay ve bir de sarı kart çıkıyor. Muhtemelen Akuntzade'ye bu hareketinin ardından bir sarı kart çıktı. İçeriye doğru kat etmek istemişti ve pozisyonunu kaybettikten sonra da arkadan yapmış olduğu hareketi bir faul ile birlikte sarı kartla değerlendiriyor karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay. Bu arada kart olayına da baktığım zaman şu ana kadar gösterilen ilk sarı kartın olduğunu da söyleyelim. Sol kanatta Eren ortaladı. Ceza alanı sağ köşesine doğru gönderilen topu Singo kontrol etti. Singo biraz geriye doğru çıkardı Sanchez. Sanchez

sağ iç boşlukta yerden yana kadar Sané, tekrar Sara, iki futbolcunun arasında Sané ve sağ kanatta şimdi çizgi üzerinde Singo, Sara'yı hareketlendirdi. Son çizgi yetişemedi Sara. Ortasını yapamıyor ve pozisyon out'la sonuçlanıyor. İki takım da beşer oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Kale vuruşunu kullanacak Orbaric. Artık karşılaşmada son 5 dakikanın içindeyiz. 90 artı olarak muhtemelen oyuncu değişikliklerinden kaynaklanan bir süre değerlendirecektir Çağdaş Altay. İlk yarıda 1 dakikalık oynanmayan süre vardı. Zaman zaman sertleşen ama tam anlamıyla futbol adına sertleşen bir mücadeleydi. O nedenle de şu ana kadar Akımsade'ye gösterilen sarı kartın dışında, ki Akımsade'nin sarı kartı da öyle şiddetli bir hareketten dolayı değildi. Sara hareketlendi. Sara merkezden geldi. Sara bıraktı sola doğru Osimhen. Baktı içeriye doğru bir orta. Barış Alper'in çok üzerinden geçti top. Bu arada Victor Osimhen yine offside'de kalıyor. Yine bu sol kanat bindirmesi sırasında offside'e yakalanıyor Victor Osimhen. İlk yarıda da aynı pozisyonda iki kez offside'de kalmış. Hatta ikincisinde kızmıştı. Offside değil diye değil, arkadaşlarına biraz geç verdikleri için. Sara tekrar geldi göbekten. Sola doğru bıraktı Osimhen. Osimhen'den orta hazırlığı. Orta yükseklik kazandı top. Barış Alper kafa vuruşu için yükseldi ama üzerinden geçen top out'a çıkıyor. Evet, ilk maçta Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray ikinci karşılaşmada artık 3 puanı almış olarak değerlendirilebilir. Ancak sarı kırmızılı takım için bu karşılaşmanın ne kadar bir referans olduğu tartışılır. Bence tartışılmaz. Referans değil zaten. Sol kanatta geldi Erzurumspor takımı. Yapılan orta, topu kontrol ettiler ve Sanchez topu ceza alanının dışına çıkardı. Çünkü bu karşılaşmada örneğin sol kanatta Barış Alper'i bu arada müthiş bir kurtarış ve çok şık bir vuruş izledik. Cardozo ceza alanının çaprazından sert bir vuruş yaptı ve aynı güzellikte Uğurcan soluna doğru yattı ve kale direğinin dibinde topu yere yatmak suretiyle kontrol etti. Evet, onu söylüyordum. Barış Alper sol kanatta bugün hemen hemen etkisizdi. İstediği topları da alamadı. Düşük bir tempo. Onun ötesinde Yunus Akgün evet bir gol attı ama yine de sağ kanatta öyle yüksek bir performans gösterdiğini söylemek mümkün değil. İleride Osimhen için söylenecek bir şey yok. Zaten yapacağını yaptı. Yaptığı gibi santrfor pozisyonundan şu an itibariyle ağırlıklı olarak hep sol taç çizgisine yakın. Aslında maçın başından itibaren kendini sola attı ama bu dakikalarda daha da fazla attı ve Barış'ı santrfora doğru çektiği bir görüntü var Galatasaray'ın. Savunmaya baktığımız zaman gerek Sanchez gerekse Abdülkerim için fazla bir şey söylenemez. Çünkü rakip hücum hattı onları öyle çok fazla zorlayacak bir görüntü içinde değildi. Dolayısıyla Galatasaray evet maçı kazanmak üzere ama Galatasaray'da eksikler kendini gösteriyor. Tabii ki Galatasaray taraftarı şimdi merakla önümüzdeki hafta içeride oynayacakları karşılaşmada, ki çok büyük bir ihtimalle son olarak hazır bir Lokomotiv Moskova maçından sonra İstanbul'a geldiği için Batagov'un performansını da ve takımıyla olan uyumunun ilk maç itibariyle nasıl olacağını merak ediyor. Erzurumspor takımı şimdi rakip yer alanına indi. İyi mücadele ettiler bugün. Evet, düşük kalibreli bir takım gibi bir görüntü olmakla birlikte Erzurumspor takımı tempolu oyunu da ön plana alan bir takım. Onların da bir takım ihtiyaçları kuşkusuz var ama Erzurumspor çok da kolay bir lokma olmayacaklarını da gösterdiler. Onu da söylemek lazım. Artı iç saha maçlarının da ne kadar önemli olduğunu da gösterdiler. Çünkü seyircinin fazlasıyla takımlarını destekleyen bir görüntüsü var. Bugün belki bir Galatasaray maçının vermiş olduğu bir efekt olabilir ama onun dışında da Erzurum'da Kazım Karabekir stadı

0: 20 bin civarında seyirci kapasitesiyle Erzurumsporlu taraftarların tüm iç saha maçlarında takımlarını destekleyecekleri bir ortam olacaktır diye düşünüyorum. Sané topu kontrol ediyor. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Eren Elmalı yarı alanın son metrelerinde topu aldı. Rakip yarı alanına indi, döndü. Artık herkes ama herkes maçın bitiş düdüğünü bekliyor. İlk yarıda bir dakikaydı. İkinci yarıda iki dakikalık oynanmayan süre işaret edildi. Yarın saat 19'da Çaykur Rizespor, Samsun Spor ve Arca Çorum FK Kasımpaşa maçları var. 21.30'da Fenerbahçe, Tümosan, Konya Spor karşılaşması oynanacak. Ardından pazar günü saat 19'daki iki maçın programı Trabzonspor, İstanbul, Başakşehir ve de Eyüpspor, Gaziantep Futbol Kulübü saat 21.30'daki iki maç Korendon, Alanya Spor, Beşiktaş ve de Göztepe Gençler Birliği ve de pazartesi günü saat 21.30'da Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler maçı oynanacak. Ve şimdi Erzurumspor'un en azından bir gol atabilir miyim düşüncesiyle rakip yarı alanda Mujakic'le göründüğü an Mujakic arkadaşlarının gelmesini bekledi. Mujakic'den geriye doğru Sefa topu kontrol etti. Ondan topu alan sağ kanada doğru topla birlikte Ebo Sele hareketlendi. Ebo Sele cezalarının önünde rakibine eksiltti. Ebo Sele vurdu. Uğurcan hayır dedi. Uğurcan da maç başından bu yana kalesine özellikle ikinci yarıda gelen 2-3 etkili şutu iyi yer tutarak ve de sektirmeyerek başarılı bir performans gösterdi. 90+2'nin artık son saniyeleri ve eliyle topu yarı alanı sağ kanada doğru gönderdi. Uğurcan, ondan Renato Niaga, Leslie bıraktı. Şimdi aldı Leslie. Leslie'den yerden bir pas. Barış Alper, Sara, Sané topu orta yuvarlak üzerinde kontrol etti. Belki de son atak Sané. İki futbolcudan sıyrıldı Sané. Sané göbekten geldi, bıraktı Barış Alper. Barış Alper içeride. Barış Alper bastı topun üzerine. Barış Alper vurdu, topu out'a gönderiyor. Barış Alper son pozisyon ve de belki de 5. golü çok rahatlıkla yapabileceği pozisyonda çok daha iyi bir pozisyon bulmak için ilk hamlede vurmadı. Topun üzerine bastı ama onun öncesinde Sané'nin iki şık hareketi vardı. Topu alışı, iki futbolcudan sıyrılışı, offside'e düşmeden Barış Alper'i topla buluşturması. Barış Alper de kale sahasının uzak köşesinde topu kontrol ediyor. Sol köşesini aldıktan sonra ikinci direğin dibinden topu filelere göndermek istiyor. Ama neredeyse bir iki metre kadar yükseklikten top out'a gidiyor. Bu da bizim bu karşılaşmada izlediğimiz son pozisyon oluyor. Sevgili dinleyenler, maçı bitirdik. 12 Şalay, 20 Yunus Akgün, 45 Victor Osimhen, 80 Victor Osimhen. Maçın skoru Erzurumspor FK 0, Galatasaray 4 ve Galatasaray böylece sezonun ilk galibiyetini alırken Erzurumspor FK sezonun ikinci maçından da puan çıkaramıyor. Çıkaramadığı gibi gol de henüz atamamış oluyor. Bu maçın anlatımında sizlere ben Levent Özçelik yardımcı oldum. Ana kumandada teknisyen arkadaşım Arif Keleş vardı. Hepinize iyi akşamlar ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalınız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
3: Yağ.
2: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
4: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
5: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatı.

0: ile Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 17-24 Ağustos tarihleri arasında Android haftasına özel Samsung Galaxy Z Flip 8 5G, Samsung Galaxy Z Fold 8 5G ve Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 5G modellerinde 10 bin liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Reklamlar.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: gecenin içinde.
1: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gecenin içindene hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz programımızı sizin için hazırlayan Ömer Polat, sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Arif Keleş ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 21 Ağustos gecesinde program boyunca sizinle olacağız. Gecenin bu sakin saatlerinde yine iki farklı dünyayı geçmişin izleri ve zihnimizin derinlikleriyle bir araya getiriyoruz. Programımızın ilk bölümünde yönümüzü Anadolu'nun kadim topraklarına, efsaneleri ve özgün sanatıyla iz bırakan Friglere çeviriyoruz. Friglerin gizemli dünyasını, tarihsel mirasını ve sanatsal dokusunu eski çağ tarihçisi ve Hititolog Profesör Doktor İlknur Taş'la Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nadire Şule Atılgan'la konuşacağız. Gecenin ikinci yarısındaysa insan zihninin karmaşık labirentlerine adım atarak günlük yaşamı ve düşünce dünyasını derinden etkileyen obsesif kompulsif bozukluk OKB konusunu ele alacağız. Zihnin döngülerini, takıntıları ve baş etme yollarını psikolog Baran Yılmaz'la değerlendireceğiz. Tarih, sanat ve insan psikolojisinin buluştuğu bu yolculukta bize eşlik etmeye hazırsanız kısa bir müzik arasının ardından gecenin içinden başlıyor.

Sevgili dinleyiciler, saatimiz 23.31'i gösterirken ilk bölümümüze başlıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Anadolu'nun kadim uygarlıklarından Friglere doğru ilk adımımızı atmış, bize bıraktıkları izleri ve özellikle de bu uygarlığın Anadolu kültür tarihi içindeki yerini konuşmuştuk. Bu akşamsa o yolculuğa kaldığımız yerden devam edeceğiz, ancak biraz daha yakından bakacağız. Bugün modern bir başkent olarak bildiğimiz Ankara'nın altında ve çevresinde bundan yaklaşık 3000 yıl önce yaşamış bir uygarlığın izleri var. Bir zamanlar bu kentin çevresinde yaklaşık 30 kadar tümülüsün bulunduğunu, bunların kentin silüetinin önemli parçaları olduğunu düşünmek bile Ankara'ya bakışımızı değiştirebilir. Yani bugün Ankara'nın altında yalnızca toprak değil, bir kent hafızası yatıyor. İşte bu akşam tam da bu hafızanın peşine düşeceğiz. Bu yolculukta iki değerli konuğumuz var. İlk konuğumuz eski çağ tarihçisi ve hititolog Profesör Doktor İlknur Taş, eski çağ dilleri ve kültürleriyle hititoloji alanındaki akademik birikiminin yanı sıra Hitit arkeolojisi, eski çağ Anadolu'su, yazılı kaynaklar ve Anadolu'nun kadim kültürleri üzerine çalışmalar yürütmüş bir bilim insanı. İkinci konuğumuz da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nadire Şule Atılgan. Onun Gordion'la ilişkisi ise bizim için özellikle ilginç. Bu akşam onu da konuşacağız. Önemli proje.

0: Köşesi bir uygarlığın izinde Gordion. Gordion'u yalnızca gidilip görülen bir ören yeri olmaktan çıkarıp oyunlaştırılmış görevler ve etkileşimli keşif deneyimiyle tanımayı hedefleyen dijital bir kültürel miras yaklaşımı. Bir tarafta tarihin, arkeolojinin ve yazılı kaynakların, diğer tarafta sanatın, tasarımın ve dijital deneyimin dünyası. Ve belki bu bölümün sonunda şu sorunun cevabını hep birlikte arayacağız. Geçmişi gerçekten korumak, onu olduğu yerde saklamak mıdır? Yoksa onu bugünün insanının yeniden anlayabileceği, hissedebileceği ve deneyimleyebileceği biçimlere dönüştürmek midir? Bu akşam Profesör Doktor İlknur Taş ve Profesör Doktor Nadire Şule Atılgan'la birlikte geçmişten bugüne uzanan bir uygarlığın izlerini sürüyoruz. Hoş geldiniz Sayın Taş, hoş geldiniz Sayın Atılgan.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Öncelikle önemli bir haber var. Çok taze bir haber, heyecan verici bir haber. Onunla başlayalım Sayın Taş.
1: Evet, aslında anlamlı bir tesadüf oldu. Biz bu akşam Ankara'nın friklerini konuşurken bugün Ankara'nın frik geçmişiyle ilgili önemli gelişme yaşandı. Bahçeli Evler Emek Bölgesi'nde yer alan frik dönemi batı nekropoli olarak adlandırdığımız BT10 Timülüs'ünde bilimsel bir kazı çalışması başlayacak. Tabii Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy bugün bir açıklama yaptı. Tümülüs'ün tarihi hakkında ve bir arkeolojik kazı gerçekleştirileceği hakkında. Tabii bir mezar yapısı olarak geçen hafta da bahsetmiş, geçen haftalarda düşünmemek gerekiyor. Aslında bu tümülüsten elde edilecek arkeolojik veri bize friklerin ölü gömme gelenekleri, inanç dünyaları, kullandıkları eşyalar, üretim teknikleri, bunlar hakkında bilgi verecek. Dolayısıyla bu önemli. Yalnız burada bir bilim insanı olarak küçük ama önemli bir kavramsal ayrımın altını çizmek istiyorum Hakan Bey. Çünkü Sayın Bakan kazıların ardından bölgenin bir arkeoparka dönüştürülmesinin planlandığını ifade etti. Alanın korunması, düzenlenmesi, halkın ziyaretine açılması elbette son derece kıymetli. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Fakat tek bir tümülüsün düzenlenerek ziyarete açılmasıyla ortaya çıkan alanı teknik anlamıyla bir arkeopark olarak tanımlamak konusunda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü arkeopark yalnızca kazılmış bir arkeolojik yapının çevresinin düzenlenmesi ve ziyaretçiye açılması değildir. Çok daha geniş bir kavramdır. Dünyadaki başarılı örneklerinde baktığımız zaman geçmiş yaşamın bilimsel veriler ve deneysel arkeoloji aracılığıyla yeniden anlaşılmaya çalışıldığı, ziyaretçinin yalnızca seyretmediği, aktif olarak katıldığı gündelik yaşamıyla kültürel bir alandan söz ediyoruz. Bunun çok güzel örneği var. Bursa'daki mesela Ak Topraklı Köyük Arkeopark. O yüzden de bunu muhakkak işte insanların üretim gerçekleştirdiği, zanaatlarla uğraştığı pek çok unsuru deneysel arkeoloji ve uygulamalı çalışmalar aracılığıyla ziyaretçiye aktardığı bir alan olması gerekiyor. Bu anlamda eminim Sayın Bakanımıza da bu konuda bilgi verilecek ve bu alanda böyle bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyoruz. Tabii Ankara için olağanüstü bir potansiyel bu. Çünkü burası dışında Bahçeli Evler ve Emek'te Batı Nekropoli var. Beştepe'ler ve Anıttepe'de tümülüsler var. Atatürk Orman Çiftliği çevresinde frik izleri var. Mesela Ankara, bugün öğrendiğim bir bilgiyi size aktarayım. Ankara Kalesi'nin Akkale Burcu'ndaki depolarda Ankara tümülüslerinden yıllar önce çıkarılmış ODTÜ'nün yaptığı kazılarda elde edilmiş Koçumbeyli, Etiyo Kuşu ve Ahlatlı Bey gibi alanlardan gelmiş parçalar var. Bunlar önemli envanterler var. Tabii bütün bu bilgiyi ve bütün bu aslında malzemeyi de alıp bilimsel bir kurgu içerisinde birbirine bağlamak gerekiyor. Yani Ankara Frik Arkeoparkı olarak belki adlandırmak daha heyecan verici ve daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu anlamda tabii önemli. Buradan da dinleyicilerimize bunu duyuralım kısaca.
0: Evet, Sayın Taş, aslında çok önemli bir şeyden bahsettiniz. Ben de bunu sormak istiyorum. Frik Ankara'sından söz ederken frikler için ne kadar önemli bir kentten bahsediyoruz? Ankara'nın önemi nedir?
1: Tabii. Şimdi Ankara, bir kere Ankara'nın yakınlarında başkent Gordion var. Dolayısıyla aslında Filik dönemi son derece önemli ama Ankara'da paleolitik çağlara kadar uzanan bir tarih var. Ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Çok sayıda tümülüs var. Filik dönemi yerleşim izleri, seramikler, özellikle

0: özellikle taş kabartmalar kentin oldukça güçlü ve önemli bir merkez olduğunu bize gösteriyor. Buluntuların önemli bir bölümü Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde. Hatta araştırmacılar, bu konuda araştırma yapanlar, Ankara'nın Gordion'dan sonra Frig dünyasının en önemli merkezlerinden ikinci önemli kenti olduğunu düşünmekteler. Yani bizim başkentimiz Ankara'mız 2800 yıllık güçlü bir Frig kenti aslında. Bunu hatırlamamız gerekiyor ve hatırlatmamız gerekiyor.
1: Tabii boyut olarak birebir değil ancak. O zamanki Ankara, bugünkü Ankara'nın tam olarak hangi bölgesiydi?
0: Tabii baktığımız zaman arkeolojik veriler bize Frig yerleşiminin daha çok Hacı Bayramlı Veli Tepesi olarak adlandırılan tepe ve ulus bölgesinde bulunduğunu gösteriyor. Çankırı Kapı Höyü var. Bu da yerleşimin önemli parçalarından bir tanesi. Burada ile geçen Frig evleri ve tabakaları yerleşimin M.Ö. 1100 ila 700 yılları arasındaki gelişimini izlememize imkan veriyor. Yine Augustus Tapınağı çevresindeki kazılarda da Frig tabakalarına ulaşılmış. Hatta Hacı Bayram Tepesi'nin antik dönemde bugünkünden yaklaşık 6-7 metre daha alçak olduğu tespit edilmiş. Yani bugünkü Hacı Bayram Camii'ni, Augustus Tapınağı'nı ve Ulus'u gördüğümüz yerde, toprağın altında Ankara'nın çok daha eski bir kent katmanı Frig Ankara'sı bulunuyor.
1: Evet, Sayın Atılgan, size dönecek olursak aslında çok önemli bir projeden girişte bahsettik, ancak bunu detaylarını almak istiyoruz çünkü çok heyecan verici bir proje, Gordion projesi. Nasıl açıklarsınız bu projeye, nasıl başladınız ve fikir nasıl ortaya çıktı?
2: Çok teşekkür ederim. Ben tasarımcıyım tabii, dolayısıyla da meseleye biraz ziyaretçinin gözünden bakıyorum. Bir insanın bir yere gitmeden önce o yerle ilk karşılaşması bugün çoğu zaman sosyal medyada oluyor. Aslında ziyaret fiziksel olarak oraya vardığımızda başlamıyor, çok daha önce başlıyor. Gordion üzerine çalışırken şunu düşündük, insanları sürekli Gordion çok önemli kültürel miras alanıdır, mutlaka ziyaret edin demek yerine onların merakını nasıl harekete geçirebiliriz? Bunun üzerine sosyal medya için farklı zamanlarda yayınlanan Gordion'a ve Gordion Müzesi'ne çağıran görsel iletişim tasarımları hazırladık ve yayınladık. TRT Radyo'nun da bizi bulmasında aslında bu paylaşımlar vesile oldu. Bu benim için ayrıca ilginç çünkü yaptığımız şeyin küçük ölçekte nasıl çalıştığını bize göstermiş oldu. Ve görsel iletişim başka bir mecrada da merak yaratmış oldu. Benzer bir yaklaşım daha önce başka bir öğrencimle beraber Elma Dağı üzerine yaptığımız bir çalışmada denedik. Orada da sosyal medyanın bir yerin algısını ve görünürlüğünü nasıl değiştirebileceğiyle ilgileniyorduk. Aslında bir alanın da nasıl tanıtılacağıyla ilgileniyorduk. Bu tanıtım sadece didaktik olarak kaldığında katılımcılar ne akıllarında bir şey kalıyor ne de orayı benimseyebiliyorlar. Biz de yerleri, o alanları oyunlaştırma ile işin içine sokmaya çalıştık. Sonra da fark ettim ki aslında bunlar birbirinden bağımsız çalışmalar değil. Hepsi aynı sorunun çevresinde dolaşıyor. Bir yer ile insan arasında dijital ortamda başlayan bir ilişki kurulabilir mi sorusu karşıma çıktı. Buradan da aslında oyun dediğimiz şey de burada eğlence eklemek anlamına gelmiyor. Oyun insanın merak etmesini, keşfetmesini, seçim yapmasını ve bir hikayenin içine girmesini sağlayan bir yöntem aslında bizim için. Diyelim ki Ankara'dan Eskişehir'e gidiyorsunuz ve telefonunuz size sağınızda Gordion var diyebilir. Bu bilgi ama size Kral Midas kentinden yalnızca 20 kilometre uzaktasınız diye söylenebilir ve burada çözmeniz gereken bir şey var derse, öyle bir soru ya da bir size bir görev verirse başka bir ilişki başlar. Böylece artık size sadece bilgi vermekle kalınmaz, sizi olayın içine, o tarihin içine sokmuş olur ve hikayenin içine çağırır. Bu çalışmalar zamanla daha geniş bir araştırma fikrine dönüştü. Bunun için bir patent başvurusu yaptım. Patent aslında belirli bir Gordion uygulamasını korumaktan çok, daha çok Gordion

0: yerleşkesini ya da antik kentini korumaktan ya da tanıtmaktan çok daha geniş bir sistem öneriyor. Müzelere ya da işte farklı destinasyonlara oyunlaştırma, dijital ikizini yaratarak bir oyunlaştırma oyunlaştırma ifade ediyor. Ben bunu tamamlanmış tek bir proje olarak görmüyorum. Patent bizim için daha geniş bir araştırma şemsiyesi oluşturuyor. Bunun altında da farklı yerlerde, farklı hedef gruplarla ve farklı oyun mekanikleriyle uygulamalar yapmayı planlıyoruz. Bizi ilgilendiren şey şu: insan gerçekten merak ediyor mu? Gitme isteği artıyor mu? Oraya gittiğinde daha uzun zaman geçirebiliyor mu? Ve daha çok şey öğrenebiliyor mu? Öğrendikleri de aklında kalabiliyor mu? Bizim sorularımız bunlar. Bir şeyleri daha iyi hatırlatıyorsa ve sosyal medyada görünürlüğü, içeriği, fiziksel ziyarete neden oluyorsa bu bizim için iyi bir şey. Ve oyunlaştırma kültürel mirasla kurduğu ilişkiyi değiştirecek mi ziyaretçinin? Buradaki amacımız insanları herhangi bir yöntemle bir yere çekmek değil, kültürel mirası tüketilecek bir ürüne dönüştürmek de istemiyoruz. Asıl mesele insanla o alan arasında bir daha anlamlı bir ilişki oluşturabilmek. Biz mesela bu dijital ikizleri ya da işte sanal gerçekliği insanın ayağına getirmek istemiyoruz. Biz insanın ziyaretçilerin alana gitmesini istiyoruz. Gerçekten gitmesini istiyoruz ve bunun için de sosyal medya üzerinden bir çağrı yapıyoruz. Aslında aklımızdaki şey yolu da oyunlaştırmak. Çünkü genellikle antik alanlara gitmek için uzun yollar gerekiyor ve o uzun yollarda sıkıcı oluyor. Mesela çocuklar için de işte o yolu da oyunlaştırabilirsek, bazı yerlerde ziyaretçi alanlarında bazı görevler koyabilirsek eğer, bu da patent buna da denk geliyor. Bir insan Gordion'a gidip birkaç fotoğraf çekip ayrılabilir ya da Midas'ın hikayesini takip eder, öğrenir ve işte aslında kendi tarihini, yani bu topraklarda yaşamış olan diğer insanların tarihiyle birleştirebilir. Ve böylece görevi tamamlamak için de alanı araştırmak, merak etmek araştırmaya neden olabilir. Böylece kalıcı bir öğrenmeye neden olabiliriz ve tarihimizi öğrenerek devam edebiliriz.
1: Tam bir deneyim sunulmuş olur aslında. Bugün çok fazla görsel girdi var aslında. Bilgi çağındayız diyoruz, ancak çok fazla görselliğe maruz kalıyoruz. Artık insanların gün içinde 8 saat, 10 saat ekran sürelerinin olduğu ve bunun aslında kendi zihnimizde bir şeyi sıfırdan görselleştirme ya da hayal gücü dediğimiz şeyi biraz sıradanlaştırdığını ve ket vurduğunu görüyoruz. Bütün bilimsel çalışmalarda aynı şeyi gösteriyor. Bugün geçmişe baktığımızda aslında bunda bu kadar zorlanmamızın sebebi son dönemdeki bu girdiler. Ancak yine de size sormak istiyorum Sayın Taş. Ankara'da gerçekten çok sayıda frig tümülüsü mü vardı? Bunlar kentin hangi bölgelerinde bulunuyordu? Çünkü şu an hayal etmeye çalıştığımızda aslında canlandıramıyoruz.
2: Aslında tabii Ankara'yı tümülüsleriyle düşünmek bize biraz şaşırtıcı gelebiliyor ama frig döneminde kentin çevresi adeta anıtsal mezar tepeleriyle kuşatılmıştı. Kaynaklarda Ankara'da 30 kadar tümülüsün varlığından söz ediliyor ama bence bu daha da fazla diye düşünüyorum. Özellikle kentin batısında bugünkü Anıttepe, Beştepe, Bahçeli Evler, Atatürk Orman Çiftliği ve ODTÜ çevresine uzanan bölgede çok sayıda tümülüs bulunuyordu. Kuzeyde de başka tümülüsler vardı. Bunlar gelişigüzel yerlere yapılmış mezarlar değil Hakan Bey. Çünkü doğal sırtlar ve yükseltiler üzerine yerleştiriyor. Böylece kentten bakıldığında rahatlıkla görülebiliyordu. Dolayısıyla Frig Ankara'sının silüetini düşündüğümüzde merkezde yerleşim, çevresindeki tepelerde ise seçkin kişilere ait büyük mezar anıtları görüyoruz. Yani bugünkü Ankara'nın gökdelenlerle oluşan silüetinin yerinde yaklaşık 2700-2800 yıl önce tümülüslerin belirlediği bambaşka bir kent manzarası vardı.
1: Evet, peki bu nasıl bulundu tümülüsler? Tümülüsler şimdi, ilginç bir hikayesi var mı?
2: Var. Ankara tümülüslerinin bilim dünyasına tanıtılması aslında 19. yüzyılın sonlarına dayanıyor. Fransız arkeolog Ernst Kant 1898 yılında bir çalışma yayınlıyor ve

0: Ankara'nın kuzeyindeki tümülüslerden bahsediyor. Hatta kendisi şefin mezarı olarak adlandırıldığı çok büyük bir tümülüsü özellikle belirtiyor. Bu tümülüs 40-10 metre yüksekliğinde, 40 metre çapında olduğunu belirtiyor. Ve burada kendisi 20 işçiyle 8 gün süren bir kazı gerçekleştiriyor. Yine 1910 yılında Campbell ve Thompson Ankara tren istasyonunun batısında kalan 16 tane filik tümülüsünü gösteren bir kroki yayımlıyor. Yani bundan yaklaşık 120 yıl önce Ankara'ya gelen bir araştırmacı bugün yoğun biçimde yapılaşmış olan alanlarda yükselen filik mezar tepelerini hala açık biçimde görebiliyordu o zaman. Şimdi tabii öyle bir şey mümkün değil. Cumhuriyet dönemi tabii burada çok önemli. Çünkü yeni başkent Ankara kurulurken bir taraftan modern kent yükseliyor, diğer taraftan toprağın altındaki eski Ankara ortaya çıkıyor. 1925 yılında Atatürk'ün talimatı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kararıyla Theodor Macready Çankırı Kapı'da kazılar gerçekleştiriyor ve 3 tane filik tümülüsünde çalışmalar yapıyor. Yine ardından 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fidanlık bölgesinde tümülüs kazıları gerçekleştiriliyor. Hemen arkasından Çankırı Kapı, Ulus, Soğukkuyu, Ankara Garı çevresi, Anıttepe ve başka noktalarda da filik buluntuları ortaya çıkartılıyor. Daha sonra ODTÜ'nün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte yeni bir dönem başlıyor. 1967'de Ekrem Akurgal başkanlığında Filik Nekropoli Kurtarma Projesi yürütülüyor ve Ankara'nın batısındaki tümülüsler sistematik biçimde araştırılıyor. Yani Cumhuriyet'in başkentini inşa ederken aynı zamanda Filiklerin Ankara'sını da biz yeniden keşfetmeye başlıyoruz. Aslında güncel haberlerle tümülüsler yeni kazılıyor gibi, aslında çok uzun yıllardır Atatürk'ün talimatıyla birlikte başlamış.
1: İlkman Hoca aslında bize filiklerin nasıl bir dünya kurduğuna dair bir giriş yaptı. Siz neler düşünüyorsunuz Sayın Atılgan? Sanat ve tasarım açısından baktığınızda filikler, özellikle daha önce de tasarımcı olduğunuz ve bu konuda Gordion'la alakalı küratörlük yaptığınızı bildiğim için soruyorum size. Filiklerde kullandıkları geometrik motifler, kilim desenleri ve düğüm sembolleri var. Bugün ikon ve logo tasarlayan bir grafik tasarımcı için filik sembolizmi ikonografi açısından nasıl bir görsel kütüphane sunuyor ve filik sanatı bize bugüne dair neler söylüyor?
2: Filikler çok ilginç. Filikler İlknur Hocam kot kumaşına benzer de bir kumaş bulduklarını biliyorum ben, değil mi? Onun ticaretini de yapıyorlarmış. Filiklere baktığımda geçmişte kalmış ve müzede korunması gereken bir uygarlık görmüyorum aslında. Tam tersine son derece güçlü bir görsel düşünme biçimi ortaya konuluyor. Filiklerin gündelik yaşam nesnelerinde, mimarilerinde, dokumalarda, mobilyalarda ve bezlemelerde tasarımın, aslında tasarım denmez de ona işte sanatın ve el işçiliğinin hayatın içine ne kadar girdiği anlaşılıyor. Benim için de önemli olan, bir kültür kendisini sadece yazıyla anlatmaz, biçimle, malzemeyle, ritimle ve sembolle anlatır. Filiklerde de bunun çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Bugünün sanatçısı açısından da ve tasarımcısı açısından çok zengin bir kaynak filikler. Burada filik motifini alıp çağdaş objenin üzerine koymak çok anlamsız, ama yüzeysel bir ilişki kurulmamalı. Biz öğrencilerimizle de çalışırken, yani bu kültürü öğrenip, yani bütün bu tarihimizi öğrenip onlarla beraber onları nasıl geleceğe taşımalıyız, bunu düşünmemiz, bunun arkasından gitmemiz gerekiyor. Mesela işte ritimleri neden tekrar ediyorlar, bu ritim neden var, ahşap bezlemeler neden, ya da ahşap işçilik neden bu kadar önemli imiş gibi şeyleri düşünmemiz gerekiyor. Doğayı nasıl soyutlamışlar? Çünkü filiklerin çok ünlü bir böyle bir sembolü var mesela. O Sakarya'dan gelen bir sembol. Birbiri içine geçen helezonlar şeklinde. Bu bütün dünya kullanılıyor. Evet. Kullanıyor Versace mesela. Evet. Özellikle kullanıyor Romalılar bizim diyerek. Evet. Bunu alıyorlar. Oysaki bunların bizim tarihimizi ve kültürümüzü bilip bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bunlar çok önemli bizim

0: hazinelerimiz. Bütün gençlerin de buna sahip çıkmasını istiyorum, öneriyorum, evet.
1: Sayın Atılgan, şunu da sormak istiyorum size. 2023'e döndüğümüzde aslında küratörlüğünüzü yaptığınız Uluslararası Kral Midas sergisinden bahsediyorum. Şimdi Gordyon ve Frig kültüründen esinlenerek yeni eserler üretti sanatçılar.
0: Evet.
1: Bir sanatçıya 3000 yıl önceki bir uygarlığı yeniden yorumlatmak nasıl bir süreç? İlginç olsa gerek.
0: Çok ilginçti. Biz çok ilginç bir onun hikayesi vardır. Gordyon UNESCO Kültür Miras Listesi'ne girdiği zaman bir toplantı yaptı Kültür Bakanlığı. Ben de o toplantıya gittim. Biz nasıl yardımcı olabiliriz de aklımdaki soru. Sonra da biz dedim bir sergi yapalım. Bizim bir de uluslararası Maksabal Seramik Sempozyumumuz var. Her sene yapıyoruz seramik bölümümüz Mutlu Başkaya başkanlığında. Bunu yaparken uluslararası pek çok sanatçı misafir ediyoruz. İşte İngiltere'den işte Japonya'ya, Kore'ye ya da Ukrayna'ya, bazen Rusya'ya pek çok sanatçı geliyor. Tanınmış dünya sanatçıları geliyor. Biz onlara verdik Frig uygarlığının şeylerini, kültürel
1: kodlarını.
0: kodlarını verdik ve işte Gordyon'a götürdük hepsini. Onlara anlattık ve onlar da burada iş üretiyorlar. İşte 2 hafta kalıyorlar ve o 2 hafta boyunca da Frigler üzerine Kral Midas'tı bizim şeyimiz. Kral Midas'ı yeniden yorumlamalarını istemiştik ve Frig kültürünü. Sonra müzeye götürdük. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne götürdük. Orada sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Orada Frig kültürünü tanıyan arkeologlar var. Onunla ilgilenen uzmanları var. Onlar anlattılar bizim sanatçılara ve onlar da çok güzel eserler bize bıraktılar ve gittiler, yaptılar ve gittiler.
1: Harika.
0: Ve aynı zamanda da biz sanatçılarla beraber böyle Kral Midas'ı yeniden yorumlayan küçük figürler yaptık. Onları da sergiledik. Çok ilginçti. O sene bir de şey geldi. İngiltere Prensi Prens Edward geldi. Ona da ben Kral Midas Gül Bahçesi isimli eserimi böyle cam altına yapmıştım. Bizim biliyorsunuz geleneksel olarak şahmeranlar cam altına yapılır. Ben de cam altı çalışıyorum. Cam altına bir Kral Midas yapmıştım. Kral Midas da ilk tarihte şu ana kadar bildiğimiz gülleri yetiştiren ilk kral olarak biliniyor. Gül bahçeleri var Afyon'a doğru Frig Vadisi'nde. Kral Midas'ın gülleri diye bir şey verdik. Onlar da aldılar ve şey götürdüler. İngiltere
1: Kraliyet Sarayı'nda.
0: Kraliyet Sarayı'nda bir Kral
2: güzel.
0: Midas
2: ne
0: eseri
2: hoş.
0: Var sonuç
1: Harika.
0: Olarak.
1: Sayın Taş, size dönecek olursak
0: Evet.
1: şimdi bugün esinlenilen çok fazla eser var, ancak o
0: Var.
1: günlere gidelim. Tümülüslerin dışında Ankara'da Friglere ait hangi eserler bulundu?
2: Şimdi çok gıptayla izliyorum. Çok merak ettiğim bu tasarım ve eski çağ ve tasarımı birleştirmek benim de hayalim. Benim de hocama da söyledim, çok fazla bu konuda çalışmalarım var. O yüzden çok tebrik ediyorum hocamı. Tabii onlar da bu eserlerden mutlaka feyiz alıyorlar. Çok fazla var Hakan Bey. Örneğin Kalaba Aslanı, Yalıncak Aslanı, tabii bölgenin ismiyle anılıyor. Aslan biliyorsunuz önemli bir
1: Evet.
2: Frig'in simgesi. Grifon var. Fidanlık'ta bulunan bir grifon var mesela. Fidanlık'ta bulunan boğa kabartması, kibere kabartmaları, grifonlu kabartmalar. Bunlar Frig taş sanatının aslında Ankara'daki önemli örnekleri arasında. Yine kabartmaların çoğunda, onu da belirtmemiz gerekiyor, Ankara'nın yerel taşı olan kırmızımsı andezit kullanılıyor. Bugün bu eserler de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde dinleyicilerimizin mutlaka gezmelerini hemen tavsiye edelim. Tabii bunlar, bu eserlerin bazılarının tümülüslerle ilişkili alanlarda bulunduğu için araştırmacılar bunların tümülüslerin önündeki tören alanlarıyla, ritüellerle bağlantılı olabileceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla Ankara aynı zamanda Friglerin sadece yaşadığı bir kent değil, Frig heykel ve kabartma sanatının çok önemli merkezlerinden biri olarak da

0: adlandırmalıyız, böyle anılmalı diye düşünüyorum.
1: Sayın Taş, peki bugün biz Ankara'da bu tümülüslerden herhangi birini görebiliyor muyuz? Bir Ankaralı Frick tümülüsleri gördüğünde tanıyabilir mi? Yanından geçtiğinde farkında olabilir mi?
0: Tabii, şimdi önemli bir bölümü modern kentin altında kaldı ama özellikle 20. yüzyıldaki bu o hızlı yapılaşmayla birlikte maalesef çoğu tahrip edildi. Bazıları yolların ve yapıların altında kaldı maalesef ama büyük bölümü özgün görünümünü kaybetti. Ama bazıları mesela baktığımız zaman Çiftlik'te, Hacı Bayram'dan Ulus'a, Anıttepe'den Beştepe'lere kadar ODTÜ çevresinde çok fazla bir tümülüsler var. Gezdiğimiz zaman işte bu az önce Bakan Bey'in de yeni kazı yapılacak dediği tümülüs de bunlardan birisi. Bence bundan sonra dinleyicilerimiz belki Ankara'da dolaşırken kent biraz farklı bakacaklar diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten yürüdüğümüz modern başkentin altında ve çevresindeki tepelerde 3000 yıllık başka bir Ankara'nın izleri var. O yüzden bunları takip etmek gerekiyor. Umarım bu arkeopark çok daha büyük peyzajlı, geniş çapta bir projeye dönüşür de o zaman biz de Frick Ankara'sını görebiliriz. En azından dijitallerde belki görebileceğiz.
1: Evet. Dünyadaki diğer örneklerine baktığımızda Ankara'nın Frick tümülüsleri de Güney Kore'deki Gyeongju örneği gibi korunabilir miydi?
0: Evet. Aslında bu güzel bir soru Hakan Bey. Ankara'nın aslında çok etkileyici bir örnek bu. Güney Kore'deki Gyeongju Royal Tumuli Park, Kraliyet Tümülüsleri Parkı, yaklaşık 1000 yıl boyunca Silla Krallığı'nın başkenti burası. Üç Kore krallığını oluşturan krallıklardan bir tanesi. Burada kralların ve üst düzey kişilerin gömüldüğü devasa yeşil mezar tepeleri var ve hala kentin süliyetinin bir parçası. Aynı zamanda 23 tane antik mezar korunmuş. Buraya insanlar gittiği zaman bu tümülüslerin arasında yürüyor, onları seyrediyor. Alan aynı zamanda Gyeongju'nun en önemli kültürel ve kamusal mekanlarından biri olarak da yaşıyor. Tabii işte burada insan ister istemez Ankara'yı düşünüyor. Yani Frick Ankara'sındaki tümülüsler kentin çevresindeki doğal sıtlara bilinçli bir şekilde yerleştirilmiş. Kentin aslında silüetinin bir parçası olmuş. Keşke onlar da Gyeongju'daki gibi korunabilseydi. Belki o zaman Frick arkeolojik peyzajına çok farklı bir bakış açısıyla bugün görebilirdik. Tabii biz bu Güney Kore'deki muhteşem arkeolojik eseri, bu arkeoparkı belki yapamayız ama bence buna benzer bir kentin hafızasını, silüetini Frick anlamında değiştirecek bir kimliğe dönüştürmek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bakalım, ilk adımları da, bakın haberler gelmeye başladı. Enteresan programlarla böyle paralel bir biçimde, bakalım neler olacak diye düşünüyorum.
1: Sayın Atılgan, yaptığınız projede oyunlaştırılmış görevler ve etkileşimli keşif deneyimi kullanılıyor. İnsanlara tarih anlatmak yerine onları tarihin içine sokmak neyi değiştirdi? İnsanlardan en çok hangi geri bildirimi aldınız?
2: Projemiz sadece çağırma aşamasında.
1: Evet.
2: Bundan sonra oraya gidecekler. Orada ankete katılacaklar. Ve ankete katıldıktan sonra biz bunları ancak anlayabileceğiz. Şu anda bir veri yok elimizde açıkçası. Ama sosyal medya postlarımız görünüyor, görünür, çok kişiye ulaşıyor belli ki. Bu da bizim için bir veri oluyor.
1: Evet.
2: Umarım güzel şeyler alırız, dönüşler alırız.
1: Peki dijital yapaylaşma ve aura kaybı bağlamında baktığımızda Walter Benjamin'in sanat eserinin çağdaş üretim çağındaki aura kaybı tezinden yola çıkarsak, Gordion'u dijitalleştirip bir ekranın içine hapsettiğimizde o mekanın ve 3000 yıllık nesnenin ruhunu öldürme riski taşımasından hiç korktunuz mu, ya da bununla alakalı nasıl önlemler aldınız?
2: Tabii ki taşır. Tabii ki taşır. Yok, bizim şeyimiz Gordion'u kesinlikle bir dijital ikizini yapmak değil. Burada gerçekten de Benjamin'in teknik olarak işte yeniden üretilebilirlik çağında sanat yapıtı metnindeki aura burada bir şeyin burada ve şimdi oluşuyla, özgünlüğüyle var olduğuna ifade ediyor. Dijital

İkiz ilk bakışta gerçekten aurayı yok eden bir şey. Ama Gordion'un dijital ikizini yaptığım anda Benjamin açısından tuhaf bir durum da ortaya çıkıyor. Gordion artık

0: izni yapmak değil. Orada bir oyunlaştırma yapıyoruz ama Dijital İkiz'le beraber. Ama Dijital İkiz onun içerisine, oyunun içerisine gömülü kalıyor. İnsanlar orada bir şey buluyorlar. Bir görev veriyoruz ve orada o Dijital İkiz'i olan bir nesne buluyorlar.
1: Evet.
0: O nesne de görevini tamamlıyorlar ve böylece işte madalya kazanıyorlar. Bir şey kazanıyor. Madalyaları biriktirince de daha sonra işte yerel şirketlerle falan anlaşma yapıp orada işte gözleme falan gibi öyle güzel şeyler, ödüller vermeyi düşünüyoruz ama
1: Çok
0: tabii o
1: güzel.
0: aşamaya gelmedik.
1: Evet.
0: Bekliyoruz ama dinleyicilerimize
1: Mutlaka.
0: bilgisi alını.
1: Sayın Taş, Frig Vadisi'nin en tanınmış yapısı kuşkusuz Yazılıkaya ya da diğer adıyla Midas Anıtı. Midas'la alakalı ilginç, tarihsel bir figür olmaktan çıkıp nasıl bu kadar güçlü bir kültürel karaktere dönüştüğü her zaman tartışılır. Bu anıt neden bu kadar önemli?
2: Tabii öncelikle Ankara dışında da ondan Frig Vadisi aslında
1: Evet.
2: Eskişehir, Afyon, Karahisar ve Kütahyiller arasında uzanan geniş bir kültürel coğrafya var. Burası Friglerin yoğun biçimde kullandığı bir bölge. Kutsal alanlar var. Yani Ankara'dan ibaret değil Frigler'in bize bıraktıkları kaya anıtları, mezarlar, yazıtlar ve ulaşım ağları var. Dolayısıyla burada anıtsal bir mimariye dönüştürmüşler doğayı. O anlamda çok önemli. Doğayı çok güzel kullanmışlar. Kayalara cephe anıtları işlenmiş, nişler ve sunaklar oluşturmuş. Şunu da vurgulamak lazım. Ankara'daki tümülüsler bize Friglerin ölüm, iktidar ve peyzaj, kent
1: Evet.
2: peyzajıyla ilişkisini anlatırken Frig Vadisi bize onların inanç dünyasına, kutsal mekanlarına ve kayaya işledikleri sembolik dünyaya biraz daha yakınlaştırıyor. Midas sanatı bu anlamda önemli. Tabii Kral Midas tarafından yaptırılıp yaptırılmadığı hakkında bir bilgimiz yok. Öyle anılıyor. 17 metre yüksekliğinde anıtsal bir kaya cephesi tek bir kaya kütlesinin oyulmasıyla oluşturulmuş. İlk bakışta bir tapınağın ön cephesini andırıyor. Ancak burada dikkat çeken en önemli unsur cepheyi kaplayan geometrik bezemeler. Bu bezemeler yalnızca süsleme amacı taşımıyor. Frig sanatı anlayışının gerçekten en seçkin örnekleri arasında ve merkezde bulunan nişte büyük olasılıkla ana tanrıça Matar'ın simgesel varlığı için ayrılmış. Dolayısıyla Yazılıkaya yalnızca mimari bir eser değil, Friglerin inanç dünyasını, estetik anlayışını ve kutsal mekan kavramını yansıtan anıtsal bir başyapıt diyebiliriz.
1: Evet, programımızın sonuna yaklaşırken mutlaka bunu konuşmalıyız, dinleyicilerimize aktarmalıyız. Bu mirası korumak neden bu kadar önemli ve neden Türkiye'nin değil, yalnızca Türkiye'nin değil, bütün insanlığın ortak mirası olarak görülmeli?
2: Çünkü bu söylediğimiz eserler bir kere Demir Çağı'nın çok önemli bir uygarlığından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu mirasın korunması zaten artık UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Dolayısıyla sadece bizim ülkemiz değil, bütün dünyanın, bütün insanlığın ortak bir değeri olarak görülüyor. Tabii böylesine geniş bir coğrafyanın korunması kolay değil. Doğal aşınma var. Özellikle o bahsettiğimiz vadideki eserlerin iklim koşulları, bilinçsiz insan müdahalesi kaya anıtlarını önemli ölçüde tehdit ediyor. Bu nedenle koruma çalışmaları yalnızca arkeologların değil, yerel yönetimlerin, özellikle belediyelerin, ilgili kurumların ve toplumun ortak bir biçimde sorumluluğunda diyebiliriz. Kültürel miras hep söylüyoruz, yalnızca geçmişe ait değil. Gelecek kuşaklara emanet edeceğimiz ortak hafızamız aslında. Dolayısıyla Frig Vadisi'ni korumak demek yalnızca birkaç kaya anıtını korumak değil, Anadolu'nun 3000 yıllık kültürel belleğini yaşatmak anlamına geliyor.
1: Aslında buradaki altın kelime, altın kalıp, ortak hafıza gerçekten çok
2: Evet.
1: önemli. Bir kültür yaratmak, bir kültür hafızası yaratmak bugün insanların parayla ya da sadece kısa bir zaman içinde verilen binlerce kişinin emeğiyle yapılamayacak, üzerine çok fazla şeyin eklenmesi gereken bir olgu. Siz son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Atılgan?
0: Evet.
1: Çok memnun olduk sizi programımızda konuk ettiğinize.
0: Teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde burada olmaktan çok mutluluk duydum sizlerle beraber. Tabii gençlere söylemek istiyorum. Tarihlerini anlayıp kendilerini tanımaları.

0: çok önemli, kültürlerini anlamaları ve onu geleceğe taşımaları çok önemli. Bunun içinde Frig uygarlığı da, bütün Anadolu
1: uygarlıkları.
0: uygarlıkları da çok önemli bilgiler saklıyorlar.
2: Harika. Sevgili dinleyiciler, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Gecenin içinden de konuklarımız Profesör Doktor İlknur Taş ve Profesör Doktor Nadire Şule Atılgan bizimleydi. Kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından sizinle olmaya devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz gece yarısını 12 dakika geçmişken psikolog Baran Yılmaz bizimle obsesif kompulsif bozukluk OKB olarak bildiğimiz şeyin temelini konuşacağız, nedenlerini konuşacağız ve nasıl çözülebileceğiyle, en azından bir miktar kontrol altına nasıl alınabileceğiyle alakalı önemli bilgiler verecek bize. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Harikayız, sizi konuk ettiğimiz için mutluyuz. Gerçekten çok fazla insanın muzdarip olduğu konulardan birini konuşacağız. Öncelikle OKB nedir? Toplumda çokça sadece bir temizlik hastalığı olarak biliniyor. Siz nasıl detaylandırırsınız?
1: Evet, her şeyden önce belki şunu başlayarak ifade etmemiz sağlıklı olacaktır. Sadece bir temizlik hastalığı değil. Aslında OKB günün sonunda gerçek olmayan tehditlere yönelik gerçek olan önlemler alma çabamızın bir ürünü. Bunun bir teması, evet, hijyen. Özellikle Türkiye'deki en yaygın kabul gören obsesyon şekli hijyen üzerine dayalı olan, kültürden kültüre belli bağlamlardan bağlamlara göre değişebilmekle beraber ancak genel olarak olmayan bir tehdidi, zihnimizde algıladığımız bir tehdidi gerçek önlemlerle savuşturmaya çalıştığımız hastalığın genel adı. Burada işte obsesyon girici, istemediğimiz, bize kaygı yaratan düşünceleri ifade ederken, kompulsiyonlar günün sonunda bunları rahatlatan davranışları ifade ediyor bizim için. Günün sonunda tek teması aslında hijyen. Birçok temaya sahip.
0: Evrimsel açıdan baktığımızda tehditleri sürekli taramak ve tehlikeye karşı aşırı tedbir almak insan türünün hayatta kalmasını sağlayan bir mekanizmaydı. Aslında birçok şeyi sadece evrimsel psikoloji tarafından baktığımızda yanlış yorumlayabiliyoruz. OKB'nin kökeninde tam olarak ne yatıyor Sayın Yılmaz?
1: Esasında dünyanın içerisinde biz toz zerresi kadar etki büyüklüğüne sahip ve günün sonunda sadece çevremizi kontrol edebilecek canlılarız. Ancak bu bizim güvenlik algımızla, düzen algımızla çok uyumlu değil. Çünkü ben eğer güvende olmak istiyorsam bir sonraki çevremde ne olabileceğiyle ilgili, çevremdeki insanların nasıl davranabileceğiyle ilgili fikir sahibi olmam gerekiyor. Bu yüzden çevremde bir düzen ortamı yaratmaya çalışıyorum. O düzen ortamında da esasında belli ritüeller geliştiriyorum. Aslında toplum da belli ritüellere sahip. İşte ben buraya geldim, sizinle tokalaştık. Aslında bu en temelinde, kökeninde ne ifade ediyor? Benim silahım yok, senin silahın yok ve biz dostuz. Halbuki bugün bunun böyle bir anlamı yok. Ama biz tokalaşıyoruz. Çünkü çevremize bir düzen algısı yaratmaya çalışıyoruz. Bu belirsizliğin içerisine bir düzen eklemeye çalışıyoruz. Aslında en temelinde güvenlik arayışımızın bir ürünü. Obsesyonda olan şey ise biraz bunun aşırıya kaçmış versiyonu oluyor. Aslında ben o ritüelleri, düzeni zihnimden çıkartıp kompulsif davranışlarla, rahatlatıcı davranışlarla hayatın her alanına, belki işime, okuluma, sosyal ilişkilerime dahil edeceğim ve işlevimi bozacak bir hale getireceğim bir şey yaratıyorum günün sonunda.
0: Evet, OKB'yi varoluşsal bir mutlak kontrol çabasına dönüştürüyor mu peki modern dünya?
1: Şöyle, aslında OKB'nin temelinde bu kontrol ihtiyacı yatıyor ve bu kontrol ihtiyacının bir ürünü olarak da biz çevremizde çok sınırlı alana dahil olabiliyoruz. Modern dünyanın bizden beklediği şeyler ise günün sonunda ortak yaşam alanlarında bulunabilmek, ortak yaşam alanlarını değerlendirebilmek. Ancak bu kontrol ihtiyacı herkes tarafından gerçekleştiğinde birbirimizin sınırlarını fazlaca daraltıyoruz. Evet. Ve bu daraltmanın bir ürünü olarak da aslında evlere çekiliyoruz. O kontrol edemediğimiz alanlardan uzaklaşıyoruz. Mesela otobüse binmek diyelim. Otobüse bindiğim zaman orada belki 50 tane insan var ve ben bu 50 tane insanın zihninden ne geçtiğini kontrol edemem. Kontrol edemediğim zaman ya binmem, binersem de ciddi bir kaygı yaşarım.
0: Evet.
1: Bu kaosun içerisinde de aslında kozmosu ararım. Bir yerde düzeni ararım. Orada da ritüelistik davranışlar, o beraber yaşama pratiğinin getirdiği kaygıyı, kaosu önleyecek ritüelistik davranışlara yönelirim. Aslında bu da o kompulsif davranışların kökenini ifade eder bizim için.
0: Az önce toz zerresi izlediniz. Aslında küçük bir hikaye var, hemen onu anlatayım size. Bir kendisini mısır tanesi sanan bir adam hakkında hiç duymuş muydunuz?
1: Yok, duymadım.
0: Kendisini mısır tanesi sanıyor adam ve hastaneye yatıyor, tedavi oluyor. Tedavi olduktan sonra artık doktorlar tamam, artık kendini insan sanıyor, çıkarabiliriz diyorlar. Çıkıyor hastanede, bir tavuk görüyor, hemen geri kaçıyor içeri. Ve diyorlar ki sen hani kendini tekrar insan sanıyordun, hani bu hastalığın geçmişti. O da diyor ki ben kendimi mısır tanesi sanmıyorum ama ya tavuk sanıyorsa diyor.
1: Evet, aslında evet.
0: Modern dünya bize bu kadar çok bilgi çağında olduğumuz için çok fazla girdiyle bunu yapıyor olabilir mi? İnsanın beynine dair geçmişe ve bugüne dair neler söyleyebilirsiniz? Kaygı kaynağı mı arttı?
1: Kesinlikle. Ya biz bunu şöyle temellendirebiliriz. Daha kökenlerimize indiğimizde belli ihtiyaçlarımız var. Yiyecek bulmak, barınak bulmak, güvenli bir alan bulmak ve sosyal interaksiyonlara girmek. Şimdi her an bir aktif bir eylem içerisindeyim. Çünkü yiyecek bulmam gerekiyor, barınmam gerekiyor. Modern dünya bana aslında güvenli bir alan sundu. Bana belki 5 gün çalışmadan da, hiçbir şey yapmadan da yemeğimi getirdi. Arkadaşları getirdi, barınağı getirdi. Beraberinde çok fazla bilgi getirdi. Çok kaotik bir aslında saha yarattı. Bahsettiğim otobüs örneğinde de öyle. Ne kadar kaotik aslında. İlkel bir insan burayı görseydi çok şaşırırdı. 50 tane birbirini tanımayan insan birbiriyle bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Çok büyük bir belirsizlik. Bu belirsizliği ek olarak daha yeni bahsettiğim, benim zihnim hep meşgale arıyordu kökenlerimde. Avlanıyordu, hiyerarşik savaşlara giriyordu. Burada işe gidiyor, geliyor. Ve bir metasal bir karşılığı oluyor bunun. Onunla da başka şeyleri satın alıyor. Boş zamanı oluyor ve çok fazla girdi var. Bu ikisi

0: ikisi beraber olunca ikisi de bizim kökenlerimizle uyumlu değil. Aslında beyin burada alışık olmadığı bir düzen içerisinde yeni bir düzen yaratıyor. O çok fazla girdinin içerisinde kayboluyor ve o kayboluşu da çevreyi düzenleyemediği için elinde ne varsa onu düzenlemeye çalışarak halletmeye çalışıyor aslında ve bence çok ilişkili.
1: Yani aslında söylediğiniz 1 milyon yıldır vahşi dünyada yaşayan insanlık son 150-200 yıl içinde belki şehirlere çekilmiş olabilir. Ancak yine de evrimsel psikoloji dediğimiz şey böyle çalışmıyor. Evet. Peki OKB'ye tam olarak ne sebep olur? Bir şeyleri çok düşünmekle farkı ne? Aslında sebeplerini açıkladınız ancak evet, burayı merak ediyoruz. Bir şeyleri çok düşünen insanla OKB'li insan arasında temel fark ne?
0: Evet. Burada aslında OKB'nin temelinde yer alan şey kompulsif davranışlar. Hepimiz çok düşünürüz. Bir insan ortalama günde 35 bin 40 bin adet düşünce zihninden geçiriyor. Bir nehirden akan su gibi. Bunlar geliyor ve gidiyor. Ama bazılarını tutuyoruz. Bazıları bizim hassas olduğumuz konular oluyor. 5 dakika ilgileniyoruz, 10 dakika ilgileniyoruz. Bazen önemli bir konuysa günlerce ilgileniyoruz. Ama biz o düşünceyi eğer rahatlatmaya başlarsak, o düşüncenin içeriğinde kendimizi rahatsız eden konuları gerçek hayatta önlemler alarak önlemeye çalışırsak, işte orada OKB'nin kapısını açıyoruz. Onu da şöyle yapıyor aslında. Altında mekanizma da şu. Örnek veriyorum, aklıma evden çıktım ve fişi çektim, ütünün fişini çektim mi diye bir düşünce geldi. Bu bir düşünceydi sadece. Bu hiçbir anlam ifade etmiyordu. Ben bu düşünceyi ciddiye aldım. Eve gittim, kapıyı açtım. 5 dakikam gider maksimum dedim. Ve fişin çekili olduğunu gördüm. Gittim. Ne oldu? Ben ödül aldım. Anlık stres duygumdan uzaklaştım onu görerek. Bir, ödül aldım ve pekişti bu davranışım. İki, akşam eve geldim. Hiçbir şey olmamış eve. Yangın çıkmamış. Benim beynim şöyle konumlandırdı onu. Ben ütünün fişini kontrol ettiğim için bir şey olmadı. Yani güvenli alanın kompulsif davranışla ilişkili olduğunu kodladı. Halbuki ben hepimizin aklına evden çıkarken ütünün fişini çektim mi diye bir şey geliyor. Arabayı kilitledim mi geliyor. Ya başıma bir şey gelirse, ya çocuğumun başına bir şey gelirse geliyor. Ama günün sonunda ben bunu davranışımı yönlendiren bir önemli düşünceye dönüştürürsem OKB'nin kapısını aralıyoruz aslında orada da. Çünkü OKB en temelinde bir davranışsal problem. Düşünsel içeriği istediğimiz kadar tartışalım.
1: Evet.
0: Hijyen obsesyon olan birinin elinin temiz olduğunu istediğimiz kadar söyleyelim. Hiçbir karşılığı yok. Çünkü duygusal hafızasında o problem öyle aşılmıyor. O gidip elini yıkayarak aşmayı öğrendi. Ve dolayısıyla çok düşünmek, hepimiz çok düşünüyoruz. Ama ne kadar düşüncelerden kurtulmak için kendimizi rahatlatıyoruz, en temel ayrım da bizim için orası oluyor.
1: Evet, herhalde tarihin psikolojik hastalıklara dair sıradan insanların en çok şeyi bildiği dönemindeyiz şu an. Daha fazlasını öğrenelim hocam sizden. Evet. OKB ile OKKB arasındaki fark nedir?
0: En temelinde aslında kategorik bir fark söz konusu. Bunlar dışarıdan baktığımız zaman bu iki insana biraz böyle bir benzerlik sezebiliriz. Ama OKB genellikle kaygı temelli bir rahatsızlıktan biri psikopatolojikken, OKKB obsesif kompulsif kişilik bozukluğu bir kişilik örgütlenmesi, bir yapı. OKB'yi belki gece gündüz evini temizleyen, evine misafir almayan, eli bir yere değdiği zaman elini sürekli yıkayan bir insan temsiliyle anlamlandırabilecekken, OKKB çok daha farklı bir şey. Esasında o şirketlerin başında gördüğümüz işkolik adamlar, o mükemmelliyetçi insanlar, çok katı bir kişiliğe sahip olan, inatçı olarak gördüğümüz, kendi bildiği doğruları okuma konusunda oldukça ısrarlı olan, o insanları ifade etmek için kullandığımız bir aslında sınıflandırma şekli. Hangisi daha işlevsel? İkisi de değil. İkisi de günün sonunda bozukluk olarak nitelendirdiğimiz şeyler. Ama biri kulağa sanki daha cazip bir şeymiş gibi geliyor. Halbuki OKKB deneyimleyen, bundan muzdarip olan insanların içsel dünyasında büyük bir kaos olduğunu biliyoruz. Ama OKKB'yi şöyle belki basit bir ayrımla da oradan uzaklaştır. Genel bir kontrol havası. Obsesif kompulsif bozuklukta belli bir temaya, belli bir nesneye yönelik kontrol ve kompulsif davranışlar olurken, OKKB'de genel hayata dair her şeyi kontrol etme dürtüsü aslında başat faktör oluyor. Bu da ayrım için kullandığımız en temel kriter oluyor.
1: Peki az önce açıkladığınız bir kompülsiyonu her yaptığımızda beyindeki o nöral yolu daha da güçlendirdiğimizi biliyoruz artık. ERP yani maruz bırakma terapisi aslında beyni yeniden kablolama süreci mi?
0: Şöyle ifade, beyin aslında nöroplastisite dediğimiz bir kavramla şekilleniyor. Çok esnek bir organ. Yani 60 yaşında da şekilleniyor, 20 yaşında da şekilleniyor. Yaptığımız her davranış, düşündüğümüz her şey, her duygumuz o nöral aktivasyon içerisinde bir karşılık buluyor. Ve en temel kuralı şudur: bir şeyi tekrarlarsak o nöral ağ güçlenir. Çok basit. Ben de kompulsif davranışı sık sık tekrarlıyorsam eğer, o nöral ağ güçlenecektir. Peki nasıl düzelir? Aradaki eşleştirmeyi kırarak. Yani aklıma kötü bir düşünce geldi. Ya ellerim kirliyse, ya başıma kötü bir şey gelecekse, kompulsif davranışım neydi? Gidip elimi yıkamak. Beyin bu ikisini çok güçlü bir şekilde eşleştirdi. Ben o düşünce geldikten sonra o davranışı ortaya koymazsam beyin şunu diyecek: ha,

0: Tamam, bu ikisi galiba beraber gelmeye de biliyor. Aralarındaki aslında bağlantıyı zayıflatacak. ERP dediğimiz aslında maruz bırakma ve geri tepki yönleme terapisinin de en temel mekanizması bu. OKB'nin tedavisinde de en sık kullandığımız, tercih ettiğimiz yöntem bu oluyor.
1: Evet. Peki dini veya ahlaki obsesyonları olan bireylerden bahsedelim. Kötü bir insan mıyım kaygısı çok fazla yüksek. İnsanın kendi ahlaki standartlarının aşırı katı ve acımasız olması, zihnin kendi kendisine kurduğu bir vicdan tuzağı mı ahlaki OKB bağlamında baktığımızda?
0: Evet. Çok güzel bir soru. Bu tür danışanlarla çok fazla karşılaşıyoruz. Yani dine hassasiyetleri çok yüksek, ahlaki hassasiyetleri çok yüksek ama bu konularda sürekli zihne düşünceler geldiğini, dahası bunu isteyip istemediğini, bunun içinde olup olmak istemediğini anlamlandıramayan danışanlar. Bu danışanlara söylediğimiz ilk şey şu: bu düşünce senin aklına geliyor çünkü sen bu konuda çok hassassın. Bu düşünce sende çok kaygı yaratıyor. Aslında bu insanlar, o vesvese, toplumda vesvese denilen şey, acaba ben ahlaksız biri miyim, acaba kötü biri miyim, acaba birilerine zarar mı vermek istiyorum gibi düşüncelere sahipler çünkü bu konuda çok hassaslar. Çünkü olmak isteyecekleri en son kişi o kişi olmak ama beyin bunu böyle direkt bir mesaj olarak algılamıyor. Beyin direkt oradaki veriyi olduğu gibi kabul ediyor. Kaygı yaratan bir şey ve bunu çöz diyor. Kaygı yarattı ama ben de istemediğim bir şeydi ve çözmem için sürekli zihnime getiriyor. Sürekli tüm senaryolarıyla aklıma getiriyor. Dolayısıyla biz bu tür insanlara esasında ilk başta bu bilgilendirmeyle başlıyoruz. Sen bu konuda çok hassassın. O yüzden aklıma geliyor.
1: OKB'nin biyolojik bir temeli olduğunu biliyoruz, evet. Ama obsesyonların içeriği kültürden kültüre değişiyor mu? Örneğin doğu toplumlarındaki OKB temalarıyla batı toplumlarındaki temalar arasında ne gibi farklar var?
0: Kesinlikle kültürden kültüre değişiyor. Aslında bunu bilhassa OKB'de çok sık gözlemliyoruz. Mesela ilk başta bahsettiğim Türkiye'de özellikle zihinsel obsesyonlar çok yaygındır. Ve bu zihinsel obsesyonlar genellikle dile getirilmez. Dini obsesyonlar, şiddet obsesyonları gibi birçok obsesyon, hijyen obsesyonu. Bu kültüre özgü şeylerdir çünkü bu kültürün tabularıdır. Çünkü bu kültürde önemli olan şeylerdir. Örnek veriyorum, burada bir kadının temiz olması, hijyenik olması, evinin temiz olması çok önemlidir. Ve çocukluğundan itibaren bu öğretiyle büyür. Bu öğretinin bir ürünü olarak da yetişkin olduğunda onu kaygılandıran şey insanlar ona pis demesi, düzensiz demesi, işini iyi yapmıyor demesi olacaktır. Dolayısıyla kültürel öğretinin bir ürünü olan işte hijyen temasını alırız, dini temayı alırız, kaygı nesnesi haline getiririz. Kültürden kültüre de her kültürün kendi içerisinde o kolektif ortak kabulleri içerisindeki kaygılar obsesyonların genellikle ana malzemesi haline gelir.
1: OKB'ye yönelik neler yapabiliriz peki, bunu da konuşalım.
0: Aslında daha yeni sizin bahsettiğiniz burada bir nöral sistem var. Beyin eşleştirme yapıyor, ödül alıyor. Ödül aldığı şeye gider beyin. Eşleştirdiği şeyler ardı ardına gelsin, bekler. Biz bu eşleştirmeyi kırmalıyız her şeyden önce. Nedir bu eşleştirme? Aklıma kötü bir düşünce geldi. Ya başıma kötü bir şey gelirse gibi bir düşünce. Ben bunu 5'ten geriye sayarak rahatlatıyorum kendimi. Beynim için şöyle bir şey var. Bu düşünce geldikten sonra bunu yaparsan rahatlarsın. Bu iyi. Ve ayrıca bu düşünce geldikten sonra bunu yaparsan başına da bir şey gelmez. Hiçbir realitesi yok. Ama nöral ağda böyle bir karşılığı var. Bu ikisi birbiriyle eşleşmiş. Kişiler ne yapabilir bu noktada? Davranışla düşüncenin arasındaki o köprüyü kırmalı. Düşünce geldikten sonra o davranışı ortaya koymalarının yarattığı tek şey o düşüncenin tekrar gelme olasılığını artırmaktır. Bu noktada özellikle bir liste oluşturmalarını önemsiyorum. O kompulsif davranış, rahatlatıcı davranışların bir listesini oluşturmalarını önemsiyorum. Bunları böyle hiyerarşik bir sıraya, yarattıkları strese göre. Mesela 10 üzerinden biri 3, biri 5, biri 10 yaratıyor. En aşağıdan başlayarak tek tek o davranışların üzerine gitmelerine, o davranışları gerçekleştirmemeleri gerekiyor. Burada 5'ten geriye saymaya başlamadan önce, tamam, ben şu an aklıma bu düşünce geldi ve bunu yapmak isteyeceğim ama şu an yapmayacağım. O eşleştirmeyi kırmam gerekiyor benim diyerek. Bununla beraber bir meşgale edinmelerini çok önemli buluyorum. Yani aslında gerçek tehlikelerle karşılaşmadığımız bir modern dünyadayız. Zihnimiz sürekli kökenlerinde ait olan gerçek tehlikeyi arıyor. Ama yok. Ne yaratıyor? Soyut tehlikeler yaratıyor. Gerçek olmayan problemler yaratıyor. Eğer ben gerçek problemlerle karşılaşırsam, duyusal tehlike, yani gözümle gördüğüm tehlike, kulağımda duyduğum tehlike, zihnimdeki tehlikeden her zaman daha baskındır hiyerarşik olarak. Hayatta gerçek tehlikelerden kaçan insanlar olduğunu da fark edebiliyoruz zaman zaman OKB'li bireylerin. Çok konfor alana düşkündürler. O konfor alanından çıkmalarını çok önemsiyorum. Bazen sadece bu bile iyileştiriyor.
1: Mesela son olarak şunu da konuşalım: aşırı iyileşme kaygısı. Terapiye gelen bazı danışanlar kaygıları azaldığında acaba yeterince endişelenmiyor muyum, kötü bir şey olursa hazırlıksız mı yakalanacağım diye yeni bir kaygı geliştirebiliyormuş. Kaygısızlığın kendisinden korkma halini nasıl yönetiyorsunuz Sayın Yılmaz?
0: Müthiş. Esasında biz bunu şöyle görürüz. Mesela bir maruz bırakma.

0: yaparız seans içerisinde. Stres seviyesi 10 üzerinden 5'e kadar düşer. 4'e bir türlü düşmez. Neden 4'e düşmediğini sorguladığımızda 4'e düşerse kirli biri olacağını düşündüğünü söyler. Esasında biz burada erken çocukluk dönemindeki deneyimlere kadar inmek durumunda kalabiliyoruz. Bu kirlilik teması nereden çıktı? Bu kirlilik temasının ulaştığı yer neresi? Çok kökendeki belli inançlar var çünkü. Sadece davranışsal bir süreç yok orada. Kirli olmanın günün sonunda onun kimliğiyle, kişiliğiyle ilgili çok radikal şeyler söylediğine inanıyor esasında. Ve bu da bizim aslında terapide o maruz bırakmalardan aldığımız faydayı bir süreliğine sekteye uğratabiliyor. Çok da dikkat ettiğimiz bir husus.
1: Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Yılmaz?
0: Her şeyden önce insanların aklına gelen şeyler insanlarla ilgili çok net şeyler söylemez. Bunlar sadece düşüncedir. Biz bu düşünceleri ne kadar ciddiye alırsak onlar bize o kadar gerçek gözükür ve onlara karşı o kadar güvensiz hissederiz. Zihnimizden çıkan bu düşünceler kafatasımızın bir milimetre yukarısına dahi çıkmıyor. Gerçeklikle bağlantısı yok. Ve aklınıza geldiğinde düşündüğünüz o çok spesifik düşünceler mutlaka herkesin aklına geliyor. Her şeyden önce düşüncelere bu kadar değer vermemiz, bu kadar önem vermemiz eylemin günlük hayatımızda az olmasıyla ilişkili. Ne kadar eylem içerisinde bulunursak düşüncelerin bizim için ifade ettiği anlam o kadar azalacaktır. Aklınıza herhangi bir şey geldiğinde harekete geçin ve harekete geçtikten sonra da anda kalma becerilerini aslında kazanalım. Çünkü biz anda kalmadıkça ya geçmişte kalacağız ya da gelecekte. Dolayısıyla ikisi de bizim için aslında sağlıklı senaryolar değil.
1: Evet. Harika bilgiler verdiniz. Çok teşekkürler Sayın Yılmaz.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Gecenin İçinde'nin ikinci bölümünde psikolog Baran Yılmaz bizimleydi. Obsesif kompulsif bozuklukla alakalı önemli bilgiler verdi. Kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından sizinle olmaya devam edeceğiz.

0: Geçmişten kalan.
1: TRT Radyo 1'de gecenin içindene devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türk sinemasının önemli isimlerinden Ayşen Guru da var. Şimdi 22 Ağustos 1944'te doğan ve 23 Ocak 2019'da aramızdan ayrılan oyuncuya ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.

0: çok güzel insanlarla, çok keyifli insanlarla birlikteyiz bu akşam. Efendim ilk konuğum Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri. En saygıdeğer isimlerinden de biri. Hepinizin çok iyi tanıdığı, çok sevdiği, sevdiğine emin olduğum çok değerli bir oyuncu. Bendenizin de arkadaşı, dostu. Ondan da özel olarak şeref duyuyorum. Ayşen Gruda efendim. Bir elimde mikrofon seni karşılıyor.
1: Biliyorum onun derdini.
0: Hoş geldin. Nasılsın? Hoş nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: Bizim salonaya hoş geldin.
1: Evet. Çok sıcak. Toksin atıyoruz.
0: Toksin atıyoruz. Zayıflıyoruz diyoruz. Ama senin hiç ihtiyacın yok maşallah.
1: Sağ ol.
0: Nasılsın? İyi misin?
1: İyiyim. Çok iyi.
0: Gırgırıya nasıl gidiyor?
1: Gırgırıya iyi gidiyor. Hı. Daha da iyi gidecek sanıyorum. Çünkü çok halk tipi bir müzikli oyun. Fakat bulunduğumuz yer itibariyle sadece 40 bin lira olduğu... biletlerin 40 bin lira olduğuna pek güvenmiyor halkımız. Aslında sadece 40 bin lira ve içeride başka bir ödeme yapılmıyor. Hı. O zaman daha yani o korku daha yenilirse tabii çok
0: peki
1: daha.
0: Peki anlatsana biraz ne yapıyoruz yani nedir? Biraz şöyle
1: Esmer vatandaşların masalı.
0: Masalı.
1: Evet. Oluyor bu. Gırgırıya zaten biliniyor, halkça da biliniyor. Bir masal gibi. Müzikli bir masal diyelim.
0: Kimler var seninle beraber?
1: Asuman Arsan, Şemsi İnkaya, Erdinç Akbaş, Müjdat Gezen, İlhan Daner, Tolga Han dans grubu, bir dansöz kızımız var. Gene işte bir Filiz Taçbaş yeni bir arkadaşımız.
0: Peki sen bu tür oyunlara daha mı yatkınsın Ayşen? Yani şimdi bir kere şöyle bir şey var. Bu bir domates güzeli vardı. Yani
1: evet.
0: Başladık.
1: Evet.
0: Yani. Şimdi o bana benim kendi kanımı söyleyeceğim. Eğer yanılıyorsan lütfen söyle. O seni artık sıktı mı?
1: Hayır.
0: Sıkmadı mı?
1: Ben onun keyfini çıkaramadım. Şöyle ki onu ben çok halkın içinden çok sıcak bir tip olarak görüyorum. Çünkü ben bir gecede meşhur oldum. Onunla meşhur oldum. Yani 16 yıllık tiyatro oyuncusuydum ama tiyatro sevenler beni tanıyordu. Tiyatrocu arkadaşlarım tanıyordu. Oysa ben domates güzeliyle bir gecede meşhur oldum. Ve çok sıcak, herkesin evinde olan... bizden bir insan domates güzeli. Ama bazı nedenlerden dolayı televizyonda 2,5 skeçtir o. Halen de ben ekmek yiyorum yani domates güzelinden. Ama tam istediğim gibi keyfini çıkaramadım. Çünkü biraz tatlısı kurnazı olduğu için her şeyi söyleyebilir. Birçok eleştiriler getirebilen bir tipti. Yani nazı çekilen.
0: Ama tabii onu belki

0: sahnede daha iyi yapmak mümkün veya daha şimdi, altını çizmek bir takım şeyleri mümkün mü?
1: Tiyatroda pek yapmadım. Yani tiyatroda tiplemeler yaptım. Yani tabii, komedyenim tabii. Ben de.
0: Evet,
1: ama sinemada komik olduğum için genelde o tipi oynattılar. Yani sinemada sanki hep aynı şeyi oynuyormuşum gibi oldu. Çok dikkat ettim varyasyonlarını oynamaya ama yani çok dikkatli bir göz alıp da filmleri peş peşe izlerse benim değişik aslında birbirine tabii, benziyormuş gibi evet. Fakat değişik tipler getirdiğimi ancak çok dikkatli izlenirse anlaşılır.
0: Peki Ayşen'cim bir Ertem İlmez okulu.
1: Evet,
0: o bir okul gibi bir yer değil mi? Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Bir Ertem İlmez ekolü. Ben Arzu filmde çok şey öğrendim. Ertem abiden çok şey öğrendim. Sinemayı dört dörtlük biliyorum diyemem ama çok şeyini biliyorum. Birçok rejisörlerle çalıştım. Çok çabuk algılıyorum. Çok çabuk anlıyorum ve tekrarlattırmıyorum. Yani onlardan çok şey öğrendim. Çünkü o bir ekip çalışmasıydı.
0: Sabah bir ekip o. Çok affedersin, sözünü kesiyorum, özür dilerim. Ama çok güzel bir ekip. Yani kimler yok ki orada?
1: Evet, Şener Şen, Müjde Ar, Münir Özkul, evet. Rahmetli Adile Naşit, evet. Halit Akçatepe, yani
0: Metin Zeki.
1: Evet. Ya olağanüstü bir şeydi, gruptu o.
0: Ve birbirinden müthiş de filmler yaptı, evet. Değil mi?
1: Güzel abi, filmler yaptı. Güzel. Aile Şerefi, Bizim Aile, Hababam Sınıfları, bunlar çok güzel filmlerdir. Hakikaten.
0: Müthiş rekorlar falan kırdı.
1: Evet. Ödüller aldı, rekorlar kırdı. Yani
0: Ertem Eğilmez rahmetli vefat ettikten sonra bu okul bitti.
1: Bitti tabii. Yani onu o topluyordu. Onun şeyiydi. Yani o bizleri, pırıltısı olan insanları o anlıyordu. Bir araya, getiriyordu. O koordine ediyordu. O ölünce tabii bu sinemada biraz krizde. Onun da tesiri var.
2: Sinema çok krizde.
1: Çok krizde. Evet, çok krizde. Çok krizde. Onun da tesiri var. Eskisi gibi film yapılmıyor artık.
0: Tabii tabii. Peki ama bu tür yani hem Ayşen hem İsmet abi, yani bu tür filmler yeniden şey yapmaz mı? Yani aynılarını çekmek anlamına adına söylemiyorum tabii. Bu kadrolar.
2: Konu olarak diyorsunuz.
0: Yani komedi.
1: Türü. Tabii her zaman iş yapar. Her zaman iş yapar. Çünkü ben Avustralya'ya gittim. Orada da peynir ekmek gibi, yani misafirleri gelin bizde gırgırıye var, gelin bizde işte Hababam Sınıfı var, hani çok güzel zeytinyağlı dolma yaptım gibi ikram konusu. Bizim evet. Bu komedi türü filmlerimiz. Evet. Dış pazarlarda da şey var ama sinema bir geçici, dilerim geçici bir
0: tabii
1: kriz
0: elbette.
1: İçinde.
0: İnşallah
1: ama olursun. Gene de yapılsa çok tutacaktır.
0: Peki oradaki şey neydi? Yani o onca insanı, onca komiyi senin deyiminle bir araya getirmek tamam. Ama onları böyle bir ne bileyim ben makinenin parçaları gibi bir araya nasıl getirdi? Yani bunu sen neye bağlıyorsun?
1: Ertem abi çok zeki, işi bilen bir adamdı. Bir kere bu kadar insan, gişe Kemal Sunal. Hı-hı. Şu anda tek başına gişe yapan bir adam. Şener. Ama Şener.
0: Tek,
1: bunların hepsi kendi başına firmaydı. Ama bunları bir de bir arada düşünebiliyor musunuz? Yani bir arada ve hepsini çok iyi kullandığınız zaman ortaya muhteşem şeyler çıkıyordu.
0: Evet. Evet, çok ilginç bir dönem ve evet. Çok ilginç anılarla evet.
1: Bir ekoldür bizim için yani. Arzu Film ekolü Ertem
0: İlmez. Peki Arzu Film ekolünden sonra başka filmler yaptın mı?
1: Yaptım ama yani adı pek
0: şey olmadı.
1: Şey değil yani, video dönemi girdi biliyorsunuz. Hı. 3 günde 5 günde kötü filmler yaptık. Yani ben biliyordum o kötü filmlerin birçok şeyi silip atacağını ama işte
0: ekonomik nedenler tabii canım.
1: Ekonomik yani. Nedenlerle yaptık yani. Ama onları ben saymıyorum bile.
0: Peki Ayşen, sana bu şeyin çok dışında bir şey sormak istiyorum. Şimdi 1991 yılında Türkiye'de çok ünlü bir hanımsın. Yani yüzün her yerde tanınıyor, adını herkes biliyor. Evet. Ve bekar bir hanımefendisin.
1: Evet.
0: Nasıl yaşamak böylesine?
1: Şimdi hem güzel, hem güç, hem kolay yanları var. Ben kendimi yalnız olarak görmüyorum. Herkes kadar yalnızım. Hı-hı. Kadın olarak da görmüyorum. Önce insanım. İnsan hı-hı. olduğum için bir takım korkularımı, karşı cinse olsun, kendi cinsime olsun, korkularımı, kuşkularımı sildim. Hı-hı. Yani
0: açık yaklaşıyorum.
1: Evet, açık yaklaşıyorum. O zaman da birçok tehlikeden uzaktayım.
0: Yani gardımı alıp da böyle
1: öyle, hiçbir zaman öyle bir derdim yok.

0: Sonra ünlü olmak çok güzel bir şey. Ve galiba da ünlü olduğum için sözümü dinliyorlar.
1: Nasıl dinletiyorsun
0: yani, sözünü? Yani kardeşim ayıptır, böyle şey yapılır mı? Sana yakışmıyor diyorsan peki efendim diyor karşımdaki insan. Yani bu türde kolaylıkları evet, var. Ben. Ünlü olmanın getirdiği kolaylıklar var. Anatomi yazgı değildir diyorum ben. Hmm. İnsan olmaya çalışıyorum.
2: Aa, çok da güzel bir insansın ayrıca. Antropolog.
0: Sağ ol. Aa, çok teşekkür
2: ederim. Hepimizin bildiği bir şey. Peki feminizm diye bir akım artık yavaş tabii, yavaş böyle vardı, doruklara çıktı. Şimdi hafiften böyle perde artistler arasına gömülmüyor. Sen feminizme takıldın mı hiç?
0: Yani hayır, hiçbir zaman. Çünkü feminizmin benim ülkem için fazla lüks olduğuna inanıyorum. Hı. Önce insanı bulmak lazım. Sonra kadın, sonra erkek diye ayırabilirsin. Zaten ben ayırmıyorum ve hiçbir zaman ayırmadım. Karşı cinse hiçbir zaman tepkiyle bakmadım. Çünkü onlar olmadan biz olamayız. Biz olmadan onlar elbette olamaz. Bir de üstelik erkek arkadaşım kadın arkadaşımdan daha çok. Onlarla daha çok dostum. Hı-hı. Ve severim ben karşı cinsi. Onun için de onlara hiçbir tepkide yani gard almıyorum.
2: Gırgır'ı sen kimi oynuyorsun? Söylesene, bir devlet sırrı gibi sordun. Gırgır'ı'da kimi oynuyorsun? Neyi oynuyorsun?
0: Gırgır'ı'da ben Müjdat'ın ablası Sevim diye bir rol oynuyorum.
2: Aslında Müjdat senin babanı falan oynamalı.
0: Tabii.
2: Evet
0: tabii.
2: Ayrıca yani.
0: Ayrıca.
2: Hep de böyle şeyler yapar.
0: Fakat çok severek oynuyorum. Yani çok küçücük bir roldü. Ben hı, onu süsledim filan. Akşam olsa gitsem oynasam diyorum. O kadar severek yani oynuyorum.
3: Sen sevdiğin role. Bir de sevmeyince ayakları ters
0: ters. Ay,
3: korkunç bir şey o.
0: Müthiş bir şey o.
3: Sevmeden bir rolü oynadığın zaman ayakları ters ters.
0: Müthiş bir şey.
2: Sinyalini veriyor oradan Engin. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık. Ayşen'cim çok çok teşekkür
0: üzere
2: ediyorum.
0: Beklerim.
2: Başarılar oyunda diliyorum oyunda sağ da. Sağ olasın. Efendim Eugene O'Neill'in oyunu gibi. Günden geceye uzadık gittik. Lütfettiniz. Bizi kabul buyurdunuz. Sağ olun efendim.

Sevgili dinleyiciler, Gecenin İçinden programının bu gecelikte sonuna geldik. Programımızı sizin için Ömer Polat hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenlerimiz Arif Keleş ve Oğuzhan Yılmaz ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca size eşlik ettik. Anadolu'nun kadim mirası friklerin izinden giderek başladığımız yolculuğumuzu zihnimizin derinliklerine ve OKB'ye dair kıymetli paylaşımlarla tamamladık. Ve son olarak geçmişten kalan bölümümüzde Ayşen Guru'da vardı. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya dek huzurlu ve güzel bir gece diliyoruz. Radyonuzun frekansı TRT Radyo 1'de, geceniz aydınlık olsun. Hoşçakalın.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir, dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. İsrail yönetiminin Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz, dedi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, küresel somut filosuna yönelik saldırıyla ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye ve 13 ülkenin Dışişleri Bakanları, İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssüne hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. İsrail'in saldırıları şiddetle kınandı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda tam bağımsız Türkiye mücadelesi verdiğini söyledi. Bir zamanlar parasını verip alamadığımız uçakları artık kendimiz yapıyoruz. İşte milli teknoloji hamlesi dediğimiz büyük yürüyüş tam olarak budur, dedi. Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul'da yeni nesil araç muayene istasyonu tanıtım töreninde konuştu. Yapay zeka destekli istasyonlarda en ileri teknolojilerin kullanılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, araç muayenesini artık sadece bir kontrol işlemi olmaktan çıkarıp yeni bir sisteme dönüştürüyoruz, dedi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gösteren Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi sürüyor. Ziyaretçiler savaş gemileri ve son teknoloji yerli savunma araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor. Hafta sonunda da ziyarete açık olan festivale ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına

bulunan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim

yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağını söylendiğini iddia etti. İş insanları Mustafa Kireç ve Seyfi Beyaz da imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet olarak villa, dükkan ve daireler verildiğini öne sürdü. Duruşmada zaman zaman tartışmalar yaşandı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin güç ve itibar sahibi olduğu bir dönemde savaşın bitirilmesinin daha doğru olacağını açıkladı. Washington, Tahran yönetimine yönelik ekonomik baskıyı artırma kararı aldı. İran'la bağlantılı 21 kişi ve 16 şirkete yaptırım uygulanacağını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Kelimelerin bittiği yerde sazın teli ve gönlün dili konuşmaya başlar. Gönüllere ilham veren Gece Ezgileri programı başlıyor. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Arif Sağ'ın Aşık Kul Ahmet'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle başlıyoruz. Köksal Coşkun sizlerle. Seher Yeli Nazlı Yâre.

Necla Erol'un Cevat Erkmen'den derlediği türkümüzü Bircan Pullukçuoğlu'ndan dinliyoruz. Gidin turnalar gidin, yârime selam edin. Nazlım öfkeliyse deliden kelam edin.

Hüseyin Yaltır'ın Aşık Gülabi'den derlediği Tekirdağ türküsüyle Güler Duman sizlerle. Muhabbet küpünün şarabı olsam, dost beni doldurup içer mi bilmem.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: İnsan sadece ekmekle ve suyla değil, kendisine bir harf, bir ufuk, bir hakikat fısıldayanların emeğiyle büyür. Bugün nezaket mevsiminde ilim yolculuğumuzun en vefalı duraklarından birine, ilmin sıla-i rahmine odaklanıyoruz. Vefa. Vefa, bilgiyi aldığın kaynağı, o tozlu okul sıralarını ve bize hayatı ilk kez heceleyen o ilk öğretmeni, ömür boyu kalbin en mutena köşesinde saklama nezaketidir. Zira nezaket, sadece bugünkü karşılaşmalarda gösterilen bir kibarlık değil, geçmişin omuzlarımıza yüklediği o kutsal şükran borcunu bir ömür boyu güzellikle taşıyabilmektir. Şükrü Erbaş, insanın içini sızlatan vefasıyla bir mısrada diyor ki, herkesin hayatında bir ilk kez elinden tutan, karanlıkta bir kibrit çakan biri vardır. O ışığı unutan kendi aydınlığını da kaybeder. Şairin bu tespiti bizi ilmin o ilk sarsılmaz vefa yasasına götürüyor. Mezun olduğumuz okulu, ders aldığımız kürsüyü veya bize ilk kitabımızı hediye eden o büyüğümüzü unutmamak aslında kendi köklerimize sırt dönmektir. Henry Bergson, hafızanın yaşayan bir geçmiş olduğunu söylüyor. İşte bu bakışla vefa, o geçmişi bugünle birleştiren ruhsal bir köprü. Nezaket ise o köprüyü ilmin ve unutuşun pasıyla çürütmemek demektir. Gazali Kimya-i Saadet'te şükrü, nimeti veren elin kadrini bilmek olarak tarif eder. Gazali'ye göre alimine ve hocasına vefalı olmayanın ilminin de bereketi olmaz. Bir harf öğrenmek 40 yıllık bir kölelik değil, 40 yıllık bir gönül borcudur aslında. Buhari'nin Edebül Müfredinde yer alan iyilik yapanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz düsturu ilim yolculuğumuzun da pusulasıdır. Hocasını sadece ihtiyaç duyduğunda hatırlayan, işi bitince o kapıyı bir daha çalmayan modern insanın unuttuğu o büyük vefa estetiğini geri çağırmalıyız. Bir mektup, bir telefon ya da sadece gıyabında edilen bir dua ilmin sıla-i rahmini yaşatmaktır. Hazreti Mevlana, biz bülbülüz, gül bahçemiz ise hocalarımızın nefesidir derken öğrencinin hocasıyla olan o ayrılmaz bağını selamlar. Bizim medeniyetimizde hoca demek, öğretmen demek, yol gösteren, can veren demektir. Eskiler öğretmenlerinin ismini anarken bile saygı ifadesi eklemeden kelama başlamazlardı. Bugün ise öğretmeni bir personel, okulu bir tesis sanan ruhsuz bir anlayışa karşı biz kadim rahle-i tedris hukukuna sahip çıkmalıyız. Edebül Müfret'in özündeki sıla ahlakı sadece kan bağına değil, aynı zamanda o can bağı olan ilim bağınadır. Hocasının hatırasına hürmet etmeyen yarın kendi evladından da hürmet bekleyemez. Kıymetli dinleyiciler, vefa ilmin zekatıdır. Gelin bugün hayatımızın mimarı olan o sessiz kahramanları, öğretmenlerimizi ve bize rehberlik eden alimlerimizi birer şükran cümlesiyle yad edelim. Onların emeklerini zamanın tozuna terk etmeyelim. Bir bayramda, bir kandilde ya da sadece bir hatırladım demek için onların kapısını çalalım. Unutmayalım ki vefalı bir talebe olmak, 1000 kitap okumaktan daha büyük bir şahsiyet nişanesidir. İlmin izzeti ancak ona emek verenlerin

0: Aziz tutulmasıyla ayakta kalır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, geçmişinize vefa, geleceğinize ferasetle yürüdüğünüz güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Yaşlı nüfusumuz arttıkça yaşlılarımızın ihtiyaçları da artıyor. Özellikle yaşlılarda görülebilen nörolojik hastalıkların tedavisi de büyük önem kazanıyor. Peki yaşlı bakımında önem kazanan bu çalışmalar, egzersizler neler Alzheimer'a ve nörolojik hastalıklara karşı? Uzman gerontolog Pelin Varol konuğumuz olacak. Günümüzde duymaya çok alıştığımız anksiyete nedir? Günlük yaşamda artık herkesin dilinde olan bu kelimeyi doğru bilgilerle öğrenelim istiyoruz. Ki mücadeleyi de doğru tedavilerle ve davranış modelleriyle yapalım. Ayrıntıları psikiyatrist Gülşah Dinçer Atalay'dan öğreneceğiz. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk konuğu uzman gerontolog Sayın Pelin Varol. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Öncelikle acaba gerontolog tanımını alabilir miyiz sizden?
1: Tabii, seve seve. Aslında şöyle açıklamak daha uygun olur. Gerontolog, yaşlılık ve yaşlanma bilimcisi olarak geçiyor. Bizler Türkiye'de sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma ya da demans gibi nörolojik hastalıkların rehabilitasyonunda görev alıyoruz.
0: Bu gittikçe önem kazanıyor çünkü ömürler uzuyor ve yaşlı nüfusumuz da artıyor, öyle değil mi?
1: Evet. Toplum giderek yaşlanıyor. Özellikle kadınlarda yaşam ömrü daha uzun erkeklere nazaran. Bu da tabii sağlıklı yaşlanmanın önemi gitgide artıyor, bu yüzden hastalıksız yaşlanmanın.
0: Evet. Gerontologlar hem sağlıklı yaşlanmaya destek oluyor, ayrıca bazı hastalıkların tedavisinde de önemli rol oynuyor sanıyorum. Ne gibi hastalıklar bunlar?
1: Örneğin Alzheimer tipi demans rehabilitasyonu, vasküler demans rehabilitasyonu, Parkinson tipi demans ve diğer unutkanlık hastalıklarında bizler halkımıza destek oluyoruz.
0: Şimdi bu hastalıklarda özellikle onların da son yıllarda arttığını biliyoruz. Öncesinde korunmak ya da bu hastalık ortaya çıktıktan sonra da doğru yaklaşım çok önemli sanıyorum. Burada zihinsel egzersizlerden bahsediliyor Sayın Varol. Gerçekten hastalıktan koruyor mu ya da hastalığın ilerlemesini yavaşlatabiliyor mu? Bilimsel olarak nedir durum?
1: Tabii şöyle, şimdi aslında sadece yaşlılık dönemine bakmamak lazım burada. Yetişkinlik döneminden itibaren, 30'lu yaşlardan itibaren düzenli yapılan zihinsel egzersizler gerçekten unutkanlığa karşı bir önlem oluşturuyor. Fakat herhangi bir tanı konulduktan sonra, nörolojik örneğin işte vasküler demans ya da Alzheimer tipi demans sonrası tanısı sonrasında yapılan zihinsel egzersizler ise daha çok iyileştirmeye ya da mevcut beyin kapasitesini korumaya yönelik bir planlama oluyor. Aslında ikisi farklı kavramlar. Hani buna dikkat çekmek istiyorum.
0: Evet, bu önemli, haklısınız. İlerlemesini yavaşlatmak ya da iyileştirmek. Hangisi açısından acaba bilim bize bunların faydalı olduğunu söylüyor daha çok?
1: Aslında iki konu için de geçerli, fakat sağlıklıyken, yani tanı almadan önce, herhangi bir uzmanlık başlangıcı olmadan önce yapılan bilişsel aktiviteler beyin sağlığını oldukça koruyor. Fakat kişinin bir unutkanlık, nörolojik bir rahatsızlık başladıktan sonra, eğer ilk evrede bizler bunu fark ediyorsak ve tedaviye başlanıyorsa, bunun işte şu kadar yıldır diye net bir şeyi yok. Ben size böyle bir veri veremem.
0: Evet, evet.
1: Fakat şunu biliyoruz ki ilk evrede yapılan zihin egzersizleri, dil egzersizleri, dikkat egzersizleri bu hastalığın seyrini oldukça yavaşlatıyor.
0: Ne kadar erken başlanırsa o kadar faydalı olabiliyor. Hatta hastalıktan önce yapılması gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Evet, biz yaşam rutini gibi oluşması lazım aslında bunun.
0: Şimdi bunlar nasıl egzersizler? Zihinsel egzersizler diyoruz ama dil becerisiyle ilgili sanıyorum, hafıza ile ilgili olanlar var. Bunları biraz bize anlatabilir misiniz? Bir de tabii evde ailelerin de ya da kişilerin kendilerinin kolayca uygulayabileceği bazı egzersizler var mı? Bize örnek verebilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi örneğin bir hastalık üzerinden ilerleyelim isterseniz. Şu anda Türkiye'de nörolojik hastalıkların içinde en yaygın olan hastalık Alzheimer tipi demans. İsterseniz buradan ben bir örnek vereyim.
0: Buyurun lütfen.
1: Şimdi Alzheimer'da öncelikle bellek etkilenir. Yani bizim unutmamız, nesnelerin adını hatırlamayız ya da kişi kaybolur. İşte her gün düzenli kullandığı anahtarını, cüzdanını, telefonunu bıraktığı yeri hatırlamakta zorlanır. Bu egzersizin içerisinde bu zihin egzersizleri kavramını biraz açmak istiyorum. Bellek egzersizleri var. Yani daha hızlı hatırlamaya yönelik yapılan egzersizler. Sonrasında dil egzersizleri. Dikkatiniz de bozuluyor. Dikkat, karmaşık dikkat, dikkati sürdürme egzersizleri gibi birçok egzersiz var. Burada önemli olan kişinin herhangi bir unutkanlık şikayeti hissettiği zaman hızlıca bir nöroloğa başvurması, nörolog kontrolünden sonra bu tarz bir rehabilitasyon alıp bu mevcut durumunu iyileştirmesi, eğer iyileştirebiliyorsa, eğer iyileşmiyorsa da şu an hali hazırdaki sağlıklı beyin şebekelerinde koruma yönelik bir rehabilitasyon planı oluşturması gerekiyor. Tabii kişilerin de ya da işte hasta yakınların da evde yaptırabileceği birçok etkinlik var. Bunları da paylaşmak isterim.
0: Evet, çok faydalı olur diye düşünüyoruz. Buyurun.
1: Örneğin şimdi şunu düşünelim. Orta evre bir Alzheimer hastamız var. İşte unutkanlıklarımız oluyor, kafa karışıklıklarımız oluyor, anlama güçlüğümüz ve dikkati sürdürememe sıkıntımız oluyor. Böyle zamanlarda örneğin şu yapılabilir. İşte birkaç çorap teklerini eşleştirme. Orada çorabın işte kumaşı, rengi, boyutunu seçiyor. Orada

0: dikkat çalışması yapıyor aslında hasta.
1: Hı hı.
0: Surat tekleri eşleştirme yapılabilir. Sonrasında hastanızın önüne birkaç kase koyalım.
1: Hı hı.
0: Örneğin bir kasede fasulye olsun 50 adet. Diğerinde nohut olsun 50 adet. Bunları karıştıralım tepsiye. Hı. Şöyle bir yayalım, karıştıralım. Sonrasında hadi anneciğim bak ben yemek yapacağım ama çok işim var. Hadi gel bana yardım edebilir misin? Deyip onun da rızasını ve gönlünü alıp onları ayıklamasını isteyebilirler. Eğer kişi hasta bunu çok kolaylıkla yapıyorsa nohut, fasulye onun yanına da bir tane örneğin bir börülce ya da mısır tanesi ekleyerek bu kategoriyi üçleyebilirler. Böylece evet, kişinin dikkat süresini uzatmak amacıyla yapılan bir egzersiz aslında bu. Bu şekilde fayda sağlayabilir. Ayrıca Alzheimer hastası da şunu hisseder. Bak ben hala bunu yapabiliyorum. Ne kadar güzel deyip motivasyonu da yükselir. Hem de hane halkına bir yardımcı olduğu için kendini daha iyi hisseder.
1: Şimdi internette de çok sayıda Alzheimer egzersizi görebiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gerekenler var mı? Yani hangi egzersizlerin kişiye uygun olduğuna nasıl karar vereceğiz? Aynı şekilde mi uygulayacağız? Kişiye özel programlar oluşturulmalı mı?
0: Evet, şimdi bu da çok önemli bir detay. Şimdi Alzheimer hastalığı her kişide tipik olarak ilerlemez. Atipik varyantları var, farklı varyantları var. Ve kişinin yapabilirliği çok farklı her hastanın.
1: Hı hı.
0: O yüzden ona da yani o kişiye de yapamayacağı ya da çok gerçekten çok zorlanacağı bir görev, sorumluluk vermek kişiyi aslında daha da içine kapatır. O yüzden bundan kaçınmamız lazım.
1: Hı hı.
0: Sunduğumuz egzersizler ne çok kolay olmalı hemen yapıvereceği ya da çok fazla zaman harcayıp yapamayacağı kadar zor olmamalı. Yani orta seviyede bir egzersiz oluşturulmalı. Ama tabii nöroloğun kanısından sonra bir gerontologdan görüş alınıp her kişiye özel oluşturulur bu planlaması. Çünkü her Alzheimer hastasına geri çekilen şebeke farklı farklı olabilir.
1: Evet, evet.
0: Önemli bir şey, bunu gözden atlamamak lazım.
1: Sizin söylediğiniz gibi motivasyon da çok önemli. Hasta egzersiz yapmak istemiyor olabilir, çabuk sıkılıyor olabilir. Nasıl motive edilebilir?
0: Şöyle, kesinlikle kullanmamamız gereken kelimeler var.
1: Hı.
0: Örneğin bir şey yapmakta çok ısrar edebilir. Atıyorum işte ben evime gideceğim diyebilir. Beni eve götür, beni burada zorla tutuyorsunuz. Ya da ben şunu istiyorum deyip zorla bir şey alabilir. Zamanlarda kesinlikle hayır, bak gitmeyeceksin, burası senin evin deyip bir şey inandırmaya çalışmak ya da bir şeyi gerçekten ona kanıtlamaya çalışmamalıyız. Hayır kelimesini kullanmamalıyız. Hı-hı. Onun yerine, çünkü bu onun stresini artıracak. O çünkü şu anda bulunduğu ev kendi evi olduğunu farkında değil ve bizler onu ikna etmek için çaba gösterdikçe kaygısı artar. Hı-hı. Hastanın. O yüzden bak burası senin evin değil yerine tamam evine gidelim ama gel sabah olsun öyle gidelim, bak şimdi bir çay içelim sen çok seversin, gel bir karpuz yiyelim, bir sohbet edelim, biraz dinleneyim, sabah ilk işimiz uyanır uyanmaz gideceğiz deyip onu desteklemek, yani dikkatini dağıtmamız lazım. Bir çocuk kandırırcasına da değil burada, çünkü anlaşılır bir şey olur bu karşımızdaki insan yetişkin.
1: Evet.
0: O yüzden bir çocuk kandırmaktan ziyade daha böyle onun da rızasını alıp onun sevdiği şeyleri yapıp evet yapacağız ama şimdi değil, bak şimdi hastayım, bak biraz işte kahve içelim sonra gidelim gibi cümleler kullanmamız lazım.
1: Dil egzersizleri var, dile yönelik egzersizler. Kelime bulma güçlüğü yaşayan hastalarda işe yarıyor mu bunlar? Nasıl egzersizler?
0: Evet, şöyle, dil egzersizlerin amacı zaten kişiye o kelimeyi öğretmek, işte söylen öğretmek değil, bir şey öğretmekten ziyade onun yapabildiğini göstermek. Bu örneğin evde hasta yakınları şöyle yapabilir, işte birkaç nesne koyar, meyve sebze atıyorum, işte domates, patates, kumanda, manda. Bunların isimlerini tekrar ederek ya da annesinden yani

0: kadrosundan söylemesini isteyerek dilekçesini yapabilirler. Eğer atıyorum 10 tane nesnenin adlandırmasını yapıyorsak ve o kolay gelmişse, diğer gün 20'ye çıkarmak lazım, diğer gün 30'a çıkarmak lazım. Yani o dediğim gibi ne hemen yapabileceği kadar kolay ne de hiç yapamayacağı kadar zor olması lazım.
1: Evet, evet. Peki bilişsel egzersizle fiziksel egzersizi birleştirmek, birlikte yapmak daha etkili oluyor mu? Biz aslında böyle bir günlük program önerebilirseniz çok memnun oluruz.
0: Tabii seve seve. Şimdi zaten bir sağlıklı olma halinin tanımı da hem sosyal hem fiziksel hem de zihinsel olarak ya yani bilişsel olarak iyi olma hali olarak tanımlı. Biz Alzheimer tedavisinde de bunu benimsiyoruz. Örneğin hastanızın bir çakılı günleri olsun. Egzersiz günleri, spor günleri. Atıyorum salı, 10-11 arası. Her perşembe akşam üzeri işte 5-6 arası gibi çakıl saatte zamanları olsun. Daha sonra da kişi bu fiziksel egzersiz yaptıktan sonra da çakıl sohbet günleriniz olsun. İşte bu sohbet günlerinde de dil egzersizi yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi hadi gel erkek isimleri sayalım. Hadi gel meyve isimleri sayalım. Bak biz pazara gideceğiz. Buna bir güzel bir kılıf doydurabiliriz. Kişinin daha motivasyonunu arttırmak için. Hadi bak pazara gideceğiz ne alalım? Eğer kişi evet şimdi aklımda yok konuşmak istemiyorum gibi cümleler kullanırsa da şöyle yapmak lazım, seçenek sunmak lazım. Hadi bak bu hafta patates mi alalım, enginar mı alalım? İşte maydanoz mu alalım, roka mı alalım gibi ona böyle seçenek sunup konuşmaya teşvik etmek lazım.
1: Evet.
0: Bu egzersizleri aileler yaptırabilir.
1: Teknolojiden yararlanmak faydalı mıdır? Yani tablette ve telefon uygulamalarında yarar görüyor mu Alzheimer hastaları yoksa klasik kağıt kalem çalışmaları daha mı etkili?
0: Şimdi evreden evreye değişiyor. Çünkü bu hastalarda kendi yetişkinlik zamanlarında çok bilgisayar, tablet kullanmamış olabiliyor. Çünkü teknoloji o zamanlar çok gelişmemiş. Bu yüzden ben şunu öneriyorum. İlk evre hastalarında eğer kişinin anlaması korunmuşsa ama işte hafif unutkanlıkları, hafif kafa karışıklıkları varsa bilgisayar ya da tabletten böyle akıl zeka oyunları gibi kolay seviyedeki uygulamaları oynayabilirler ya da uygulayabilirler. Ama bunları uygularken de yanlarında bir kişinin olması daha iyi olur. Destekleyici. Çünkü sıkılıp bırakabilirler ya da yapamıyorum deyip bırakabilirler o oyunu. O yüzden bir yakınıyla beraber evet tabletten atıyorum hafıza oyunları, eşleştirme oyunları gibi çeşitli oyunları oynayabilirler. Ama orta evre ya da ileri evre ise hasta genellikle daha kağıt kalem, işte kartlar, yazılar bunlar daha etkili oluyor. Kişi çünkü dikkatini sürdürmede zorlandığı için tablet ona çekici gelmiyor ve hemen sıkılıveriyor.
1: Sayın Marol, hasta yakınlarının sık yaptığı yanlışlar var mı? Aslında bunlar konusunda uyarmak da faydalı olabilir.
0: Evet, bu da çok önemli bir detay. Şimdi örneğin kişi banyo yapmak istemeyebilir, dışarı çıkmak istemeyebilir. O gün doktor kontrolü vardır ama doktora gitmek istemeyebilir. Böyle zamanlarda aileler çok baskı kuruyor hastaların üzerinde ve o işi o anda hemen yapmak istiyorlar. Bundan kaçınmamız lazım. Eğer bir şey yapmakta hastanın rızası yoksa, isteği yoksa bak bunu yapacağız deyip titreşmekten ziyade bir ödül koymak lazım. Hadi bak şuraya gidelim. Atıyorum işte pazara gidilmesi gerekiyor. Hadi bak pazara gidelim ama sonrasında sen çok seversin babacığım. Dondurma yiyelim. Dondurma yiyeceğiz. Hemen. Hadi bak torunum bekliyor deyip bir ödül koymak lazım. Onu teşviklendirmek lazım. İnatlaşmamak lazım. Örneğin çoğu hasta banyo yapmak istemez. Her seferinde deneyelim. Ama kişi istemiyorsa, kaygısı artıyorsa kesinlikle üstüne eklemek lazım. Başka bir zamanında tekrardan denemek lazım. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bu çok görüyorum çünkü toplumda. Örneğin kişi çocuğunu

0: kızını, oğlunu, torununu tanıyamayabiliyor. Genelde eşlerini hatırlıyorlar son ana kadar ama hı-hı, çocukların torunlarını unutabiliyorlar. Hı-hı. Bir yabancı olarak görebiliyorlar. Öyle zamanlarda da kişiler, çocuklar şunu dememesi lazım. Bak ben senin oğlunum, işte ben şuyum, sen beni tanımıyor musun, hadi benim ismim neydi söyle, nasıl unutursun gibi onu unuttuğunu fark ettirecek söylemlerden kaçınmak lazım.
1: Evet.
0: Kişi oğlunu ya da kızını tanımayabilir. Onu öğretmekten ziyade bir arkadaşmış ya da bir yabancıymış gibi yaklaşık sıfırdan tanışabilirler. Hı-hı. Yani şurada şunu unutmamak lazım. Bizlerin onların dünyasına adapte olmamız lazım. Bizi nasıl kabul etmişlerse, şu anda nasıl biliyorlarsa bu şekilde devam etmek gerekiyor.
1: Evet. Uzmanlara, gerontologlara başvurmak çok faydalı olacaktır. Bunu bir hatırlatalım. Bir de son olarak şunu da soracağım size. Bulmaca çözmek Alzheimer'ı önler deniyor. Sudoku'dan çok bahsediliyor. Bunlar faydalı mı gerçekten ya da yeterli mi?
0: Şimdi burada da önemli bir detay var. Eğer kişide nörolojik bir hastalık başlamamışsa, yani sağlıklı bir beyin varsa, yaşınız kaç olursa olsun, evet, sudoku çözmek faydalı.
1: Hı hı.
0: İşte bulmaca çözmek faydalı. Diğer akıl egzersizlerini yapmak faydalı. İşte Akdeniz tipi beslenme faydalı. Ama bir tanı almışsa kişi, atıyorum Alzheimer tanısı almışsa, bundan sonra işte bulmaca çözmek, kitap okumak, yazı yazmak bu hastalığın seyrini sadece yavaşlatır. Eğer yavaşlatabiliyorsa, ilk evredeysek.
1: Evet.
0: Yani bu aslında koruma yolları.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için kolaylıklar, iyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler.
1: Uzman gerontolog Pelin Varol konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde anksiyeteyi konuşacağız. Artık hepimizin dilinde bu kelime ama doğru biliyor muyuz? Neleri yanlış biliyoruz? Neler öğrenmeliyiz? Konuğumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Psikiyatrist Gülşah Dinçer Atalay bizlerle birlikte, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sayın Atalay, şimdi anksiyete diyor herkes. Nedir bu anksiyete?
1: Anksiyete aslında hepimizin yaşadığı oldukça insani bir duygu. En basit haliyle anksiyete henüz gerçekleşmemiş ama gerçekleşmesinden endişe ettiğimiz bir tehdide karşı ortaya çıkan zihinsel ve bedensel bir alarm tepkisi. Aslında hepimiz daha önce bir sınava girerken, iş görüşmesine girerken ya da sağlıkla ilgili bir sonuç beklerken kaygı duymuşuzdur.
0: Aslında bu kaygı demek değil mi?
1: Aynen öyle, evet. Bu durum tek başına bir rahatsızlık anlamına gelmiyor. Hatta belirli ölçüde anksiyete aslında koruyucu etkiye sahip ve bizi bir takım durumlara karşı hazırlanmaya, dikkatli olmaya sağlıyor ve tehlikelerden uzak tutuyor. Ancak sorun bu alarm sisteminin gereğinden fazla çalışmaya başlaması. Ortada gerçek bir tehlike olmadığı halde kişi sürekli kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorsa, kaygısını kontrol edemiyorsa, bu kaygı günlük yaşantısını, uykusunu, iş hayatını, ilişkilerini etkiliyorsa o zaman bir anksiyete bozukluğundan bahsediyoruz. Yani anksiyete aslında beynimizin dikkat et bir şey olabilir alarmı, sağlıklı olduğunda bizi koruyor fakat hassaslaştığında da hayatımızı kısıtlamaya başlıyor.
0: Hı hı. Eskisine göre daha çok konuşuluyor olmasının sebebi nedir? Bu sadece popüler olmasından mı kaynaklanıyor yoksa değişti mi bazı şeyler insan psikolojisinde?
1: Aslında anksiyete tabii ki yeni ortaya çıkmış bir duygu değil. Ancak yeni olan bizim bu duyguyu daha kolay adlandırılıyor ve tanıyor olmamız. Önceden insanlar sadece içim sıkılıyor, kalbim çarpıyor, kafamı susturamıyorum diyorlardı. Ancak şimdi bunların anksiyete belirtisi olduğunu biliyoruz ve anksiyetem var diye söyleyebiliyoruz. Yani psikiyatri ve psikoloji alanındaki bilgimiz oldukça arttı. Bir diğer önemli şey de önceden insanlar ruhsal yaşantılarını pek fazla konuşmuyorlardı. Bunun üzerindeki damgalanma giderek azaldığı için eskiden sakladığımız ya da isimlendiremediğimiz birçok deneyimi bugün konuşabilir hale geldik.
0: O zaman belirtilerini öğrenelim sizden.
1: Belirtileri aslında iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Özellikle kalp çarpıntısı, göğüste baskı hissi, nefesin hızlanması, terleme, titreme, mide bulantısı, kaslarda gerginlik, sıcak basması gibi bedensel belirtileri var. Bunun yanında da biz bu sırada huzursuzluk, diken üstünde olma hali, kolay irkilme, sürekli bir şeylerin ters gideceğini düşünme, dikkatini toplamakta zorluk gibi zihinsel belirtiler hissediyoruz. Ve bunların üzerine kaygı yaratan ortamlardan kaçınmaya, sürekli güvence aramaya ve bu bedensel belirtileri kontrol etmeye çalışıyoruz. Bunlar da davranışsal olarak yaşadığımız durumlar.
0: Şimdi anksiyete ile anksiyete bozukluğunu ayırmak lazım galiba, değil mi? Nedir fark?
1: Dediğim gibi önceden yaşadığımız bazı hayatımızda sınava girmek, iş görüşmesi yapmak gibi durumlarda hepimizin kaygı duyması oldukça normal bir durum. Ancak bunlar bizim günlük hayatımızı etkiliyorsa, uyku, iştah bozuklukları, ilişkilerimizde bozulma, dikkat, konsantrasyon bozukluğu yaratıyorsa o zaman anksiyete bozukluğundan bahsedebiliriz.

0: biliriz.
1: Tanıyı nasıl koyuyorsunuz acaba?
2: Tanıyı koyarken öncelikle kişinin ne yaşadığını ayrıntılı olarak dinliyoruz. Ne zamandır bunların olduğu, hangi durumlarda ortaya çıktığı, ne kadar sürdüğü, günlük hayatını, uykusunu, işini ne kadar etkilediği bizim için önemli. Yani tanı klinik görüşmeyle konuyor. Bunun dışında anksiyetenin özelliklerini de bilmek istiyoruz. Örneğin genel bir huzursuzluk hissiyle giden yaygın anksiyete bozukluğu olabilir. Ya da daha kısa süreli yoğun bir panik duygusunun, ölüm korkusunun eşlik ettiği panik bozukluğu olabilir. Sosyal ortamlarda ortaya çıkan sosyal anksiyete bozukluğu olabilir. Bunların nasıl olduğunu, ne hissettirdiğini detaylandırıyoruz. Önemli bir fark şu, bazı fiziksel hastalıklar ya da bazı ilaç kullanımları anksiyeteye benzer belirtiler yaratabilir. Örneğin
1: Ha,
2: yoğun
1: evet.
2: kafein kullanımı ya da fazlaca alkol kullanmak. Bu durumlar varsa bunları da önce fark edip ondan sonra düzene sokmaya çalışıyoruz.
1: Tanı konulduktan sonra tedavisi nasıl yapılıyor anksiyete bozukluğunun?
2: Tedavide aslında elimizde birkaç yöntem var. Hem oldukça etkili ilaç tedavilerimiz var, hem de psikoterapi yöntemleri anksiyetede oldukça etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Öncelikle yapmamız gereken kişinin yaşadığı anksiyetenin türünü ve şiddetini değerlendirmek aslında. Hafif durumlarda sadece bir psiko eğitim vermek, yaşam düzenlemesi yapmak, düzenli fiziksel egzersize yönlendirmek, kafein ve alkol alımını kısıtlamak, nefes ve gevşeme teknikleri yapmak faydalı olabiliyor. Ancak daha ağır bunlarla kontrol edemediğimiz durumlarda ilaç tedavileri gündeme gelebiliyor. İlaç tedavisinde de antidepresan ilaçlardan faydalanım oldukça fazla. Bunun yanında anlık etki eden rahatlatıcı da bazı ilaçlar verilebilir. Bu dediğim gibi kişinin muayenesindeki durumuna göre karar verilen bir şey.
1: Az önce konuştuk ya, eskisinden çok konuşuyoruz. Bu sadece farkındalıkla mı ilgili, yoksa bu tür hastalıklar artıyor mu toplumda?
2: Aslında geçmişte insanlar daha az anksiyete yaşıyordu gibi net bir şey söyleyemeyiz. Ancak daha az tanınıyordu ve daha az konuşuluyordu. Ancak günümüz yaşam biçiminde de kaygıyı besleyen bazı özellikler olduğu çok açık. Örneğin sürekli bir belirsizlik içerisindeyiz. Ekonomik koşullar, iş hayatı, gelecek kaygısı, savaşlar, iklim değişikliği gibi çok büyük ölçekli ve kontrolümüzün dışında tehlikeler söz konusu. Yine bunun dışında bilgiye çok fazla kolayca ulaşabiliyoruz. Örneğin dünyanın herhangi bir yerindeki olumsuz bir olayı sosyal medya sayesinde hemen öğrenebiliyoruz ve bunun tehlikenin ne kadar yakın olduğunu beynimiz hemen değerlendiremeyebiliyor. Bunun yanında bir de sosyal medyada özellikle başkalarının başarıları, ilişkileri, bedenleri, yaşamları ile sürekli bir karşılaştırma içerisindeyiz. Dolayısıyla bunlar da kendi hayatımızı başkalarının hayatlarının seçilmiş ve düzenlenmiş görüntüleriyle karşılaştırdığımız için kendi üzerimizde bir baskı hissedebiliyoruz. Bunların hepsi üzerimizdeki stresi ve anksiyeteyi arttıran durumlar.
1: Gençlerde daha çok görülüyor mu, ya da gençler daha çok tehdit altında mı bu konuda?
2: Ergenlik ve genç erişkinlik dönemi birçok psikiyatrik hastalığın aslında ilk belirtilerinin ortaya çıktığı dönem. Ancak bunun yanında tabii ki gençlerin maruz kaldığı stres faktörleri bizden biraz daha farklı. Örneğin akademik ve performans baskısı, gelecek kaygısı, yine az önce söylediğimiz gibi sosyal medyadaki mükemmel hayatlarla kendilerini karşılaştırma ve akranlarıyla ilişkileri onları daha fazla etkileyebiliyor. Dolayısıyla günümüz gençlerinin psikolojik yükü daha fazla. Bunun yanında gençler bunlarla baş ederken henüz erişkinlikteki kadar gelişmiş bir baş etme becerilerine sahip olmayabiliyorlar. Ama burada en önemli nokta yaşın küçülmesi ya da büyümesi değil, belirtileri erken fark etmek. Çünkü anksiyeteyi erken fark ettiğimizde küçük müdahalelerle belki tedaviye bile ihtiyaç duymadan atlattığımız olabiliyor.
1: Gençlerde tedavide farklı yaklaşımlar olması gerekiyor mu?
2: Aslında gençlerde tedavinin temel prensipleri değişmiyor. Ancak yaşa göre yaklaşımımızı değiştiriyoruz. Özellikle çocuklarda ve ergenlerde psikoterapi ve aileyi sürece dahil etmek daha önemli. Çünkü gencin yaşadığı ortam

0: Aile ilişkileri, okul, akran ilişkileri tedavinin önemli bir parçası. İlaç konusunda da biraz daha seçici davranıyoruz. Her kaygılanan gence hemen ilaç başlamak gibi bir yaklaşımımız olmuyor tabii ki. Ancak anksiyete yine de oldukça şiddetliyse ya da terapiye yanıt vermiyorsa uygun dozda, düşük başlangıç dozlarıyla tabii ki ilaç başlayabiliyoruz.
1: Ailelere belki bir mesajınız vardır. Anksiyete yaşayan, anksiyete bozukluğu yaşayan çocukları varsa nasıl yaklaşmalarını önerirsiniz?
0: Aslında bunların kaygılarını anlamak, ne yaşadığını biraz açıklamasını sağlayacak bir ortam oluşturmak oldukça önemli. Yani aile ilişkileri, okul ilişkileri oldukça etkili oluyor gençlerde. Ancak ağır durumlarda ya da işlevselliğini etkiliyorsa burada gencimizi bir profesyonel bir destek almaya yönlendirebiliriz.
1: Şimdi ruhsal durumu iyileştirmek için keşke sizden de bekleniyordur sihirli bir değnek diye tahmin ediyorum. Sihirli sözcükler, böyle şeyler yok ama genel olarak siz nasıl bir mesaj verirsiniz?
0: Tabii ki sihirli bir sözcük gerçekten yok. Ancak şunu unutmamamız lazım. Nasıl bedenimize bakım yapıyorsak, bir hastalık olmadan da kendimize iyi bakmaya çalışıyorsak, aslında ruhsal sağlığımızı da bir hastalık ortaya çıkmadan düşünmemiz gerekiyor. Amacımız genellikle böyle mükemmel bir hayat kurmaya çalışmak değil, kendi sınırlarımızı fark etmek, bize iyi gelmeyen şeyleri gerektiğinde hayatımızdan çıkartmak olabilir. Çevremizle güzel ilişkiler kurmaya çalışmak, uykumuza ve bedenimize özen göstermek olabilir. Ve en önemlisi, yaşadığımız duyguları bastırmak yerine onları fark etmek ilk adım olabilir. Anksiyeteye özel olarak da kaygı yaşayabiliriz herhangi bir durumdan. Bu durumdan hemen kurtulmamız gerekiyor demek yerine, şu anda ben bunu yaşıyorum, bu benim için normal bir duygu ve bu bana işte şu an gergin olduğumu anlatıyor. Onun için kendimi bu konuya değil de başka bir konuya yönlendireyim diye başka bir dikkatimizi diğer tarafa çekebiliriz.
1: Ruh sağlığı için özellikle nefes terapileri, meditasyon çokça öneriliyor. Alternatif olarak da öneriliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Bu yöntemlere biraz dengeli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Meditasyon, nefes teknikleri, gevşeme egzersizleri, yoga, mindfulness gibi uygulamalar stres ve kaygı belirtilerini azaltmakta faydalı olabiliyor. Ancak kişinin bedenindeki uyarılmayı fark etmesini, nefesini ve dikkatini düzenlemesini sağlayabildikleri gibi bunları tek tedavi yöntemi olarak görmek de doğru değil. Yani tamamlayıcı bir yöntem olarak görmeliyiz. Normal ilaç tedavisine ve psikoterapiye alternatif bir yöntem olarak görmemeliyiz. Özellikle belirgin bir anksiyete bozukluğu varsa ilaç mı, meditasyon gibi mi diye düşünmek yerine kişinin ihtiyacı ne, hangi yöntemler ona gerçekten fayda sağlıyor diye bakıp bilimsel olarak etkisi gösterilmiş tedavilerin yanında kişiye iyi gelen tamamlayıcı yöntemlerden de faydalanabiliriz.
1: Biz yine de sihirli değnek isteyelim. Ruhsal sağlık için ipuçlarınız var mı?
0: Ruhsal sağlığı korumak için tabii ki tek bir reçete yok ama temel birkaç alışkanlık gerçekten çok değerli. Öncelikle biz uykuyu, hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Düzenli fiziksel aktivite ve uyku düzeninin olması ruh sağlığı için oldukça koruyucu. Bunun yanında sosyal ilişkilerimizi güçlü tutmak ve iyi değilim dediğimizde yanımızda kendiniz olabileceğiniz birkaç insanın olması çok faydalı. Sosyal medya ve haber akışıyla ilgili ilişkimizi sınırlamak, bilinçli olarak bunlarla ilgili kaygıya yatkın kişilerde birazcık etkileşimi azaltmak iyi gelebiliyor. Yine bunun dışında kendimize gerçekçi beklentiler koymalıyız. Her şeyi en iyisini yapmak değil, en mutlu şekilde bir hayat sürmek belki de amacımız olabilir. Bunun dışında duygularımızı bastırmak yerine üzülmemeliyim, kaygılanmamalıyım demek yerine şu anda zorlanıyorum. Ancak bu durum geçici bir durum diye o duyguyu kabul etmek faydalı olabilir. Ve gerektiğinde de bu belirtiler uzun sürüyorsa, işlevselliğimizi bozuyorsa ve kendimizi

0: Kendi çabalarımızla baş edemiyorsak da profesyonel bir destek almak faydalı olabilir.
1: Son olarak şunu da soracağım. Çevremizde anksiyete bozukluğu yaşayan biri varsa ona nasıl yaklaşmak gerekir?
0: Aslında öncelikle ne yaşadığını anlamaya çalışmak, hangi durumlarda tetiklendiğini, bunun bir çözümü varsa o konuda ona destek olmak oldukça faydalı. Bunun hiç olmaması, hiç kaygılanma, bu önemsiz bir şey, boş ver, geçer demek yerine onun duygusuna saygı duymak ve sakince bazen sadece dinlemek belki yeterli olabilir. Ancak hani konuştuğumuz gibi günlük hayatını çok etkiliyorsa da orada belki daha profesyonel bir desteğe ihtiyaç olabilir.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Psikiyatrist Gülşah Dinçer Atalay konuğumuz oldu.

0: Yaşamın Ritmi'nin bugünlük haftalık aslında sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Yaşamın Ritmi.

iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte el sallıyoruz. Efendim, tarihi M.Ö. 2600'lü yıllara dayanan antik kayıtlar dut ağacının insanlık tarafından en uzun süre yetiştirilip korunan ağaçlardan biri olduğunu göstermiş. Çin mitolojisinde ve geleneksel tarımda kutsal kabul edilen bu ağaç, ipek böceklerinin besin kaynağı olarak ünlenmiş. Devasa bahçelerde özenle yetiştirilmiş, ipek üretimi sayesinde elde edilen ekonomik güç, hanedanlık dönemlerinde Çin'e yüzyıllar süren bir refah getirmiş. Dut güçlü bir antioksidan. C ve K vitaminleri, demir ve lif açısından zengin. Adeta bir şifa deposu. Bağışıklığı güçlendiriyor, sindirim sistemini düzenliyor, kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını koruyor. İçeriğindeki demir sayesinde kansızlığın önlenmesinde birebir. Peki duttan ne yapabiliriz? Tabii ki kara duttan reçel yapabiliriz. Beyaz dutun kurusu var. Aynı zamanda beyaz duttan yapılan pestiller var. Çayın yanında ya da böyle akşamları bir şeyler atıştırmak istediğinizde dut pestilini tüketebilirsiniz. Dut demişken tabii ki dutun pekmezi de var. Efendim, kara dut yaprağı çayı yalnızca kalsiyum açısından değil, genel sağlık açısından da oldukça zengin. Peki ne yapacağız? Nasıl kurutacağız? Tabii ki gölgede dut yapraklarını mesela temiz bir bez üzerinde kurutabilirsiniz. Saklarken de tabii ufalanacaktır ama hiç önemli değil. Bir kavanoz içinde saklayabilirsiniz. Demlediğiniz dut yaprağı çayı kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı oluyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktiriyor. Kalp ve damar sağlığını destekliyor. İltihap önleyici etkileri var. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü araştırmalarda dut yaprağı çayının kemik erimesi üzerinde süt ürünlerine göre çok daha etkili olduğu bulunmuş. Bu da onu yalnızca destekleyici değil, doğrudan koruyucu bir bitki haline getiriyor. Peki nasıl hazırlayacağız? Efendim, gayet kolay. 1-2 yemek kaşığı kurutulmuş, ufalanmış kara dut yaprağını yarım litre kadar kaynamış suya koyuyorsunuz. 5-10 dakika demlendirdikten sonra süzüp arzu ediyorsanız balla tatlandırarak içiyorsunuz. Bu kadar kolay. Evet, yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte yeni bir programda görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hedef alan açıklamalarına Türkiye'den sert tepki geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanlığı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail yönetiminin tutumunun soykırım ve savaş suçlarını örtme çabası olduğu vurgulandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert tepki gösterdi. Türkiye'yi kışkırtmaktan, Türkiye'nin sabrını sınamaktan vazgeçmelidir, dedi. Bahçeli, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde etkisizleştirilmesinin ertelenemez bir zorunluluk haline geldiğini kaydetti. İsrail yönetiminin Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, kimse bu topraklara mesaj vermeye kalkışamaz, dedi. Türkiye, soykırımcı İsrail'in katil başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talebinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürle, küresel somut filosona yönelik saldırı ile ilgili davada yargılanan Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli evrakın Dışişleri Bakanlığı'na iletildiğini açıkladı. Bakan Gürle, Filistin halkının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz, dedi. Türkiye ve 13 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in Suriye'nin İdlib şehrindeki hava üssüne hedef almasına ortak açıklamayla tepki gösterdi. İsrail'in saldırıları şiddetle kınandı. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği vurgulandı. Türkiye, sağlık alanında attığı adımlarla günde 3 milyondan fazla kişiye hizmet veren bir altyapıya kavuştu. İzmir'de konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 36 bin yatak kapasitesine sahip 141 tesisin yapımının sürdüğünü söyledi. Kente inşa edilecek yeni şehir hastanesinin de müjdesini verdi. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü gösteren Teknofest Mavi Vatan'a yoğun ilgi sürüyor. Ziyaretçiler savaş gemileri ve son teknoloji yerli savunma araçlarını yakından inceleme fırsatı buluyor. Hafta sonunda da ziyarete açık olan festivale ücretsiz ulaşım imkanı da sağlanıyor. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında iki firari zanlı yakalandı. Marmaris'in Bozburun mahallesinde gözaltına alınan örgüt lideri Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmettin Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındaydı. Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan aracınsa eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İdris Naim Şahin adına yapılan tahsis kaldırıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Savunmasını yapan tutuksuz sanık iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iş yapan şirketlerin hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini ve kendilerine sistem adı verilen yapıya ödeme yapmadıkları takdirde işlerinin zora sokulacağının söylendiğini iddia etti. İş insanları Mustafa Keleş ve Seyfi Beyaz da imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet olarak villa, dükkan ve daireler verildiğini öne sürdü. Duruşmada zaman zaman tartışmalar yaşandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan maden ocağında tavan çökmesi sonucu bir madenci hayatını kaybetti, 4 ağır 20 kişi de yaralandı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde durdurulan bir araçta çuvalların içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.